Den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor. Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha. Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor.
Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, terviye günü, şimdi Arefe günü var. Kurban Bayramı'ndan hemen bir gün önceki güne Arefe günü deniyor. Onun bir önceki güne, ondan önceki güne de terviye günü deniyor. Da bu terviye nedir? Niye terviye denmiş? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? O gün de mübarek gün müdür? Ne yapmak lazım?
1: Bu sahabe sizin de ifade ettiğiniz gibi Zilhicce ayının 8. gününe terviye günü denir. Yani kitaplarda değişik nakiller var. Ha, o terviye günü denmesinin, ama kıymetli bir gün. Çünkü bir hadis-i şerifte bir Müslüman terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar buyuruldu. Elbette cennete sokar. Şimdi böyle bazıları böyle tek hadis-i şerifi alıyor, gönderiyor. Bak, bunu yaptın mı cennete gireceksin. Arkadaşım, itikadın düzgün, namaz kılıyor musun? Aynı şekilde diğer günahlardan sakınıyor musun? Onlar olursa böyle yaparsan buna kavuşursun. Yoksa sadece bunu yapmak suretiyle cennete giremezsin. Hele iman yok. Ben de söyleyeyim, ben de cennete girerim. Aman yok. İman yoksa zaten imansız gibi cennete girme ihtimali yoktur. Dolayısıyla Zilhicce ayının 8. günü. İlk 10 günü çok mübarek. 8. günü terviye günü. Ve hadis-i şerifte de aynı şekilde medh-i senâ ediliyor. 9. günü de Arefe günü. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Kıymetli gün ikisi de. Zaten Zilhicce'nin ilk 10 günü kıymetli. Bunlara ayrı bir kıymet verilmiştir. Peki terviye denilmesinin sebebi, hacca gidenler umumiyetle bugün de susuz bir sahayı geçmeye hazırlık olmak üzere hayvanlarını bol bol suladıkları ve zemzem suyundan çokça içip kandıkları ve yanlarına gerektiği kadar su aldıkları ve böylece Mina'ya hareket ettikleri ve terviye diye adlandırılmasının sebebi, hacılar o günde develeri suya kandırdıkları, yani suladıkları içindir deniyor bir rivayette. Başka bir rivayette de İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala bana bu olmayı, sonra ben Allah için kurban edeceğim. Rüyasında ikaz edildi. Acaba bu şeytani mi değil mi diye o 8. gün çok düşündüğü bildiriliyor. Bu sebepten dolayı o güne de terviye denildi. Acaba şeytanın aldatmasına mı ben aynı şekilde yanılıyorum falan diye. Sonra hatırlatıldı rüyası kendisine. Yani birkaç tane o şekilde öyle şey özelliği yapılmış. Var. Çünkü şimdi bizi izleyen ve dinleyenler şey yapamazlar da, ne demek yani hacıların o gün çok su içmesi falan filan. Şimdi 8. günü sabah namazından sonra hacıların Arafat'a gitmek için Mekke'den çıkmalarının haccın sünnetlerinden olduğu İbn-i Abin'de yazılı. Yani Zilhicce'nin 8. günü Arafat ayrı bir yer. Mekke'deki Müslümanlar topluca Arafat'a çıkacaklar. Arafat'ta vakfeye duracaklar. Onun için 8. günden bunlar hazırlık yapıyorlar, zemzem içiyorlar. Bu sebepten dolayı o hazırlıkların yapılması ve bir de İbrahim Aleyhisselam'ın o gün oraya şeytani mi, rahmani mi diye böyle uzun uzun tefekkür etti, düşündüğü için o güne terviye günü denilmektedir deniyor.
0: Şimdi bütün bunlar hocam anlatıyorsunuz, hep bak 8. gün diyorsunuz. Dolayısıyla belli yani zamanı. Ben 7. günü terviye günü olarak kabul etsem acaba olur mu diye insan düşünebilir. Onun olmayacağını da değişik seferlerde hep izah ettiniz. Yani şunu da sormak istiyorum, onun için böyle girdim mevzuya. Şimdi Ramazan-ı Şerif ayı gelince hilale bakıyoruz. Çıkarken bayram edeceğimiz zaman hilale bakmamız lazım. Zilhicce ayının içerisinde olan böyle terviye günü var, işte Arefe günü var, Kurban Bayramı günleri var. Orada da ibadetler yapıyoruz. Burada da o zaman Zilhicce hilaline bakmak önem arz etmiyor mu?
1: Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala 124.000'den fazla peygamber göndermiş. En son Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiş ve Muhammed Aleyhisselam'la beraber kıyamete kadar başka peygamber göndermeyecek. Onun için peygamber Efendimiz'e Hatib-i Nebiyyin diye geçiyor. Yani nebilerin sonuncusu. Dolayısıyla peygamber gelmeyecek. Peki onu getirdiği din kıyamete kadar devam edecek. Peki efendim, bozmak için her asırda olacak. Ama Allah-u Teala her 100 senede bir müceddit gönderir. O bidatları bilmem neleri temizler. Yani hep sağlam olarak kalır. Bunların sayıları az olsa da sağlam olarak kalır. Ha, bozuk olanlar çoğalır. O ayrı bir mesele. Herkes tercihine bağlı olarak bir tarafa inecek de tercih ederler. Şimdi Allah-u Teala çölde yaşayan, Everest'in tepesinde yaşayan, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki adada yaşayan kişi için Yani hepimiz için. Efendim işte dürbün olacak. Efendim işte takvim olacak.
0: Teleskop olacak.
1: Teleskop olacak ve otomatik namaz vakitlerini bildiren programlar olacak. Bunları bulun, bunları yapın. Böyle bir emri yok Cenab-ı Hak. Kol saati bile bizim küçüklüğümüzde anlatırlardı. Askere giriyor, bir tane kol saati giriyor. Söyleyiver fotoğrafçıya. Saati böyle koyuyor. Yapıyor. Kol saatini.
0: Askere geldim de geliştim.
1: Şimdi takvim, saat hata edebilir. Ama Allah-u Teala yarattığı sistemde hata yok. Ben mesela babaannemler kuşaklarını, yani onların yaptığı, köyde doğup büyüdüğüm için orak pişme zamanı dağda yatardık. Nadas zaman dağda yatardık. Yani gözlerimizde yakinen gördük. Güneşin batışı, karanlığın çökmesi, sabah şafağın çökmesi ve köyde her evde horoz var. Mesela derler ilk horoz öttü. Allah-u Teala o horozu da öyle yaratmış. Hadis-i Şerif bile zikrediliyor. Sövmeyin oraza diye. Vakti anlıyor hayvan.
0: Evet.
1: Yani onun ötüşüyle beraber sabah yaklaşıyor diye babaannemler kuşakları hep anlatırlar ve söylerlerdi. Babaannem güneşe bakar, öğle girdi. Güneşe bakar,
0: ikindi girdi.
1: Akşamları batıya doğru bizim balkon vardı evin. Oradan bakar hilali. Ta yani babaannem küçüklüğünden itibaren alıştık biz hilale bakmayı.
0: Evet.
1: Bir günlük, iki günlük. Nereden biliyorsa öyle oğlum. Senelerce bakarak tecrübe kazanmışlar. Yani ayların, yani ibadet yapmış olduğumuz aylar gökteki hilale göre bildirilmiştir. Ramazan ayı, ondan sonra kurban, mübarek geceler, hac, ona göre bildirilmiş. Ve hadis-i şerifte de hilali gör, oruca başla. Hilali gör, bayram et. Bu emir. Şimdi mesela takvimler var, hesap var. Hesap var. Hesapla değil. Allah da İslamiyet diyor ki gözünle göreceksin. Gözünle göreceksin. Hilali gör, oruca başla diyor. Yani hesap et hilali. O yanlış değil ki takvimlere yazılan. Ama görülmüyor orada. Ya tam dünyanın arkasında duruyor. Görülmüyor. Bazen aynı şekilde görülebiliyor. Bazen görülemiyor. Bazen de görülmeyebiliyor.
0: Görülmesi için zamana ihtiyaç var daha.
1: Zamana ihtiyaç var. Mesela Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde her bölgede mesela kadılar var. Bu işi gözetleyenler vardı. Gelirler kadılara bildirirler, onlar da ilan ederlerdi. Her tarafa da yayılırdı bu. Süratli bir şekilde. Onu yaygınlaştırmışlarmış. Hani o zaman nasıl yapılıyordu falan diye. Takvim hata edebilir. Saat hata olabilir. Değişebilir. Elektronik vasıtaların hepsi hata edebilir. Ama Allah-u Teala yarattığı sistemde hata yok. Bunun için Ramazan orucunu tutmak için hilali gözetlemek gerekir. Ve Zilhicce ayının da ilk gününü hilali gözetlemek gerekir. Çünkü Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü. Bu haccın farzlarındandır. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak çok önemli. Ondan sonra Zilhicce hilali ilk gün görülmediyse takvimlerde yazan Kurban Bayramı'nın ilk günü değil.
0: Kurban kesilmez artık.
1: Kurban kesilmez.
0: Daha Kurban Bayramı değil.
1: Değil. Keserse boşa gider. Onun için çok mu hassas? Evet çok hassas.
0: İkinci günü o zaman kesmek gerekiyor.
1: O zaman ihtiyaten ikinci gün kesmeli.
0: Evet.
1: Hacca gidenler de baktı, göremedi, edemedi. İkinci gün tekrar Arafat'a çıkmaları ve ibadetlerini kurtarmaları gerekir.
0: Hocam böyle zamanlarda tabii mübarek gün, geceler, bayramlar, camiye gidenler de çoğalıyor. Şimdi hatırıma şöyle bir soru geldi. Selam vermekle ilgili, insanlar birbirine daha çok selam veriyorlar ya. Diyelim ki cumaya denk geldi bayram. İşte biz de cuma namazına gittik. Bir adam geldi, hoca hutbe okurken içeriye girdi. Hocam selamünaleyküm dedi. Olur mu? Ya da şöyle söyleyeyim, namaz kılan birine veya Kur'an-ı Kerim okuyordur camiye girdi birisi.
1: Selamünaleyküm Mustafa Bey ya. Öyle mi diyorsun?
0: Bir de adama dokunup da selam verdik cevap versene falan denir mi yani? Bu kadar önemli midir bu?
1: Evet, kitaplarda, kitapta namaz kılmakta olana, Kur'an-ı Kerim okuyana ve cuma veya bayram günü hatip hutbedeyken, o halde iken selam verilmez. Bu yanlış mı anlaşılıyor? Bunlara selam verilmez deyince bu namaz kılıyor selam
0: verilmez. Namazdan sonra da verilmez.
1: O halde verilmez.
0: Evet.
1: Mesela başka bir yerde de başka bir şekilde geçiyor. Ne geçiyor? Haram işleyene selam verilmez. O haldeyken.
0: Evet.
1: Adam mesela içki içiyor o anda. Ona o anda selam verilmez. O anda selam verir. Veyahut da başka bir haram işliyordur. O anda sen baktın ona, o anda selam verilmez. Yoksa başka zamanda o adama selam verilir. Yani burada da namaz kılmakta olan, Kur'an-ı Kerim okumakta olan veyahut da hutbeyi okumakta olan o haldeyken kendisine selam verilmez. Başka zaman verilir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Çünkü hiçbir Müslüman yoktur ki kurbanını kıbleye döndürüp kessin de bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyamette kendi mizanına konan sevabı olmasın. Kurbanların en hayırlısı boynuzlu koçtur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Salebe bin Hatip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, malımın çok olması için bana dua buyur," dedi. Bunun üzerine, "Vah sana ey Salebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir," buyurdu. Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua et, Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vah sana ey Salebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua eyle ki Allahü Teala bana çok mal versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için malım üzerine düşen her hakkı eda edip yerine getireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir," buyurdu. Fakat Salebe ısrar edip yine, "Ya Resulallah, dua et de Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Salebe'yi çok mal ile rızıklandır," diye dua etti. Salebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teala bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir, gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Salebe'yi göremeyince halini sordu. Halini anlattılar. Bunun üzerine, "Vay Salebe bin Hatiba," buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teala zenginlere zekat vermeyi farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekatını toplamak üzere iki kişi vazifelendirdi. Salebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var, ona uğrayınız," buyurdu. O iki kimse Salebe'nin yanına gidip zekatını istediler. Salebe, "Elinizdeki mektubu göreyim," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Hele siz gidin, başkalarından bir toplayın bakalım," dedi. O iki kimse Salebe'nin yanından ayrılıp başka yere gittiler. Süleym kabilesine mensup olan zengin kimse, onların kendisine zekat almak için geldiklerini haber alınca onları karşıladı. "Develerimin en iyilerini zekat için alınız," dedi. O iki sahabi, "Sana farz olan zekat bunlardan azdır," dediler. O kimse ise, "Bu iyi develeri alınız. Allahü Teala'nın rızasını malımın en iyisiyle kazanayım," dedi. Sonra o iki sahabi tekrar Salebe'nin yanına geldiler. Salebe tekrar mektubu gösterin," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu haraçtır. siz gidin ben bir düşüneyim dedi. O iki sahabi Medine'ye dönüp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar. Henüz onlar söze başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vay Salebe bin Hatiba" dedi. Süleym kabilesinden olan ve zekatını veren zengin kimseye ise berekete kavuşması için dua etti. Allahü Teala Salebe hakkında Tevbe suresi 75-76. Ayetlerinde mealen onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti. Eğer bize lütf ve kereminden ihsan ederse muhakkak zekatını vereceğiz. Gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı, buyurdu. Salebe'nin kabilesi bunu işitince Salebe'ye haber verip helak oldun. Allahü Teala senin

Ya emirel müminin, zekatımı kabul eyle dedi. Hazreti Ebu Bekr, ben Resulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliği sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Salebe Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti.

0: kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Zimmi olan kâfire de vermek caiz olduğu Hindiyye ve Behçetül Fetavada yazılıdır. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar akan kan, bevlal eti, zekeri, hayaları, koç yumurtası diye satılmaktadır, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi, mesanedir.
1: Tövbe etmemek. Tövbe, haram işledikten sonra pişman olup Allahü Teala'dan korkmak

0: yapmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Tövbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tövbe etmesi sahih olur. Böylece çok kere tövbe etmesi sahih olur. Büyük günahın affolması için tövbe etmek şarttır. 5 vakit namaz ve cuma namazı, Ramazan-ı Şerif orucu, hac etmek, istiğfar etmek, büyük günah işlemekten sakınmak gibi ibadetler, küçük günahların affedilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edince, küfr ve günahlar muhakkak affolunur. Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Bir günahın tövbesi yapılınca, bunun tövbesini geciktirme günahlarının hepsi affolur. Farzı yapmamanın tövbesi ancak kaza etmekle sahih olur. Her günahın affı için kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. 100 kere tesbih etmek, yani Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Namazların kazalarını ödeyebilmek için her gün sabah namazından başka 4 vakit namazın sünnetlerini kılarken ilk kazaya kalmış namazı kaza etmeyi de niyet etmelidir. Böylece her gün bir günlük namaz kazası ödenmiş olur. Hem de sünnet kılınmış olur. Günahlara bir kere tövbe etmekle bunların hepsinin affolacağı bildirilmiştir. Namaz tövbesinin sahih olması için terk edilmiş olan her namazın kaza edilmeleri lazımdır. Kazalarını kılarak tövbe etmeye başlayan, ömür boyunca yani kazaları bitirinceye kadar kazalarını kılmaya niyet etmiş demektir. Allahü Teala bu meyyitin bu niyetine göre bütün kazalarını affetmektedir. Bunun gibi istiğfar okumaya devam edenin bütün günahları ve kâfirler imana gelince bütün geçmiş günahları affolacak ve iman etmeyenlere cehennemde ebedi azap yapılacaktır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtinden sesleniyorum. Bu semte ismini veren Laleli Camii ve külliyesinin diğer elemanlarını anlatmaya devam ediyoruz. 3. Selim Han'ı bundan önceki programımızda anlatmaya başladık ama süre yetersizliğinden dolayı biz mecburen yarım kestik. Böyle yenilikçi, devletinin ileri gitmesi için, milletinin kurtuluşa koşması için elinden gelen her şeyi yapan, sonunda hayatını dahi ortaya koyan bir hükümdarı herhalde biraz daha anlatmam gerekir. Bunun mesuliyetini düşündüm ve 3. Selim Han neler yaptı, neler yapacaktı, onları biraz daha sandukasının başında kendisini rahmetle anarak anlatmaya çalışayım. Bir kere bu camide Nakş-ı Kademi Şerif olduğu için yolunuz Laleli'ye, Aksaray'a uğradığında burayı ihmal etmeyiniz. Artık ziyarete açıktır. Pazartesi günlerinin haricinde, pazar günü de dahil çoluk çocuğunuzla da gelip ziyaret edersiniz. Hem buradaki maddi güzellikleri hem buradaki manevi havayı birini güzellikleri görürsünüz. Manevi havayı da inşallah koklarsınız. Efendim Eyüp el-Ensari Hazretlerinin türbesinin etrafında bugün hali hazırda gümüş bir şebeke var. Çok da hoş bir şebeke. İşte o şebekeyi yaptıran 3. Selim Han'dır. Puşidesiyle ilgili çalışmaları yapan da 2. Mahmud Han'dır. Yani 3. Selim Han'ın yeğenidir. Altın kandiller koydurdu aynı şekilde oraya. Fatih Camii zelzelede çok tahrip olmuştu. Mihrap duvarı hariç kubbesi ve yan duvarları çökmüştü. Onları kökten tamir ettiren, mihrap duvarı yeniden oynamadan tabii, kıble duvarı oynamamıştır hiçbir zaman efendim. Bu bazı iddiaları çürütecek bir sağlamlıkta bilgidir. Yok efendim kıble duvarı ileri gitti, Fatih'in türbesi aslında orada değildi de şimdiki yeri evvelden yoktu falan denmesi iddialarını çürütecek bir şekilde söylüyorum ki Fatih Camii'nin kıble tarafındaki mihrabın bulunduğu duvarı zelzelede yıkılmadı ve yerinden de oynamadı. Başkaları yıkıp da ileriye de götürmedi. Kıbleye doğru. Gül Camii var. Fatih'ten aşağıya Haliç kıyısına doğru inerken Küçük Mustafa Paşa'da şöyle bir tepeciğin üstünde ki altıda derin bir mahzendir efendim. Gül Camii'ni kiliseden camiye çevirdi. O güne kadar kiliseydi. 3. Selim Han devrine kadar onu kiliseden camiye çevirdi. Şu anda da ibadete açık. Biraz oraya ihtiyacı var ama ben inanıyorum ki ilgiler onu çoktan plana almıştır. Ben tabii gördüğümü söylüyorum. Heyecanım bağışlasınlar. Vakıf ilgiler efendim. Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nın karşısındaki Selimiye Camii'ni yaptırdı. Humbarhane içindeki camiyi yaptı. Tophane, Beyoğlu ve Levent Çiftliği ile Selimiye Kışlalarını yaptırdı. Tersane'de büyük bir gemi havuzu yaptırdı efendim. Yüzme havuzu yaptırmıyordu. Gemi havuzu yaptırıyordu. Türk donanmacılığının daha ileri gitmesi için donanmasının. Mühendishaneyi kurdu. Üsküdar'da büyük binaları, kumaş işlikleri ve Darut Tıbba'yı kurdu. Yeni usul top ve yeni usul gemi inşa ettirdi efendim. Bunlar da yenilikler yaptı. Barut imalatını baruthanelerde daha çabuk, daha fazla üretilecek şekilde bir sistem oturtturdu. Riyazi yani matematik ilimlerinde Humbarahane'ye ilaveten bir de Hendesehane açtı. Hendesehane bugüne kadar olanlardan çok daha heybetli bir yapıydı. Cezzar Ahmet Paşa ki cezzarlığı deve kasaplığından geliyor. Bir köle idi. Efendim efendisini öldürenlere, efendisinin canına kastedenlere karşı öyle acımasız davrandı ki bunun bu davranışını duyanlar vay cezzar vay demişler. Yani ancak koyun kasabı, sığır kasabı değil de deve kasabı bu kadar kan döker anlamına söylemişler. Böyle olan Cezzar Ahmet Paşa Akya Kalesi müdafiği sultanın adı anıldıkça 3. Selim Han'ın adı anıldıkça ayağa kalkarmış. Ve onun fermanı Hümayun'la binek taşına kadar inip muhalefetinin ricale karşı olduğunu söylermiş. Onun fermanı geldiğinde fermanı getiren kimse onun binek taşına kadar hürmeden gidermiş. Selim Han'ın fermanını getir diye. Benim muhalefetim padişaha değil. Vefatında cebinden bir kağıt çıktı 3. Selim Han'ın. Kendi elimle kesip verdiğim kalem fetvayı hununa hakkı yazdı iftida. Ben bir kalem hazırladım. Kendi elimle kestim. Kalem olarak onu hazırladım. Ve benim hakkımda benim kanımın dökülmesini yazdı bu kalem. Gibi bir mana veriyor. 1792'de yaş anlaşması yaptırdı. Nizam-ı Cedid'i kurdu. Burada tabii hem 3. Mustafa Han'ın hem 3. Selim Han'ın hanımlarının da bulunduğu bir hatunlar bölümü var türbenin. Ona da anlatacak şeylerimiz kalsın diye 3. Selim Han'ın Selimiye Camii'ni yaptırmasındaki o caminin ibadete açılmasındaki bir olayı sizlere anlatacağım ki Yeniçerilerin 1826'da 2. Mahmut Han tarafından kışlaları topa tutularak ki kışlalar da bu civardaydı işte efendim şu Laleli semtinin hemen altında Aksaray'ın oralardaydı. Belki ta buralara kadar da uzayan bölümleri vardı. Bugünkü belediye sarayın olduğu kısımlardan buraya uzayan yerleri vardı. Yeniçerilerin bir olayı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Selimiye kışlasını yaptırdı. 3. Selim Han. Niye yaptırdı? Aksaray'ın dışında yeni bir eğitim uygulanacak. Bu eğitim Yeniçeriler tarafından görülmesin, karşı gelinmesin diye gözden ırak. Bugünkü gibi cep telefonu, internet şu bu yok ki efendim. Vasıtalar da böyle bol değil, hızlı değil. Dolayısıyla onun gözden uzak olması o bölgede Selimiye Kışlası'nın şu andaki bulunduğu yer aklende mantıklıdır. Oradaki subayların ve erlerin namazlarını kılabilmeleri için de, kışlan içinde mescit vardı ama cuma namazları, bayram namazları gibi namazları kılabilmeleri için de kışların önüne biraz ilerisine Selimiye Camii'ni yaptırdı. Bu camiyi yaptıran sultan, iki tane minaresi var. Ve Yeniçeri kışlasına bazı fesatçılar haber uçurdular ki bu cuma padişah yeni nizamı ceditçilerle Selimiye'nin kışlanın önündeki camide cuma namazı kılarak caminin açılışını yapacakmış. Daha hafta başı. Vay, padişah demek ki bizi artık gözünden gönlünden sildi. Yeniçeri diye bir kulları yok demek ki. Ceditçiler göz bebeği oldu onların diye biraz da fitne gazını vermişler efendim. Yeniçeriler gerek Yeni Kapı'dan gerek Sarayburnu'ndan bulabildikleri vasıtalarla Üsküdar Meydanı'na akmışlar efendim. Birkaç bin kişi. Biz böyle şey istemiyoruz. Biz padişahımızın rağbetli kullarıyız. Ve açılışı yaptırmayacaklar. Orada cuma namazı kılınması da hadise çıkaracaklar. Bir yandan Nizam-ı Ceddiye gelecek, bir yandan Yeniçeriler gelecek. Biz padişahımıza cuma kılacağız. Öyle ya, biz gözdeyiz. O gözde de gitti, o gözde de gitti, o da gitti, hepsi gitti efendim. Şu anda ne kaldı geriye? Sadece yaptıkları iş kaldı. Üçüncü Selim Han kafası gerçekten çok hızlı çalışırdı efendim. Ve buyurdu ki yok, biz bu hafta camiyi açmıyoruz. Mimarbaşı'yı çağırdı, hemen acele olarak minarelere iskele kurdurdu efendim. İki minareye birden, caminin inşaatı daha bitmedi. Minareleri iskele var halen üzerinde. Oradaki gerekli işler bittikten sonra cuma açılışında padişahımız Yeniçerileri burada davet ediyor. Onlarla beraber cumayı kılacak dedi. Ve o ateşi söndürdü. Osmanlı tarihinde, Osmanlı mimarisinde ilk defa ve son defa, benim bildiğim kadarıyla söylüyorum tabi, bilemediklerim bu işin dışında, ilk defa ve son defa caminin minareleri yapıldığı durumdan 5 santim kadar daha yontulmak suretiyle inceltildi. Güya minareler kalın yapılmış, bu da uygun olmamıştı ya. Sırf o günkü Yeniçerilerin, maalesef bu kelimeyi kullanacağım, şerrinden korunmak için minareler yontuldu, inceltildi ve ondan sonraki 15 gün geçtikten sonraki bir cumada da padişah Yeniçerilerle beraber cuma namazını kıldı. O günde Selimiye kışlasına ceditçi askerler, Nizam-ı Ceditçi askerler hapsedildiler ve kışlanın dışına kesinlikle bir adam çıkartılmadı. Düşünebiliyor musunuz efendim? Kendi ordunuzun iki grubu, ortada da sizin hakeminiz veya hakiminiz, emrediciniz 3. Selim Han. Selim Han'ı zor durumda bıraktılar. Tabii ondan sonra da şehit edilmesiyle zaten onun yere damlayan kanı Yeniçeri Ocağı'nın sonu oldu. Şimdi bir de hanımlar kısmına bakalım. Ondan sonra da onu bir de dıştan görelim. Buradan pencereden bir içini göreceğiz. Sonra da hanımlar bölümünün dıştan da bir kapı kısmında sizlere göstermek istiyorum. 3. Selim Han'ın ve 3. Mustafa Han'ın yatmakta oldukları türbenin iç bölümünden bir pencereye oturdum. Bu pencereden içeride iki tane sanduka daha görünüyor. Bu sandukalardan birisi, bize doğru olan sanduka, 3. Mustafa Han'ın eşi efendim Aynül Hayat hanımefendi. Öbür taraftaki şu anda görünmüyor, buradan bu planda görünmüyor. Siz göreceksiniz inşallah. 3. Selim Han'ın baş kadını Lef İzar hanımefendi. Onlar yeri biraz daha böyle hanımlara uygun, tepe pencereleri, yani ilk sıra pencerenin üstündeki bir üst kat pencereleri var. Onlar biraz daha zarif ve yuvarlakça yapılmış. Buradaki gibi dikdörtgen şeklinde yapılmamış. Daha sakin. Ama kız evlatları, erkek evlatları padişahların hep babalarının yanına defnedilmiştir. Eşleri ise ayrıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hanımı Gülbahar Hatun ayrı bir türbede yatar. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hanımı Hürrem Sultan ayrı bir türbede yatar. Ama Mihrimah Sultan, Kanuni'nin kızı, babasının hemen yanında yatar efendim. Böyle kolunun dibinde. ayağının dibinde yatar. Bu Osmanlı'da bir usuldü. Ya hanımı da yanında olsaydı, yani hanımı da yanında olma. Onu biz bilmiyoruz efendim. O günün usulünde neler cariydi, nasıldı bilmiyoruz. Keşke bilsek de sizin kafanızdaki bu problemi de çözebilseydik. Efendim, Üçün Selim Han'ı hiç olmazsa doyasıya anlatmaya çalıştık. Kendisi tahttan indikten sonra bir sene daha yaşadı. Daha sonra da onu tekrar tahta çıkarılmasından korkan isyancılar maalesef haremdeki odasını basmak suretiyle bir zayıf rivayette haremde şehit ettiler. Bir zayıf, biraz daha kuvvetli bir rivayette haremde yaralandı. O haliyle getirip arz odasının önüne uzattılar. Belki de haremde öldükten sonra gelip uzattılar. Bir başka rivayette de, o çok zayıf bir rivayet, onda da Bab-ü Saade'nin hemen içteki kapısının önüne uzattılar ki Alemdar Mustafa Paşa gelip de haremi, Enderun'u tarumar etmesin, buraları yakıp yıkmasın. Cenazeyi görünce nasıl olsa cenazeyle uğraşır ve susar diye gözünün önüne bıraktıkları söyleniyor. Üçüncü Selim Han'ın cenazesini bulduklarında sağ yanağındaki sakalı kulağının hizasından aşağıya doğru bir kesici aletle, derisiyle sakala beraber indirilmiş vaziyette, kan revan içinde. Alemdar Mustafa Paşa buldu, sarıldı, ağladı, ağladı ve dedi ki, sultanım, seni bu hallere koyan kimse, ben senin öcünü inşallah onlardan alacağım, yerde koymayacağım. Ve koymadı efendim, koymadı. İkinci Mahmut Han'ın ilk sadrazamıdır. Sonra da kendisi, daha önceki programlarımızda çektiğimiz Zeynep Hatun türbesinde de Hazire'de kabrini gösterdik. Orada Alemdar Mustafa Paşa'nın kabri var. Kendisi de bir cephaneliği kendisini sıkıştırmış, Yeniçerilerden kurtulmak için bir cephaneliği infirak ettirdiği rivayet ediliyor. Orada şehiden gitti. Üçüncü Selim Han'da şehit gitti. Onu bu kadar seven, gözyaşı döken Alemdar Mustafa Paşa şehit gitti. Allah rahmet eylesin. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Efendimiz Süheyb'i çok sever. İslam'da önde bulunanlar dörttür. Ben Arap'ın, Süheyb Rum'un, Selman Fars'ın, Bilal de Habeş'in öncüleriyiz buyururlar. Süheyb-i Rumi radıyallahu an. Afrika'dan toplanıp Amerika'da pazarlanan, şeker kamışı ve pamuk tarlalarında kırbaç zoruyla çalıştırılan zencilerin hikayesini çok anlattık. Batılılar eskiden beri insan ticareti yapar. Sadece savaş esirlerini alıp satmaz. Barış zamanlarında da köy, mezra, avul basar, yakaladıklarını zincire vururlar. İşte Nemr kabilesinden Yemenli Kasıtoğlu Sinan ve hanımı Kuvayl kızı Selma o yıllarda Musul civarlarında bulunurlar. Sinan Kisra'nın emrinde çalışır. Öbürle de hakimlik, yani valilik gibi bir şey yapar. Aralarında hiçbir problem olmadığı halde Bizanslılar Übülle'ye saldırır, Sinan'ın oğlu Süheyb'i kaçırırlar. Fidyeciler valiyle temas kuramamış olmalıdırlar ki küçük Süheyb anne ve babasıyla kucaklaşamaz bile. Onu Anadolu'ya götürür, ucuz pahalı demez, esir pazarında satarlar. Bunda da bir hayır vardır. Süheyb çok insan tanır, çok yer dolanır. Rumcayı da mükemmel konuşmaya başlar. Derken Kelp kabilesinden tacirlerin eline geçer, onu alır getirir, Mekke'de piyasaya sunarlar. Kureyş zenginlerinden Abdullah bin Cüd'an bu sevimli çocuk için istenen bedeli öder ama onu bunaltmaz. İşine gücüne karışmaz. Süheyb-i Rumi Rumcasını konuşturur, enteresan mallar bulur, karlı ticaretler yapar. Nitekim hürriyetini satın almakta zorlanmaz. Diğer bir rivayete göre de kendisi esir tüccarlarının elinden kurtulur ve Mekke'ye kaçar. Himayesinde bulunmak üzere Abdullah bin Cüd'an'la sözleşme yapar. Her harükarda emir altındadır. Değişen bir şey olmaz. Süheyb sevimlidir. Alışverişten iyi anlar. Kısa sürede mal mülk sahibi olur. Evini ocağını kurar. Araplar bu kırmızımtırak çehreli, sık saçlı, mütebessim taciri sever, sayar, Rumi lakabıyla anarlar. Süheyb-i Rumi, Allah'ın Habibini gençlik yıllarından bilir. Muhammedül Emin'in emin olduğundan adı gibi emindir o. Onun söylediklerinden zerre kadar şüphe duymaz bile. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğe başlayınca Kureyşliler ayaklanırlar. Aslında put büs bahanedir. Sömürü düzenin bitmesinden korkarlar. Fakirlerle kölelerle bir arada bulunmayı nefslerine yediremezler o kadar. Sinan oğlu Süheyb yıllardır Hristiyanlar arasında kaldığı için geleceği beklenen peygamberin vasıflarını duyar ki Abdülmuttalib'in torunu buna tamı tamına uymaktadır. Ahir zaman peygamberine eshab olmak gibi nimeti kaçıracak değildir ya. Fakat o günlerde baskı ve terör ayyuka çıkmıştır. Darül Erkam civarında turlar, içeri girmek için münasip bir zaman ve fırsat kollar. Hazreti Erkam, Mekke eşrafından itibarlı bir zattır. Evi yüksekçe bir yerde kurulmuştur ve Kabe-i Muazzama'ya bakmaktadır. Emniyetlidir de bu yüzden server-i kainat müminlerle burada buluşur, rahatça ibadet yaparlar. Bu ev kapısını öyle büyük hizmetlere aralar ki inananlar onu Darül İslam adıyla anarlar. Vakit saat derler ya, Süheyb o gün kararını verir. Efendimiz'i görmeyi ve kelime-i şehadet getirmeyi arzular. Darül Erkam taraflarında Yaser oğlu Ammar'la karşılaşırlar. Ammar Süheyb bin Sinan'ın önüne geçip sorar. Ne arıyorsun burada? Peki sen ne arıyorsun? Ben kararımı verdim. Müslüman olacağım. Ben de. Oracıkta kucaklaşır, kapıyı birlikte çalarlar. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı serverin huzurunda iman eder, akşama kadar doyulmaz bir sohbete kavuşurlar. Süheyb bin Sinan adeta kanat takar uçar, ayakları yere basmaz. Hazreti Ebu Bekr, Bilal, Habbab, Ammar ve Sümeyye radıyallahu anhüm gibi Müslüman olduğunu açıkça ilan eder ve o neşeyle tebliğe başlar. O güne kadar senli benli muhabbet eden Kureyşliler ansızın değişiverir, ona bir köle eskisi olduğunu hatırlatırlar. Mekke'de köleler efendilerden farklı düşünemez, farklı inanamazlar. Düşünün, adamlar kalplere ipotek koyacaklarını sanırlar kendilerince. Baskıysa baskı, dayaksa dayak, şu üç günlük dünya sıkıntılı olsa ne yazar? Elbette kimi kimsesi ardında duracak sülalesi olmadığı için o daha ağır hakaretlere uğrar. Müşrikler yeni yeni işkence usulleri arar, Süheyb üstünde tatbik imkanı bulurlar. Mesela ona demirden bir zırh giydirir, sarı sıcakta güneş altında bırakırlar. Adeta canlı canlı buğulama yapar, cildini kabartırlar mübareğin. Hele tuz dolayınca ıstıraba bakın. Efendimiz Süheyb'i çok sever. İslam'da önde bulunanlar dörttür. Ben Arap'ın, Süheyb Rum'un, Selman Fars'ın, Bilal de Habeş'in öncüleriyiz buyururlar. Bir gün Hazreti Habbab ve Hazreti Ammar'la giderlerken puta tapıcılarla karşılaşırlar. Müşrikler onlara laf atarlar. Hele hidayete erenlere bakın deyip alay alırlar kendilerince. Süheyb radıyallahu anh geri adım atmaz. Sineceğini sanan müşriklerin karşısına çıkar. Evet der. Biz Allahu Teala'nın peygamberine tabi olan, onunla beraber bulunmaktan zevk alan kimseleriz. Şunu iyi bilin ki İslam'da zillet ve alçaklık yoktur. Şirkte fazilet ve yücelik bulunmadığı gibi. O devir Mekke'sinde böyle konuşan birinin kemiklerini kırarlar. Nitekim Hazreti Süheyb'i de araya alır, yorulasıya yumruklarlar. Öyle ki mübarek şuurunu kaybede yazar. Müşriklerin bu ve buna benzer saldırıları sürerken En'am sure-i celilesinin 52. ve 53. ayetleri nazil olur ve garip müminler çok ferahlar. Efendimiz kutlu hicretlerini Hazreti Ebu Bekr ve Süheyb-i Rumi ile yapmayı arzularlar. O gece Ebu Bekr radıyallahu an 3 defa gelir gider, onu her seferinde namaz kılarken bulur, oturup konuşamazlar. Hazreti Ebu Bekr'in hanımı Ümmü Rumman ertesi sabah Süheyb'e haber yollar. Kardeşlerin hareket ettiler. Daha ne duruyorsun? Senin de azığını hazırladılar. Azığı kim görür? Süheyb gündüz müşrikleri oyalar, gece yayını kılıcını kaptığı gibi yola çıkar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz bir mümini sevindirmek. Değerli dinleyenler, iyi kimse hem kendisi iyi olan hem de başkalarının iyi olmasına çalışan kimsedir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle: bir mümini sevindiren beni sevindirmiş olur. Müslümana sözle yardım eden veya onun için bir adım yürüyen, kıyamette peygamberlerle emin olarak haşrolur ve 70 şehit sevabına kavuşur. Kim bir mümini ferahlatırsa Allahü Teala da kıyamette onu ferahlatır. Allah'ın kullarını üzmeyin, onları ayıplamayın, gizli kusurlarını araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin aybını ararsa Allahü Teala da onun aybını arar. Hatta öyle ki evinden çıkmasa da onu rezil eder. En iyi kimse kendisiyle alakasını kesenle ilgilenir, kendisini mahrum edene verir ve kendisine zulmedeni de affeder. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu üzmez, onu sıkıntıda bırakmaz. Kardeşine yardım edeni Allahü Teala yardım eder. Kardeşinin sıkıntısını giderenin Allahü Teala kıyamet sıkıntısını giderir. Bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamette sevindirir. Bir kimse mümin kardeşini sevindirince Allahü Teala'nın yarattığı bir melek bu kimse ölünceye kadar hep ibadet eder. Ölüp kabre konunca yanına gelerek beni tanıyor musun der. Ölü hayır sen kimsin diye sorunca bir Müslümana vermiş olduğun sevincim. Bugün seni sevindirmek için sana gönderildim. Kabirde ve kıyamette sana şefaat edip cennetteki makamını göstereceğim der. İki şey var ki ondan daha iyisi yoktur. Allahü Teala'ya iman ve onun kullarına iyilik etmek, şefkatli olmak. İki şey var ki ondan daha kötü iki şey yoktur. Şirk ve insanlara kötülük etmek. Hasene yapınca sevinen, seyyiye yapınca üzülen mümindir. Hasenen seni sevindiriyor, seyyiyen de seni üzüyorsa sen müminsin. Hasene iyilik, güzellik, sevap demektir. Seyyiye de kötü bir iş, günah demektir. Sevgili dinleyicilerimiz, şöyle bir soru akla gelebilir. Bir Müslümana iyilik etmek mi daha sevaptır, yoksa zikir ve benzeri ibadetlerle meşgul olmak mı? İkisini de yapmaya çalışmalıdır. Bir mümini sevindirmek bir yıllık nafile ibadetten hayırlıdır buyuruluyor. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri de zikir ve murakebe bir Müslümana hizmet yapılamadığı zamanda olur. Birinin gönlünü alacak, onu sevindirecek bir hizmet zikir ve murakabeden önce gelir buyururdu. Murakabe, nafile ibadet yapmak, Allahü Teala'nın her an her şeyi gördüğünü, bildiğini düşünmektir. Demek ki insanlara yardım ve hizmet ederek onları sevindirmek daha sevaptır. Ne şekilde olursa olsun, dine uygun olarak insanları sevindirmek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, farzlardan sonra en kıymetli amel mümini sevindirmektir. Allahü Teala'nın en sevdiği iş, elbise vererek veya yedirip içirerek yahut başka bir ihtiyacını karşılayarak bir mümini sevindirmektir. Sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni Allahü Teala sever. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. O iş bitene kadar böyle devam eder. İşi yapılınca bütün günahları affedilir. O işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete gider. Genel olarak kötü kimseler kadirşinas değildir, nankördür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah ve Resulü kendi lütuflarından onları yani kötüleri zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar buyruluyor. Demek ki kötü kimselerin
kendilerine iyilik edenlere zararları dokunabilir. Bunun için atalarımız şöyle demişlerdir: İyilikten maraz doğar. İyilik et kele, duyursun seni ele. İyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak çalmazlardı. Bu sözler iyiliğin mutlaka zararlı olduğunu göstermez. Bazı kötü kimselere iyilik edince, onlardan bazı uygunsuz hareketlerin, zararların gelebileceğini gösterir. En hafif ve leziz kuş etinin bile bazı hastalara dokunması gibidir. Bu anlamda hadis-i şerifler, hatta ayet-i kerime bile vardır. Hazreti Ali, kötü kimse kendisine iyilik yapılınca katılaşır, iyilik edene bir zarar verebilir buyuruyor. Yine büyük bir zat, kötüye iyilik edince, ahmağa acıyınca, onlardan gelecek kötülükten sakının buyuruyor. Demek ki birisine iyilik ettik. Ondan kötülük gelirse, o kimsenin kötü birisi olduğu anlaşılır. Mesela bayramlaşmaya gelen bir şeker hastasına onun hastalığını bilmeden baklava versek, onun hastalığı artar. Kabahat baklavada ve baklava ikram eden de değildir. Kötü kimse de iyiliğe tepki olarak kötülük yapıyorsa, kabahat iyilikte değildir. Kötü kimseler mürüvvetsizdir, kadir şinas değildir, nankördür. Allah-u Teala'nın kendisine iyilik edene kötülük eden benim nimetime nankörlük etmiş olur, kendisine kötülük edene iyilik eden de bana şükretmiş olur buyurduğu bildirilmiştir. Bir menfaat elde etmek için seninle arkadaşlık edenin şerrinden sakın, çünkü beklediği şey kesilince özür kabul etmez. Yine genel olarak bir kimse hiçbir menfaat beklemeden Allah rızası için kötü birine de iyilik ederse ondan zarar gelmez. Eğer bir menfaat karşılığı iyilik ediyorsa, iyilik ettiği kimseden zarar gelebilir. Hiçbir menfaat beklemeden, sırf Allah rızası için iyilik etmekten korkmamalıdır. Kötü kimse buna zarar vermeye kalksa da fazla başarılı olamaz. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Onun için atalarımız, iyilikten kötülük gelmez, iyilik eden iyilik bulur, iyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir demişlerdir. Demek ki iyilik balık için değil, halik için, yani Allah rızası için yapılırsa zararı olmaz. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, ihsan eden, iyilik eden sevilir. Hadis-i şerifte ihsan sahibi kimseyi sevmek insanların yaratılışında vardır buyuruldu. İnsan ihsanın kulcağızıdır demişlerdir. Gönül kendine iyilik edeni sever, kötülük edenden nefret eder. İnsan ister istemez iyilik edene karşı sevgi duyar. Bunun için Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: Ya Rabbi, kötü birinin bana iyilik etmesini nasip etme. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmekle dünya ve ahirette çeşitli nimetlere kavuşulur. İnsanlara iyilik etmek, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmak insanı Allah sevgisine kavuşturur. Ahiret azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olandır. İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir. Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik eden kimsedir.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette rahmete kavuşmak için ölürken imanla gitmek lazımdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Behaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh. Vefatı. Behaeddin Buhari devrinde salih bir zat, Şeyh Nurettin Halveti etmişti Hakk'a vuslat. Behaeddin Buhari bazı talebesiyle bu eve teşrif etti, taziye gayesiyle. Lakin gidip gördü ki içeride bir kısım halk feryat figan ediyor, seslice ağlayarak. Onlara buyurdu ki, sesli ağlamayınız. Zira eziyet verir ona böyle yapmanız. Sonra talebesine buyurdu, siz de sakın ben vefat ettiğimde böyle şeyler yapmayın. Vaktaki Behaeddin Buhari Hazretleri, bir ara hastalanıp bozuldu sıhhatleri. Ölüm hastalığıydı. Vakıf oldu o buna. Çekildi o gün artık hususi odasına. Vefatlarına kadar çıkmadı o odadan. Lakin talebesiyle görüşürdü her zaman. Son nefesine kadar hatta o mübarek zat gösterdi her birine çok ilgi ve iltifat. Birisi anlatır ki, vefat eylediği gün bir ara huzuruna girmiştim o büyüğün. O çetin anda bile bizleri düşünerek buyurdu ki, sofrayı getirip yiyin yemek. Yerine gelsin diye onun bu emirleri biraz yiyip sofrayı götürdüm yine geri. Lakin vakıf olunca sofranın gittiğine buyurdu ki, sofrayı getirip yiyin yine. Ben yine biraz yiyip götürdüm tekrar geri. Lakin o tam 3 defa tekrar etti bu emri. Buyurdu, İyi yiyip iyi çalışmalıdır. Zira hizmet ve taat sıhhat ile yapılır. Talebesi içinden Alaeddin-i Attar der ki, son günlerinde fakiri çağırdılar. Huzuruna girince buyurdu, Alaeddin, benim için bir mezar kazın da hazır edin. Peki efendim deyip ifa ettim bu emri. Gelip haber verdim ki, hazırdır kabir yeri. Sonradan hastalığı fazlalaştı daha da. Vefat edeceğini anladık bu arada. Ve Yasin-i Şerif'i okuduk biz bu sefer. O da tekrar ederdi bizim ile beraber. Biz Yasin-i Şerif'in yarısına gelince, odada bazı nurlar peyda oldu bir nice. Ellerini yüzüne sürerek, o büyük zat kelime-i tevhidi söyleyip etti vefat.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Söyleşir evvelce biz bu tenhalarda ziyade gülüşürdük. Pırpır yaldızlanırdı kanatları kahkaha kuşlarının. Ne meseller söylerdi mercan, koz, nargileler. Zamanlar değişti, ayrılık girdi araya, hicrana düştük bugün. Ah, nerede gençliğimiz? Sahilde savruluşları başıboş dalgaların, yeri göğü çınlatan tumturaklı gazeller, elde var hüzün.

şehrain fakat çıkarma akıldan, çarkı feleklerin renk renk geceye dağılması, sırılsıklama aşık ince saz. Hayat zamanda iz bırakmaz, bir boşluğa düşersin bir boşluktan, birikip yeniden sıçramak için, elde var hüzün.

TGRT FM'den sesimizin buluştuğu, sözümüzün ulaştığı herkese merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Atilla İlhan şiirinde "O şehrain fakat çıkar mı akıldan" diyordu. Dileğim o ki bu şehrain de akıldan çıkmasın ve anılarınızdaki yerini alsın. Hepimiz geride bir küçük iz bırakmak isteriz. Sporcular bunun için çalışır, doktorlar bunun için gecesini gündüzüne katar, oyuncular bunun için nefes tüketir, yazarlar bunun için yazar. Ama kalıcı bir iz bırakabilmek hiç de kolay değildir. Diğerlerinden daha çok çalışmayı, denenmemişi denemeyi gerektirir. Yeni bir şey söylemek yürek ister, bilgiyle donanmışlık ister, tarih ancak böylelerini hatırlar. İşte Şehrain'de biz de edebiyat tarihinin unutulmazlarıyla unutulmaz olmaya aday örneklerini hatırlıyoruz. Katılın bize, bu keyifli yolculuğa birlikte çıkalım. Programı Vehbi Arvas yönetiminde hazırlayıp sunan ben Umay Aygut ve teknik katkılarıyla bu yayının size ulaşmasını sağlayan Fikret Tüfekçi, hepinize iyi seyirler diliyoruz.

Sizlerle bu defaki buluşmamızda tıpkı programın başında seslendirdiğim şiirde söylendiği gibi sık sık elde var hüzün diyeceğiz. Acının içinden geçmiş dizelerin, satırların peşine düşeceğiz. Hüzün ve acı birbirinin eş anlamı sözcüklerle açıklanıyor. Arapça kökenli bu kelimelerden acı, ıstırap ve kedere, hüzün de gam, keder ve sıkıntıya karşılık geliyor. Anlamları iç içe girmiş bu kelime bolluğu, sanırım yaşarken de bu duyguları çok iyi tanımlayamayışımızın, bir duygudan diğerine ani geçişlerimizin izdüşümü. Hüzün nerede biter, acı nerede başlar, ıstırap ne vakit çöreklenir yüreğimize ve kederli bakışlar ne zaman yerleşir gözlerimize? Bu soruların cevabı benim için de muğlak. Tek bildiğim, yüreğimizi sıkıştıran hisleri az önce saydığım o kardeş sözcüklerle ifade ettiğimiz. Hüzün içlerinde en hafifi, en az can yakanı olsa gerek. Bazen nedensiz ortaya çıkıyor ve yine geldiği gibi sessizce terk edip gidiyor. Bir yürek yorgunluğu, bir eylemsizlikle kendini belli ediyor hüzün. Bedri Rahmi Eyüboğlu hüznün gelişini zamanın ağırlaşması, adeta durmasıyla anlatmış.

halaylar durdu, horonlar durdu. Al damar, mor damar, şah damar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer, meyveler salkım saçak taş. Bir bulut uçardı başıboş bedava, yandı kül oldu. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğin, yoruldu. Ağaç büyür, arkasında koşamam. Kervan yürür, peşi sıra düşemem. Yıldız akar, uçsan da yetişemem. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğin, yoruldu.

Hayat hep bizim istediğimiz doğrultuda ilerlemez. Olmasını umduklarımız gerçekleşmedikçe, başarısızlığa uğradıkça, değer verdiğimiz insanlardan uzak düştükçe acılar da birikmeye başlar. Acıdan kaçınabilmek ne mümkün? Acı ve hüzün hayatın olmazsa olmazı. Peki ya bir ömrün kaçta kaçı acı, kaçta kaçı mutluluk, bir oranı var mı? Baştan başa sevinç, baştan başa kederle örülü bir yaşamak olası mı? O hüzünlü şarkı

Yalnız kendi başınla dertli sanırsın, gölgesi yeryüzünde avare insan. Taş da istemezdi yosun tuttuğunu, solmakta her çiçek kokusu uçunca. Tasadır ağaca rüzgarda yaprağı, her kuş yanar az çok ölen yavrusuna. Sivrisinek de halinden memnun değil, vızıltısı şikayet makamındadır.

Hiçbir şeyin sürekli olmadığını, her durumun değişmeye mahkum olduğunu akılda tutmayı becerebilirsek hem şikayetimiz azalır hem de acımız hafiflerdi sanırım. Zira hiç kaybetmeyeceğimizi sandığımız şeyleri yitirmektir bizi en derinden yaralayan. Eğer günün birinde bir kaybın yaşanabileceği ihtimalini gözden uzak tutmazsak kaybettiğimiz canımızı çok yakmaz. Derler ki her mutluluğun ardından bir ıstırap, her ıstırabın peşinden bir mutluluk gelir. Yazar Erhan Bener'in deyişiyle büyük saadetler büyük acıların yanı başındadır. Kendimizi bu döngüye hazırlamalıyız. Bunu yaparsak hiçbir acı yıkamayacaktır bizi. Ahmet Altan'ın da konuyla ilgili güzel bir benzetmesi var. Hayatta iki seçenek olduğunu söylüyor. Sıkıntının yolu ve acının yolu. Sıkıntının yolunu seçenlerin kesintisiz uzayıp giden, sürprizsiz, tek düze bir hayatı yaşadığını anlatıyor. Acının yoluysa Morse alfabesi gibi. Bir küçük nokta mutluluğun, peşi sıra gelen uzun çizgi ise acının karşılığı. Ve yazar, hayat bu iki yoldan birini seçmektir diyor.

Sıkıntı dümdüz, hiç kesintisiz uzayıp giden bir çizgidir. Bazı insanlar sıkıntının uzun ve kesintisiz çizgisini seçerler. Sürprizsiz, tehlikesiz, acısız bir çizgi. Ne büyük patlamalar, ne korkunç çöküşler, ne belalı acılar, ne rengarenk mutluluklar. Rahat ve tek düzedir sıkıntının yolu. Acının yoluysa Morse alfabesi gibidir. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Uzun bir çizgi acı, küçük bir nokta mutluluk. Acılar sarsıcı ve uzun, mutluluklar çıldırtıcı ama kısadır. Her uzun acı kısa bir mutlulukla ödüllendirilir. Her kısa mutluluk uzun bir acıyla cezalandırılır. Sıkıntıya ve sıkılmaya yer yoktur. Acıyı seçenler hiç sıkılmazlar. Ama acılarla mutlulukların gitgelinde çalkalanıp dururlar. Acı çizgilerinde mutluluk noktalarını bekler. Mutluluk noktalarında şimdi bitecek diye endişelenirler. Ve acıyı seçenler sıkıntıyı seçenlerin arasına girdiklerinde bir gemi güvertesine inmiş albatros gibidirler. Acıya ve mutluluğa açılan kanatları kapanır, sarsaklaşırlar. Sıkıntı çekenlerin acıyıp alay ettikleri zavallılara dönerler. Sonra birden havalanırlar, kanatlarını açıverirler. Sıkıntıyı seçenler onlara imrenir o zaman. Rüyalarında albatrosları görür ve ertesi gün durup dururken ağlama krizlerinden birine tutulurlar. Hayat bu iki yoldan birini seçmektir işte. Uzun, upu.

uzun, kesintisiz bir çizgi mi seçeceksiniz, yoksa bir çizgi bir nokta, bir çizgi bir noktayı mı seçeceksiniz? Aşklar, kitaplar, şarkılar, gözyaşları ve kahkahalar bir uzun çizgi ve bir kısa noktadan çıkar. Bütün noktalar, bütün cümleler, bütün renkler bu mor alfabesinin içinde saklıdır. Bazen bir toplumda sıkıntıyı seçenlerin dümdüz çizgisi büyüyüp kalınlaşıverir. Acıyı seçenlerin bir çizgi bir noktasını kuşatır ve kalabalığın büyüyüp kalınlaşan çizgisi acıyı seçenlerin alfabesini de bozar. Acı da sıkıntı gibi mutluluk noktalarını atlayarak dümdüz uzar. Hiç mola vermeyen bir acı haline gelir. O küçücük kişilere ait mutluluk noktaları toplumun büyüyen sıkıntısının kalın çizgisi altında ezilip yok olur. Acının uzayan kesintisiz çizgisi mutlulukları yutup geçer. O minik noktalar kaybolur. Acılar da sıkıntıya döner. En dayanılmaz olan da budur işte. Acının sıkıntıya dönmesidir. Hayatı taşınmaz bir yük haline getiren, sonunda bir mutluluk vaadi olan acının o vaadini kaybetmesidir. Toplum küçük noktaları yutup sıkıntıyı da acıyı da sonsuz çizgiler haline getirmiş, birbirine benzetmiştir. Binbir acıyla besleyip büyütmeye çalıştığınız küçük mutluluk noktaları çiğnenip yok edilmiş, kalabalıkların sıkıntısı altında ezilip gitmiştir. Aşkın kabuğu incelir böyle zamanlarda. Tahammül aşınır, çabuk incelip çabuk bıkarsınız. Sevmediğiniz yanlarını sevdiğiniz insanların sevmediğiniz yanlarını sevmekten de birden vazgeçebilirsiniz. Kesintisiz bir çizgiyi iki kişi birlikte yürümek ağır gelir. Tek başına yürümeyi tercih edersiniz. Hiçbir yere varmayacak sonsuz bir çizgide iki kişi olmak, iki kere sıkıntı çekmek haline dönüşür. Böyle zamanlar sıkıntıyı seçenlerden daha fazla yaralar acıyı seçenleri. Kulaklarınızı diker, Morse alfabesini duymayı beklersiniz. Bir uzun çizgi, bir küçük nokta. Bir uzun çizgi, bir küçük nokta. Duyduğunuzsa ölüm gibi kesintisiz ve uzun bir çizginin tek düze sesi olur. Acı sıkıntıya dönüşür, bu dayanılmazdır işte. Artık sesimizde hep keder, hep hüzün varsa, bu Morse alfabemizde küçük noktalar olmadığından, neşeyi ve sevinci bilmediğimizden değildir. Aslında bize ait olmayan sıkıntıların hayatımızı kuşatıp alfabemizi bozmasından, bütün işaretlerimizi değiştirmesinden, şifrelerimizi dümdüz çizgilere çevirmesindendir. Mutlulukların paylaşılmaz, acıların dayanılmaz, sıkıntıların tahammül edilmez oluşundandır. Çizginin kesintisiz ve bitişsiz olması mutluluğun bitişini getirir. Küçük noktalarınızı yitirirsiniz. Kalabalık yalnızlaştırır sizi.

Hayat herkes için acı. Çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm. Onlar da mesut değil demiş Balzac. Çoğu kez sahip olmadıklarımız yüzünden acı çekeriz. Oysa elde ettiğimizde mutlu olacağımıza inandığımız değerlere sahip kişiler de mutsuzluğa düşebiliyor. Biz üzülmeye değmeyecek küçücük kaygılarla tüketirken hayatı, can sıkıntılarıyla kayıp giderken zaman elimizden, bir yerlerde gerçek acılar yaşanıyor. Adını bilmediğimiz biri devasız bir hastalığın pençesinde kıvranıyor. Penceresine gazete kağıtları örtülü evlerde insanlar birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışıyor. Birileri en kıymetlisini dönülmez yolculuğa uğurluyor. Haz ve ıstırap birbirinden doğuyor. Onları ayırmaya çalışmak, ikisinin bambaşka sulardan beslendiğini söylemek hata olur. Bu iki duygu üzerine yazılmış bir metin, bakın nasıl anlatıyor onların birlikteliklerini.

Kendinizi neşeli hissettiğinizde kalbinizin derinliklerine inin. Fark edeceksiniz ki size bu sevinci veren daha önce üzülmenize neden olmuştu. Üzgün olduğunuzda tekrar kalbinize dönün. Göreceksiniz ki daha önce sevinciniz olan bir şey için ağlıyorsunuz. Bazılarınız haz ıstıraptan daha anlamlıdır der. Diğerleri ise hayır, ıstırap daha anlamlıdır. Bense ikisi birbirinden ayrılamaz diyorum. Onlar beraber gelirler ve siz bir tanesiyle masanızda otururken unutmayın ki diğeri de yatağınızda uyuyordur. Gerçekte siz hazınızla ıstırabınız arasında bir terazi konumundasınız. Sadece boş olduğunuzda hareketsiz ve dengede kalabilirsiniz.

Bilmem katılır mısınız bana ama bana göre ıstırap ve keder en çok geceleri yakamıza yapışır. Karanlık ertesi güne kadar umutlarımızı alıp götürürken acılar ruhumuzu esir eder. Acıların tiryakisi olmuşsanız gündüz bile size işkence gibi gelebilir.

Alemde gündüz gönlüme işkencedir. Bence bayram ufukta gün bitincedir. Günün geçit vermez karlı dağlarını sanki sihirbaz bir el eritincedir. Bütün gün beklediğim bahar ki gece gökte yıldızların da ümidincedir. Yollar da nihayet içime denk sonsuzlaşarak başıboş gidincedir. Ben ister güleyim ister ağlayayım sesimi yalnız kendim işitincedir. Alemde gündüz gönlüme işkencedir. Bence bayram ufukta gün bitincedir.

Şemsiye yapımcıları ıslanmaktan tek kişiyi koruyacak genişlikte kesince kumaşları yağmur değil yalnızlıktır yağan. Daha da hüzünlendirir her gece kentin sokaklarını bekçinin nefesiyle düdüğün içinde dönen nohut taneciğinin yalnızlığı. Ne çok sevinirim bilseniz bir yılan mezarıma girer de göğüs kafesimin kemikleri içinde kış uykusuna yatarsa.

Şimdi sizi edebiyat tarihinde biraz daha gerilere götürmek istiyorum. Belki pek çoğunuzun bugüne kadar adını duymadığı bir yazarın satırlarına. Mustafa Lütfi Menfaluti, 20. yüzyılın başlarında yaşamış Mısırlı bir yazar. Nobel ödüllü Necip Mahfuz'u en fazla etkileyen yazarların başında geliyor. Bir dönem eğitim, daha sonra Adalet Bakanlığı yapmış. Bu görevlerinden ayrılınca kendini bütünüyle gazete ve dergi yazılarına adamış. Menfaluti yaşadığı dönemin de etkisiyle oldukça karamsar bir yazar. İnsanlar arasındaki menfaatçilik, aldatma ve merhametsizlik temalarını sıkça işlemiş. Yine bu konulardaki öykülerinin bir bölümünün toplandığı bir eserinin adı da Acılar Kitabı. Bu kitapta daha çok ezilen, acı çeken kadın ve çocukları anlatıyor yazar. Benim kitapta en sevdiğim hikaye ise balıkçı. Yazarın arkadaşı günün birinde kapısına gelen bir balıkçıyla tanışır ve aralarında mutluluk, acı, sıkıntı ve mutsuzluk üstüne bir konuşma geçer. Balıkçının bakış açısı yazarın arkadaşını hem çok şaşırtır hem de onda hayranlık uyandırır.

mutluluk zevk ve rahatlıktan ibaretse, o zaman acı ve sıkıntı mutsuzluktur. Ama ben mutluyum çünkü elbiselerimin eskiliğini, yaşamımın zorlu oluşunu üzüntü verici ya da endişelenmeyi gerektirici bir şey olarak görmüyorum. Peki de mutluluk size göre bunun ötesinde bir şeydir ama ben böyle anlıyorum onu. Mobilyalar, çeşitli ev eşyaları, köşkler, arabalar, hizmetçiler, atlar, yiyecek ve içecekler arasında yaşayan zenginleri görmek hiç mi mahzun etmiyor seni? Onlarla arandaki bu büyük farktan üzüntü duymuyor musun? Benim gözümde bu manzaraların hepsi küçülüp değerini yitiriyor. Çünkü bütün bu nimetlere sahip olmalarına karşın onların benden daha mutlu olmadıklarını görüyorum. Bahsettiğiniz yemeklerden amaç mideyi doldurmaksa, ben ömrümde hiçbir günümü aç geçirip gecelediğimi hatırlamıyorum. Ama yemekten kasıt benliğimin arzusunu gidermekse eğer, ben sadece acıkınca yerim. Bu nedenle o çok tercih edilen yemeklerden daha fazla lezzet duyarım ağzıma aldığım herhangi bir lokmada. Köşklere gelince, bana, eşime ve çocuğuma yeten küçük bir kulübem var ve evimin büyük bir köşk olmaması hiç umurumda değil. Güzel manzaralar seyretmeye gereksinim duyarım ama her gün tan yeri ağrırken ağımı omzuma atıp nehir kıyısına gitmek bana kafi geliyor. Orada gökyüzünü, suyu, güneş ışınlarını ve yemyeşil çayırları görüyorum. Altından bir kalkan ya da bir alev topu gibi doğudan yükselen yüz yuvarlak güneşe tesadüfen gözüm ilişirse o yana çeviririm başımı. Ufuk çizgisinden bir ya da iki mil uzaklaşınca güneş nehrin yüzeyine parlak ışıklarını ve incilerini serpiştirir. Doğanın sessizliği ve sakinliğinin yanı sıra gözümün önünde bu manzarada belirince gördüklerim hislerimi ve kalbimi etkisi altına alır. Ve ben tatlı düşler arasında uyuyan biri gibi kendimden geçer, ta kıyamete kadar böyle kalmak isterim.

İhtiyar balıkçı insanın doğası bakımından mutlu olduğunu söylüyor. Ona göre mala gösterdiği hırs yüzünden türlü sıkıntılara düşüyor insanoğlu. Menfeluti öyküsünün sonunda mutluluğu bulmak isteyene de balıkçının dilinden yol gösteriyor. İnsan yaratılışı itibariyle mutludur ama o kendi mutsuzluğunu kendisi hazırlar. Mala olan hırsı gittikçe artar ve bu hırs isteğine ulaşmada kendisi için bir engel oluşturur. Döktüğü gözyaşları ve çektiği eziyetler sürer gider bu yüzden. Ona göre bu dünyada hayallerine kavuşmak kendisinin en tabii hakkıdır. Hırs oku amacına ulaşamadığında ise bir zalimden dert yanar gibi başlar sızlanmaya. Çünkü gelecek günlerden çok fazla şey bekler ve gelecek onu yanıltıp mal ya da evlat gibi sevdiği bir şeyi elinden aldığında öyle şaşırır ki sanki gerçekleşmesi imkansız bir şey olmuş ve hiç olmayacak bir acı gelip kendisini bulmuştur. Oysa zamanı tanıyıp hayattan ders almış olsa ve bilse ki insanın elindeki her şey bir gün geri alınacak kısa süreli bir emanettir, kendine mal edip sahiplendikleri ise zayıf benliklerin bir aldatmacası ve kuruntusudur, o zaman hiç şaşırmaz, üzülmez, acı çekmezdi. İnsanların çektiği sıkıntıların çoğu görünen olaylar nedeniyle değil, gizli huyları sebebiyledir. İşte bu yüzden kıskanan kıskandığı kişiyi gördükçe, kin besleyen düşmanından öc almaktan aciz olduğunu hatırladıkça, ihtirasla isteyen dileğine kavuşamamanın verdiği elemle, zalimse mazlumun bedduasını işittikçe ya da zulmüne karşılık kötü bir sonun kendisini yavaş yavaş kuşattığını fark ettikçe ıstırap duyar, acı çeker. Yalancı, laf taşıyan, dedikoducu ve içinde bu gibi adi huyları taşıyan herkesin durumu da böyledir. Mutluluğu bulmak isteyen onu erdemli bir kalpte arasın. Yoksa yerin bütün zenginlikleri ve göğün bütün hazineleri onun da olsa her iki dünyanın en mutsuz kişisi olur.

Edebiyat tarihinde acıyı en iyi anlatan yazarlardan biri, 19. yüzyılın dehası kabul edilen Rus yazar Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Onun en çok okunan eserlerinin başında ise Suç ve Ceza geliyor. Romanın kahramanı Raskolnikov'un yaşamı, işlediği cinayetten sonra ıstırap ve vicdan azabıyla dolar. Onun cinayeti tasarlayışıyla başlayan kitap, itirafı ve ardından kürek cezasına çarptırılışıyla sona erer. Romanın Raskolnikov'un işlediği cinayeti Sonya'ya itiraf ettiği bölümü sizlerle paylaşarak henüz okumamış olanlara kitaptan küçük bir dilim tattırmış olmak, okuyanları ise anılarında kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum.

İkisi de yan yana korkunç bir fırtınanın ıssız bir kıyıya attığı, yapayalnız kalmış, kazaya uğramış iki insan gibi bitkin ve üzgün bir halde oturuyorlardı. Delikanlı Sonya'ya bakıyor, genç kızın kendisini ne kadar çok sevdiğini hissediyordu. Tuhaf değil midir, kendisini böylesine çok sevmelerinden birdenbire acı ve üzüntü duydu. Evet, bu tuhaf ve korkunç bir duyguydu. Buraya gelirken Sonya'nın kendisi için son umut, son sığınak olduğunu hissetmişti. Acılarının bir parçasını olsun burada bırakabileceğini ummuştu. Ama şimdi ansızın genç kızın bütün kalbini kendisine verdiği şu anda daha çok mutsuz olduğunu birdenbire anladı.

Hazır klasiklerden söz açmışken aynı çerçevede kalalım ve bu kez İngiliz edebiyatının iki kız kardeşe ait iki önemli klasik romanını hatırlayalım. Jane Eyre ve Uğultulu Tepeler. Charlotte, Anne ve Emily Bronte kardeşler geride bıraktıkları yapıtlar kadar hayatlarıyla da edebiyat tarihine geçtiler. Küçük yaşta annelerini kaybetmenin acısına iki kız kardeşlerinin ölüm acısı eklendi. Erkek kardeşleri Patrick'in 1847'deki ölümünden 3 ay sonra Emily, 1-2 ay sonra da Anne bu dünyadan göçtü. Ailede tek sağ kalan Charlotte ise evliliğinden 1 yıl sonra hayatını kaybetti. Bu üç kız kardeş 19. yüzyılın ve Victoria döneminin katı kurallarının egemen olduğu baskıcı çevrede yazar olarak kendilerini kabul ettirmek için çok mücadele verdiler. O dönemde bir kadın yazar olarak kabul edilmiyordu. Bu yüzden eserlerini erkek isimleriyle imzalayarak yayın evlerine gönderdiler. Ama yetenekleri o kadar belirgindi ki bütün zorluklara rağmen yazdıklarını yayınlatmayı başardılar. Charlotte Bronte'nin en ünlü romanı Jane Eyre, Uğultulu Tepelere nazaran daha az karamsardır. Kimsesiz bir kız olan Jane Eyre, taş kalpli bir yengenin yanında çocukluğunu geçirir, yetimler mektebinde okur. Çocukluğunda her türlü ıstırap ve ümitsizlikle karşılaşan genç kız, mürebbiye olarak girdiği evin efendisine aşık olacak ama bu aşk da onu acılar ve fedakarlıkla sınayacaktır. Ne var ki Jane Eyre çektiği acıların mükafatını alır ve iki taraf türlü badireler atlattıktan sonra birbirlerine kavuşurlar. Diğer kız kardeş Emily Bronte'nin 1847'de yayınlanan ilk ve tek kitabı olan Uğultulu Tepeler ise kimsesiz Heathcliff'le birlikte büyüdüğü Kate'in ölümcül ve ölümsüz aşk hikayesidir. Romantizm okulunun zirvesi ve kimi uzmanlara göre İngiliz dilinde yazılan en sağlam roman kabul edilen kitapta öykü Uğultulu Tepeler'deki evi ziyaret eden Lockwood'la Earnshaw ailesinin kahya kadını Bayan Dee'nin ağzından aktarılır. Bir dizi geri dönüş ve zaman sıçramalarıyla Heathcliff'in Catherine'e duyduğu hastalıklı aşk, onun bir başkasıyla evlenmesinin ardından içinde büyüyen intikam hırsı ve bu hırsın ona yaptırdıklarıyla genç kadının erken ölümünün ardından kendini yaşamdan soyutlaması anlatılır. Roman, sıçramalı kurgusu ve farklı roman kişileriyle bugün hala ilgiyle okunuyor. Emily Bronte o güne kadar yazılmış roman kahramanlarını kitabında adeta ters yüz etmiş. Heathcliff için bir anti kahraman diyebiliriz. Zira hırçın, aksi, kötücül bir karakter. Okuyucu bu özellikleri yüzünden bir yandan ona sırtını dönerken, öbür yandan Catherine'e duyduğu katıksız aşk dolayısıyla yakın hissediyor. Romanın bir başka özelliği de en can alıcı karakterlerden biri olan Catherine'in öykünün ortasında ölmesi. Bazı eleştirmenler yazarın kahramanını bu kadar erken öldürmesini büyük bir hata kabul ederek bu durumun romanın sürükleyiciliğini zedelediğini söylüyorlar. Ancak hangi görüşte olursak olalım, şu bir gerçek ki Emily Bronte çoğunun gittiği yoldan gitmemiş. Romanını kendi iç dünyasındaki fırtınalar istikametinde kurgulamış. Kurduğu gerilim atmosferini mezarlıklar, hayaletler ve uğultulu tepeler gibi imajlarla desteklemiş. Hemen hatırlatalım, görsel yönü çok kuvvetli olan roman defalarca sinemaya da uyarlandı. Acının insan ruhunu olgunlaştırdığı kadar onu yeni fikirler üretmeye zorladığı da aşikar. Acılarla dolu geçen çocukluk ve genç kızlık yılları bu üç kız kardeşin adeta yazarlık yeteneğini parlatmış, onlara esin kaynağı olmuş. Zira kitaplarında kendi yaşamlarından, çevrelerinde gözlemledikleri kişilerden izler bulmak mümkün.
Yetim, kimsesiz bir çocuklukta akraba elinde çekilen çileler, yetiştikleri kapalı çevrede büyük bir aşka duydukları özlem, yazdıkları karakterlerin ortak özellikleri olarak öne çıkıyor. Nietzsche, hayatı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar onu daha iyi tanırlar der. Bilginin her türü ıstıraptan gelir. Sefaat, duraklamak ve geriye bakmamak eğilimindedir. Oysa acı hep nedenleri sorar. İnsan ağrılarda incelir. Sürekli kurcalayan, törpüleyen acı ruhun toprağını alt üst eder. Yeni düşünce meyveleri için gerekli havalandırmayı sağlayan da bu alt üst oluştur. Istırap bir yandan kişiyi bilgiye ulaşmaya zorluyor, öte yandan bildikçe acımız artıyor. Öğrendikten sonra daha çok acı çekeceksiniz demiş Victor Hugo. Ünlü yazarın Keder Sana Yakışıyor adlı şiiri var sırada.

Ne kadar değişmişsin görmeyeli. Ellerin güzelliğini kaybetmiş nasırdan. Hüzün rengi almış saçlarının her teli. Gözlerine gölgeler düşmüş kahırdan. Gözlerin ki gördüğüm gözlerin en güzeli. Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli. Sevdiklerim vefasız mıydı bu kadar? Ağlamaktan mı karardı gözlerin? Bir zamanlar gözyaşını sevmezdin. Şimdi nereden yaşardı gözlerin? Hasta mısın, yorgun musun, nen var? Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar?

Acıları ve hüzünleri şiirden, yazıdan, romandan geçirerek inceltebiliriz. Bu sayede onları taşımak kolaylaşır, olgunlaşırız. Bu olgunluk hayata bakışımızı değiştirir, ufkumuzu genişletir. Acı ve hüznün edebiyattaki iz düşümlerini paylaştık sizlerle bu program ve fakat zamanımız doldu. Yeniden buluşuncaya dek yaşamınızdan Şehrain eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Şehrain.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Bakara Suresi 77-105. Ayetler, sayfa 11-15.

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Muhibbullah Mankpuri, rahmetullahi aleyh, güneş geri döndü. Bir gün Hazreti Ali ikindi namazını kılmamıştı ki gördü güneşin battığını. Öyle çok üzüldü ki namazın geçtiğine atıverdi kendini Resulün eşiğine. Onun ağladığını görünce Fahri Cihan, üzülüp ağlamaya başladı o da o an. Sonra dua eyledi âlemlerin Rabbine, o anda batan güneş geriye döndü yine. Buyurdu ki, ya Ali, kaldır da bak başını. Güneş hala batmamış, kalk da kıl namazını. Allah arslanı Ali, kapıldı bir sevince, kalktı ve namazını eda etti hemence. Yine aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir, vitri kılamayınca oldu çok müteessir. Öyle çok üzüldü ve ağladı ki o buna, koştu hemen Resulün mübarek huzuruna. Sanki dünya yıkılmış, o altında kalmıştı. Gözyaşları sel olup üstünü ıslatmıştı. Dedi, ya Resulallah, ben mahvoldum, ben yandım. Zira kazaya kaldı gece bitir namazım. O server öğrendi ki, namaz kalmış kazaya, o dahi çok üzülüp başladı ağlamaya. O esnada Cebrail, Rabbinden emir alıp, bir anda o serverin huzurlarına varıp, dedi, ya Resulallah, Sıddık'a de ki şu an, affetti günahına Allahü Azimüşşan. Yine büyük zatlardan Bayezid-i Bistami, gece ibadetinde uyuyakaldı ani. Sonra uyanamadı o sabah namazına. O kadar üzüldü ve ağladı ki o buna, hoş geldi Rabbimize onun bu üzülmesi. O esnada gayipten duyuverdi şu sesi. Ey Bayezid, üzülme, kusurunu affettim. Hem de sana 70.000 namaz sevabı verdim. Peygamber Efendimiz buyurdu, bir Müslüman, bir vakit namazını hiçbir özrü olmadan bile bile kazaya bırakırsa eğer ki, ateşte 80 hukbe yanar o elbette ki. Hukbe, 80 ahiret senesinin ismidir. Ahiretin bir günü, 1000 dünya senesidir. O halde, ey Müslüman, boş geçirme vaktini, iyi bil zamanının, ömrünün kıymetini. Namazları vaktinde eda et ki bugün de, hiç pişman olmayasın yarın mahşer gününde. Çünkü bir namazını bile bile terk eden, yani onu kılmayıp ölse kaza etmeden, kabrine cehennemden 100 pencere açılır. Ta kıyamete kadar ona azap yapılır.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuza giden sevgide çatışma olmaz. Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. Çok sıkıntı çekilecektir. Orada 7 sınıf insan arşın altında gölgelenecektir. Bunlar için azap yoktur. Bunlardan bir tanesi de dünyadayken birbirlerini Allah rızası için seven, birbirlerinin yüzüne Allah için sevgiyle bakan Müslümanlardır. Demek ki Allah rızası için mümin kardeşinin yüzüne bakmanın mükafatı arşın altında gölgelenmektir. Mübarek bir zata biri gelip, "Hocam Allah aşkına sizde ne var? Ben öyle inanıyorum ki dünyada en çok beni seviyorsunuz. Ama başkasına gidiyorum, o da hiç şüphen olmasın, o en çok beni seviyor," diyor. Bir başkasına soruyorum, o da aynı şeyi söylüyor. "Herkese bu kadar sevgiyi nasıl veriyorsunuz ve insanlar niye sizin hakkınızda böyle düşünüyorlar?" der. Mübarek zat buyurur ki, "Ben bir mümini hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın seviyorum. Bu sevginden en ufak bir menfaatim söz konusu değildir. Ona nasıl iyilik ederim, ona ne verebilirim diye bütün kalbimle ona böyle teslim oluyorum. O da insan, onun kalbi de var. Karşıdaki insan böyle kendisine mutlak güvenerek hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın tam teslimiyetle muhabbet besleyince haliyle o da onu sevecektir. Çünkü bu sevgi nefsani değil. Allah'a giden yolda ilahi bir sevgi var.

Allah için olan sevgi ise cennete kavuşturur. Çünkü Cenab-ı Hak Allah için birbirini sevenleri cennette toplar, menfaatleri için sevenleri de hesaba çeker. Evliya zatları seven sonunda evliya olur. Çünkü rastgele bir insan onları sevemez. Biri mübarek bir zata gelip, "Efendim, siz Allah'ın sevgili kulusunuz, acaba Allah beni seviyor mu?" diye sorar. Mübarek zat da, "Sen onu seviyor musun?" diye sorar. O da, "Vallahi çok seviyorum." der. Bunun üzerine o mübarek zat, "O zaman Allah da seni seviyor. Çünkü o seni sevmese, sen zaten onu sevemezsin. Sevgi büyükten, yukarıdan gelir. Nitekim hoca talebesini sevmezse, talebe hocasını sevemez. Baba evladını sevmezse, evlat babayı sevemez." cevabını verir. Dünyada en tatlı şey Allah sevgisi ve din kardeşi sevgisidir. Hiçbir sevgi bunların yerini tutmaz. Allah bes, baki heves. Yani Allah için olanlar tatlı ve güzeldir. Geri kalansa boş hevestir. Bir hadis-i şerifte iki salih Müslüman bir Müslümana şahitlik yapsalar, bu salih bir Müslümandır deseler, Allahü Teala o Müslümanı ateşte yakmaz, azap yapmaz buyruluyor. Yine Peygamber Efendimiz, bir Müslüman gelir de sizden özür dilerse, siz de affetmezseniz Kevser havuzundan su içemezsiniz buyuruyor. Onun için bizi üzen, kıran böyle bir kimse varsa, özür dilerse affedelim. Mübarek bir zata, "Efendim, sizi tanıyan veya sizinle ilk defa karşılaşan herkes sizi çok sevmeye başlıyor. Bunun sırrı nedir?" diye sorduklarında şu cevabı verir. "Gördüğüm her mümini veya her arkadaşımı Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum. Ben Allah'ımı seviyorum. Onun için yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. İnsan sevgilisinin eserini nerede görürse sevgilisinden dolayı onu da sever. Bu yüzden karşı taraftan gelen sevginin ana kaynağı bizim oraya karşı olan sevgimizdir. Ben çok seviyorum. Sevdiğim için onlar da beni seviyorlar. İnsanların kötü taraflarını, kusurlarını araştırmak hiç hatırıma bile gelmiyor. Hepsi Rabbimizin yüce kudretidir. Allahü Teala yarattığı bütün kulları için hepsi benim iyalim gibidir buyuruyor. İyal, çoluk çocuk, ev halkı demektir. Bir annenin, babanın evladı ne kadar kötü olursa olsun, bir başkası tarafından onun azarlanması veya horlanması anne babayı üzer. Madem ki insanlar Allah'ın kullarıdır, onun kudretinin eseridir, Allah'ı seven onun kullarını incitmez.''

0: Hayatım Roman.
1: Büyük konuşmayın. Sizlere akıl vermek benim haddim değil ama siz olun, sakın büyük konuşmayın. Çünkü ben konuştum. Bakın şu başıma geleni. Askerliğimi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaptım. O güzel beldenin güzel insanlarını aradan 5 sene geçmesine rağmen hala unutamadım. Ama asıl unutamadığım asker arkadaşım Cevahir. Onunla çok güzel bir dostluk kurduk. Hala da ara sıra görüşürüz. Açık sözlü, şakacı biridir. Sık sık şakalaşırdık onunla.
2: Ne o Nihat? Yine dertli dertli oturuyorsun bir köşede.
1: Ne bileyim be Cevahir. Birden bir hüzün çöktü içime.
2: Bak şuna ya.
1: Cevahir be. Bir uzun hava söylesene.
2: Ne oluyor oğlum? Dertlenmesi gereken biri varsa o da benim ya. Sen bekarsın. Oysa ben evliyim. Karımı, 2 yaşındaki oğlumu bırakıp geldim buralara.
1: Olsun. Ben de hayalimdeki yavuklum için dertlenirim.
2: Çok alemsin be Nihat. İnsan hayalindeki biri için dertlenir mi oğlum? Ama istersen sana gerçekten dertlenebileceğim birini bulabilirim.
1: Nasıl yani?
2: Ne dersin?

0: Seninle bacanak olalım mı?
1: Biz mi?
0: Evet.
1: Olalım be Cevahir. Sen istedin de kabul mü etmedik yani?
0: Oldu bu iş. Bana bak, bizimkiler beni ziyarete geliyormuş. Söyleyeyim de baldızı da getirsinler ha.
1: Hayır. Yok, buraya gelmesin. Burada olmaz.
0: Oğlum, bunda utanacak ne var ki ya? Görmüş olursun işte.
1: Yok. Ama söz veriyorum, askerlik bitsin, o zaman dünür bile geliriz.
0: Sen bilirsin oğlum. Ama bu arada kızı başkası kaparsa bacanak falan olamayız ona göre ha.
1: Ne demek başkası alır ya? Sen varsın arada. Hayır dedim mi kim alırmış?
0: O da doğru ya. Hadi hayırlısı olsun.
1: Cevahir, ne var? Ailen geldi, hasret giderdin. Sevinmen gerekirken üzgünsün. Yoksa gidişlerine mi üzüldün?
0: Sorma be Nihat. Oğlum hemofili hastasıymış.
1: Ne demek o?
0: Yani kanama esnasında kan pıhtılaşmıyormuş. Dolayısıyla öyle bir durumda hemen hastaneye kaldırılması gerekiyormuş. Bu 20 yaşına kadar da sürermiş.
1: Yapma be. Ama 20 yaşından sonra geçecekmiş, öyle mi dedin? Hiç olmasa buna sevinebilirsin.
0: Öyle de bu kalıtımsal bir hastalıkmış. Hanımın ailesinde varmış. Yani bu ailede kadınlar taşıyıcı oluyormuş. Erkeklerde de görülüyormuş.
1: Ya bana bak Cevahir, senin baldızın da taşıma özelliği var mıdır?
0: Aynı aileden olduğu için taşıyıcı olabilir. Ama olmama ihtimali de varmış yani.
1: Oo. Ben öyle evlenip de sonra da hastane kapılarında dolaşamam Cevahir. O riske giremem.
0: Anlıyorum Nihat. Tabii, haklısın.
1: Nereden söyledim bu lafı? Askerliğimiz bittikten sonra Cevahir'le bağımızı koparmadık ve sık sık mektuplaştık. Bu arada memleketimden bir kızla iyi bir evlilik yaptım. Derken evliliğimin 3. senesinde hiç yoktan yere hanımımla bir hastalık peyda oldu. Şimdi durduk yerde birdenbire bayılıyor. Ağzından köpükler çıkacak derecede kendinden geçiyor. Öldü sanıyoruz. Doktor dolaştırdığımız halde hala kesin bir teşhis konamadı. Kimi Sara diyor, kimi de sinir sistemi. Oysa ben kimseye diyemediğim gerçek sebebin büyük konuşmam olduğunu biliyorum. Cevahir'in baldızına gelince, o da evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş. Çocuğunda hemofili filan da yok.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, kesilmiş tavuğun tüylerini kolay çıkartabilmek için sıcak su dökmek mekruh diyenler oluyor. Doğru mu?
1: Efendim, o sözde doğruluk payı var. Fakat o sıcak su tabiri biraz yoruma muhtaç. Çünkü kitaplarda anlatılan kaynar su tabiri geçiyor.
0: İzaha muhtaç yani.
1: Evet. Mesela 30-40 derece sıcaklıktaki suya batırsa çıkarsa şey olmaz. Fakat kaynar suya batırınca ne olur? Hatta mekruh olur falan diyor da mekruh da olmaz. Leş olur. Derideki, dış yüzeydeki mevcut necasetin hepsi kaynar su sebebiyle
0: ete nüfuz eder
1: ve et de aynı şekilde necis olur, yenmez. Ama hani 30-40 derece sıcaklıkta suya şey yaparsın, tüyler yumuşar, hemen biraz bırakırsın, çıkartırsın, tüyler yumuşamıştır, yolu verirsin.
0: Yani kaynar su fokurdayan su.
1: Evet, fokurdayan
0: su. Bunun içine atılmaz.
1: 100 derece kaynaması lazım.
0: Namaz bittikten sonra çekilen tesbihleri elle değil de tesbihle bir şeyle çekmek bidatmiş. Doğru mu?
1: Doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam zeytin çekirdeğiyle bunu yapana Peygamber Efendimiz bir şey buyurmamışlardır. Men etmemişlerdir. Kitaplarda bu yazıyor. Bunu sen tesbihle de çekebilirsin. Parmaklarınla da çekebilirsin. Ha mesela tam İmran Said Tebedi kitabını hazırlayan Zat-ı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki gençler parmaklarıyla saysın. Çünkü 33 olacak. Ama yaşlılar onlar tesbih kullansın. Sayıyı karıştırır. Parmakla sayarken karıştırabilir. Gençsen, hafızana güveniyorsan parmağını kullanırsın. Hatta bazıları mesela şu numaratörler var ya, mesela uçaklarda adam saymak için kullanırlar. Öyle onları ya bazı yerlerde bazı şeyler için kullanılır. Tespih çekerken eline parmağına takmışsın. Kelime-i tevhid çekiyorsun mesela. Onu ne yaparsan bidat olur. Bidat olmaz. Bidat nedir? Dinin bir emrini, bu böyle değil de şöyle olacak. Tespih çekilmesini emretmiştir din. İster parmakla çek, ister tesbihle çek, ister zeytin tanesiyle çek, ne yaparsan yap. Oraya karışmamıştı, tamam
0: mı? Uşurda neden diğer masraflar düşülmüyor? Bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Hem kitaplarda bizim de dikkatimiz çekti. Mesela diğerlerinde borçlar düşülüyor. Ama toprak mahsulünde yapılan masraflar düşülmez diye yazıyor. Biz o kadar biliyoruz. Sebebini, hikmetini bilmiyoruz.
0: Bir başka dinleyicimiz, Hanefi mezhebindeyim, diş dolgusundan dolayı Maliki'yi taklit ediyorum. Bugün diyor, daha önceki bir programda dinlemiş, Osman hocam Hanefi mezhebinde olan adeti 12. gün olan 10. günden sonra abdestini alıp namazını kılar dedi, yanlış anlamadıysam diyor. Ben diyor Maliki'de 15 diye biliyordum.
1: Efendim yanlış hatırında kalmış. Veya oradaki dinleyicimizin suali farklıydı, ona göre biz cevap vermişiz. Bir kere 4 mezhepte de temizlik müddeti en az karesi 15 gündür. Hanefi mezhebinde muayyen halin azı 3 gün, en çoğu 10 gündür. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde 15 gündür en fazlası, diğer üçünde. Hanefi mezhebinde 10 gündür. Peki Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit ederse, 10 günden sonra akıntı gelirse 15'e kadar sabreder. Diyelim ki 12. gün kesildi. 12. gün gusül abdesti alır, namazını kılar. Ama o ikini de kaza eder. Böyle demişizdir. Herhalde yanlış anlaşılmış.
0: Maliki'yi taklit ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Abdestim varken dünyalık bir meseleden dolayı ağladım. Abdestim bozuldu mu?
1: Yok, bozulmaz. Ağlamakla abdest bozulmaz. Gözyaşı abdesti bozar mı? Belki onu sormak istiyor. Hani ağladım mı? Gözüm yaşardı. Efendim soğan, sarımsak veya sabun göze kaçtığı zaman o şekilde de yaşarabiliyor. Ağladın, yaşarabiliyor. Ancak Hanefi mezhebinde gözünde bir rahatsızlık vardır. O rahatsızlık sebebiyle gözünden yaş geliyordur. Yani iltihap karışıktır. O zaman bozar mı, ölüyor.
0: Hastalık sebebiyle.
1: Hastalık sebebiyle.
0: Mezardaki ölüler bizi görür mü? Bu mümkün müdür? Mümkünse bunun saati zamanı var mıdır?
1: Tabii. Sabah 6'da gideceksin, sen de görebilirsin. Yok öyle bir şey. Yalnız şimdi dinleyicimizin sorduğu sualde bu tamamen afaki değil dinleyicimizin. Şimdi kitaplarda belli bilgiler veriliyor. Mesela kabir ziyareti cuma günü buyuruluyor. Perşembe günü öğleden sonra başlar. Cumartesi günü öğleye kadar. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Cumartesi günü öğleye kadar. Bu zaman diliminde kabir başına gidildiği zaman mevta geleni görür, sesini de duyar. İfadesi açık net bir şekilde bildiriliyor. Geleni tanır ifadesi geçiyor. Peki efendim ben sabah erken mi gideyim, öğleyin mi gideyim, akşam mı gideyim? Perşembe günü öğleden sonra gidebilirsin. Peki gece gidebilir miyim? Şimdi büyük kabristanlıklarda gece gidildiği zaman korkarsın. Orada bir çalıya bile takılmış olsa elbisen kabirden birisi çıktı tuttu zannedersin. Başına başka şeyler gelebilir. Onun için gecenin hayrından gündüzün şerri evladır diye bir tabir geçiyor. Onun için bu işleri gündüz yapmalı.
0: Dinleyicimizin devamı varmış gerçi de yarım sordum. Cumartesi sabahı diriler mezarla giderse ölü onu duyar görür denmiş de onun için soruyor.
1: Demek ki birisi bir şey aktarmış, o kadar kalmış. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Cuma buna dahil, esas cuma. Perşembe günü öğleden sonra da cumanın bereketi buyuruyor. Ertesi gün cumartesi öğleye kadar olan zaman dilimi de cuma gününün bereketinden kaynaklanıyor buyuruyor. Sadde bir dedi var o bilgi.
0: Peki ölüye Fatiha okumak istersek ona gönderirken diyor baba adıyla mı yoksa anne adıyla mı söylemek gerekir?
1: Şart değil. Ona mevtaya gitmişsin. Bu kabirde yatanı dediğin zaman o kabirde kim yatıyorsa ona gidiyor.
0: Uzaktan göndermek.
1: Ha, uzaktan göndersen babama, dedeme, nineme mesela tanıdığın Ahmet amcaya dedin, Mehmet amcaya dedin. Anasının babasının ismini bilmen şart değil. Şimdi o yeni bir şey çıkarttırıyor. O zaman sülaleyi çıkarttıracak. Şeye kadar, Adem Aleyhisselam'a kadar şeceresini söyleyecek.
0: Ahmet bin Ramazan bin, Mehmet bin Osman bin Süleyman.
1: Öyle değil, o şart değil canım. Tanıdığımız kimse.
0: Bir başka sorusu var yine bu meyanda dinleyicimizin. Ama diyor siz diyor daha önce bir anlatmıştınız diyor ölüler ruhlar diyor gelir ziyaret eder gibi hatırlıyorum. Yani bütün ruhlar bütün ölmüşlerimiz diyor bizi gelip ziyaret ediyor mu görüyor mu?
1: Evet anlattım ama o dinleyicimizin anladığı gibi değil. Babaannem anlatır dedim. Cuma günleri oğlum gelirler işte damda böyle bakarlar. Bize dua edilirse sevinerek giderler. Dua edilmezse üzülürler diye anlatırdı kadıncağız diye anlattım. Hüccet değil onun anlattığı. O öyle değil. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki ruhun oraya gelmek şart değil. Çünkü ruha öyle bir güç kuvvet vermiş ki sen onu andığın zaman yani otomatik olarak cep telefonunu düşün. Telefonu tık tık tık tık tuşluyorsun karşıdan buyurun diyor. Ruhlar da öyle. Buna rabıta deniyor, bağlantı deniyor. Şey yaptığı zaman şak diye aynı şekilde bulunduğu yerden de o görebiliyor. Da bulunduğu yerden zaten kabrin içinde bulunmazlar ruhlar. Orada bulunmazlar. Hele evliya-i kiramı, hele onların üstünde peygamberler aleyhissalatü vesselam. O kabrin içinde bilmek imanı bile tehlikeye sokar. Hakarettir çünkü o. Ruhları orada değildir. Bedenleri orada. Senelerce o bedende bağlantılı o bedende kaldıkları için oraya bir bağlantıları vardır. Biz o ruhun dünyada kullandığı evini, bedenini ziyarete giderken onu düşünüyoruz. Onu düşündüğümüz için bağlantı kuvvetleniyor. Kabrin başına vardığınız zaman bu bağlantı doruk noktasına çıkıyor. Onda ruh da o geleni tanıyor, oradan görüyor ve biliyor. Oraya gelmez şart değil. Ha gelebilir mi? Gelebilir. Allah Teala izin verince ruhlar da gelebilir tabii ki.
0: Ruhların hazır olması bu demek mi?
1: Ha ruhların hazır olması bu demektir.
0: Yani evliyada, peygamberlerde olan.
1: Çağırınca gelirler.
0: Çağırınca gelirler.
1: Her an hazır ve nazır olan sadece Allah Teala. Efendim benim şeyhim, benim mürşidim her zaman hazır ve nazır demek küfür olur. Bu Allah Teala'ya mahsus bir sıfattır. İnsanlara değil. Ruhlar çağrıldığı zaman veyahut da bağlantı kurulduğu zaman hazır olur. Başka türlü olmaz.
0: Bir büyük zatın kabrine gittiğimiz zaman bunu da ben sorayım. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne gittik diyelim, işte dua ettik. Gelenin durumu da önemli midir burada? Yani şimdi koskoca Mehmet Emin Tokadi Hazretleri benim gibi bir adamın için niye gelsin?
1: Samimi şeyde onun bir ölçüsü var. Samimiyet kitaptan ihlas diye anlatıyor. Ben şimdi böyle derlerdi, küçükken çok duyardım bu kelimeyi. Kostak kostak yürüyor diye, tamam mı? Duydun mu hiç bu kelimeyi? Böyle kibirli kibirli gidiyor. Yani. Kibirli kostak kostak dediği o yani.
0: Başı dik.
1: Gittin. Hani bir şey anlatıyorlar ya. Adamcağız gitmiş, ömründe görmemiş öyle otomatik kapıların açılışını, ondan sonra ne bileyim sensörlü ışıkların yanmasını hiç görmemiş. Adam geçerken bakıyor ki kendi geçerken ışıklar yanıyor. Ondan sonra otelin kapısına yaklaşıyor falan, şırak diye kapılar açılıyor. Asansör kapısı kendi açılıyor, kendi kapanıyor falan. Adam demiş ki vay be demiş ya.
0: Merdivenler yürüyor.
1: Merdivenler yürüyor. Ben neymişim? Hızını alamamış gitmiş Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kabrinin başına. Demiş ki ya Resulallah kalk kalk da bir bak ümmetinden kim geldi bir gör. Bir bak diyormuş, tamam mı? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de böyle gidersen avucunu yararsın. Olmaz o. Samimiyetle inanarak onların Allah-u Teala'nın sevgili kulluğu olduğunu, onların huzuruna çıkmaya yüzün olmadığını ve gitmeden önce onun hayatını okursan, Allah-u Teala'nın sevgili kulu olduklarını edebe riayet edersen, bu halle şapırsa Allah-u Teala onların ruhunu haberdar eder. Çünkü onların ruhunun haberdar olması da Allah-u Teala'nın kudreti altındadır. Kendi inisiyatiflerinde değildir. Sen samimiyetle ve ihlasla gidersen, yani efendim ben köylüyüm, ben şehirliyim, ben dağlıyım, ne olursan ol, ölçü samimi olmak. Ölçü samimi olmak. Senin etiketine, kariyerine bakmaz. Ben ilahiyatta profum. Gelin gelin gelin sizi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne götüreyim bak. Bir selamını söyleyeyim. Konuş verelim orada falan filan. Aslanım ben. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama diyeceksiniz ki peki efendim. Evliyadan birisi gelip onu ziyaret etse. Zaten evliya. O oraya giderken kalben bağlantıya geçmişlerdir zaten onlar, tamam mı? Görüşüyorlar. Oraya geldikleri zaman o doruk noktasına çıkar. Onlar da. Doruk noktasına çıkar. Dolayısıyla tabii herkesin hali ve durumu farklı. Ama kim olursa olsun, etiketi kariyeri ne olursa olsun, efendim eğitimi ne olursa olsun, samimi ise, ihlaslıysa, o zata muhabbeti ve sevgisi varsa, samimiyeti, ihlası ve muhabbeti nispetinde o zatın ruhundan feyz alır. Onunla görüşmesi de olur. Onunla görüşmesi olur.
0: Şimdi daha önce anlatmıştınız ya, işte Enver abi bir arkadaşıyla bir kabir ziyaretine gidiyor. Arkadaşı oradaki yatanla irtibata geçiyor, görüşüyor. Bu belli ki Enver abiden daha yüksek biri değil.
1: Enver abi görüyor mu görüştüğünü? Yani,
0: hocaları Hüseyin İlmi Efendi'den daha yüksek biri değil, haşa. Acaba hani tamam samimi olabilir, salih bir Müslüman da olabilir. Bunun bir okunacak duası falan mı var da o irtibata geçebiliyor? Onu okuyunca hemen irtibata geçiyorsun. Biraz da şunun için soruyorum bunu hocam. Şimdi internette mesela büyü yapma şekilleri falan anlatılıyor. Google amcaya girerseniz mesela büyü yapmak falan gibi ya da yaptırmak gibi. Orada tarif ediyorlar şunu şunu şunu yaparsan diye. Yani bu böyle bir şeyi okuyunca hemen geçmek midir? Yani burada
1: şey, yok değil.
0: Esprisi.
1: Emen abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Bu zor bir şey değil. Bu kulvara girerseniz bunun neticesinde evliya olursunuz buyurdular. İşte ben bunu ilk duyduğum zaman o kulvarı bir araştırdım. O kulvarda bir sürü hizar makineleri var. O kulvara bir giriyorsunuz. Bir tünelde. Ama tünelin içerisinde bir sürü hizar makinesi var. Sendeki fazlalıkları kesip atıyorlar. Tüneli ucuna çıktığınız zaman hakikaten bir kuşa dönüyorsunuz.
0: Yontuluyorsun ya.
1: Yani. Yontuluyorsun. Evliya oluyorsun buyuruyorlar. Çok kolay buyuruyorlardı. Kolay tabii. Tünele bir gireceksin. Hizarlar bir çalışacak. Çünkü orada dert var, sıkıntı var, bela var falan. Onların hepsine yahşi, yahşi, yahşi diye, diye, diye, diye. Ondan sonra oraya geliyorsun. Ve yemede, içmede İslamiyet'in bildirdiği ölçülere uyuyorsun. Diline, gözüne, eline, ayağına dikkat ediyorsun. Ve belli miktarda tesbihatta bulunuyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Bunları yaparken yaparken yani devamlı sürekli onunla meşgul. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra mesela kelime-i tevhidi devamlı ısrarla çeken bir kimse bidat sahibi olsa bile Allah-u Teala alem misal açar ona buyuruyor. Öndürsen ya. Tabii o ondaki görülenler de istiraç olur, cehenneme götürür. Bu da apayrı bir şeydir. Onun için de Enver abiler ve hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla Enver abiler anlatıyordu bunu işte kabirde görüştü. Ben de gitti hocamıza anlattım bunu. Efendim buymuşlar, bu makbul bir şey değil. Çünkü o ahirete intikal etmiştir. Ahirete intikal edince o ahiretin diliyle konuşuyor. Dünya şartlarına göre değil artık onunki. Dolayısıyla ahirete giden dünyadakini terbiye edemez. Veyahut da onun oradaki söylediklerini dünyadaki dünya şartlarına göre anlar, hata eder. Ancak kamil ve mükemmel olanlar onlardan istifade edebilir. Çünkü hocamız Hemen abilerle Hindistan'a gidiyorlar. Buyururlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri ziyaretten sonra bu büyükleri ancak aynı şekilde derecesi yüksek olanlar ziyaret ettiği zaman bu istifade edebilirler. Herkes edemez buyurmuşlar. Enver Bey istifade etti buyurmuşlar. Yani bu Hüseyin Hilmi Efendi'nin Abdullah Adami Enver Bey istifade etti buyurmuşlar. Şimdi ben de gittim efendim gördüm falan filan. Gördün işte görsün ki şey yaptın. Peki biz ne yaparız? Bize bunları kim öğretti? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Diyelim ki Ebu Ayyub el-Ensar radıyallahu teala hazretlerinin kabrini ziyaret ederken efendim biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerini seviyoruz. Onlar sizi bize tanıttılar. Onların işte tanıtmasıyla biz geldik.
0: Onları, siz de onları tanıyorsunuz.
1: Siz onları vesile ederek sizden. Ha, o zaman devreye girerler. Biraz kaba tabir olacak ama o salaklar siz misiniz? Demezler o büyükler de.
0: Neydi Abdülhakim abinin sözü?
1: Bu kadar molozun içinde sen nasıl?
0: O molozlar siz miydiniz?
1: O molozlar siz miydiniz? Dolayısıyla ama doğrusu buymuş. Ben Emen abiden de işittim onu. Emen abiden de işittim. Ben kaç defa başıma geldi. Emen abiler söyleyince devreye girdiklerine şahit oldum. Beni Emen abi gönderdi oraya deyince ben onları nereden bileceğim? Demin güzel söylediniz. Hangi yüzde gideceğim ben? Ne diyeceğim ben? Yani o hacca giden adam gibi kalkarız. Mehmet'inden ki geldik bir bak diyeceğim.
0: Ben geldim.
1: Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne, Yahya Efendi'ye, rahmetullahi aleyh. Yani Seyyid Abdülhakim Arvan Hazretleri'ni ziyaret ettiğini düşün. Hocamız mübarekleri Hüseyin Hilmi Efendi'yi ziyaret ettiğinde aynı durum söz konusu. Onun için edebi takınmalı. Hele Ebu Ayyub el-Ensar radıyallahu teala hazretleri. Ya hocamızın kelimeleri sormuşlar. Babacım demiş. Eyüp Sultan'a gidiyoruz böyle. Telli tuvaklı falan falan. Gelinler falan geliyor böyle. Yani bunlar seviyoruz diyor falan. Ben demiş anlamadım. Nasıl sevgi bu? Yani bunlar da demiş gerçekten seviyor mu? O zaman işte hocamız buyuruyorlar ki. Kızım buyuruyorlar. Seven sevdiğine itaat eder. İtaat etmiyorsa o sevgi yalandır. Sadece göstermelik. Aa, biz gittik Eyüp Sultan'da fotoğraf çektik. Umre'ye gidiyordu orada. Kıza evlenme teklif ediyor Kabe'nin önünde. Onu videoya alıyor. Bilmem ne yapıyor falan. Ne oldu? Ben Umre'ye gittim. Hikaye. Halbuki orada hala yani şeyler yapılmaması lazım Kabe'nin huzurunda. Orada kalpten geçenler bile yazılıyor. Uygunsuz şeyler de kalplarıyla yazılıyor. Yani. Allah da sonumuzu hayır eylesin inşallah.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, 5 vakit namaz kılmak farz her Müslümana. Bu 5 vakit namazın 5 vaktini de veya herhangi bir vakti kılınamazsa vakti içerisinde daha sonra tekrar kılınabilir mi? Yani kaza edilebilir mi? Etmek gerekir mi? Veya şöyle diyenler de var. Yani zamanında kıldın. Kılmadıysan bir şey gerekmez. Böyle midir?
2: Efendim, 5 vakit namaz farzdır. Kime? Akıllı olan, buluğ çağına, erginlik çağına giren Müslüman, kadın, erkek, herkese. Canım sende falan, ha canım sende diye başlıyorsa o zaman İslamiyet'te bir alakalı. Canım bizde mi? O öyle değil o. İslamiyet bir programdır. Ya heptir ya hiçtir. Ben şurasını alırım, burasını almam. Yok öyle. O program alırsın. İmanın şartları budur. İbadetler bunlardır. Haramlar bunlardır. Programın içerisinde bunlar var. Bunu kabul edersin. Ha bu programın içerisinde 5 vakit namaz farzdır. Buluğ çağında olan, erginlik çağında olan kadın, erkek, istisnası herkese. Ha Allah-u Teala kadın kullarına muayyen halleri, hayız günleri, aybaşı hallerinde namaz kılmalarını yasak etmiştir. İzin vermemiştir. Ve bunları kaza etmelerini de emretmemiştir. Bir tek Ramazan ayında senede bir defa geldiği için muayyen günü rastlarsa orucunu tutmaz. Muayyen gün bittikten sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra onları kaza eder. Ama namazları kaza etmez. Onun için bu 5 vakit namaz Müslüman olan kadın, erkek, herkes için vaktinde kılınmasına eda denir. Vaktinde kılınamadıysa, herhangi bir sebepten dolayı kılınamadıysa, veyahut da aynı şekilde unuttu, dinin bildirmiş olduğu özürler sebebiyle öbür vakit girer girmez bunu kılması gerekir. Bu kılmaya kaza denir. Kaza etmek. Çünkü vakit bitmiştir. O vaktin içerisinde kılınması lazım. Öğle namazı girişiyle çıkışı arasında bir sınırlı vakittir. Bu zaman dilimi içerisinde bu ibadet yerine getirilmesi lazım. Bu zaman dilimi bitti, ikinci zaman dilimi başladı. Yani ikindi vakti. Hemen burada kaza etmen gerekir. Ayrıca da tövbe istiğfar etmen. Niye? Çünkü bu zaman dilimini ibadetsiz geçirdin. Ya, Allah'ın emrini yerine getirmedin.
1: Yani akşama kadar benim işim var. Dolayısıyla işte öğleyi, sabahı falan hepsini toptan akşam kılarım. Öyle olmaz, bir şey yok yani.
2: Hayır,
1: hepsinin
2: olmaz.
1: Bir vakti var.
2: Hayır. Vaktinde eda etmek farzdır. Vaktinde eda etmek. Mesela öyle bir şey yerleşmiş ki tabii insanlara dininizi Kur'an'dan öğrenin diyor. Fıkıh kitapları, ilmihal kitapları verilmiyor. Ve orada orayı da okumuyor. Okumayınca diyor ki kılarsan kılmaz. Kılarsan kılarsın, kılmazsan bir şey lazım gelmez gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değildir. Namazı vaktinde kılmamak çok büyük günahtır. İçki içme günahından daha fazladır. Bunun için de bir an önce kılınmayan bu namazların kaza edilmesi lazım. Peki kaza edilmez diyenler kim? Ehl-i sünnet olanlar değil. Ehl-i sünnet alimlerinden hepsi ittifak halinde bir namaz vakti içerisinde o namaz kılınmadıysa hemen ondan sonra gelen ilk vakitte onu kaza etmek farzdır buyuruyor. Edası farz olduğu gibi bunun kazası da farzdır. İbn-i Teymiye gibi ehl-i sünnet itikadında olmayan mücessime fırkasından olanlar bu şekilde söyler. Zamanımızda da İbn-i Teymiye'yi kendisine baz alan, İbn-i Teymiye ehl-i sünnet değildir. Evet. Ve Muhammed bin Abdülvehhab denen kişi bu Vehhabiliği kuran da İbn-i Teymiye'den ilham almıştır. Daha sonraki gelen mesela Muhammed Abduh ki Kahire'de Mısır'da müftülük yapmıştır ve 33 derecelik masondur diye kendisine. Dolayısıyla onların aldıkları, kaynak olarak aldıkları hep o İbn-i Teymiye'dir. Dolayısıyla ehl-i sünnet değildir. Ehl-i sünnet değildir. Namazın kaza edilmesi öyle bir şey söz konusu değildir. Hatta hakkında nas yoktur gibi böyle ileri laflar da söylüyor. Halbuki tam tersi. Nas diye ayet-i kerim hadis-i şeriflere denir fıkıh kitaplarında. Bir konuda ya ayet-i kerim ya hadis-i şerif varsa o kesindir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferden dönüyorlar. orduyla beraber. Gece de yürüyorlar ama belli bir yere geliyorlar, iyice yoruluyor. Ordu da yoruluyor. Orada konaklama emrediyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sabah namazına daha vakit var. Bizi kim bekler sabah namazına, kim uyandırır, kim kaldırır? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri anlatıyor bunu. Kütüb-i Sitte'de var bu. Diyor ki ya Resulullah ben uyandırırım. Uyursun buyuruyorlar. Yok yok uyumam ya Resulullah dedim diyor. Başka da talip olmayınca diyor Resulullah Efendimiz o görevi bana verdi diyor. Hakikaten diyor nöbetteyken diyor uyumuşum diyor. Uyandığımda diyor yüzümün diyor güneş tarafından yakıldığını hissettiğim zaman uyandım. Yani güneş doğmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii ki üzülüyorlar. Kalkıyorlar. Bütün ordu yeniden abdest alıyorlar. Kuşluk vaktinde aynı vakit olduğu için cemaatle önce sünneti kaza ediyorlar. Sonra da cemaatle sabah namazının farzını kaza ediyorlar. Kaza ediyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bunun böyle olmasını dileyen Allah-u Teala'dır. Ümmetimden bir namazı vaktinde kılamadıkları zaman nasıl kaza edileceğini öğretmek için bizi aynı şekilde uyandırmadı. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretlerini de aynı şekilde uyandırmadı. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tatbikatlı olarak yani vaktinde kılınmayan namazın nasıl kaza edilmesi lazım gelindi bizzat gösteriyorlar. Bizzat gösteriyor.
1: Nas'sa nas yani.
2: Nas. Hadis-i şeriftir efendim. Evet. Ve mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir namazı uykuda geçiren veya unutan kimse sonraki namazı cemaat ile kılarken hatırlarsa imamla namazı bitirip sonra önceki namazını kaza etsin. Bundan sonra imamla kıldığını tekrar kılsın. Tertip sahibi için bilir. Daha ne buyursun Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaza namazı yok diyene karşı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tergibus Salat'ta aynı şekilde bildiriliyor bu. İki farz namazı bir araya getirmek büyük günahlardandır. Çok kimse bunu yanlış anlıyor bu hadis-i şerifi. Yani öğleyi kılmayıp ikindi vaktine gelip ikisini birleştirmeyi kastediyor burada. Fıkıh kitaplarında bu anlatılıyor. Şimdi diyor ki efendim diyor kaza namazım var diyor. Farz arkasına ikindi arkasına kılamazmışım diyor. Hadis-i şerif varmış. O öyle değil ya. Öyleyse bırakıyorsan aynı şekilde ikindi de diyor ben bunu kaza ederim. Günahtır. Şartlar varken, müsaitken o namazı kazaya bırakmak uygun değildir. Yine bir hadis-i şerifte bir namazı vakti çıktıktan sonra kılan kimseyi Allah-u Teala 80 hukbe cehennemde bırakacaktır. Bir namazı vaktinden sonra kılmanın cezası bu olursa hiç kılmayanın cezasını düşünmelidir buyurmuştur ehl-i sünnet alimlerde. Hakikaten insan ürpertiyor, korkutuyor. Çünkü bir hukbe mesela bir hadis-i şerifte de geçiyor. Bir namazı bilerek özürsüz kılmayan kimse bir hukbe cehennemde kalacaktır. Bir hukbe 80 senedir. Bir ahiret günü 1000 dünya senesi kadar uzundur buyuruyor. Hatta Dürül Muhtar'da da farz namazı özrü olmadan vakti geçtikten sonra kılmak yani kazaya bırakmak haramdır. Onun için namazı vaktinde kılmak, vaktinde kılmaya eda denir. Vakti çıktıktan sonra kılmaya kaza etmek denir. Peki bilerek kazaya bıraktıysa günahı pek fazladır. Ve hemen kaza edip tekrar tövbe istiğfar etmesi lazım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh hazretleri naklettiği ve Abdülkadir Geylani hazretleri de Fütuhul Gayb kitabında naklettiği bir hadis-i şerif var. Bizzat Resulullah Efendimiz'den Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri işitiyor ve Abdülkadir Geylani hazretleri de Peygamber Efendimiz'in evladındandır. Fütuhul Gayb kitabında bu hadis-i şerifi naklediyor. Buyuruyor ki farz kılmayıp kazası olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allah-u Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Bunun için Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olan bir kimsenin 5 vakit namazının sünnetleri, ondan sonra teravih namazı, duha, evvabin, teheccüd bu namazları kılması haramdır, günahtır. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Ne yapması lazım? O sünnetleri kılarken de kazaya niyet etmeli. Böylece hem o sünnetleri terk etmiş olmuyor hem de aynı şekilde kaza borcu ödenmiş oluyor. Burada da itiraz ediyor adam. Aman ha diyor sünnetleri terk etme. Adama sünnet diye sorsan sadece iki şey biliyor. Bu 5 vakit namazının sünnetiyle bir de erkek çocuklarının sünnetini biliyor. Halbuki ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnetti. Niye katlettin peki hoparlör takmak suretiyle? Niye katlettin? Mesela Hanefi fıkıh kitaplarında yazıyor. Farzla sünnet arasında Allahu mente selamdan ve kametten başka bir şey okunmaz. Sen 3 ihlas okutturuyorsun. Farz namazdan sonra salaten düncüğüne okutturuyorsun. Bunlar sünneti katletmek. Sünnetten anladığınız ne o zaman? Halbuki 5 vakit namazın sünnetinden murat farzdan başka bir namaz kılmaktır buyuruluyor. Muhammed Sadık Efendi Nevadir-i Fıkhiye kitabında anlatıyor bunu. Hanefi mezhebinin kitaplarındandır. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam farzların tamamı 17 rekattır. Bu 17 rekatı vaktinde kılmak farzdır. Vaktinde kılamazsa vaktinden sonra kaza etmek de farzdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu 17 rekat namaz emredilince Allah-u Teala şükür ve teşekkür için bu 17 rekat farz namazın önünde ve arkasında namaz kılmıştır. Sabahın önünde, ikindinin önünde, öğlenin önünde ve sonunda, akşamın sonunda ve yatsının önünde ve sonunda namaz kılmıştır. İşte Muhammed Sadık Efendi Nevadiriye Fıkhiye kitabında buyuruyor ki öğle namazının farzından önce 4 rekat namaz kılmak sünnettir. Buna sen kaza diye niyet ettiğin zaman, kaza diye niyet ettiğin zaman sünneti terk etmiş olmuyorsun. Onu da bilmiyor. Kitaplar okumuş olsalar da onlar döner. Netice olarak efendim, herhangi bir özür olmadan, dinimizin bildirdiği bir özür olmadan bir namazı kendi vaktinden sonraya bırakmak çok büyük günahtır. Çok büyük günahtır. Bir, bunu hemen o vakitte kaza edecek. Kaza edecek, her vakit geçecek günahı artar. Vaktinde kılamadığı için ayrıca da tövbe istiğfar etmesi lazımdır buyurdu efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: İsrafın çeşitleri. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmektir. Bunların israf olduğu meydandadır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Şems-i Tebrizi Hazretleri. 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi Mevlana Muhammed bin Ali olup Tebrizlidir. Şems-ed-Din, dinin güneşi lakabıyla meşhurdur. 645 miladi 1247 senesinde Konya'da şehit edildi. Şems-i Tebrizi Hazretleri, dünyaya hiç kıymet vermez, haram ve şüphelilerden son derece sakınır, mübahların fazlasını terk ederdi. Bir yerde durmaz, talebelerin bulundukları yerlere giderek onları yetiştirirdi. Bu şekilde bıkmadan, yorulmadan pek çok yerlere gitti. Şems-i Tebrizi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, ve dahi bil ki, ibadetler 5 türlüdür. Birisi, ten kulluğudur. Bu, Allahü Teala'nın emirlerine uyup, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. İkincisi, nefis kulluğudur. Bu kulluk, nefsi terbiye etmek, ıslah etmek, mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak, riyazet, nefsin istediği şeyleri yapmamak. Üçüncüsü, gönül kulluğudur. Bu ise dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden yüz çevirip, ahirete yönelmektir. Ahirete yarar iş yapmaktır. Dördüncüsü, sır kulluğudur. Bu ise her şeyi bırakıp, tamamen Allahü Teala'ya dönüp onun rızasını kazanmaktır. Beşincisi can kulluğu. Bu kulluk müşahedeye ermek için kendini Allah yoluna vermekle olur. Kim insanların ezasına, verdikleri sıkıntıya sabrederse Allahü Teala onun kalbini nurlandırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, insanlar içinde öyle kimseler vardır ki, Allah'a iman ettik der. sonra da Allah uğrunda bir eziyete uğratıldı mı, tutar insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi kabul eder. Yani gönlüne iman nuru giren kimselerin Allahü Teala'nın nazarı ve ihsanı ile bu nur bir daha çıkmaz. Gönüldeki bu nur insanların incitmesine sabredip Allahü Teala'ya tevekkül etmekle artar, parlar. Münafıklar Eshab-ı Kirama, "Düşmanlarınız toplanıp üstünüze geliyor." dediklerinde Eshab-ı Kiram efendilerimiz, "Allahü Teala bize kâfidir ve o ne güzel vekildir." dediler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "Düşmanlarını size karşı ordu hazırladı. O halde onlardan korkun." dedi de bu söz onların imanını arttırdı ve üstelik "Allah bize kâfidir ve o ne güzel vekildir." dediler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, "Nice peygamberler vardır ki beraberlerinde birçok alimler savaştı da Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ümitsizliğe düşmediler, zaaf göstermediler, düşmana boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever." Allahü Teala ihsana kavuşanları sever. Onlar Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet ederler. Allahü Teala böyle kullarını mihnetlere, bela ve sıkıntılara müptela kılar. Mihnetler ise böyle kimselerin cevherlerini ve iyiliklerini ortaya çıkarır. Bu ise böyle kulların Allahü Teala'nın katındaki kıymetlerini ve sevildiklerini gösterir. Kişinin kadrinin ve kıymetinin varlığı mihnetlere, bela ve musibetler, sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Bu mihnet dünyalığın olmaması veya eksilmesi, elden çıkmasıyla olur. Sabredenlerin sabırdaki sebatları sebebiyle iyilikleri, yani sabır, tevekkül, kanaat ve hilm, yumuşaklık gibi güzel hasletleri artar. Böylece olgunlaşan insanın kalp aynasındaki kirler, cevherin halis hale getirilmesi gibi temizlenir. Bela günlerinde, bela geldiğinde, Eyüp aleyhisselamın kulluğu iyi bir kulluktur. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam için belalara, musibetlere sabretmesinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de mealen "O ne güzel kuldur. Gerçekten o tamamen Allah'a teveccüh etmişti." buyurdu. Veli insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp tahammül eden kimsedir. Sıkıntıları göğüsler, belalardan dolayı şikayetçi olmaz ve adavet, düşmanlık beslemez, düşmanlık tavrı takınmaz. O toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır, fakat topraktan hep güzel şeyler biter. Yine başka bir sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Her işe besmele ile başla, temiz ol. Daim iyiliği adet edin. Tembel olma, namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kimseye kızma, etme cefa, eziyet. Ömrün olsun dersen gayet uzun. Nimetine kimsenin etme haset. Kimseyi kötüleyip kahtetme, atıp tutma. Senden üstün olan kimsenin önünden yürüme. Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur. Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol, seher vakti tilavet kıl, Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin olsun daima hamd-i hüda, daima Allahü Teala'ya hamd et. hem cehennem azabından endişeli ol, kork. Gücün yeterse haset kapısını kapat, hasedi terk et. Kendini başkalarına methetme, namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen, fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Bunları bilmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Allahü Teala Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde mealen, bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz, cehlin ilacı sorup öğrenmektir buyuruyor. Resul-i Ekrem de sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, ilim Çin'de bile olsa onu arayınız buyurmuştur. Bilinmesi lazım gelen bilgiler iki kısımdır. Birincisi farz-ı ayn, ikincisi farz-ı kifayedir. İtikat bilgilerini öğrenmesi, namaz, hac, zekat gibi ibadetleri yapmakta, mesuliyetten kurtulacak kadar ilim öğrenmesi, her Müslüman erkek ve kadına farz-ı ayn'dır. Bunlardan fazlasını öğrenip, derin alim olmak, fetva verebilecek seviyeye gelmek farz-ı kifayedir. Namaz, abdest, oruç gibi ibadetlerin sahih olması ve kabul olması imana bağlıdır. Çünkü iman asıl, amel fer'idir, şubedir. Eğer bir kimsenin itikadı düzgün olmazsa, 1000 sene namaz kılsa ve oruç tutsa, bu namaz ve oruçları ona kıyamet gününde fayda vermez, cehenneme gider. Allahü Teala Gâşiye suresinin 2. ayet-i kerimesinde mealen şöyle bildiriyor. Bir takım yüzler vardır ki o gün kıyamet günü zelildir. Bir kimse Müslüman olduğunu söyler. Fakat farz-ı ayn bilgileri öğrenmekten geri kalırsa Müslümanlıkla alakası Müslüman olduğunu söylemekten ibaret olur. Sadece Müslüman olduğunu söylemekle ahiret saadetine kavuşulmaz. Bu bakımdan her Müslümanın öğrenilmesi farz-ı ayn olan din bilgilerini iyice öğrenip ezberlemesi lazımdır. Hatta bu bilgileri yakınlarına, çoluk çocuğuna da öğretmelidir. Mükellef olana önce farz olan Resulullah Efendimizin Allahü Teala'dan getirdiklerine iman etmektir. İman Allahü Teala'nın bir olduğunu, Resul-i Ekrem'in onun kulu ve resulü olduğunu kalb ile tasdik edip dil ile söylemektir. İnanılacak şeylere kalb ile inanmadan sadece dil ile inandığını söylemek iman olmaz. Eğer bu iman olsaydı kalben inanmayıp dil ile Müslümanım diyen münafıkların mümin olması lazım gelirdi. İmanın tarifi geniş olarak şöyledir. Allahü Teala'ya, onun ortağı ve benzeri olmadığına, onun hay ve kayyum olduğuna, kemal sıfatlarıyla muttasıf olup noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, Allahü Teala'nın meleklerine, peygamberlerine, peygamberlerine verdiği kitaplara, kıyamet gününe, kıyamet gününün mutlaka vuku bulacağına, hayrın ve şerrin de Allahü Teala'dan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye iman etmektir. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri mehtaplı bir gecede medresenin damında oturmuş sohbet ediyorlardı. Bir ara Şems etrafına bir göz gezdirerek, "Hiçbir pencereden ışık görünmüyor. Herkes ölü gibi yatıyor. Keşke uyanık olsalar da ahiret için birazcık çalışıp, kıyamet gününde güç durumda kalmasalar, yoksa bu halleriyle ölüden farkları yok, dedi. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri hemen ellerini kaldırıp, Ya Rabbi, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin hürmetine, bu uykuda ölü gibi yatan kullarını uyandır, diye dua etti. Duanın akabinde, gökyüzünde bir anda bulutlar toplanmaya, şimşekler çakmaya ve gök gürlemeye başladı. Bu şiddetli gürültülerden herkes uyandı. Yakın evlerden Allah Allah sesleri gelmeye başladı. Bir müddet bu sesleri dinlediler ve Şems Hazretleri, insanların Rabbimizin hıfz-ı emanında, korumasında olabilmeleri için, âlim, kâmil bir rehbere ihtiyaçları vardır. Ancak böyle bir rehbere kavuşanlar, yer ve gök afetlerinden, maddi ve manevi bütün zararlardan korunabilirler. Görüldü ki şu

Evliyanın mezarlarını ziyaret eden, kabirdeki zatın büyüklüğünü ne kadar anlamış ise ve o veliye ne düşünceyle teveccüh etmiş, yani kalbini ona bağlamış ise, ondan o kadar feyiz alabilir. Kabir ziyaretinin faydası çok olmakla beraber, evliyanın ruhlarına teveccüh edebilen kimse için uzaklık zarar vermez. Nefsi terbiye etmekten maksat, bedeni bağlılıklardan geçip, ruhlar ve hakikatler âlemine yönelmektir. Kul kendi istek ve arzularından vazgeçip, Hakk'ın yoluna mani olan bağlılıkları terk etmelidir. Bunun çaresi şöyledir. Kendisini dünyaya bağlayan şeylerin hangisinden istediği an vazgeçebiliyorsa, bunun maksada mani olmadığını anlamalıdır. Hangisini terk edemiyorsa ve gönlünü ona bağlı tutuyorsa, onun hak yoluna mani olduğunu anlamalı ve o bağlılığın kesilmesine çalışmalıdır. Kalbe ani olarak gelen çeşitli vesveseler ve telkinler, insanın kemaline mani olmaz. Ancak kalbe yerleştirmemelidir. Kalbe gelen bu vesveseleri tamamıyla uzaklaştırmak imkansızdır. Bazı alimler, kalbe yerleşmediği müddetçe onların hiçbir kıymeti yoktur, dediler. Eğer kalbe yerleşirse, feyz yollarını keser. Bunun için batın hallerini murakabe etmelidir. Aradaki mesafe ne kadar çok olursa olsun, talebe, hocasına durumunu manevi yol ile arz etmelidir ki, gafletten kurtulabilsin. Bir alimi ve evliyayı ziyaret etmekten maksat, Allahü Teala'ya yönelmektir. O büyüklerin ruh-i şeriflerini tam bir yönelmeyle ziyaret, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşmaya vesiledir. Nitekim görünüşte halka tevazu, hakikatte Hakk'a tevazudur. Çünkü insanlara tevazu göstermek, Allahü Teala'nın rızası için ise makbuldür, kıymetlidir. Şuna inanmalı ki, hakiki gayeye ancak mürşidin, yol göstericinin, rehberin sevgisi, rızasıyla erebilir. Bu sebeple, mürşidin rızasını, sevgisini talep etmek, müride, talebeye düşen başlıca vazifedir. Müride, bütün işlerini mürşidine bırakmak düşer. Din işlerini, dünya işlerini, her çeşit işini mürşidinin tercihine, tedbirine vererek, mürşidi yanında kendisinin asla bir tercihi seçmesi kalmaya. Salih zatların kabirlerine yakın bulunmanın iyi yönden çok tesiri vardır. Ancak onların ruhaniyetlerine yönelmek, kabirlerine yakın olmaktan daha iyidir. Zira iyi tesirin yakınlık uzaklıkla bir alakası yoktur. Yakınlık uzaklıkla bir bağlantısı yoktur. Her yer aynıdır. Nitekim bu manada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her nerede bulunursanız bana salavat okuyunuz buyurdu. Allahü Teala'nın veli kullarını her gün İki günde bir kere görmek, bırakılmaması gereken sünnettir. Ama edeple, saygı ile. Bir kimse susup duruyorsa, onun bu hali, şu üç şeyden boş olmamalıdır. 1. Gönüle kötü duyguların girmesini önlemek. 2. Allahü Teala'yı sessiz sessiz zikretmeyi, anmayı sağlamak. 3. Kalp hallerini gözetmek, gönüle Allahü Teala'nın düşüncesinden başkasını koymamaya çalışmak zordur. O gönüle gelen şeyleri tamamen atıp uzaklaştırmak ise mümkün değildir. 20 sene gönlüme bir şey koymamaya çalıştım. Sonra yine geldi. Geldi ama gönlümde yer bulamadı. Amellerin en güzeli gönülden geçenleri araştırmaktır. İyi mi geliyor, kötü mü geliyor bilmek

demektir. Haram yiyenlerin bütün azaları istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet eder. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer. En faziletli amel, nefsin istediğinin tersini yapmaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ahiret ve dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Din, insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik. Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Din bilgileri, dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir. Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmet. Ahiret için üzülmek ise, kalbe nurdur. Uğraşmadan ve çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden hayale kapılır. Şerefli ve asil kimse sözünde durur. Akıllı olan yalan söylemez. Mümin olan gıybet etmez. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır. Dünya imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir. Kızdığı zaman kendisine emanet edilen sırları ifşa edenler aşağı kimselerdir. Kibir ve öfke insanın başına çok felaketler getirir. Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdafaa edenler de kötülerdendir. Başkasını düzeltmek istiyorsan, önce kendini düzelt. 3 huy vardır ki, kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek. Hesaba çekileceğini bildiği halde, haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşılır. Allahü Teala'ya isyan etmediği bir dille dua edenin duası kabul olur. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayreylesin. Amin.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz tasavvuf. Sevgili dinleyiciler, tasavvuf kimseye eza ve cefa vermemek, herkese lütuf ve ihsanda bulunmak, hastalık ve musibetleri kimseye ishar etmemek, düşmanlarını affetmek, insan mertebesinin en yüksek derecesine kavuşmayı usul ittihaz etmektir. Tasavvuf, lügatte kalbi saf yapmak, kötülüklerden temizlemek demektir. Kişinin kalbini Allahü Teala'nın muhabbetine bağlamak, itikadını düzeltip Resulullah'ın söz, hareket ve ahlakına uyup yolundan gitmektir. Kalple yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten ilme tasavvuf ilmi denir. İmanın vicdanileşmesini yani yerleşmesini, fıkıh ilmiyle bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmayı sağlar. Tasavvuf ilmine ahlak ilmi veya ihlas ilmi de denir. Tasavvuf alimleri tasavvufu çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir. Bunlardan bazıları şöyledir. İmam-ı Keddani Hazretleri, tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Ebu Ali Rodbari Hazretleri, tasavvuf kalbi temizlemektir. Ebu Muhammed Cevheri Hazretleri, tasavvuf halleri kontrol ve edebe riayet etmektir. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri, tasavvuf nefsin kötü isteklerini terk etmektir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, tasavvuf Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kalbin kötü huylardan temizlenmesi için Allah için olmayan her şeyin sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmak önemli bir husustur. Bu yolda ilerlemek peygamberlerin ahlakından, salih kulların hallerindendir. Olgunlaşmak istemek insanın en değerli hasletidir. Olgunlaşmaksa kalbi kötü sıfatlardan tahliye ve ruhu Rabbani ve güzel sıfatlarla süslemek ve bunlarla Hakk'ın huzurunu bulmaktır. Kötü sıfatlar cahillik, kızgınlık, kendini beğenmek, riya, kin, haset, kibir, kazaya rızasızlık, cimrilik, gurur, makam ve mal sevgisi, övülmeyi sevmek, ayıplanmaktan korkmak, sözünde durmamak, suizan etmek, nefsin arzularına uymak, övünmek, uzun emeller peşinde olmak gibi şeylerdir. Güzel huylarsa ilim, hilm, tefekkür, rıza, haya, tevazu, Allah için sevmek, merhamet, şefkat, mürüvvet, ülfet, cömertlik, vakar gibi güzel işlerdir. İşte hak yolunda ilerlemekten maksat, kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulmak ve güzel huylarla sıfatlanıp kemale ermektir. Zira insanda bu kötü sıfatlar çoktur. Yolcunun yol süresince birçok şehirlere, köylere rastlayıp, her birinde bir müddet kalıp, sonra oradan hareketle matlubuna, işine gitmesi gibi, bu ilerlemede de velilerin bildirdikleri makamlardan geçilir.
Tasavvuf ne Yahudilerin, ne Hint brehmenlerinin, ne Yunan filozoflarının, ne de sahte tasavvufçuların uydurmasıdır. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Peygamber Efendimiz'den gelmektedir. Bunların isimleri sonradan konulmuştur. Resulullah'ın peygamber olduğu bildirilmeden önce kalple zikretmekte olduğunu dinimizin muteber kitapları yazmaktadır. Zikir, nefs muhasebesi, Allahü Teala'ya yönelmek, Resulullah ve Eshab-ı Kiram zamanında da vardı. Peygamber Efendimiz ve Eshabından sonra bid'atler ve bozuk fırkalar çoğaldı. Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf yolunda ilerleyenlere verilen zahid, abid gibi isimleri her fırka kendi önderlerine söyledi. Hicretin ikinci yüzyıl sonlarına doğru Ehl-i Sünnet fırkasından olup kalplerini gafletten koruyan ve nefislerini Allah'a itaate kavuşturanların bu hallerine tasavvuf ve kendilerine sofi ismi verildi. Bu isimler Hicri 2. asrın sonunda kullanıldı. Kendisine ilk defa sofi denilen Ebu Haşim Sofi'dir. Kufe şehrinden olup Şam'da insanlara doğru yolu gösterdi. Süfyan-ı Sevri'nin hocasıydı. Tekke denilen bina ilk defa Ebu Haşim için Suriye'de Remle şehrinde yapılmıştır. Dağları iğneyle oyarak toz etmek, kalplerden kibri çıkarmaktan kolaydır sözü onundur. Tasavvuf, bir Müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri ve yolları öğreten bir ilimdir. Tıp ilmi, beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi, tasavvuf da kalbin, ruhun, kötü huylardan kurtulmasını öğretip, kalp hastalıklarının alametleri olan kötü işlerden uzaklaşıp, Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. Zaten dinimiz önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerine uygun iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da Allah rızası için olmasını emrediyor. Kısaca din, ilim, amel ve ihlastan ibarettir. Bütün insanların dünya ve ahiret iyiliklerine, rahat ve huzura kavuşması için birinci lazım olan şey, doğru bir iman sahibi olmasıdır. Bunun için herkesin kalbini yanlış inançlardan, şüphelerden kurtarmaya çalışması şarttır. Doğru bir imana kavuşmak için Ehl-i Sünnet itikadını öğrenmek ve buna uygun olarak inanmak gerekir. İnsanların saadeti için ikinci olarak lazım olan şey, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenmektir. Dinimizde bildirilen helali, haramı, farzı, vacibi, diğer hususları öğrenmek ve bütün işlerini ve ibadetlerini öğrendiklerine uygun yapmaktır. Üçüncü ise kalbin tasfiyesi, yani kötülüklerden temizlenmesi ve nefsin terbiye edilmesidir. Nefs hep kötülük yapmak ister. Onun bu isteklerinden kurtulmak ve Allah sevgisini kalbe yerleştirmek için tasavvuf alimlerinin yazmış oldukları eserleri okuyup amel etmek, iş ve ibadet yapmak lazımdır. Bir kimse doğru imana kavuşur, dinin emirlerini seve seve yerine getirirse, peygamberlere, evliyaya ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır. Maddenin çekimi kanunu gibi, aynı cinsten olan şeyler birbirini çektiği için onlar tarafından yanlarına çekilir. Dağ kadar büyük mıknatısın veya yüksek gerilimli elektromanyetik alanın bir iğneyi çekmesi gibi onu yüksekliklere çekerler. Sırat köprüsünü şimşek gibi hızlı geçer. Cennet bahçelerinde kendine uygun ve ruhuna elverişli nimetler içinde sonsuz rahat edenlerden olur. İnsanların manen yükselmesi, dünya ve ahiret saadetine kavuşması bir uçağın uçmasına benzetilirse, imanla ibadet bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun enerji maddesi, yani benzinidir. Maksada ulaşmak için uçak elde edilir. Yani iman ve ibadet kazanılır. Harekete geçmek için de kuvvet maddesi, yani ahlak ilminin yolunda ilerlemek lazım olur. Tasavvuf, yani ahlak ilmi,
doğru bir imandan ve İslamiyet'in emirlerini seve seve yerine getirmekten başka şeylere kavuşmak için değildir. Tasavvufun iki gayesi vardır. Birincisi, imanın vicdanileşmesi, yani yerleşmesi ve şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akılla, delil ve ispatla kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. İkinci gayesi, ibadetlerde kolaylık, lezzet hasıl olması için nefsi emmareden doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. Tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gaybden haber vermek, nurlar, ruhlar ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Tasavvufla ele geçen marifetlere, bilgilere, hallere kavuşmak için önce imanı düzeltmek, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve ibadet yapmak lazımdır. Zaten bu üçünü yapmadıkça kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi mümkün değildir. Abdullah Harras Hazretleri buyuruyorlar ki, kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir.

0: Şiirlerle Menkıbeler.
1: İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun dinde yeri. İmam-ı Tirmizi ki alim ve veli idi. Sözleri insanlara pek çok faydalıydı. O bir gün buyurdu ki, iyi bir insan olmak, 7 şeyi sırayla yapmakla olur ancak. Birincisi, dosdoğru bir iman edinmektir. Zira imansız olmak sonsuz bir felakettir. İkincisi, dinini öğrenmektir mükemmel. Zira ilim olmazsa yapılmaz hiçbir amel. Üçüncüsü, her çeşit haramdan sakınmaktır. En büyük haramsa bu dinde kalp kırmaktır. Hatta insan Kâbe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın günahı büyüktür ondan daha. Dördüncü mühim esas, farzı ifa etmektir. Farzlar, Hak Teâlâ'nın emirleri demektir. Beşinci, mekruhlardan kaçınmaktır iyice. Bunlar da kerih olan şeylerdir dinimizce. Bundan sonra sünneti yapmaya sıra gelir. Bunlar Resulullah'ın beğendiği şeylerdir. Bütün bu 6 şeye edince tam riayet, 7. tasavvufa sıra gelir nihayet. Bunlardan bir tanesi yapılmazsa eğer, ondan sonrakilere verilmez hiçbir değer. Mesela bir kimsenin imanı yoksa şayet, yapsa da kabul olmaz 100.000 sene ibadet. Ve eğer haramlardan sakınmazsa bir kişi, faide vermez ona yaptığı hiçbir işi. Farzları yapmayanın sünneti kabul olmaz. Sünneti yapmayan da tasavvufçu olamaz. Bir müminin kalbini kırsa biri mesela, yaptığı zikirlerin faydası olmaz asla. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri, pek çok faydalıydı öğüt, nasihatleri. Bu alim buyurur ki, farz yanında nafile, bir deryaya nazaran değildir damla bile. Tasavvuf bir sofrada sanki tatlı gibidir. Yani ona sofrada en sonra sıra gelir. Hak Teâlâ indinde en fazla aziz olan, en fazla korkanlardır Allahü Teala'dan. Vaktiyle bir talebe çıkmış bir yolculuğa. Dönüşte yine gelmiş hocasının yanına. Hocası sormuş ona, yolculuk boyunca hep namazları vaktinde kılabildin mi acep? Evet kıldım deyince buyurmuş ona derhal, kazancın işte budur, gerisi oldu hayal. Zira İnsan ölünce dünya için duyduğu sevinç, keder ve bütün uğraşıp yorulduğu o şeylerin tamamı hepsi hayal olacak. Geriye Allah için yaptıkları kalacak. Allah için yapılan ibadet, hizmet, namaz bunların hiçbirisi indallah zayi olmaz.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Kontinental.

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Uzlaşı sağlanamadı.
6: Şahin bak bir şey söyleyeyim. Buraya Keçiören'in 20 tane çakalıyla gelinmez.
5: Kılıçdaroğlu'na destek veren vekiller saat 8.57'yi gösterirken geri çekilme kararı aldı.
7: Herkes takip ediyor süreci. Biz burada suhuletle, aklı selim bir biçimde oturup konuşup bir zemin arayalım arayışı içindeydik. Çok çaba sarf ettik bununla ilgili ama maalesef gerçekleşmedi. Dolayısıyla biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
5: Kılıçdaroğlu'nun avukatları Ankara Emniyeti'ne başvurduğu genel merkezin boşaltılmasını istedi. Çevik Kuvvet CHP önünde ellerinde demir makaslarıyla yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da örgüte yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerine destek olun çağrısı yaptı. Örgüt disiplinine aykırı davrananlar için işlem yapılacak uyarısında bulundu. CHP'li vekiller yine CHP'lilerce kendi partilerine alınmadı. Özgür Özel destekçileri kapılara koltukları yığdı, barikat oluşturdu.
8: Pet şişelerle kolluk kuvvetlerine saldırıyorlar. Hem ellerinde taşlar var hem sopalar var. Şu anda kolluk kuvvetleri içeriye müdahalede bulundu ve şu anda içeriye girmeye başladılar.
5: Öğleden sonra polis harekete geçti. İçeri biber gazı sıktı. Bir anda göz gözü görmez hale geldi. Polis mukavemet gösterenlere aşıp genel merkeze girdi.
9: Mahkeme kurultayda hile var dedi. İcra memurları polis eşliğinde tebliğ etti. Memurlar o kararı Özgür Özel almayınca genel başkanlık makamının kapısına yapıştırdı. Hamle şansı kalmayan Özel arkasında bir enkaz bırakarak genel merkezi terk etti. Afişleri de fotoğrafları da anında indirildi. Kılıçdaroğlu'na 33 ay sonra CHP genel merkezine geri dönüş yolu açılmış oldu.
5: CHP'de bir dönem böyle kapandı. Mahkeme deyim yerindeyse şike var dedi. Kurultayda hile yapıldığını tescil etti. Yani aslında Özgür Özel seçim kazanmadı kararı verdi. Özel'in fotoğrafları CHP genel başkanları arasından indirildi. CHP'de baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ayaklar altına alınmış çiğnenmişti.
10: Hayırlı bir şey yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayırlı bir şey yok.
5: O Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı. Fotoğrafı yerine konulacak. Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacak. Buna ilişkin mahkeme kararı icra heyeti tarafından Özgür Özel'e tebliğ edildi. Kararı kimse almayınca memurlar makam odasının kapısına yapıştırdılar. Kurmayları kararı alıp Özgür Özel'e verdi. Özel ise tebligatı yırttı, yargı kararını tanımıyorum mesajı verdi.
11: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti bulunduğumuz noktadan. Ama bugün itibariyle Özgür Özel'in de fotoğrafı indirildi.
5: Özgür Özel bu gelişme sonrası genel merkezden çıktı. Çıkışta geri dönmek üzere gidiyorum dedi, meclise yürüdü.
11: Şu anda tahribat çok fazla ve aşırı derecede ortalık karışık ve dağınık durumda.
5: Özgür Özel'in uzlaşmaz tutumu ve taraftarlarının bir dönem birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına tavrı CHP'yi savaş alanına çevirdi. Özel geride adeta bir enkaz bıraktı.
11: Dağınık durumda ki onlar da öksüre öksüre temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Çamaşır sularını dökmüşler. Bidon boş durumda bekliyor. Gerek sıvı sabunları gerek ki karışık kimyasalları karıştırarak bu noktada adeta buraları zehirlemişler.
5: Kendi partilerine girmek isteyen CHP'lilere deyim yerinde ise düşman muamelesi yaptı. Püskürttük diyerek video paylaştı. Benden sonrası tufan dedi, ayrılık tohumlara ekti. Bu süreçte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Kılıçdaroğlu iletişim kurmayı denedi, uzlaşma istedi. Ama ne pazarlık etti ne ödün verdi. Kararlı şekilde sürecin tamamlanmasını bekledi.
2: Kemal Bey, yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı. Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu.
5: Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak basın danışmanı Sönmez'den Kılıçdaroğlu genel merkeze şu an gitmeyecek açıklaması geldi. Öyle görünüyor ki önce kavga görüntüsünün izleri silinecek, Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'ye gidecek.
9: CHP'ye CHP'leri sokmadılar. Mahkeme kararına direndiler. Tahliyeyi adeta savaşa çevirdiler. Polis soruyla çıkarıldılar. Geride enkaz bıraktılar. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Araçla CHP'nin arasına dalan bir kişi yaralayan sürücü de soruşturma kapsamına alındı.
5: Mahkeme kadıya mülk değil, yargı da Özgür Özel'e CHP'nin tapusu senin değil dedi. Seçimde hile yaptığı gerekçesiyle genel başkanlıktan azletti. Ama kararı sindiremeyenler CHP'yi savaş alanına çevirdi. Genel merkezin içindekiler de dışındakiler de CHP'liydi. Kılıçdaroğlu ekibi sükuneti korudu, iletişim kurmaya, tansiyonu düşürmeye çalıştı.
7: Biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
5: Ama yumruklandı. Pet şişe ve taş yağmuruyla karşılaştı. Devreye polis girdi. Bu kez kapıdan masaya ne varsa Özgür Özel ekibi girişe sürükledi. Kolluk kuvvetleri biber gazı sıktı. Onlar da yangın tüpleriyle karşılık verdi. Baba ocağını yangın yerine çevirdi. Kapılar, camlar yere indirildi. Vandallar partiden çıkarıldığında verdikleri hasarın boyutu pes dedirtti. Üstelik bir maganda aracını dışarıda bekleyen CHP'lilerin üzerine sürdü. Bir kadına çarpıp sürükledi. Çevredekiler müdahale edemeden gaza basıp kaçtı. Sürücü hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma açıldı. O görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Genel Merkezi çevresindeki izinsiz gösteriler, kolluğa direnme ve bir kişinin yaralandığı araçlı saldırı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkaranlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet kullananlar da görevli memura direnme gerekçesiyle hesap verecek.
9: Özgür Özel ve ekibi arkasında enkaz bırakarak genel merkezden çıkarılırken CHP'li vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mesai yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlere tepki gösterdi. Kemal Bey'e hain diyenlerin partili ilişkiyi kesilir dedi. Eski vekil Müslüm Sarı ise öncelikle parti meclisinin toplanacağını söyledi. Azledilen kurulların hızla oluşturulacağını belirtti.
12: İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı.
5: İçeri girmek isteyen de kapıdan almayan da CHP'liydi. Kurultay sandığı hileli çıktı. Özgür Özel meşruiyetini de genel başkanlığı da kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu üzgün, CHP'li vekiller şaşkındı.
12: 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen azami çabayı sarf ettik.
5: CHP'de tahliye savaşı yaşanırken Kılıçdaroğlu konutundaydı. Kendisine yakın milletvekilleri de yanındaydı. İstişare etti, yeni yol haritasını şekillendirdi. Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.
12: Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek.
5: Öncelikle parti meclisi toplanacak. Mahkemenin azlettiği yetkili kurullar tekrar oluşturulacak.
12: Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Bayram sonunda toplama planımız var.
5: CHP'de mutlak buttan kararını sindiremeyenler oldu. Hazımsızlık, Kılıçdaroğlu fotoğraflarını indirmeye kadar vardı.
10: Hayır, bir şey yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayır, bir şey yok.
5: İzmir Milletvekili Mahir Polat o görüntülere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, hain diyen partiden gönderilir dedi.
13: Hep beraber bu sürecin içerisinden güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum.
5: Eski milletvekili Müslüm Sarı da birlik beraberlik mesajı verdi. Bayram kucaklaşmamız için bir fırsat olacak dedi.
12: Bayram da bir fırsat biliyorsunuz bu süreçte. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz.
5: Sarı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman geçeceği bilgisini de paylaştı.
12: Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına.
9: CHP'de arınma başlayacak. Kılıçdaroğlu arınma komisyonu kuracak. CHP'li belediyelerde kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Yolsuzluk iddiaları masaya yatırılacak. Şaibeli isimler için ihraç süreci başlayacak.
14: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
5: Arınma komisyonu kurulacak. Şaibeli isimler masaya yatırılacak. Sadece belediyeler değil teşkilat da arınacak. CHP'de kapsamlı bir ihraç süreci başlayacak.
14: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
5: Partiyi kollarına döndüreceğiz demişti. Kolları sıvadı, kurmayları düğmeye bastı. İlk icraatı arınmayı sağlamak olacak.
14: Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
5: Kemal Kılıçdaroğlu işe belediyelerden başlayacak. Belediyelerdeki harcamalar, ihaleler ve atamalar denetime tabi tutulacak.
14: Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
5: Denetim sonucu rapor hazırlanacak. Usulsüzlüğü belirlenen tüm isimler partiden atılacak.
14: Kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.
5: Sadece belediyeler değil, genel merkezin harcamaları da mercek altına alınacak. Harcamalarda olağan dışı bir hareket tespit edilmesi halinde yargıya başvurulacak.
14: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
5: Parti örgütleri de kapsamlı denetimin parçası olacak. Arınma komisyonu parti kurmayları ve belediyelerle sınırlı kalmayacak. İl ve ilçe yöneticilerini de gündemine alacak. Öncelik kurumsal itibarı sağlamak.
14: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
5: Kılıçdaroğlu bazı eski milletvekilleri ve tecrübeli parti yöneticilerini de yeniden aktif göreve çağıracak.
9: CHP'deki ördüğümü yargı çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Peki bundan sonra ne olacak? Ankara'da CHP kulislerinde konuşulan senaryolara bir bakalım.
5: CHP'de nöbet değişimi sancısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu talep etti. Kolluk kuvvetleri yargı kararını uygulamak için harekete geçti. Sahada tansiyon yükselirken perde arkasında taraflar siyasi hamlelerini planlıyor. Özgür Özel 40 gün içinde kurultay istedi ancak bu talep gerçekçi görünmüyor.
15: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir mi? Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz.
5: Özer'in partiden ihraç endişesi yaşadığı belirtiliyor. Arınma komisyonu istisna uygulamayacak. Her ismi ve icraatları masaya yatıracak. Kılıçdaroğlu'nun önceliği arınma, Özer'in ise kurultaya gitmek. Bu yüzden parti içinde bilek güreşine girecek. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi derleyip toplamak istiyor. Dikkatli bir dil kullanıyor.
14: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
5: Kurultay tarihinde uzlaşma sağlanamazsa Özer'in önünde 3 seçenek var. Öncelikle olağanüstü kurultay için arayışa girecek. Kılıçdaroğlu için en uygun zamanı beklemeyecek. 60 üyeli parti meclisinde 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. O da ilk olarak parti meclisinden karar çıkarmaya çalışacak.
14: Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
5: Özel parti meclisi üyelerinin 3'te 2'sini istifa ettirip 40 gün içinde olağanüstü kurultaya zorlama seçeneğini de değerlendirecek. Bu iki formülde sonuç vermezse doğrudan delegelerin imzasıyla kurultayın toplanmasını gündeme getirecek. CHP tüzüğüne göre delegelerin noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay yapılabiliyor. Bu nedenle Özel ve ekibinin delegelerle şimdiden temasa geçtiği ifade ediliyor.
9: Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Amerika'da yakalanan şaibeli Umut Altaş'a ait ses kaydı ortaya çıktı. Altaş o kayıtta Türk yetkililerin kendisine ulaşmasını istedi. Cesedin valiliğe götürüldüğünü, cinayeti çözecek delillerin kendisinde olduğunu ileri sürdü.
16: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
17: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
5: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, makam mevki tanınmadan şüpheliler yakalanmıştı. Bir gelişme daha yaşandı. ABD'de yakalanan firarinin ses kaydı ortaya çıktı.
18: Her şeyin kanıtı vermemde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım.
5: Gülistan Doku tam 6 yıl önce Tunceli'de kayboldu. Katledildiği, cinayetin üstü örtüldüğü ortaya çıktı. Savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Oklar dönemin valisi Tuncay Soner'e kadar uzandı. Vali Soner ve oğlu Mustafa Türkay Soner'le birlikte 12 kişi tutuklandı.
19: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'dir.
5: Cinayetin düğümünü çözecek kişi ise Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı Umut Altaş'tı. ABD'de saklanan Altaş geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Türkiye iadesi beklenen Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı.
18: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme olur mu? Yok bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
5: Umut o görüşmede tüm delillerin elinde olduğunu iddia etti. Yetkililerin kendisine ulaşmasını istedi.
18: Cumhuriyetinin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum.
5: Cinayetin çözülmesini istediğini söyleyen Altaş'ı dikkat çeken de ifadeler kullandı.
18: Her şeyin kanıtı vermemde, her şeyin kanıtıyla, bütün katilin kanıtı, katili böyle ellerinize bırakacağım.
5: Skandal bir iddia daha vardı. Altaş'ı Gülistan Doku'nun cesedinin koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından gri renkli araçla olay yerinden alındığını ve valiliğe götürüldüğünü iddia etti. Burada plan yapıldığı öne sürüldü.
20: Vali Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu cansız bedenin başına geldi. Birlikte plan yaptılar. Biz orada saatlerce kaldık. Vali beni bu durumu hiç kimseye ömrüm boyunca anlatmamam için 4-5 saat boyunca tehdit etti.
5: İade sürecinin devam ettiği Umut Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilebileceği ifade edildi.
9: Yıllardır faili meçhul olan Dorukhan Büyükışık cinayetinde dosya bir kez daha açıldı. 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 23 şüpheli tutuklandı.
5: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılacak dendi. Yıllar sonra açılan dosyalardan birisi de 2018'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın dosyası oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
21: Ve
0: yüksekten düşme bulgusu yoktur diye kararını verdi.
5: Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018 gecesi yürüyüş yapmak için evden çıktı. Dorukhan'ın cansız bedeni ertesi sabah evine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki bir inşaat alanında bulunmuştu. O dönem olay kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.
0: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
5: Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kasten öldürme, delil karartma ve yalan tanıklık suçlamaları kapsamında derinleştirildi. Pardon mu? İzmir merkezi 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, komiserler, polis memurları, gece bekçileri ve inşaat şirketi çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
0: Şu anda telefon üzerinde 3 ayrı ekran izi var.
5: Soruşturmada ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen 3 kişi hakkında da işlem başlatıldı. Firari şüpheliler arasında bir gece bekçisi, saha mühendisi ve olay yeri inceleme büro amiri komiserinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükışık dosyasındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
9: Amerika ve İran yaya anlaşmaya çok yakın. Amerika ve İran'ın doğruladığı anlaşmaya göre taraflar 60 günlük ateşkes ilan edecek. Hürmüz Boğazı açılacak ve anlaşmazlık konuları 60 gün boyunca müzakere edilecek.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer bölge liderleriyle görüştüğünü duyurmuş, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıklamıştı. İki ülke arasında varılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler aracılığıyla varılan anlaşma 60 günlük ateşkesi içeriyor. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak ancak ABD güçleri bölgede kalacak. İran ordusu boğaza yerleştirdiği mayınları temizleyecek. Buna karşılık ABD, İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracak. Tahran'ın petrol satışlarını sürdürebilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlanacak. Taraflar 60 günlük ateşkes sürecinde anlaşmazlık konularını müzakere edecek. İran basınına göre Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu da masaya yatırılacak. ABD'li yetkililer İran'ın arabulucular aracılığıyla Washington yönetimine zenginleştirme faaliyetlerini askıya alma ve bazı nükleer materyallerden vazgeçme konusunda sözlü taahhüt verdiğini iddia etti. Anlaşmaya göre ABD 60 günlük müzakere süreci boyunca saldırmazlık taahhütü verecek. New York Times bu taahhütün İsrail'i bağlamayacağını yazdı. Ancak Fars haber ajansı bu iddiayı yalanladı. Saldırmazlık taahhüdünün İsrail ve Körfez ülkeleri gibi ABD müttefikleri içinde bağlayıcı olacağı bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Pezeşkian, İran'ın nükleer silah üretme hedefi olmadığını belirtti. Uluslararası topluma bu konuda güvence vermeye hazır olduklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda geri adım atmayacağını vurguladı. İran'ın haklarından taviz vermeyeceğini ifade etti.
21: Az bir rehber adam yeçinin berhordi bu adam bakone.
5: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dünyanın önümüzdeki saatlerde iyi haberler alabileceği mesajını verdi.
22: Önümüzdeki saatler içinde dünyanın iyi haberler alma ihtimali olduğunu düşünüyorum. En azından boğazlarla ilgili ve nihai olarak bizi başkanın olmak istediği noktaya götürebilecek bir süreç konusunda. Dünyanın artık bir İran nükleer silahı konusunda korku ve endişe duymayacağı bir noktaya.
5: Rubio, İran'la görüşmelerde gözle görülebilir ilerleme olduğunu kaydederken ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen paylaşım kafaları karıştırdı. Bir gün önce anlaşmanın yakın olduğunu söyleyen Amerikan Başkanı sosyal medya paylaşımında İran'a saldırı mesajı veren bir yapay zeka görseli paylaştı. Elveda başlığı taşıyan görselde bir ABD İHA'sının İran'a ait bir askeri botu vurduğu görüldü. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Trump, anlaşmaya varılana kadar Hürmüz ablukasının devam edeceğini söyledi. ABD heyetine anlaşmaya varmak için acele etmemeleri gerektiğini söylediğini aktardı. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını tekrarlayan Trump, İsrail'le bazı körfez ülkelerinin yaptığı İbrahim anlaşmalarına İran'ın da katılmak isteyebileceğini söyledi.
9: Merkez Bankası cüzdanlarımızı yakından ilgilendiren bir karar aldı. Halk arasında artı para ya da avans hesabı olarak bilinen kredili mevduat hesaplarında frene bas.
1: Çok güzel.
5: Kredi kartından nakit avans çekmek zorlaşınca vatandaş çareyi ek hesapta bulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği'nin Mart ayı verilerine göre 32,3 milyon banka müşterisi kredili mevduat hesabından 848 milyar lira kullanarak rekor kırmıştı. Tehlike çanları çalınca Merkez Bankası piyasayı sakinleştirmek için harekete geçti. Bankaların ek hesap büyüme sınırı %2'den %1'e düşürüldü. Yani artık bankalar öyle kolay kolay artı para limitinizi artırdık diye mesaj atamayacak. Peki bu karar cepteki limiti nasıl etkileyecek? Hali hazırda kullandığınız açıkta olan artı para borçlarının faizi değişmeyecek. Ancak limitler yenilenirken bankalar çok daha cimri davranacak. 200 bin liralık limitiniz bir anda 100 bine düşürülebilecek. Merkez Bankası sadece ek hesapla da kalmadı. Tüketicinin en son başvurduğu ihtiyaç ve taşıt kredilerinin büyüme sınırı da %4'ten %3'e indirildi. Yani bankalar artık kredi verirken kılı kırk yaracak, adeta müşteri seçecek. Peki Merkez Bankası bu sert önlemlerle neyi hedefliyor? Amaç piyasaya kredi yoluyla fazla para pompalanmasını engellemek, iç talebi yani tüketimi düşürmek. Böylece talep kaynaklı enflasyonun belinin bükülmesi, döviz talebinin ve cari açığın önüne geçilmesi planlanıyor. Merkez Bankası bu adımıyla piyasaya net bir mesaj verdi. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikasına kararlılıkla devam ediyorum.
1: Çok iyi, çok güzel.
9: Bayram tatili için İstanbul'dan Trabzon'a giden Yıldız ailesi faciayı yaşadı. Çekicinin çarpması sonucu 6 kişilik aileden 5'i oracıkta hayatını kaybetti. Toplam 6 kişinin de yaralandığı o kaza bakın nasıl kaydedildi.
5: Bayram sevinciyle çıkılmıştı o yolculuğa. Valizler hazırlanmış, kilometrelerce sürecek hasret yolculuğu başlamıştı. Ancak sonu faciayla bitti. Acı kaza Giresun'da yaşandı. Yıldız ailesi bayram tatili için İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine gidiyordu. Gece saatleriydi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerine arkadan gelen çekici çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savruldu. Bir otomobil diğerine, diğeri bir başkasına çarptı. Karadeniz sahil yolu bir anda can pazarına döndü.
3: Bayrama giderken herhalde Trabzon'a çünkü 34 bilmem bir şey 61 yazıyor plakada.
5: O otomobilde 6 kişilik aile vardı. Ali Yıldız, Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ve Hasan, 15 yaşındaki Sadem Yağmur, koca aile bayram sabahına ulaşamadı. 5 kişi oracıkta hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Rana Meltem Yıldız'sa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlardaki 5 yaralı da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 5 kişinin pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.
4: Ne bir uyarı var, ne bir şey var. Yeşille, uşak
9: diye. Bu haberle bu saat diliminin sonuna geldik değerli izleyiciler. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
23: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
5: Quetta şehri yakınlarında tren raylarına yerleştirilen bir bomba büyük bir gürültüyle patladı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama o sırada bölgeden geçmekte olan bir yük treninin raydan çıkmasına neden oldu. Şiddetli patlamanın hemen ardından bölgeden silah sesleri yükseldi. Yerel kaynaklar saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Patlamanın şiddeti çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Demiryolu hattı yakınındaki çok sayıda ev ve araç yerle bir olurken bölge adeta

0: çaresizleyebilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
3: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
6: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı.

0: her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
12: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklamları dinlediniz.
13: TGRT FM Haber.
14: Buna rağmen genel merkezi boşaltmayınca CHP'de tahliye savaşı yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine polis harekete geçti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan abluka müdahaleyle sonuçlandı. Özel ve ekibinin direnme çağrısı nedeniyle kavga ve arbede görüntüleri yaşandı. Ve Kılıçdaroğlu vekilleri konutunda kabul etti. Özgür Özel ve ekibi arkasında enkaz bırakarak genel merkezden çıkarılırken CHP'li vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mesai yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlere tepki gösterdi. Kemal Bey'e hain diyenlerin partili ilişiği kesilir dedi. Eski vekil Müslüm Sarı ise öncelikle parti meclisinin toplanacağını söyledi. Azledilen kurulların hızla oluşturulacağını belirtti. Ve Amerika-İran doğruladığı nihai anlaşma yakın. Amerika ve İran nihai anlaşmaya çok yakın. Amerika ve İran'ın doğruladığı anlaşmaya göre taraflar 60 gün ateşkes ilan edecek. Hürmüz Boğazı açılacak ve anlaşmazlık konuları 60 gün boyunca müzakere edilecek. Ve merkezden ek hesap ve kredilere yeni düzen. Merkez Bankası cüzdanlarımızı yakından ilgilendiren bir karar aldı. Halk arasında artı para ya da avans hesabı olarak bilinen kredili mevduat hesaplarında frene bastı. Ve 9 günlük tatilde yollarda trafik yoğunluğu var. Otogarlarda ve havalimanlarında yoğunluk artarken biletler çoktan tükendi. Türkiye hem Kurban Bayramı'nın hem de 9 günlük bayram tatilinin heyecanıyla yollara döküldü. Evet değerli izleyiciler, önemli haberlerimiz var. Bölündü etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kör düğümü yargı çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Peki bundan sonra ne olacak? Az sonra. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Memleket ve tatil planları yapıldı. Yola kendi aracıyla çıkmak isteyenlerse sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soluğu otomobil pazarlarında aldı. Az sonra. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Çorum ekibi playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Haberi de aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
14: Okul çıkışı 3 öğrenci bir başka öğrenciye saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar akran zorbalığını gözler önüne serdi.
4: Akran zorbalığının adresi bu kez İstanbul'un Arnavutköy ilçesi oldu. Üç kız öğrenci başka bir öğrenciyi dakikalarca darp etti. O anlarda ise cep telefonu kamerası kayıttaydı. Bir türlü önüne geçilemeyen akran zorbalığına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Arnavutköy'de okul çıkışında 3 kız öğrenci yanlarındaki başka bir öğrenciye tekme tokatla saldırdılar. Saçından tutulan öğrenciyi yerde sürüklediler. O anların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte polis inceleme başlattı. Akran zorbası 3 öğrenci yakalandı.
14: Çorum futbol tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Çorum ekibi playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Boşa gitmesin
4: demekler. Çorum Futbol Kulübü tarihi bir başarıya imza attı. Kırmızı siyahlılar ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Konya'daki 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'la Çorum karşılaştı. Çorum rakibini Serdar Güller ve Mehmet Yam'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlılar Erzurumspor ve Ahmet Spor'un ardından bu sezon Süper Lig bileti alan 3. takım oldu. Çorum'da adeta erken bayram havası esti. Taraftarlar Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü kutladı. Erdoğan, playoff final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Çorum Futbol Kulübü camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Boşa gitmesin
14: demekler. Değerlice Sporlük, Süper Lig bu sene biraz daha heyecanlı olacak 2026-27 sezonu çünkü Anadolu'nun değişik yerlerinden takım geldi. İstanbul'da çok fazla İstanbul takımı vardı. Bu da hani taraftar olmadığı açısından rekabeti biraz engelliyor gibiydi. Son Süper Lig biletini de Çorum Spor aldı değerli izleyiciler. Playoff biliginciğinde Esenler Erokspor 2-0 yendi. Çorum Spor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. Daha önce de Erzurum ve Ahmet Spor yani Diyarbakır'ın takımı Ahmet geldi. Düşünün Türkiye'nin 3 önemli şehri Erzurum, Diyarbakır ve değerli izleyiciler ayrıca Çorum'dan takımları Süper Lig'e katılmış oldu. Bu da kendi sahalarında iyi futbol oynarlarsa herkese için sıkıntı yaratabilecek bir durum oldu. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. Elif Berra Gökkır ve Mete Gazozan oluşan klasik yay karışık takımı altın madalya kazandı.
15: 10 net bir 10 sevgili izleyenler altın madalyayla.
4: Milli okçular hedefi 12'den vurdu. Klasik yay karışık takımı Avrupa şampiyonu oldu.
15: Avrupa şampiyonu Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz.
4: 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. 41 ülkeden 307 okçu mücadele etti. Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz ikilisi finalde Fransız rakiplerini 6-0 yendi. Milli okçular altın madalyayı boynuna taktı. İstiklal Marşı'nı dinletti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'u tebrik etti.
14: Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Malatya'da da 4 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.
16: Gök gürültüsü dinleyecektim. Şimşekler çakıyordu. Aynen çok güçlü bir deprem hissettim.
17: Korkmayın, tamam. Korkmayın, çok güçlü deprem oldu. Tamam. Bismillah.
1: Saatler sabaha karşı 4.26'yı gösteriyordu. Adana beşik gibi sallandı, korku dolu anlar yaşandı.
17: Bismillah, tamam çocuğum.
1: AFAD verilerine göre Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.6 kilometre derinliğinde olan deprem şiddetli hissedildi.
16: Aşırı derecede güçlüydü. Elim ayağım titredi, çok korktum.
1: 4.9 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'de de hissedildi. Sayınbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.
18: Hem belediyemize hem de kaymakamlığımıza ulaşan herhangi bir olumsuz bir durum yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
17: Şu an deprem oldu şu an.
1: Malatya'da da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan panik böyle kayda geçti. Merkez üssü Pütürk ilçesi olan deprem saat 22.36'da hissedildi. Yerin 12.76 kilometre derinliğinde kaydedildi. Herhangi bir olumsuzluk belirlenmedi.
14: Bahar yağmurları Türkiye'nin pek çok noktasında afete dönüştü. Sağanak, fırtına ve ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazileri vurdu, kentleri göle çevirdi. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya, Ege'den Güneydoğu'ya kadar bilanço ağır.
4: Şiddetli sağanak, fırtına ve dolu Türkiye'yi birden fazla bölgede aynı anda afetle mücadele ediyor.
19: Türkiye'nin çok değişik yerlerinde su baskınlarıyla karşı karşıyayız.
4: Sel alarmının en üst seviyeye çıktığı yer Tokat oldu. Niksar'da dereler taştı, sel suları ağaçları kökünden söktü. Kent merkezinde Yeşilırmak debisi tehlikeli seviyeye ulaşınca tarihi Atatürk Köprüsü yaya trafiğine kapatıldı. Vadi park evlerini basan sulara ise Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve ekipler bizzat müdahale etti.
20: Gel. Geçiş. Çek.
4: Hemen yanı başındaki Amasya'da da durum farksızdı. Yeşilırmak taşması sonucu 5000 dekardan fazla tarım alanı sular altında kaldı.
19: Sel felaketinden zarar gören üreticilerimiz de devlet desteği istiyorlar, devlet yardımı istiyorlar, borçların yapılandırılmasını istiyorlar.
4: Yağış güneyde yerini sert bir doluya bıraktı. Şanlıurfa Siverek'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hasat dönemine yaklaşan buğday ve arpa tarlalarını biçti geçti. Malatya'da ise Çağla dönemindeki kayısı bahçeleri büyük zarar gördü. Adıyaman Besni ise sadece 10 dakika içinde fındık büyüklüğünde dolunun ardından tamamen beyaza büründü. Hatay genelinde de tablo ağırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, meydana gelen afet sonrası kentte 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.
21: Gündüz her taraf ana baba günüydü. Aradım onu, ulaşamadım. Dedim eyvah, bu arkadaş bizim komşumuz gitmiş.
4: Batıda da manzara aynıydı. Karabük Safranbol'da sağanak nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda apartmanın ardiyesini su bastı. Aydın İnci Lova'da ise fırtına ve sağanak bayram alışverişindeki esnafı hazırlıksız yakaladı. Yeni yapılan Aydın İnci Lova karayolu tamamen sulara gömüldü. Burası da Trabzon'un Araklı ilçesi. Şiddetli yağışın pençesinde olan bölge halkı böyle yardım istedi.
22: Yetkililer rica etsem en kısa zamanda buraya gelmeleri rica olunur.
4: Meteoroloji ise uyardı. Yağışlı hava dalgası yer yer etkisini sürdürecek. Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
14: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahili ve deniz tatilini tercih edenlerin başlıca tercihleri Akdeniz ve Ege sahilleri oldu. Sahil kentlerinde oteller ve tüm konaklama tesisleri doldu. Yollarda da yoğun trafik oluştu.
4: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili için kimi memleket ve aile hasretiyle yollara düştü, kimi de tatil bölgelerini tercih etti. Oteller ve sahiller doldu, yollar kilitlendi. Tatil denince ilk akla gelen yer Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. Bodrum'a giden yollarda yoğun trafik oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelirken 24 saatte 20 binden fazla araç ilçeye giriş yaptı. Marmaris'i Datça, Fethiye, Dalaman'da da durum farksız. Konaklama tesislerinde doluluk %100'e ulaştı. Eğlence mekanları doldu taştı. Kentte güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bayram süresince 3391 güvenlik personeli görev yapacak. Burası da Antalya. Alanya'da tatille birlikte yaz havası etkisini gösterdi. Sahiller yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Plajlarda hareketlendi. Kimi sahillerde güneşlendi, kimi de denize girerek serinledi. Karavan tutkunlarının da ilk tercihi Antalya oldu. Karavan tatilcileri dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline 100 metre mesafede bulunan karavan parkını doldurdu.
2: Ankara'dan kaçtık. Bayramda da buradayız. Çok güzel. Biz çok memnun kaldık.
3: Kocaeli Gebze'den geliyoruz. Çok memnunuz. Her yönüne çok güzel. Çok rahat ediyoruz.
4: Mersin sahilleri de tatili fırsat bilenleri ağırlamaya başladı. Kız Kalesi bölgesi o noktaların başında geldi. Bazısı denize girdi, bazısı sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumlarda oynadı.
5: Nevşehir'den geldik. Yüzmeye gelmiştik. Son hallerimiz bu. Arkadaşlar gömleri inşallah unutmayız.
14: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı kaldırıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı.
1: Faaliyetlerine son verilmişti. Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla TMSF'nin kayyum olarak atandığı Can Holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı. Kapatma kararı yayınlanan yeni bir kararla yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan faaliyet izinin kaldırılması kararı iptal oldu. Kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince alındığı belirtildi.
14: Bilgi Üniversitesi tekrar açıldı değerli izleyiciler. Söyleyelim şimdi 2 gün önce aslında niye kapatıldığını da anlamamıştık. Buralarda da söyledik Bilgi Üniversitesi niye kapatılıyor diye. Yani olur ya bilmediğimiz bir şey mi var diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kapatılmıştı. Hani en azından dedik ki 2 ay beklensin yani Temmuz'da çocuklar mezun olduğunda veya okullar yaz saatine girdiğinde kapansın. Veya niye kapanıyor yani bir gerekçe mi var diye. O yanlıştan dönüldü değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yeni bir kararname yayınladı. Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11.384 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırılmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince karar verilmiştir diyor. Tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce bakın 21 Mayıs'ta 3 gün önce çıkan kararnameyi değiştirdi ve Bilgi Üniversitesi tekrar açıldı. Doğru karar bu değerli izleyiciler. Üniversitelerin açık kalmalı. Her görüşten insan fikrini özgürce söylemeli. Demokrasi zaten böyle bir şey. Elbette sadece üniversiteler değil herhangi bir kurumun terörle bilmem ne ilişkisi varsa o ayrı. Ama üniversite dediğin yer açık bir yerdir ve herkes görüşünü özgürce söyler. İstanbul Büyükada'da yıkılma tehlikesi bulunan tarihi Rum yetimhanesi Türk-Yunan ortaklığında otel olarak faaliyete geçecek. Projeyi Fener Rum Patriği Bartolomeos duyurdu.
4: Adanın ortasında tarihi bir yapı, Avrupa'nın en büyük ahşap binası. 1964'ten beri boştu. Çökme riski bulunan yetimhane otel oluyor. İstanbul'un en güzel semtlerinden Büyükada'da ahşap mimarisiyle öne çıkan bir yapı yükseliyor. Tarihi Rum Yetimhanesi 1898'de otel olarak inşa edilmiş, 1903'ten 1964'e kadar Rum Yetimhanesi olarak kullanılmıştı. 1980'deki yangınında ağır hasar gördü. O günden bugüne bazı bölümleri bakımsızlıktan ve fırtınadan çöktü. Yetimhanenin eski fotoğraflarından oluşan sergi 22 Mayıs'ta açıldı. Fener Rum Patriği Bartolomeos da sergide binanın geleceğiyle ilgili konuştu. Amacımız burayı araştırmalar merkezine dönüştürmekti dedi. Ancak restorasyon için gereken para toplanamayınca projede başarısız oldu.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
23: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
24: yatırım. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
25: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
26: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
26: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
27: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
28: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Lerçe kendi partilerine alınmadı. Özgür Özel destekçileri kapılara koltukları yığdı, barikat oluşturdu.
4: Pet şişelerle kolluk kuvvetlerine saldırıyorlar. Hem ellerinde taşlar var hem sopalar var. Şu anda kolluk kuvvetleri içeriye müdahalede bulundu ve şu anda içeriye girmeye başladılar.
3: Öğleden sonra polis harekete geçti. İçeri biber gazı sıktı. Bir anda göz gözü görmez hale geldi. Polis mukavemet gösterenlere aşıp genel merkeze girdi.
5: Değerli izleyiciler, Türkiye Gazetesi'ne bir bakalım. CHP fiilen ikiye bölündü diyor. Genel merkezde koltuk savaşı çıktı. Özel 9 saatlik direnişin ardından feshetti ve ilk round Kılıçdaroğlu'nun oldu. Mutlak butlan kararı CHP'yi alt üst etti. Yargı kararını tebliğ ve tahliye için genel merkeze giden icra memurları içeri alınmadı. Binayı boşaltmak istemeyen özel destekçileri kapıları kilitleyip barikatlar kurdu. Görüşmeler sonuç vermedi. İki tarafta birbirine girdi. Kılıçdaroğlu cephesi tahliye için emniyete başvurdu. Polis garaj kapısını kırıp barikatları yıkarak içeri girdi. Özel taraftarları güvenlik güçlerine yangın tüpü ve sandalyeyle saldırdı. Özgür Özel dönmek üzere gidiyorum resmiyle savaşın daha da büyüyeceğini ima etti. Özgür Özel ayrıldıktan sonra Kılıçdaroğlu avukatı ve taraftarları binaya girdi. Meclise yürüyen Özgür Özel, CHP bundan sonra yolda ve sokakta diyerek Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. Destekçileri ise taşkınlığı sürdürüp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti ve vatandaşların üzerine araba sürüp bir kişiyi daha yaraladı. Başsavcılık merkezde ve sokaktaki taşkınlıklar için soruşturma başlattı değerli izleyiciler. Genel merkezi bıraktığı sokakları karıştırdı diyor Türkiye Gazetesi değerli izleyiciler. Ve bu arada Özgür Özel tebligatı yırtıp attı diyor Türkiye Gazetesi. Mahkeme kurultayda hile var dedi. İcra memurları polis eşliğinde tebliğ etti. Memurlar o kararı Özgür Özel almayınca genel başkanlık makamının kapısını yapıştırdı. Hamle şansı kalmayan Özel arkasında bir enkaz bırakarak genel merkezi terk etti. Afişleri de fotoğrafları da anında indirildi. Kılıçdaroğlu'na 33 ay sonra CHP genel merkezine geri dönüş yolu açıldı.
3: CHP'de bir dönem böyle kapandı. Mahkeme deyim yerindeyse şike var dedi. Kurultayda hile yapıldığını tescil etti. Yani aslında Özgür Özel seçim kazanmadı kararı verdi. Özel'in fotoğrafları CHP genel başkanları arasından indirildi. CHP'de baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ayaklar altına alınmış çiğnenmişti.
6: Hayırlı bir şey yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayırlı bir şey yok.
3: O Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı. Fotoğrafı yerine konulacak. Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacak. Buna ilişkin mahkeme kararı icra heyeti tarafından Özgür Özel'e tebliğ edildi. Kararı kimse almayınca memurlar makam odasının kapısına yapıştırdılar. Kurmayları kararı alıp Özgür Özel'e verdi. Özel ise tebligatı yırttı, yargı kararını tanımıyorum mesajı verdi.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti bulunduğumuz noktadan. Ama bugün itibariyle Özgür Özel'in de fotoğrafı indirildi.
3: Özgür Özel bu gelişme sonrası genel merkezden çıktı. Çıkışta geri dönmek üzere gidiyorum dedi, meclise yürüdü.
7: Şu anda tahribat çok fazla ve aşırı derecede ortalık karışık ve dağınık durumda.
3: Özgür Özel'in uzlaşmaz tutumu ve taraftarlarının bir dönem birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına tavrı CHP'yi savaş alanına çevirdi. Özel geride adeta bir enkaz bıraktı.
7: Dağınık durumda ki onlar da öksüre öksüre temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Çamaşır sularını dökmüşler. Bidon boş durumda bekliyor. Gerek sıvı sabunları gerek ki karışık kimyasalları karıştırarak bu noktada adeta buraları zehirlemişler.
3: Kendi partilerine girmek isteyen CHP'lilere deyim yerindeyse düşman muamelesi yaptı. Püskürttük diyerek video paylaştı. Benden sonrası tufan dedi, ayrılık tohumlara ekti. Bu süreçte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Kılıçdaroğlu iletişim kurmayı denedi, uzlaşma istedi. Ama ne pazarlık etti ne ödün verdi. Kararlı şekilde sürecin tamamlanmasını bekledi.
8: Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü
0: ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı. Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu.
3: Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak basın danışmanı Sönmez'den Kılıçdaroğlu genel merkeze şu an gitmeyecek açıklaması geldi. Öyle görünüyor ki önce kavga görüntüsünün izleri silinecek, Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'ye gidecek.
5: Ve akşamdan bakalım değerli izleyiciler. CHP'liler CHP'leri CHP'ye sokmadı diyor. Özgür Özel yönetimi genel merkezin tahliyesini isteyen Kılıçdaroğlu ekibine kapıları kapattı. Girişe barikat kurdu. Bazı partiler polis darbede yaşadı. Mutlak butlanla genel başkanlığa geri dönen Kılıçdaroğlu emniyete genel merkez tahliye edilsin başvurusu yaptı. Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vekiller genel merkeze gelince kavga çıktı. Otobüslerle giriş kapatıldı. Talimata rağmen Özel ve ekibi binayı boşaltmayınca polis demir kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada partililer polise taş, sopa ve yangın tüpleriyle saldırdı. Bir saat içeride kalan Özel ve yanındakiler binadan çıkarıldı diyor değerli izleyiciler. İlk yasak 4 CHP'li vekile de diyor, onu da söyleyelim. Kılıçdaroğlu isimleri sık sık yolsuzlukla anılan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Burhanettin Bulut'un genel merkeze girmemesini istedi diyor değerli izleyiciler. Bu arada Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal genel merkez nizamiyesinin üzerinden partililere hortumla su sıktı. Evet, CHP'yi CHP'ye sokmadılar. Mahkeme kararını dilenler tahliyeyi adeta savaşa çevirdiler. Polis soruyla çıkarıldılar. Geride enkaz bıraktılar. CHP genel merkezine yaşanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Araçla CHP'nin arasına dalan bir kişi, yaralayan sürücü de soruşturma kapsamına alındı.
3: Mahkeme kadıya mülk değil, yargı da Özgür Özel'e CHP'nin tapusu senin değil dedi. Seçimde hile yaptığı gerekçesiyle genel başkanlıktan azletti. Ama kararı sindiremeyenler CHP'yi savaş alanına çevirdi. Genel merkezin içindekiler de dışındakiler de CHP'liydi. Kılıçdaroğlu ekibi sükuneti korudu, iletişim kurmaya, tansiyonu düşürmeye çalıştı.
8: Biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
3: Ama yumruklandı. Pet şişe ve taş yağmuruyla karşılaştı. Devreye polis girdi. Bu kez kapıdan masaya ne varsa Özgür Özel ekibi girişe sürükledi. Kolluk kuvvetleri biber gazı sıktı. Onlar da yangın tüpleriyle karşılık verdi. Baba ocağını yangın yerine çevirdi. Kapılar, camlar yere indirildi. Vandallar partiden çıkarıldığında verdikleri hasarın boyutu pes dedirtti. Üstelik bir maganda aracını dışarıda bekleyen CHP'lilerin üzerine sürdü. Bir kadına çarpıp sürükledi. Çevredekiler müdahale edemeden gaza basıp kaçtı. Sürücü hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma açıldı. O görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Genel Merkezi çevresindeki izinsiz gösteriler, kolluğa direnme ve bir kişinin yaralandığı araçlı saldırı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkaranlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet kullananlar da görevli memura direnme gerekçesiyle hesap verecek.
5: CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak rüşvet iddiasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
3: Hakkında rüşvet iddiaları vardı. Mahkeme tutuklanmasına hükmetmişti. CHP'li başkan görevden de alındı.
9: Biz artık ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Yani bir başlangıç yaptık.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının son adresi Düzce olmuştu. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Albayrak tutuklanmıştı.
10: Hepsi belediye sorumlusu. İzin vermem kardeşim. Bu belediyenin soyulmasına ben izin vermem.
3: Albayrak'ın 2023 yılında bir müteahhitten inşaat ruhsatı için 2,5 milyon talep ettiği, ödemeyi de çekle aldığı iddia edilmişti. Rüşvet alamadığı için de bir inşaatı durdurduğu ileri sürülmüştü. İddialar devam ederken İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık tutuklanan CHP'li Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçimi önümüzdeki günlerde yapılacak. Belediye meclisinde çoğunluk AK Parti'de bulunduğu için yapılacak seçimde belediye CHP'den AK Parti'ye geçebilir.
5: Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. Belediye başkanının bacağından vuran şüpheliyle birlikte 3 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin saklandığı evde uyuşturucu madde de ele geçirildi.
11: Seçimlerden önce bütün mitinglerimizde sözler vermiştik.
3: Başkan silahlı saldırıya uğramış, ayağından yaralanmıştı. Polis faillerin peşine düştü. 3 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi dün silahlı saldırıyla sarsıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca saat 16 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karaca tedavi altına alındı.
11: 5-6 milyon lira gibi kira ödemekten de kurtuluyoruz. Bunun yerine yeni hizmetler açılacağız.
3: Saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvuruldu. Çiğdem Karaca ifadesinde 22 Mayıs tarihinde evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını söyledi. Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta yeniden gördüklerini belirterek bu kez şüphelinin maskeli olduğunu ifade etti. İddiaya göre Karaca çifti şüpheliyi durdurup neden maske taktığını sordu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Çiğdem Karaca'nın ifadesine göre sizi polise vereceğiz denilmesinin ardından şüpheli silahını çekerek Alim Karaca'yı bacağından vurdu.
12: Çok üzgünüz, çok kızgınız bir kere bunu yapanlara.
3: Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin 20 Mayıs'ta otobüste Fethiye'ye geldiğini tespit etti. Yapılan takipte şüphelinin arkadaşıyla birlikte Bodrum'un Koyunbaba mahallesindeki bir evde saklandığı ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri bugün saat 3 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi de yakalanarak gözaltına alındı. Onlara yardım ettiği belirlenen bir şahıs daha aynı gün yakalandı. Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramalarda 700 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
5: Netanyahu, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Trump, her cephedeki tehditlere karşı İsrail'in hareket özgürlüğünü teyit etti, ifadelerini kullandı. Görüşmenin perde arkasına bakalım.
3: Netanyahu ve Trump telefonda konuştu. Peki o telefon trafiğinde ne konuşuldu? Netanyahu görüşmenin detaylarını anlattı. İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin tartışmalar sürerken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından Netanyahu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Başkan Donald Trump'la Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik yaklaşan müzakereler hakkında görüştüm. Başkan Trump ve ben İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Netanyahu, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulacağına ve İsrail'in askeri hareket alanının kısıtlanacağına yönelik iddiaları da cevapladı. Netanyahu, Trump'ın kendisine verdiği yetkiyi şu sözlerle açıkladı. Başkan Trump, Lübnan'da dahil olmak üzere her cephedeki tehditlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkını ve hareket özgürlüğünü teyit ettiği ifadelerini kullandı.
5: Kafkaslar'da tarihi adım değerli izleyiciler. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye ile demir yolu bağlantısının açıldığını duyurdu. Paşinyan Azerbaycan demir yolu hattının açılmasının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demir yolu bağlantısının da Ermenistan'ın ihracat ve ithalat yapabilmesi için açıldığını bildirdi. Bunun Ermenistan'ın ekonomik hayatı için büyük bir gelişme olduğunu kaydeden Paşinyan, Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı işbirliği için teşekkür ederiz ifadesini kullandı değerli izleyiciler. Cannes Film Festivali ödül töreni Fransa'da düzenlendi. Altın Palmiye, Fior filmiyle Rumen yönetmen Christian Muncino'nun oldu.
13: Pavel Pavlikovski for Fatherland.
3: Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye, ahlaki ikilemleri ve karmaşık insan doğasını masaya yatıran sarsıcı draması Fjord'la Rumen yönetmen Christian Munciu'nun oldu.
14: Christian Munciu's Fjord.
3: Munciu, 2007'deki ikonik zaferinden tam 19 yıl sonra bu ödülü iki kez kazanan tarihteki 10. sinemacı olarak adını altın harflerle yazdırdı. Rus yönetmen Andrei Zyagintsev ise Minotaur filmiyle festivalin Altın Palmiye'den sonraki en prestijli ikinci büyük ödülü olan Büyük Ödülü kazandı. Fransa'da sürgünde yaşayan Zyagintsev, Rus lider Vladimir Putin'e hitaben yaptığı konuşmada "Bu katliama bir son verin. Tüm dünya bunu bekliyor." dedi. Fransız Virgin Efira ve Japon oyuncu Tao Okamoto, Japon Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği huzurevi draması All of Asad'ın filmindeki rolleriyle en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştılar. Coward filmindeki rolleriyle Belçikalı ikili Emmanuel Macchia ve Valentin Campain de en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldular.
5: Türkiye bu yıl kruvaziyer turizminde tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Uzmanlar yıl sonuna kadar 1500'ün üzerinde dev gemiyle tam 2.3 milyon turistin kıyılarımıza ayak basması bekleniyor. Üstelik bu lüks ordunun bırakacağı sıcak para tam 2.5 milyar dolar.
3: Boyları gökdelenlerle yarışıyor, içlerinde binlerce insan yaşıyor. Onlar denizlerin yüzen şehirleri ve o şehirlerin rotasındaki pusulada en ön sıralarda bir ülke var, Türkiye. Türkiye, dev yüzen şehirlerin yani kruvaziyer gemilerinin Akdeniz'deki bir numaralı gözdesi haline geldi. Ulaştırma Bakanlığı verileri net bir tablo ortaya koyuyor. Bu yıl sonuna kadar Türkiye limanlarına 1500'ün üzerinde kruvaziyer gemisi yanaşacak. Tam 2,3 milyon turist deniz yoluyla Türkiye'ye ayak basacak. Peki bu dev gemiler ekonomiye ne katacak? Cevap net, tam 2,5 milyar dolar sıcak para. Limana ayak basan bir kruvaziyer turisti sadece yeme, içme ve alışverişe 1000 ila 1500 dolar harcıyor. Turizmin en çok kazandıran bu lüks ordusu bu yıl esnafın kasasını dövizle dolduracak.
15: 2026 yılı sonunda Türkiye'nin kruvaziyer turizmde global ölçekteki büyümenin de üzerinde %10'lara yaklaşan bir büyüme yakalamasını öngörüyoruz. 1500 gemi ve 2 milyon 300 bin yolcuya ulaştığımızda bu yıl bizim yeni altın yılımız olacak.
3: Dünyadaki hantavirüs gibi salgın endişeleri bile Türkiye'yi etkilemedi. Uzmanlar talebin kesintisiz sürdüğünü belirtiyor. Kuşadası bu yıl tek başına 1 milyon yolcu barajını aşarak liderliğini korurken Bodrum ve İstanbul dünya devlerinin kalıcı ana rotası haline geldi. Pandemi dönemi 2020'de Türkiye limanlarına sadece 5 gemi uğramıştı. Sektör adeta küllerinden doğdu. Önce binli rakamlar aşıldı. Şimdi ise gözler 2013 yılına ait olan 1530 gemilik o eski tarihi rekoru kırıp geçmekte.
5: Bavul ticaretinde bir dönem kapandı. Pandemi sonrası yaşanan toparlanma eğilimi yarım kaldı. 2017'de 6.2 milyar dolarla zirve yapan ihracat bu yılın ilk çeyreğinde 169 milyon dolara kadar geriledi. Ağırlıkla Rusya pazarı olmak üzere uzun yıllar Türkiye'nin döviz kazandıran alternatif ihracat kanallarından biri olan bavul ticareti bitme noktasına geldi. Pandemi döneminde tüm dünyanın kapalı olması nedeniyle tarihi dip seviyelerine gerileyen ticaret ikinci en büyük çöküşünü bu yılın ilk çeyreğinde yaşadı. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 248 milyon dolar seviyesine gerçekleşen ihracat yönlü bavul ticareti bu yıl %32 düşüşle 169 milyon dolara geriledi. Sert gerilemede Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Afrika-Orta Doğu pazarına yönelen sektörün Amerika-İsrail-İran savaşı ile birlikte bu bölgelerde kan kaybetmesi etkili oldu diyor. Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda, ancak bizim çocukları Amerika'da desteklemek için servet harcamak gerekecek. Uçak biletleri ve otelleri adeta el yakıyor. Bir taraftarın tam 650 bin liralık faturasına bakalım.

0: Ay yıldızları yerinde desteklemek servete mal olacak. Taraftar gruptaki 3 maçı için dünyayı turlayacak. Tam 23 bin kilometre yolculuk yapacak. Bu dev seyahatin toplam maliyeti açıklandı. Taraftarın kasasından tam 650 bin lira çıkacak. İlk durak Kanada'daki zorlu Avustralya maçı. Sadece ilk maçın faturası 136 bin lirayı bulacak. İkinci durak San Francisco nispeten nefes aldıracak. Paraguay maçının 4 günlük bedeli 76 bin lira. Asıl büyük bomba ise son durakta. Amerika maçı Los Angeles'ta oynanacak. Mücadeleyi ABD Başkanı Donald Trump da izleyecek. En ucuz bilet tam 830 dolar. Sahaya yaklaştıkça fiyatlar artıyor. Los Angeles faturası tek başına 310 bin lira. Yeme içme ve dönüş bileti hesabı katlayacak. Bu turnuva tarihin en pahalı dünya kupası olarak kayıtlara geçecek.
1: Ve şimdi Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
2: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Yeni bir haftaya başladık. Bayram haftasına başladık. Bu hafta piyasalar içinde kısa bir hafta olacak. 1,5 günlük bir haftadan bahsediyoruz. İsterseniz döviz piyasalarıyla başlayalım.
1: Başlayalım.
2: Evet, dolar ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. 45 lira 71 kuruşta. Euro 53 lira 49 kuruş seviyelerinde. Gram altın yükseliyor 6695 lirada. Endeks geçen haftayı yükselişle tamamladı. %5'e yakın bir artışı vardı. 13808 puanla kısa haftaya bir başlangıç yapacak. Devam edelim hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. Çeyrekte 10873 lirayı görüyoruz. Yarım 21747 lira, tam 43361 lirada. Ve kripto paralar, Bitcoin'le devam edelim. 77398 doları görüyoruz. Litecoin 52 dolar, Ethereum 2108 dolar. Ripple'a baktığımızda 1 dolar 35 senti paylaşalım.
1: Evet, merkezden ek hesap ve kredilere yeni düzen var Yaprak. Yarı yarıya düşüldü. Bu ne demek ek hesap, kredilere yeni düzen? Bize bir anlatır mısın?
2: Şöyle, bankaların kullandırdığı işte ek hesap ve kredi limitleri düşürüldü. Yani burada oransal anlamda diyelim ki işte banka büyüklüğüne göre bir kredi veriliyor. O oran kendi limitlerini aşarsa burada kullandırdığı ek hesap limitlerinde düşüşe gidebilir. Kullandığı kredilerde biraz daha sıkılaşma yapabilir. Bu anlama geliyor. Birçok kişi şunu merak ediyor esasında. İşte acaba kredi faizlerinde bir artış mı var? Hayır, kredi kullandırım faizlerinde bir artış yok. Ama daha sıkı takip edileceğini bankalar tarafından biz söyleyelim. Diğer taraftan artı para faizinde son durum ne? Bunu da merak ediyor tabii ki sevgili izleyicilerimiz. 4.25 olarak genel itibariyle bankalar kullandırıyor. Geciken faizde de bu oran 4.55'e çıkıyor. Ama bankaların son günler itibariyle, belki size de geliyordur, ek hesap kullandırmada çeşitli kampanyalar yaptığını görüyoruz. İşte 2.90, biraz daha üzerinde faiz oranlarıyla ek hesap kullandırabiliyorlar. İşte burada biraz daha sıkılaşmanın olabileceğini düşünüyorum ben. Bu arada tabii şöyle bir durum var. Neden Merkez Bankası böyle bir tedbir aldı? Biliyorsunuz Merkez Bankası piyasa koşullarına göre, ki burada ana hedefi enflasyonu kontrol altında tutmak, hatta düşürmek. Dolayısıyla burada piyasadaki fazla parayı birazcık da çekmek istiyor. Borçlanma oranını düşürmek istiyor. Bu tür sıkı para politikalarını uygulayabiliyor. Bu önlemlerle birlikte kredi büyümesi biraz daha yavaşlayacak. Daha önceki dönemlere göre, bundan birkaç sene önceye göre zaten yavaşlamıştı biliyorsunuz. Biraz daha yavaşlaması hedefleniyor. Bu anlamda tüketimi, iç talebi de düşürmek istiyor Merkez Bankası. Diğer bir taraftan işte bankaların, az önce de söyledim, piyasaya fazla para pompalamasının da önüne geçmek istiyor. Öte taraftan bir enerji maliyeti var, hep konuşuyoruz. Bu arada hemen sıcak bilgiyi de paylaşayım. İran, Amerika, İsrail cephesinden gelen olumlu haberler, biraz da anlaşmaya yakın olduklarına dair. Brent petrolde rakamları da düşürdü. 97 dolar seviyesindeydi. Az önce ben baktım. Altında görüyorsunuz bir miktar yükseliş var. Dolayısıyla piyasalara hemen yansımaları oldu. Diğer taraftan da kredi musluğunun biraz kontrol altına alınmasını sağlamak istiyor Merkez Bankası. Zaten biliyorsunuz her toplantıda enflasyon oranına göre, ki buradaki risklere karşı önlemler alacağını zaten söylüyordu. O önlemlerden biri olarak değerlendirebiliriz.
1: Peki, ihracatta büyük bir başarı var. Ömer Bolat Ticaret Bakanı 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolar günlük ihracatla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru kırıldı dedi.
2: Çok önemli bir rakam gerçekten. Hatta şöyle söyleyeyim, Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bir takım rakamları yıllara göre paylaştı. Buradan aslında neden önemli olduğunu, bu günlük ihracat rakamının biraz daha net anlıyoruz. 1973 yılında diyor Sayın Bolat, ilk defa yıllıkta 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi Türkiye. 1987 yılına baktığımızda da ilk kez aylıkta 1 milyar doları gerçekleştirmişti. Şimdi bakıyoruz, yıllığı söyledik, aylığı söyledik. Günlükte 2 milyar doların üzerine çıkan ihracatta bir Türkiye görüyoruz. Yani çok önemli, biliyorsunuz adımlar atılıyor. Lojistik anlamda çok zaten avantajlı bir konumda, destekler de veriliyor. Bizim ihracatçılarımız gerçekten krizi fırsata çevirme noktasında oldukça becerikliler açıkçası. Bütün bu alınan tedbirlerle birlikte, hatta projelerle birlikte bu rakamın arttığını görüyoruz. Hatta işte görüyorsunuz, fuar sayısı düzenlenen, bu sene İstanbul'da kongrelerden bahsettik. Bunların hepsi turizmin de artmasıyla birlikte, çünkü turizmle birlikte bu ülkeye de dikkatler çevriliyor, Türkiye'ye. Dolayısıyla bunların hepsinin etkisinin olduğunu söyleyelim. Bir diğer önemli husus da şu, artık katma değerli ürün üretiyoruz ki savunma sanayi biliyorsunuz parlayan yıldızı bunun. Diğer taraftan da yani Türkiye'nin ürettiği ürünlerin kalitesi dünyada tartışılmaz. Dolayısıyla bunların hepsinin etkisiyle birlikte işte günlükte 2 milyar doların üzerinde, 2 milyar 428 milyon dolarlık bir ihracata sahip olmuş olduk.
1: Peki, Türkiye ikinci elin lideri belli, gömlek ve cep telefonu zirvede. Evet. Nasıl yani gömlek ikinci el?
2: Valla onu ben de bu haberi okurken ve hazırlarken şaşırdım. Hatta içeride de konuştuk. Yani ikinci elde en fazla gömlek mi alınıyor dedik. Öyleymiş gerçekten. İkinci el satışları yükseldi. İlginin olduğunu da görüyoruz. Bir yandan da yani birçok kişi elindeki ürünleri de değerlendiriyor. Bir kez kullanıyor, iki kez kullanıyor. Onu aslında piyasaya kazandırmak istiyor. Bununla ilgili uygulamalar da var ikinci elde, biliyorsunuz. Hatta çok fazla yıpranmamış ürünler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla satışların arttığını söyleyebiliriz. Gömlek ilk sırada, gömleği elbise takip ediyor, sonrasında ayakkabı geliyor. Giyim açısından konuşacak olursak, elektronikte de adet bakımından gömlek dedik ama tutar bakımından da cep telefonlarının geldiğini görüyoruz. Yenilenmiş ürünlerin oldukça revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Bir de burada biliyorsunuz yenilenmiş ürünler, cep telefonu açısından konuşuyorum. Önemli merkezler var. Devletin de denetiminde yani güvenli olan da noktalar olduğu için, satış noktaları olduğu için orada da satış rakamlarının fazla olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonominin yorumlarını aldık. Birazdan Ankara'ya aradan sonra gideceğiz. Ahmet'le de dünkü CHP'de yaşanan krizi konuşacağız. Parti ne oldu, ne olacak, ona bakacağız. Önemli haberlerimiz var. Muhabir arkadaşlarımıza gideceğiz. 10 dakika bir ara, sonra buradayız.
3: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel, kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.

0: Seç, yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
9: Sağlam bankacılık.
10: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri'yle yar yar bayramı şene.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
5: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
9: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
10: Yakışanı yapar.
11: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Boşaltmayınca CHP'de tahliye savaşı yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine polis harekete geçti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan abluka müdahaleyle sonuçlandı. Özel ve ekibinin direnme çağrısı nedeniyle kavga ve arbede görüntüleri yaşandı. Ve Kılıçdaroğlu vekilleri konutunda kabul etti. Özgür Özel ve ekibi arkasında enkaz bırakarak genel merkezden çıkarılırken CHP'li vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mesai yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na hakaret edilenlere tepki gösterdi. Kemal Bey'e hain diyenlerin partili ilişiği kesilir dedi. Eski vekil Müslim Sarı ise öncelikle parti meclisinin toplanacağını söyledi. Az edilen kurulların hızla oluşturulacağını belirtti. Ve Amerika-İran doğruladı, nihai anlaşma yakın. Amerika ve İran nihai anlaşmaya çok yakın. Amerika ve İran doğruladı anlaşmaya göre taraflar 60 günlük ateşkes ilan edilecek. Hürmüz Boğazı açılacak ve anlaşmazlık konuları 60 gün boyunca müzakere edilecek. Ve merkezden ek hesap ve kredilere yeni düzen, Merkez Bankası cüzdanlarımızı yakından ilgilendiren bir karar aldı. Halk arasında artı para ya da avans hesabı olarak bilinen kredili mevduat hesaplarında frene bastı. Ve 9 günlük tatilde yollarda trafik yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın artık günler değil saatler kaldı. Otogarlarda ve havalimanlarında yoğunluk artarken biletler çoktan tükendi. Türkiye hem Kurban Bayramı hem de 9 günlük bayram tatilinin heyecanıyla yollara döküldü değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz vardı, hepsini aktaracağız. Bölüntü etiketiyle görüşlerinizi yazın, mesajlarınız da görünsün. Başlayalım.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kör düğümü yargı çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Peki bundan sonra ne olacak? Az sonra. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Memleket ve tatil planları yapıldı. Yola kendi aracıyla çıkmak isteyenlerse sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soluğu otomobil pazarlarında aldı. Az sonra. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Çorum ekibi playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Haberi de aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
4: Ateşkes içerisinde İsrail ordusu Gazze'deki acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir karakola düzenlediği saldırıda 5 polis ve 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
6: Orta Doğu'da kalıcı barış için diplomatik temaslar sürerken soykırımcı İsrail ordusu Gazze'deki ateşkesi delmeye devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının hedefi bu kez Gazze'nin kuzeyinde bulunan bir polis karakolu oldu. İki füzeyle vurulan karakol binası yerle bir oldu. Çok sayıda polis memuruyla 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda sivil ve görevli ambulanslarla şifa hastanesine kaldırıldı. Filistin İçişleri Bakanlığı saldırıyı sert bir dille kınayarak uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Bakanlık ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden polis memuru sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bölgedeki sağlık yetkililerine göre ise ateşkes sürecinde ölen Filistinlilerin toplam sayısı 880'i aşmış durumda.
4: Ve hemen Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Devrim muhafızları ve İsrail direniyor diyor. Barışın çok yakın olması İsrail ile İran'ın devrim muhafızlarını rahatsız etti. Basın Netanyahu çok endişeli dedi. Devrim muhafızları da Amerika'ya tehditler savurdu diyor değerli izleyiciler. İkisi de birbirinin varlığıyla hareket ediyor diyor. Yani devrim muhafızları İsrail Amerika karşıtlığıyla, İsrail'de İran karşıtlığıyla. Ama barış olacak İran'la Amerika arasında. Bu da ve tabii anlaşmanın maddelerinden biri, İran asla İran'a kimse saldırmayacak. Yani bölgedeki hiçbir devlet, buna İsrail dahil, işte bu durumda İsrail'i ciddi biçimde rahatsız ediyor. Amerikan basınında çok kritik bir Türkiye analizi çıktı. National Interest haber sitesine göre Amerika ile Avrupa arasındaki gerilim Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdı.
6: ABD basını kritik bir Türkiye analizine yer verdi. ABD merkezli National Interest sitesinde yayımlanan haberde Türkiye Avrupa için artık vazgeçilmez denildi. Haber analizde ABD ile Avrupa arasındaki gerilimin Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdığı ifade edilirken Brüksel'in olası güvenlik boşluğunu Türkiye ile doldurabileceği değerlendirmesi yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump döneminde NATO ve Avrupa'nın ciddi sarsıntılar yaşadığına vurgu yapıldı. Oluşan belirsizlik ortamında Avrupa'nın yeni güvenlik arayışlarına yöneldiği, bu ihtiyacı karşılayabilecek en güçlü adreslerden birinin Türkiye olduğu ifade edildi. National Interest'a göre Türkiye, İran Savaşı ile birlikte etki alanını daha da genişletti ve Brüksel için kritik bir müttefik haline geldi. Analizde Türkiye'nin jeopolitik yükselişinin kilit unsurlarından birinin insansız hava aracı üretimine yaptığı kapsamlı yatırım olduğu da ifade edildi.
4: Şimdi Ahmet ile Ankara'nın gündemine bakalım. Günaydın.
7: Günaydın Nacım, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ediyoruz Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an itibariyle görünen resmi programı yok. Bayramda da İstanbul'da olması bekleniyor eğer bir değişiklik olmazsa. Biliyorsun grup toplantısının çıkışında kendisine soruldu, bayramda ne yapacaksınız, İstanbul'da mı olacaksınız diye. Ve eşime de sormam gerekiyor demişti. O doğrultuda bir karar verecektir mutlaka.
4: Peki. Şimdi gelelim Ahmet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olaylara. Dün tabii bütün gün yayındaydık. Sen de yayındaydın. Biz akşam yayındaydık. Tabii mutlak butlan kararı çıktı. CHP önünde arbede çıktı. Özgür Özel mahkeme kararını tanımadı. Polis soruyla çıkarıldı. Tabii Kılıçdaroğlu ve ekibi yürümese de hani Özgür Celal Çelik'in yaptığı gibi direkt valilikten isteyip tahliye olsaydı diyenler var. Yani iki tarafı da haksız bulanlar var. CHP'yi CHP'ye sokmadı diye bugün gazete manşetleri var. Neler söylüyorsun? Önce bu dün yaşananlardan bir başlayalım. Sonra Kemal Bey ne yapar, Özgür Özel ne yapar onu bir konuşalım.
7: Şimdi dün yaşanan görüntüler hiç hoş değildi. Bir ana muhalefet partisine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiye yakışmadı. Yani polis müdahalesiyle genel merkezin teslim alınması, öyle boşaltılması doğru olmadı. Ancak bu sürece nasıl gelindi, onun da altını çizmek lazım. Şimdi İstinaf Mahkemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bir karar verdi. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın geçersiz olduğuna hükmetti, mutlak butlan kararı verdi. Ve aynı zamanda Özgür Özel ve yönetiminin görevlerinin düştüğünü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve geldiğini ifade etti. Tabii bu karar tebliğ edilmesi gerekiyordu CHP Genel Merkezi'ne. Uzun süre bu kararı almamak için mücadele ettiler. CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nu almamak için bariyerler kurdular. Parti otobüslerini kapının önüne çektiler. Yine vatandaşları, CHP'lileri genel merkeze davet ettiler. Bir bekleyiş vardı. Bir uzlaşma arayışı son ana kadar devam ettirildi. İşin aslına bakarsan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i telefonla aradı. Orada bir sıcak temas gerçekleşmişti. Ancak daha sonra o sürdürülemedi. Karşılıklı görüşmeler yapılamadı. Hatta dün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve kendisine yakın milletvekilleri genel merkeze gitti. Genel merkeze girmek istediler. Ancak CHP milletvekilleri CHP genel merkezine alınmadı. Şimdi oraya giden milletvekilleri dediler ki hani içeriye girelim, konuşalım, bir yol haritası belirleyelim, bundan sonra sorun nasıl çözebiliriz, bir değerlendirme yapalım şeklinde bir yaklaşımda bulundular. Ancak bu kabul görmedi. Hatta CHP genel merkezinden oraya taşlar atıldı. İşte Mahmut Tanal otobüsün üstüne çıktı, hortumla su tuttu. Aynı zamanda işte bazı arbede görüntüleri de yaşandı. Bunun ardından Celal Çelik, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, valiliğe başvurdu. Emniyete yazı yazılmasını istedi ve genel merkezin mahkeme kararı doğrultusunda kendilerine teslim edilmesini istedi. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları genel merkezi terk etmeyeceklerini, buradan çıkmayacaklarını duyurdular. Ve ardından da işte o istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Polis genel merkeze müdahale etti. İçeride bulunanları dışarı çıkarttı. Tabii o sırada istenmeyen bir sürü görüntü de yaşandı. İçeride bulunanların genel merkezdeki koltukları kapıya yığdıkları ortaya çıktı. Polise onlar da işte yangın söndürme tüplerini sıkarak karşı koydular. Su sıkmaya çalıştılar. Yani gerçekten demokrasi tarihinde yaşanmaması gereken görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler yaşanmadan sorun çözülebilir miydi? Çözülebilirdi. Biraz diyalog, biraz uzlaşı, iki tarafında biraz empati yapmasıyla sorun çözülebilirdi. Ancak bu görüntüler yaşanmış oldu. Tabii orada Özgür Özel'in de bir görüntü vermesi gerekiyordu. İşte direniş görüntüsü. Biz genel merkezi son ana kadar teslim etmedik imajı, algısı oluşturması gerekiyordu. Ona uygun olarak da son ana kadar genel merkezden çıkmadı. İlk başlarda biliyorsun çok kararlıydı. Biz ne olursa olsun genel merkezi terk etmeyeceğiz. İşte Veli Ağbaba'nın, Ali Mahir Başar'ın açıklamaları vardı. Biz gerekirse kendimizi buraya kelepçeleriz. İşte ölürüz de çıkmayız şeklinde. Ancak o direniş de çok fazla uzun sürmedi. Polisin girmesinin ardından çok kısa süre içerisinde Özgür Özel ve arkadaşları genel merkezi boşalttı.
4: Peki Ahmet, şimdi bundan sonra ne olur? Özgür Özel partim kurar, Kemal Kılıçdaroğlu ne yapar? Bir de bu milletvekilleri kimden yana? Şimdi Özgür Özel bir grup kurdu, 95 vekil Özgür Özel'in yanında deniyor. İl başkanları bir açıklama yaptı, Özgür Özel'in yanındayız, pardon. Büyükşehir başkanları, büyük yani büyükşehir belediye başkanları. Orada durum nedir Ahmet? Kim kimden yana?
7: Şimdi öncelikli olarak Özgür Özel ve arkadaşları şunu zorlayacaktır. Olağanüstü kurultayı toplamak. Tekrar olağanüstü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek ya da o yönetimi ortadan kaldırmak. Kendileri kendi açtıkları yolda tekrar aynı şekilde yürümek. Peki bu mümkün mü? Şu an itibariyle o da zor görünüyor. Şimdi bazı hukuki sorunlar da var Cem. Şimdi mutlak butlan olaya çıktığı zaman hepimiz hukukçu olduk. Mutlak butlan nedir, ne anlama gelir, çıkarsa ne olur, reddedilirse ne olur? Şu an itibariyle CHP'nin önünde bazı hukuki tartışmalar da var. Şimdi İstinaf Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedbirli olarak genel başkanlığa getirdi. Bunun üzerine düşen yönetimin avukatları da Yargıtay'a başvuruda bulundu. İki ayrı başvuruda bulundu. Bir tanesi tedbirin kaldırılması, öteki de temiz edilmesi. Yani temiz başvurusu, bu kararın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesi kararının ortadan kaldırılması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları şöyle bir şey yaptılar, şöyle bir hamlede bulundular. Tedbir istemini geri çektiler. Ancak temiz başvurusundan feragat etmediler. O hala Yargıtay'ın önünde duruyor. Yani şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren genel başkanlık görevini yürütüyor. Temiz başvurusu ise Yargıtay'da bekliyor. Yargıtay onamadığı için, oradaki süreçte devam ettiği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kesinleşmiş ve onanmış değil. Ancak bu temiz başvurusu orada duruyor. O olayın hukuki bir boyutu. İkinci boyutu da şu. Bu kesinleşmediği için dolayısıyla bir kurultayın, olağanüstü kurultayın toplanması da zor görünüyor. Oradaki hukuki sorun aşılsa bile şöyle bir durum var. Şimdi yine mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 38. olağan kurultay öncesindeki yönetime dönüldü. O zamanki parti meclisi, o zamanki delege yapısı geçerli kılındı. Aynı zamanda eski ilçe başkanlarının, il başkanlarının göreve gelmesi bekleniyor. Yani oldukça uzun ve zorlu bir süreç. O neden? Çünkü bazı isimler CHP'den ayrıldı, istifa etti, delege yapısı değişti. Parti meclisinden ayrılanlar var, ihraç edilenler var. Belediye başkanı seçildiği için görevini bırakanlar var. Dolayısıyla bütün bu yapıların tekrar oturulup kağıtların, işte belgelerin önüne konulup bunların tekrar üzerinden geçilmesi gerekiyor. Şimdi Özgür Özel diyor ki 40-45 gün içerisinde kurultaya gidilmeli. Yani en kısa zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? en uygun zamanda gidilmeli. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki kurultay süreciyle Özgür Özel'in kafasındaki kurultay süreci aynı değil. Kemal Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il bu kurultay süreçlerinin yeniden yapılmasını öngörüyor. Bu da ne kadarlık bir zaman alabilir? Bir yıllık, hatta bazı planlamalara göre 1,5 yıl sürebilir deniyor. Eğer bu böyle olursa Kemal Kılıçdaroğlu da seçime CHP genel başkanı olarak girecektir. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayı zorlayacak. Eğer bunu gerçekleştiremeyeceklerini düşünürlerse ve CHP içerisinde barınamayacaklarını düşünürlerse vuruşarak çekilme yolunu seçerler. Yani son ana kadar mücadeleyi sürdürürler. Kemal Kılıçdaroğlu'yla mücadele ederler. Olağanüstü kurultayın şartlarını oluşturmaya çalışırlar. Olağanüstü kurultayı zorlarlar. Ancak bunlar gerçekleşmezse o partiden kopuş gerçekleşebilir. Şimdi diğer soruna gelecek olursak, CHP içerisinde dengeler nasıl? Parti meclisinde nasıl? Grupta nasıl? Milletvekilleri kimin tarafında yer alıyor? Orası da biraz karışıkçam. Şimdi parti meclisi, önceki parti meclisi tekrar görevde olduğu için mahkeme kararıyla orada da başa baş bir denge olduğu ifade ediliyor. Gruba baktığımızda şimdi şunun da altını çizelim. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Şimdi güç kimdeyse o da, genel merkez kimdeyse, yetki kimdeyse güç dengeleri biraz da ondan yana şekillenir. Şimdi baktığımızda Özgür Özel genel merkezde yaptığı o kapalı grup toplantısında 96 milletvekili katıldı. 95'inin oyuyla grup başkanı seçildiğini ilan etti. CHP'nin şu anda 138 milletvekili var. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri öteden beri belli. Şimdi ama dengeler her an değişebilir. Orada da başa baş bir sonuç ortaya çıkabilir.
4: Bu 95 imzaçı doğru mu? Özgür Özel'e destek verdikleri.
7: Şimdi oradaki seçimde doğru. Yani Özgür Özel onu açıkladı. Zaten katılan milletvekillerinin orada verdiği fotoğraf karesi de var. Ancak CHP'nin şu an itibariyle 138 milletvekili var. İşte 138 milletvekilinden 95'i çıkar. Geriye ne kadar kalıyorsa onların Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ya da ortada durduğunu söyleyebiliriz. Yani taraf olmayanlar da var ya da biraz bekleyip dengelerin netleşmesini görmek isteyenler de var. Bir de mesela Özgür Özel'in yaptığı açıklamada şu da vardı. İşte bazı vekiller de seçim olacağını bilseydik, haberimiz olsaydı biz de gelirdik, oy kullanırdık dediğini söylüyor. Madem böyle bir grup başkanı seçimi yapacaksınız, niye tüm milletvekillerine haber vermediniz? Ya orada da bir gariplik var. Yani bazı tartışma noktaları da var. Şunu da söyleyelim. Bazı milletvekilleri de ilerleyen süreçte gelişmelere göre tavır da değiştirebilir. Farklı tarafa da geçebilir. Onlar da dinamik bir süreç olduğunu ifade edelim. Onların tavrının da bu süreç içerisinde değişebileceğini söyleyelim. Şimdi delege yapısı da değişecek Cem. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak ilçe ilçe, il il, mahalle mahalle yeniden bir kongre süreci başlatacak. O kongrelerde yeni delegeler görev alacak. Dolayısıyla büyük kurultaya gidene kadar delege yapısı da değişmiş olacak. O seçimlerde nasıl bir delege yapısı oluşacak? Onlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Yoksa Özgür Özel ve arkadaşlarını mı destekleyecek? Onu da bekleyip görmemiz gerekecek.
4: Peki. Şimdi Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da bazı milletvekillerini ihraç edecek deniyor. Veya Ekrem İmamoğlu gibi yolsuzluk dosyalarından yargılananları da. Orada bir yol haritası var mı Ahmet?
7: Şimdi şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu da önce bir genel merkeze gitmesi gerekiyor. Genel merkeze gidecek. Partinin defterlerini, şu zamana kadar alınan kararları bir önüne koyacak. Partinin harcamalarına bakacak. Ondan sonra bir yol haritası belirleyecek. Parti içerisinde bir komisyon kurulması bekleniyor. Biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun öteden beri yaptığı açıklamalar var, çağrılar var. Arınma çağrısı yapıyor. CHP'yi yeniden eski kodlarına döndüreceğini söylüyor. CHP'nin ahlaki değerlerine yeniden döneceğini söylüyor. O ahlaki değerlere dönmesinden kastı ne? Şu an itibariyle CHP'li birçok isim hakkında yolsuzluk, rüşvet, ahlaksızlık suçlamalarıyla açılan soruşturmalar var. Birçok isim şu an itibariyle tutuklu. Kemal Kılıçdaroğlu bir karar verecek. O yolsuzluğa bulaşan, rüşvete bulaşan, ahlaksızlığa bulaşan kişilerin partiyle yollarının ayrılması noktasında bazı adımlar yapacak, hamleler yapacak. Tabii bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ağır hakaretlerde bulunan, küfürler eden, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözler kullanan isimler de var. Dolayısıyla onlara ilişkin olarak da bir ihraç süreci ya da parti disiplini işletilme süreci gündeme gelebilir. Partideki bazı isimlerin, milletvekillerinin ihraç edilmesi gündeme gelebilir. Haklarında fezleke düzenlenen milletvekilleri var, CHP'li milletvekilleri var. Onlarla ilgili bazı işlemler tesis edebilir. Onların dokunulmazlıklarının kaldırılması noktasında bir tavır değişikliği içerisine girebilir. İşte bütün bunlar artık Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra kurmaylarıyla yapacağı temasların değerlendirmelerinin ardından bir yol haritasını şekillendirecektir.
4: Peki. Ahmet, var mı bu konuda eklemek istediğin? Bir de şu Bilgi Üniversitesi'ni soracağım sana.
7: Şimdi burada tabii gerçekten CHP bir çıkmazın, bir açmazın içerisine sürüklendi. Şimdi son ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir temas sağlanabilirdi. İstenmeyen görüntüler ortaya çıkabilirdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki isim, Özgür Özel'in iki isim görevlendirip bu isimlerin bir araya gelip bir ortak nokta, bir çıkış yolu bulması noktasında bir araya gelmeleri bekleniyordu. Ancak yine kulislerde konuşulanlara göre Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Özgür Özel'e dedi ki uzlaşma yok, direnebildiğiniz kadar direnin, sonuna kadar direnin, uzlaşma aramayın şeklinde bir talimat verdiği söyleniyor. Onun ardından da zaten iplerin koptuğu ve onun ardından da genel merkezde o dün yaşanan, dün istenmeyen o görüntülerin yaşandığı ifade ediliyor. Şimdi tebligat Özgür Özel'e veriliyor. Özgür Özel o tebligatı yırtıyor. Baba ocağını bunun için yıktılar diyor. Şimdi baba ocağının yıkılmasına sebep olan olaylar silsilesi nasıl başladı? Siz şimdi mahkeme kararını tanımadınız. Genel merkezi terk etmediniz. Bunun ardından da mahkeme kararının gereği yerine getirildi. Sonra da Ali Mahir Başarır'a o yırttığı parçaları veriyor. Diyor ki koy masasına da diyor, gelince okusun diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek. Yani tabii burada önümüzdeki süreçte işlerin biraz daha sertleşeceğini, karşılıklı suçlamaların yapılacağını öngörebiliriz. Tabii bir de şu var, Kemal Kılıçdaroğlu bu zamana kadar yapılan o görüntülerde ekrana geliyor işte. Özgür Özel tebligatı yırtıyor, parçalara ayırıyor. Ondan sonra da Ali Mahir Başarır'a veriyor. Git koy masasına da diyor, gelince okusun diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Ali Mahir Başarır da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o masasına, oturacağı masaya o parçaları koyuyor. Yani gerçekten demokrasi tarihine böyle ilginç olaylar olarak geçecek bir gün daha yaşadık. Tarihi bir gün olarak geçecek önemli bir olay daha gerçekleşti Türkiye'de. Tabii bunların tartışmaları da önümüzdeki süreçte devam edecektir. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında böyle sert bir üslubun, sert suçlamaların, o özellikle delegelerden imza toplama, olağanüstü kurultayı gerçekleştirme, parti meclisinde üstünlüğü ele geçirme çabaları yine sert mücadeleleri sahne olacak gibi görünüyor.
4: Peki. Ahmet, Bilgi Üniversitesi'ne de bir bakalım. Şimdi 21'inde bu karar çıktığında biz burada bu kararın yanlış olduğunu söyledik. Tabii gene biliyorsun Türkiye'de havaya bakarak, siyasete bakarak yorum yapanlar da vardı. Yok, bu karar doğru diyenler de vardı. Özellikle AK Parti'de. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir kararnameyle bu kararı kaldırdı. Yani okulların bitmesine 1,5 ay kalmış. Yani niye kapatıyorsun bir de? Hani bunlar vardı ve tekrar açıldı. İyi de oldu. Ne söyleyeceksin? Bir de bu hani havaya göre bakıp yorum yapma, siyasete göre yorum yapma da biraz Türkiye'de artık sınırı geçmedi mi ya? İnsanların kendi fikri yok mu yani?
7: O zaman en son söylediğinden başlayayım Cem. Yani gerçekten doğru söylüyorsun. Şimdi doğru her zaman doğrudur. Eğri de her zaman eğridir. Şimdi insanlar doğru bildiğini söylemeli. Yani atmosfere göre, konjonktüre göre, siyasi o havaya göre fikir beyan etmek doğru değil. Çoğu zaman da bunu yapanlar boşluğa, açığa düşüyor Cem. Seninle de daha önce bunun örneklerini konuştuk. Yani doğru tektir. O doğruyu savunmak herkesin görevidir. Şimdi bu Bilgi Üniversitesi noktasında da biliyorsun Can Holding'e operasyon yapılmıştı. Bu üniversite de, Bilgi Üniversitesi de o holdingin bünyesindeydi. Bir kararnameyle o kapatıldı. Ancak orada okuyan öğrenciler var. İşte eğitim hayatı devam devam eden öğrenciler var. O öğrencilerin aileleri var. Öğrencilerin hayalleri var. Dolayısıyla üniversitenin birden kapatılması bütün bu konulara ilişkin olarak bir haksızlık, bir mağduriyet oluşturacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu gördü. Daha sonra o kararname iptal edildi. Şimdi Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Orada öğrenim gören gençler eğitim hayatlarına devam edecekler. Dolayısıyla bir üniversitenin kapatılması değil, yaşatılması daha önemli. Orada öğrenim gören gençlerin geleceği daha önemli. Dolayısıyla bu kararın da hayırlı olmasını diliyorum.
3: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 11. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Maksatları İstanbul'u kuşatmış olan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde emanet bulunan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçerek Bizans'a gider. Bu arada Bizans sarayı Karaca Gazi'nin geldiğini haber almıştır. Osmanlı yiğidi Karaca Gazi'nin çocuğu kaçıran Albay Fedon'un peşinde olduğunu bildikleri için onu yem olarak kullanmaya karar verirler. Albay Fedon'u güya evlenmek bahanesiyle binbaşı Andre nezaretinde İstanbul'un sahil kesiminde bulunan Marika'nın birahanesine götürürler. Bütün bunlardan habersiz Karaca Gazi'nin arkadaşı İbrahim, çocuk hırsızı Fedon'u bulmanın sevincini yaşamaktadır.
1: Fedon'un boyuna düşeceğini mi sanıyorsun? Sonra o yanındaki iri kıyım adam da onun ahbabı. Kendisini tanımıyorum ama subay olmalı.
2: Kim olduğu bana vız gelir. Ben Fedon'u ne pahasına olursa olsun alıp gideceğim. İniyorum aşağı.
1: Dikkat et.
2: Aa, masa boş. Yoksa gittiler mi? Garson.
3: Buyur beyim.
2: Az önce madam Marika ile beraber oturan adamlara ne oldu?
3: Az önce birinin çıktığını gördüm. Öteki masanın altına girmişti ama o da gitmiş galiba.
2: Allah kahretsin. Fedon kaçmış ama fazla uzağa gidemez.
4: Yakalayın şunu, kaçırmayın.
2: Vay canına askerler. Şimdi görürsünüz.
5: Al bakalım.
4: Öldürmemişsinizdir umarım.
5: Hayır binbaşım. Sadece başına vurarak bayılttım.
4: Çabuk kendine gelmeden silahlarını alın. Ellerini ayaklarını iyice bağlayıp hipodrom zindanına götürün. Onu kaçıracak olursanız hepinizin kellesi gider.
5: Merak etmeyin, hiçbir yere kaçamaz.
4: Benim handa bir işim var. Umarım Fedon bir yere gitmemiştir. Fedon nerede? Herkes yerine otursun. Kimse dışarı çıkmasın. İmparator adına emrediyorum. Garson.
3: Buyurun efendimiz.
4: Bu masada beraber oturduğum arkadaşım nerede?
3: Albay Fedon'u mu soruyorsunuz?
4: Evet.
3: Siz gider gitmez masanın altından fırladı ve arka kapıdan dışarı çıktı.
4: Kaçtı ha. Marika nerede?
3: Odasında. Yukarı çıkınca sağdaki ilk kapı.
4: Aç kapıyı Marika. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Ne var, ne oldu?
4: Aristo'nun arkadaşını yakaladık.
1: Yakaladınız mı?
4: Evet. Söyle bakalım. Neden gelmiş buraya?
1: Peki Aristo dışarıda yok muydu?
4: Yoktu. Olsaydı onu da yakalardım. Ben onu yakalamakla görevli subayım. Adım binbaşı Andrea.
1: Peki Aristo'nun arkadaşı, o genç, karşı koymadı mı?
4: Buna vakit bulamadı. Kafasına yediği bir darbeyle bayıldı. Şimdi cevap ver. O adam buraya neden gelmiş?
1: Fedon'u sormaya gelmiş.
4: Kendisini tanıyor muymuş?
1: Hayır.
4: Peki sen ne dedin?
1: Emriniz üzerine size zaman kazandırmak için elimden geldiğince oyaladım onu.
4: Sen Fedon'u çok eskiden beri tanırsın değil mi?
1: Evet.
4: Öyleyse onun gizlenebileceği, sığınabileceği yerleri de bilirsin.
1: Evinden başka hiçbir yeri bilmem. Fedon suçlu mu ki onu arıyorsunuz?
4: Evet, suçlu. Devlete karşı bir suç işledi. Ben karakola gidince o namussuz kaçmış. Ama işte yemin ediyorum, onu yakaladığım zaman ölümlerden ölüm beğenecektir.
6: Aristo'dan hala bir haber yok mu general?
7: Elimizden geleni yapıyoruz haşmetli imparatorum. Bizans'ın bütün giriş çıkışları kontrol altında.
8: Haşmetli imparatorum, binbaşı Andrea gelmek istiyor.
6: Gelsin.
7: Andrea önemli bir şey olmazsa gelmezdi. Umarım Osmanlı ile ilgili bir haber getirmiştir.
4: İmparatorum, generalim.
7: Çabuk söyle Andrea, yakaladın mı Osmanlı'yı?
4: Şimdilik sadece arkadaşını öldürmeden diri olarak ele geçirebildim.
6: Öbürünü kaçırdın ha?
4: Haydut yalnızdı. Onun için Osmanlı'yı yakalayamadım. Ama ne yazık ki Osmanlı'nın arkadaşını yakalarken Fedon'u kaçırdım.
7: Nasıl kaçırırsın onu Andrea?
4: Çok büyük bir talihsizlik oldu efendim. Fedon'la Marika'nın hanında otururken... Aristo'nun arkadaşını yakaladıktan sonra hana girdiğimde Fedon'un kaçmış olduğunu öğrendim. Onu kaçırdığım için çok üzgünüm efendim.
6: Bence senin bir suçun yok Andrea. Sen yapılması gerekeni yapmışsın zaten. Bence senin bir suçun yok Andrea. Sen yapılması gerekeni yapmışsın.
7: Binbaşı Andrea, Osmanlı'nın arkadaşını sorguya çektiniz mi peki?
4: Henüz değil generalim. Şu anda zindanda baygın yatıyor.
7: O halde onu hemen ayıltmaya bakın. Osmanlı'nın yakalanması arkadaşının konuşmasına bağlı. Arkadaşı belli bir saate kadar dönmezse Osmanlı saklandığı yerden çıkıp başka bir yere gidebilir. Bu yüzden hemen onun yerini öğrenmemiz gerekiyor. Birazdan onu sorgulamak için geleceğim.
9: Marika'nın meyhanesine geldim. Acaba İbrahim hala içeride mi? İyi ama ya tuzak hazırlamışlarsa? İçeri girer girmez yüzlerce askerle karşılaşırsam. En iyisi biraz bekleyeyim. Heh, hanın kapısı açıldı, biri çıkıyor. Hemen gidip konuşayım. Dur bakalım ahbap, sana bir şeyler soracağım.
10: Sırası mı şimdi be adam? Bırak kolumu, eve gideceğim.
9: Sorularıma cevap verdikten sonra gidebilirsin.
10: İyi, hadi sor bakalım. Ne soracaksan sor.
9: Ne zamandan beri Marika'nın meyhanesindesin?
10: Sabahtan beri. Halimden belli değil mi?
9: Belli belli. Peki öyleyse orada geçenleri anlat bakalım. Kavga çıkmış galiba.
10: Hayır. Meyhanede değil. Meyhane önünde oldu.
9: Onu soruyorum işte, anlatsana.
10: Meyhaneden çıkan bir genç devreye ile çatışmış. Olmuşlar, götürmüşler işte, o yani.
9: Başka?
10: Hepsi bu kadar. Hadi eyvallah.
9: Hadi güle güle. Devriyelerle çatışan mutlaka İbrahim'dir. Bir Osmanlı'dan başka kim devriyelere karşı gelebilir ki? Acaba nereye götürdüler kendisini? En iyisi içeri girip Marika'ya sormak. Marika ortalarda yok. Odasında olmalı. Oraya gideyim.
11: Rahatsız etmeyin beni, kimseyle konuşmak istemiyorum.
9: Aç kapıyı Marika, yabancı değilim.
11: Aristo, sen misin?
9: Evet, çabuk kapıyı aç.
11: Senin ne işin var burada, gir çabuk içeri.
9: Anlat bakalım, ne geldi arkadaşımın başına?
11: Hiç sorma, biri onu tanımış olacak. Yukarı çıkıp benimle konuşurken karakola haber uçurmuş. Dışarı çıkarken yakalamışlar zavallıyı.
9: Ne oldu da yakaladılar?
11: Çok garip ve inanılmaz bir tesadüf oldu. Senin arkadaş gelmeden bir saat önce meyhaneye kim geldi biliyor musun?
9: Kim geldi?
11: Fedon.
9: Ne? Ne dedin? Fedon mu dedin?
11: Evet. Yanında Andrea adında bir subay vardı.
9: Fedon papaz kılığında mıydı?
11: Hayır, eskisi gibiydi.
9: Peki bunca zaman neredeymiş, sormadın mı?
11: Soracak vakit bulamadım ki. Senin arkadaş gelince onunla rahat konuşmak için yukarı çıktım. Bu arada her an senin de gelebileceğini düşünüyordum.
9: Peki arkadaşıma Fedon'dan söz etmedin mi?
11: Etmez olur muyum? O sormadan söyledim.
9: Ne yaptı?
11: Onu hemen alıp zorla götüreceğini söyledi. Ben de sakin olmasını söyledim ama dinlemedi beni. Aşağı indi. Fedon'un dışarı çıktığını öğrenince kapıdan fırlamış ama devriyelerle burun buruna gelmiş. Hepsi bu kadar.
9: Peki ya Fedon'un yanındaki adam?
11: Devriyeler arkadaşını götürdükten sonra geri geldi. Senden bahsederek eğer gelecek olursan hemen karakola haber vermemi, yoksa beni zindana attıracağını söyledi.
9: Arkadaşımı nereye götürdüklerini biliyor musun?
11: Hipodrom zindanına götürdüklerini duydum.
9: Allah kahretsin. Keşke ben de onunla gelseydim. Böylelikle hem Fedon'u yakalar hem de arkadaşımın yakalanmasını önlerdim.
11: Bir şey daha öğrendim. Bilmem işine yarar mı?
9: Nedir?
11: Fedon aslında zindanda mahpusmuş. Andrea denilen adam onu bir günlüğüne zindandan çıkartıp buraya getirmiş. Binbaşı Fedon'un kaçtığına çok sinirlendi.
9: Allah Allah. Fedon ne yapmıştı onu zindana atmışlar?
11: Bilmiyorum. Devlete karşı bir suç işlemiş galiba.
7: Adın ne?
12: İmran.
7: Osmanlı mısın?
12: Hayır, değilim.
7: Bizim Aristo diye tanıdığımız Kaleşe Gazi namlı Osmanlı'nın arkadaşıymışsın, doğru mu?
12: Hayır. Sadece tesadüfen birlikte bir yolculuğumuz oldu. Bir de Han'da ben kavga ederken yardım etti bana.
7: Bizans'a bir takım karanlık işler, suikastler yapmak için geldiğiniz doğru mu?
12: Hayır, böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum.
7: Peki neden geldin Bizans'a?
12: Ben işsiz güçsüz biriyim. Eskişehir yöresinde Türklerin arasında yaşadım ama aslında dedelerim Adarumlarındanmış. Osmanlılar bunu bildikleri için beni aralarına almadılar. Ben de asıl yurduma iş bulmak için geldim.
7: Birlikte olduğun arkadaşının bir Osmanlı olduğunu biliyor musun?
12: Osmanlı mı? Hayır. Adının Aristo olduğunu söyledi. Yol boyunca karnımı doyur, ben de hizmetini göreyim dedim. O da kabul etti. İşte böyle tanıştık.
7: O niçin Bizans'a geliyordu?
12: Sanıyorum bir yakını mı ne kaçırılmış, onun için olabilir. Tam olarak açıklamadı.
7: Peki Bizans'ta nerede kalıyordunuz?
12: Küçük bir balıkçı kayığında. Gündüzleri onu değişik yerlere çekerek dışarı çıkıyorduk. Gece oldu bu kayığa geçiyor, orada geceliyorduk.
7: Neden bir handa ya da evde kalmıyorsunuz?
12: Tam bilmiyorum ama sanıyorum o arandığını tahmin ediyor. Bunun için olabilir.
7: Demek suçlu olduğunu biliyordu.
12: Suçlu mu gerçekten?
7: Neyse. Peki neden arandığını sana hiç söylemedim?
12: Dedim ya, ben bir nevi hizmetini yapıyordum. Aramızda öyle senli benli bir arkadaşlık, dostluk kurulmadı.
7: Aristo asılı bir katildir. Sen de onunla birlikte olduğun ve bir de can düşmanımız Osmanlı olduğun için suçlu sayılırsın.
12: Ah, ne ümitlerle gelmiştim buraya. Osmanlılar savaşlara katılmadığım için, sizler de Osmanlı olduğum için suçluyorsunuz beni.
7: Ama şişman Marika'nın meyhanesini bastığınız zaman askerlere saldırıp onları yaraladınız. Haşmetli İmparator'un askerlerine saldırmak suçtur.
12: Biz orada saldırıya uğradık. Mecburen kendimizi korumaya çalıştık. Hem bize saldıranlar da sivil kıyafetli insanlardı. Bilemezdim ki asker olduklarını.
7: Peki Marika'nın meyhanesine neden gittin?
12: Aristo öyle istedi. Buluşup yemek yiyecektik.
7: Marika'ya Fedon'u sormuşsun. Neden?
12: Onu da Aristo istedi. Ne de olsa yiyeceğimi içeceğimi o karşılıyordu. Hem buraları iyi biliyor. Bana iş bulacağını da söylemişti.
7: Şimdi beni iyi dinle. Sen canını kurtarmak istiyor musun, istemiyor musun?
12: İstemez olur muyum? Ben buraya ölmeye değil, iş aramaya geldim. Sonra benim bu saydığın şeylerle hiçbir ilgim yoktur ki.
7: Bizans'ta ölüme mahkum edilenlerin suçsuz olup olmadıkları da bakılmaz. Bir Osmanlı ile arkadaş olman, böyle bir cezaya çarptırılman için yeter de artar bile. Bana haydut olmadığını kanıtlayabilir misin?
12: Ya ama bunu nasıl yapabilirim ki?
7: Aristo denilen Osmanlı'nın ele geçmesi için bize yardım ederek yapabilirsin. İşte o zaman senin masum olduğun anlaşılır. Bu işi yaparsan 5000 altın mükafat da alırsın. Ayrıca sana sarayda veya orduda bir iş verebilirim.
12: Aa, bunlar benim gibi biri için bulunmaz nimetler. Size nasıl yardım edebilirim ki?
7: Nerede kalıyordunuz?
12: Söyledim ya, bir kayıkta. Kimi zaman da boş arsalarda.
7: Yalan söylüyorsun. Aristo'nun usulünü biliyoruz. O şehrin tenha yerlerinde bir ev kiralar. Bu evin adresini söyle bize.
12: Böyle bir ev olsa söylerdim, inanın.
7: Sana inanmıyorum. Onu korumak için söylüyorsun bunları.
12: Onun için koruyayım ki? Osmanlı dediğiniz Aristo nasıl olsa benim yakalandığımı öğrenmiştir. Öğrenir öğrenmez de bulunduğu yeri terk edecektir, öyle değil mi?
7: Şunu bil ki, Osmanlı bulunmadan seni serbest bırakamayız. Bu işte bize yardım etmezsen canını asla kurtaramazsın. Sana yarına kadar mühlet veriyorum. Ya yardım etmeye karar verirsin ya da işkenceyle seni konuştururum. Binbaşı Andrea, Bizans'ta ne kadar kayık varsa işlerini arat. Tutuklu yabancının dediği doğruysa Osmanlı ile birlikte kayıklarda yatıp kalkıyorlarmış.
4: Baş üstüne generalim. Bu arada siz yokken 4 sarraf geldi. Fedon Marika'nın meyhanesinden kaçtıktan sonra onlara gidip borç istemiş.
7: Onlar da vermiş mi?
4: Vermişler. Toplam 100 altın kadar para toplamış.
7: Enteresan. General Ragas'ın servetinin üzerine oturan Albay Fedon nasıl olur da 100 altın için sarrafların kapısını çalabilir? Peki bu adam o muazzam serveti ne yaptı? Nereye sakladı dersin?
4: Bunu ben de düşündüm generalim. Fedon sizin dediğiniz kadar zenginse, dün elimden kaçtıktan sonra gider servetini sakladığı yerden alırdı. Ama o sarraflardan istemiş.
7: Belki de alamayacağı bir yerdeydi.
4: Sakın Fedon bu serveti Galata'da bir yere saklamış olmasın. Biliyorsunuz Ceneviz valisiyle arası çok iyidir.
7: Olabilir, tabii. Şu ana kadar yakalayamadığımıza göre o tarafa kaçmış olabilir.
4: Emir verirseniz gidip Ceneviz valisiyle konuşmak istiyorum.
7: Çok iyi olur. Hemen şimdi valiye git. İmparatorumuzun muhakkak Fedon'u istediğini söyle.
4: Emredersiniz generalim.
13: Hoş geldiniz Binbaşı Andrea. Hangi rüzgar attı sizi Galata'ya?
4: General Febüs'ün selam ve saygıları var Vali Hazretleri. Sizden birini istiyor.
13: Kim bu istediği adam?
4: Sizin de yakından tanıdığınız Albay Fedon. Kendisinin buraya sığındığını biliyoruz.
13: Fedon'un nerede olduğunu bilmiyorum binbaşı. Fakat o imparatorun ve generalin sadık adamlarından biri değil miydi? Ne suç işledi ki onu arıyorsunuz?
4: Bildiğim tek şey onun imparatorun emrine rağmen kaçmış olduğu.
13: Aslında bir süre önce bana gelmişti. Hem de imparator tarafından görevli olarak.
4: O zaman öyleydi. Ama Bizans'a döneceği yerde Ceneviz'e giden bir gemiye binerek Bizans'tan kaçmak istedi. Biz de onu gemide yakaladık. İmparator fena halde kızdı ve onu göz hapsine aldırdı. Ama buna rağmen kaçmış bulunuyor. Onu bize teslim etmenizi istiyoruz.
13: Anlıyorum. Fedon imparatorun emrine itaat etmemekle hiç yetmemiş. Ama onun neden Bizans'tan kaçtığını hala anlayabilmiş değilim.
4: Korkusundan olacak Vali Hazretleri.
13: İmparatordan korkacak kadar ne suç işlemiş olabilir ki?
4: İmparatordan değil de Aristo lakaplı Osmanlı casusundan korkuyor.
13: Aristo mu dedin? Bu isim bana hiç yabancı gelmiyor binbaşı.
4: Evet. Eski imparatorumuzun katilidir.
13: Evet, şimdi hatırladım. Fedon buraya o haydutu aramak için gelmişti.
4: Öyle ama o bu işi yapacak yerde Bizans'tan kaçmaya kalkıştı.
13: Evet, haklısınız, bu bakımdan suçlu sayılabilir.
4: Ne olursa olsun, İmparator mutlaka kendisini sizden istiyor.
13: Burada bulunmadığını söyledim ama şayet bana gelirse ona hemen Bizans'a dönerek teslim olmasını öğütleyeceğimden şüpheniz olmasın.
4: Hayır, sizden öğüt değil, onu bize teslim etmenizi istiyoruz.
0: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
14: Şimdi reklamlar. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
15: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir hafta diliyorum herkese. Yılın beklenen haftası başladı bugün itibariyle. Kamu çalışanları, idari izinliler ve onların 5 günlük tatilleri başlıyor. Ondan önce de hafta sonunu katarsak zaten tatilimiz başlamıştı. Sonrasında bir hafta sonu daha ekleyeceğiz ve 9 günlük yılın en uzun tatili başlayacak. Çalışanlar, kamu çalışanları ise onlar idari izinli ama onun dışında özel sektörde çalışanlar eğer fırsatları varsa 1,5 günlük kendi yıllık izinlerinden kullanarak yine 9 günlük bir tatil yapabilirler. Herkesin tatili güzel geçsin diyelim. Herkes için tabii tatil gibi de geçmiyor. Çok çalışanlar var. Bayrama hazırlanan pek çok kişi var. Bayrama hazırlanırken biraz da sağlığına özen göstermek isteyen, azıcık dinlenmek isteyenler var. Hepsi bir araya geldi. Ama okulların zaten eğitim öğretimi ara vermeye hazırlandığı bu dönemde bu bir haftalık tatil çocukların biraz dinlenmesi ve son sınavlara biraz daha hızlı hazırlanmasına yardımcı olacak. Güzel geçsin haftamız. Tatilde olanların tatili inşallah çok güzel geçer. Gerçi bazı yerlerde yağmur var, buna ne kadar izin verecek bilmiyorum. Sıla-i Rahim yapacak olanlar, aileleriyle buluşacak, Kurban Bayramı'nı birlikte geçirecek olanların yolu açık olsun. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kalıp bayramı burada geçirecek ya da çalışmak zorunda kalacak olanlar için de ne diyelim, kolay gelsin, şehir bize kalacak.

Biz bugün bu bölümde tiroidten konuşacağız. Bugün Dünya Tiroid Günü aynı zamanda. Bu hastalığın teşhisinden, tedavisinden, vücuda neler yaptığından konuşacağız. Tedavi edilmezse ne olur konuşacağız. İkinci bölümde ise Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Bayram haftasındayız. Kurban Bayramı, toplum içinde kurban ne ifade eder? Kurban nasıl seçilir? Kurban Bayramı hazırlıkları nasıl olurdu? Biraz geçmişe gidelim ama bayram içinde de yine Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağımız Perşembe günümüz var. Her zamanki günümüzde yine birlikte olacağız. Bayrama özel böyle bir öncesinde hazırlıkları konuşalım istedik. Gün geçmiyor ki yeni bir gün ihdas edilmesin. Onlardan biri de havlu günü. Ben bugün aynı zamanda havlu günüymüş. İster kağıt olsun, ister dokuma havlu olsun, bizim kültürümüzde temizliğin çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla onun tamamlayıcısı havlularda büyük yer tutuyor. Her ne kadar biz kağıt havlulara bu son dönemde özellikle genel alanlarda, herkese açık alanlarda çok alışmış olsak da yine de o kaynatılmış mis gibi tertemiz havluların yerini pek fazla tutmuyor kağıt havlular. Bir de tabii hangi ağaçtan yapılıyor, bunlar ne için ekiliyor, ne kadar tüketiliyor, bunlar da işin içine girdiğinde daha sürdürülebilir hayatlar daha çok tercih ediliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Havlu deyince niyeyse benim aklıma hep çeyiz geliyor. Şimdi kız çeyizlerinde havlunun da pek yeri kalmadı artık, böyle evlenirken son ihtiyaç ne kadarsa 10 tane havlu olsun kenarda bir misafir geldiğinde, yedekli yedekli. Eskiden öyle değil, eskiden havlu kenarıyla, işlemesiyle, dokumasıyla hakikaten çok önemli bir yer tutarmış. Şimdi artık bunlar biraz daha anılarda kaldı gibi. Bugün Dünya Tiroid Günü dedim, bugün sebebiyle Türkiye Hastanesi'nden bir misafir ağırlayacağız. Önce bu röportaja kulak verelim, sonra yine buluşacağız.

0: Sevgili dinciler, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sebahattin Destek bizimle birlikte Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün ve tiroid paratiroid konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Tiroid deyince çok yaygın aslında, kelime olarak da çok biliyoruz ama paratiroid deyince o kadar konuşmadığımız, adını çok bilmediğimiz bir hastalıktan ya da hastalık grubundan ya da bir salgı bezinden bahsediyoruz. Evet. Bir kere her ikisinin ne olduğunu ve arasındaki farkı sizden duyalım mı hocam?
1: Elbette. Şimdi tiroid bezi normalde insanda gırtlak bölgesinde, gırtlak çıkıntısının altında, soluk borusunun sağında ve solunda yerleşik olan, aşağı yukarı toplamda ortalama 100 gram ağırlığında, kadınlarda bir tık daha küçük, erkeklerde daha iri olan bir endokrin salgı bezi. Tiroid bezi normal yapısına bakıldığında, hücresel olarak baktığımızda tirositler dediğimiz hücrelerden çoğunlukla oluşmakta ve bu tirositler T3 ve T4 hormonu salgılamakta. T3 ve T4 hormonu da vücutta en çok metabolizma ve vücut gelişimi açısından ana rol oynamakta. Vücudu

0: Türositler arasındaki dokuda fibroblast dediğimiz farklı hücrelerde bulunmakta. Ama özetle de dediğim gibi kalsiyum metabolizmasında ve enerji metabolizmasında tiroid bezi etkili olmakta. Paratiroid bezler de tiroid bezinin arkasında yer alan ortalama 4 tane olan sağda 2 tane solda 2 tane aşağı yukarı büyüklükleri bir mısır tanesi büyüklüğünde erkeklerde tabii bir tık daha büyük oluyor. Aşağı yukarı küçük bir fındık büyüklüğünde olan yağlı doku yandıran ama portakal kabuğu görünümünde yani turuncu renkte olan vücutta yine kalsiyum metabolizmasında etkili olan hücreler ve hormonlar salgılamakta. Paratormon dediğimiz hormonu salgılıyor. Bu da vücuttaki fosfor ve kalsiyum dengesine etki etmekte, direkt etki etmekte. Kandaki kalsiyum düzeyini, kandaki fosfor düzeyini düzenlemekte. Paratormon olmazsa vücutta özellikle kandaki kalsiyum düzeyi ciddi anlamda düşmekte. Ve bu kalsiyum kanda eksildiğinde kalp fonksiyonlarından tutun böbrek fonksiyonlarına kadar birçok yer etkilenmekte. Kalsiyumun ana düzenleyici hormonu paratormon olup bunlar da paratiroid hormonlardan, paratiroid bezlerden salgılanmakta.
1: Kalsiyum deyince tabii ilk aklımıza gelen kemik erimesi.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Böyle baktığımızda kemik erimesi ve kadınlar, özellikle menopoz kemik erimesi kadınlar, aynı zamanda bu hormonların da yavaş yavaş fonksiyonlarını azaltmaya başladığı dönemden bahsediyoruz. Aslında kadınlar o menopozda yaşadığı problemlerin altında biraz da belki de bu hormonların yeterince çalışmaması ya da görevini tam yapamaması var.
0: Evet, şimdi özellikle gebelik döneminde de aynı durum olmakta. Çünkü orada da bir hormonal yüklenme olmakta. Ama kadınlarda özellikle de östrojen hormonu ve progesteron hormonu yani over yumurtalık hormonları menopoz döneminde ciddi anlamda kandan çekildiği için azaldığı için bu da diğer hormonal yapıları etkilemekte ve kemik turnover dediğimiz kemiklerdeki koruyucu unsur östrojen ve progesteron hormonunun çekilmesiyle beraber ciddi anlamda osteoporoza yatkınlık görülmekte. Buradaki etkilerimde tabii bu hormonların pozitif olarak paratormonu uyarması süreci ortadan kalktığı için buradaki döngüde kemik erimesi veyahut da kemik yapısının ve bağ dokusunun kalsiyumdan korunması azalmakta ve o kişi de yani kadınlarımızda maalesef kemik süngerleşmesi görülmekte.
1: Her iki hormon içinde tiroid ve paratiroid kadınlar daha mı riskli ya da belki risk gruplarını konuşursak daha net olarak kadınların profili de ortaya çıkabilir. Şu saatte bizi dinleyen kadınlara da bir parçacık bu anlamda yardımcı olalım.
0: Şöyle kadınlarda hormonal etkilenim veyahut da hormonal yapılanma çok daha kompleks erkeklere göre. Kadınlardaki özetle de kadınlık hormonu yani overlerdeki östrojen progesteron ayrıca hani her kadının gebelik sürecinde yaşadığı gebelik plasentasının oluşturduğu human chorionik gonadotropin dediğimiz artı hormonlar. Bunlar kadının bütün organ sistemini etkiliyor. Tiroid de etkilenmekte gebelik sürecinde. Paratiroid de etkilenmekte ama tiroid daha bariz etkilenmekte. Bunların oluşturduğu immünolojik etkilenim tiroid bezindeki tiroistleri etkilemekte. Ve genetik bir yatkınlık da varsa özetle de bu Hashimoto dediğimiz hastalık daha bariz ortaya çıkmakta. Gene menopoz döneminde bu hormonlar azaldığında özellikle de hormonların pozitif olarak etkilediği tiroid bezi bu takviyeden uzaklaşmakta ve özellikle de menopoz sonrasında menopoz döngüsünün oluşturduğu süreçte tiroid hastalıklarından immünolojik olarak etkilenimi artmakta dediğiniz gibi.
1: Biz bu hormonları konuştuğumuzda tiroid, paratiroid aslında ikiye ayırarak konuşuyoruz. Bir az çalışması bir de çok çalışması.
0: Evet aynen. Şöyle tiroid bezinin çok çalışması tiroid hormonlarının fazla salgılanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu nadir görülmekte fakat tiroid zehirlenmesi dediğimiz tabloya neden olmakta ve kişiyi çok kötü etkilemekte. Bir kere tiroid bezi çok hormon salgıladığı vakit neler oluyor? Bu hipertiroidi dediğimiz bir durum. Kişide zayıflama, kişide sinirlilik, vücutta terleme, ishal, saçlarda çabuk dökülme ve kalp çarpıntısının artması, gözlerin ileriye doğru belirgin.

0: derinleşmesi, göz damarlanmasının artması gibi durumlar oluşuyor. Fakat hipertiroidi durumu hipotiroidiye göre daha nadir, hı hı, görülmekte toplumda. Özellikle de kadınlarımızda.
1: Doğuştan mı yoksa sonradan mı ortaya çıkıyor hipertiroidi?
0: Sonradan ortaya çıkmakta, ama bunun altyapısında da yine genetik altyapının etkilerinin olduğu ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu tiroidi fazla çalışanları sorguladığımızda, özellikle de ailede ya anne tarafında ya baba tarafında böyle bir hastalığın olduğundan bahsediyorlar. Bunun tabii toplumda az görülmesi bir şans. Ama maalesef hipotiroidi, yani tiroidin yavaş çalışması toplumda sık görülüyor. Özellikle de kadınlarda çok fazla görülüyor.
1: Hı hı. Gelelim az çalışmasına. Hı hı. Özellikle biz önce kadınlarda daha fazla göründüğünü söylediniz. Buna farklı etkenler, çevresel faktörler, genetik faktörler mutlaka dokunuyor. Ama bizim acaba hem belirtileri yakalamak hem de tedaviye daha uyumlu olmak için bilmemiz gerekenler neler?
0: Hı hı. Şimdi bunun çevresel etkileri var. Çevresel etkileri dediğimiz, Türkiye toprağında tiroid bezinin sık kullandığı ve gereksinim duyduğu iyot maddesinin, selenyum maddesinin az olması tiroid hastalıklarına yatkınlığı kolaylaştırıyor.
1: Bu aynı zamanda anlamda yediğimiz, içtiğimizde de bu ikisinin az olması anlamına,
0: evet,
1: geliyor.
0: Özellikle de Karadeniz ve Doğu bölgelerinde toprağımızda ciddi anlamda iyot az, iyotun azlığına bağlı olarak da tiroid hastalığına yakalanma potansiyeli artıyor. Tabii ailesel olarak da tiroid hastalığının varlığı bunu da kolaylaştırıyor. Üstüne bir gebelik sürecinin yaşanması ve bazı ilaçların sık kullanılması, işte lityum gibi, amiodaron gibi tansiyon ilaçlarının kullanılması, diğer taraftan kişide hormonal ilaçların kullanılması gibi durumlar, hepsi bir araya geldiğimizde tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Çocukluk döneminde olan hastalıklar, boyun tedavisi ve boyuna ışın maruziyeti, hı hı, o da yine tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Ama en sık sebep açıkçası besinsel durumlar, hı hı, genetik durumlar ve kadınlık döneminde gebeliğin ve diğer hormonal etkilerin, doğum kontrol haplarının, hı hı, gibi ilaçların sık alınması, maruziyetin artması.
1: Siz nasıl teşhis koyuyorsunuz tiroid ya da paratiroid hastalıklarında?
0: Hasta geldiğinde şunu söylüyorsa, halsizim, yorgunum, saçlarım dökülüyor, kabızlığım artıyor, unutkanlığım artıyor dediğinde biz muhakkak bir kan testiyle tiroid bezinin hormonlarına bir bakıyoruz. Tiroid bezinin hormonlarına bakarken hastaya şunu tavsiye ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde, saat 9 gibi, 8-9 gibi ve aç karnına gelmesini öneririz. Çünkü tiroid hormonlarına en ideal bakılma şartı bunlar. Ve beraberinde geldiğinde şunu da öneriyoruz. Bazen tiroid bezi normal çalışabiliyor ama tiroidde nodül olabiliyor. O da bazen tiroid bezinin normal, anormal çalışmasına neden olabiliyor. Biz o yüzden tiroid bezi hastalığı şüphelendiğimiz erkek olsun bayan olsun tüm hastalarımıza kan tahliliyle beraber tiroid ultrasonu da yaptırıyoruz. Hı hı. Çünkü elle muayenede tiroid bezinin büyüklüğünü fark edemeyebiliyorsun.
1: Ama var olup olmadığı anlaşılıyor mu elle muayenede?
0: 100 hastadan 7'sinde anlaşılıyor. Ama ultrasonda 100 hastadan 50'sinde anlaşılıyor. Hı. Çünkü ultrason ele gelmeyen nodülleri veyahut da arkaya içe doğru büyüyen nodülleri gösterebildiği için biz hastalarda 100 hastadan 50'sinde tanıyı ultrasonla çok net koyabiliyoruz. Ve tiroidi rastlantısal olarak ortaya çıkarabiliyoruz. Ama hastada gelmiş, boynunda artık belirgin bir büyüme var, şişlik var, yutkunma zorluğu var, ses çatallanması var gibi belirtiler yaptıysa o hastaların %90'ında, %100'ünde hatta iyi bir ultrasonla tanıyı yakalayabiliyoruz.
1: Teşhis konduktan sonra o nodülün ne olduğunu anlamak için biyopsi mi?
0: Kesinlikle. Çok güzel bir yaklaşım oldu bu. Kişide ultrason yaptık, nodül olduğunu gördük. Nodülün özelliklerine, ultrasonik özelliklerine göre karar veriyoruz. Şayet nodül kisti bir nodülse, yani nodülün içi dolu olduğu vakit biz ona solid nodül diyoruz. Nodülün içi sıvıyla dolduğu vakit biz ona kolloid nodül diyoruz. Örneğin kişide kolloid nodül var, sınırları düzgün, içinde damarlanması yok. O nodül iyi huylu bir nodüldür. Onlardan çok korkmuyoruz. Onlar büyüdükçe sorun yapıyoruz. Ama nodül var, nodülün içi dolu, dokuyla dolu. Nodülün içinde damarlanma var, nodülün sınırları düzgün değil. Sonra nodülün ön arka çapı daha uzun, Ve nodül açısından baktığımızda içinde küçük küçük kasfiye dediğimiz beyaz beyaz noktacıklar şeklinde görünümler varsa solid bir nodülde, biz o nodülü sevmiyoruz ve o nodüle biyopsi önerisi yapıyoruz.
1: Sonrası yani şöyle söyleyelim, tiroidle ilgili hastalıklarda ne zaman cerrahiye ihtiyaç duyarız?
0: Hasta geldi, ultrasonunu yaptık. Ultrason olarak da o nodülün bariz bir şekilde riskli olduğuna karar verdik ve biyopsi yaptık diyelim. Biyopside de tiroid kanseri çıktı, ameliyat öneriyoruz. Nodüldeki büyüklüğe göre, eğer nodül 1 santimden küçükse ve tiroidin en sık görülen papüler tiroid kanseri dediğimiz bir durumda ise, 1 santimden küçük nodülleri biz mikropapüler mikrokarsinom şeklinde nitelendirdiğimiz için sadece o tarafı almak bize yetiyor. Ama nodül çap olarak 1 santimden büyük ve çoklu bir nodülse iki tarafı tiroid bezini almayı öneriyoruz. Nodül iyi huylu çıktı ama büyüklüğü de yine 2 santimden küçük. O nodülü takip ediyoruz. Ama nodül çapı artık 3 santimin üzerindeyse, iyi huylu da olsa biz yine onlara ameliyat öneriyoruz. Ya da nodül var, nodül küçük ve nodül zararsız ama fonksiyonları bozuk. Yani kişide fazla tiroid hormonu üretimine neden oluyor ise, biz onlara bu sefer tiroid sintigrafisi yapıp boyundaki nodülleşme yapısını da görüp ondan sonra ameliyatta önerebiliyoruz. Bazen nodül yapısı hiç yok, nodül yok ama tiroid bezi fazla çalışıyor. Biz onlara yine tiroid bezi ne yönelik sintigrafi yapıp bir difüs hipertrofi veyahut da nodüler fazla çalışan hipertrofi nodüler bir hastalığı olduğunu gördüğümüzde, yani tiroid sintigrafisiyle de birlikte ameliyat kararı verdiğimiz hastalarımız var. Ama biyopsi yaptık, ameliyat kararı noktasında kanser çıktıysa ameliyat öneriyoruz.
1: Bir insanın tiroid bezinin olmaması ya da ameliyatla alınmış olması genel vücut fonksiyonları açısından ne ifade eder?
0: Şöyle, şimdi nodül küçükse veya iyi huylu bir nodülse ve tek taraflı aldıysak, diğer nodül tarafı o kişinin normal yaşantısını sağlamasına yeterli oluyor. Ama iki taraflı tiroid bezini aldığımızda o kişide artık tiroid hormonları salgılanmıyor. Çünkü onu salgılayacak tiroid bezi yok. Ondan dolayı o kişinin metabolik sürecini rahat devam ettirebilmesi, metabolik sürecinin yanı sıra kişinin unutkanlığının olmaması, kan sisteminin normal olması, yediği gıdaların karaciğerde işlenip vücuda yaraşlı hale getirilmesi gibi durumları sağlaması açısından bu kişiye dışarıdan tiroid bezi hormonu vermemiz gerekiyor. O da artık dünyada rahatlıkla üretilir durumda.
1: Peki gelelim tiroid bezi, tiroid hormonu sağlığı için yapmamız gerekenlere. Şu anda bizi dinleyen, böyle bir şikayeti olmayan ama belki önümüzdeki dönemde risk grubuna girme ihtimali olan kişilerin, henüz bu hastalık kapılarını çalmadan neleri bilmeleri ve nelere dikkat etmeleri gerekir? Tiroid sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken gıdalar var mı?
0: Kesinlikle tiroid direkt beslenmeyle alakalı, şundan dolayı hani yapılmış çalışmalar var. Özellikle de bitkisel anlamda ya da topraksal anlamda iyot ve selenyum eksikliği tiroid hastalıklarına yatkınlık oluşturuyor. İyot ana madde. İyot tiroid bezinin, tiroid hormonunun üretilmesi için ana unsur. Tiroid az olduğunda tiroid bezi o eksikliği giderme açısından büyümeye başlıyor ve guatr ortaya çıkıyor. Bunu toprağımızda iyotun az olduğu devlet tarafından saptanılmış ve özellikle tuzlara belli oranlarda iyot takviyesi yapılmak suretiyle iyot hastalığının, iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığının engellenmesi açısından ve çocukluk çağlarında normal büyümenin sağlanması açısından iyot eksikliğini bu şekilde devlet eliyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama iyot olarak baktığımızda kişide iyot ölçümü yapıldı ve iyot az, bu durumda gerekirse preparat olarak iyot alabilir. İyotun tabletleri de var. İyot Lugol solüsyonu şeklinde, Tentürdiyota benzer solüsyonları da var. Damla iyot şeklinde kullanabiliyoruz veya tablet olarak günde bir tablet alabiliyoruz. Ve o kişide iyot eksikliğinin tamam olup olmadığını anlama adına tedavi sonrası tekrar iyot testi yapıp vücutta o eksiklik giderildiğinde o zaman bıraktırmasını öneriyoruz. Ama kesinlikle iyotlarda iyot eksikliği olmaması için iyotlu tuz kullanmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Tam ailecek. Da onu soracaktım. Şimdi işte kaya tuzu, deniz tuzu vesaire kullanıyoruz. Bunların içinde ihtiyacımızı karşılayacak kadar iyot var mı?
0: Maalesef yok. Özellikle de biz tuz olarak kaya tuzunu tercih ediyoruz. Çünkü diğer mineraller de var. Onların iyot katılmış olanlarını kullanmasını öneriyoruz.
1: O zaman alırken kaya tuzu olacak ya da deniz tuzu olacak ama iyot takviye edilmiş olan olacak.
0: Bunun yanı sıra kişi yine ne yapabilir? Selenyum durumuna baktırabilir. Selenyum eksikliği varsa yine selenyum preparatları almak suretiyle o eksiklikle giderebilir. Yine omega 3 tarzından da gidildiğinde vücutta omega 3 eksikliği olmadığı vakit iyot hastalıkları, tiroid hastalıklarına daha az yakalanacağı için omega 3 preparatları alabilir. Omega 3'ün çok olduğu semizotu alabilir, çam fıstığı alabilir. Selenyumun çok olduğu yine yani bitkisel kökenli beslenmeye iyot takviyesiyle birlikte devam etmesi iyot tiroid hastalıklarına yakalanmasını engelleyecektir.
1: Bu aynı zamanda tedavisi devam eden ya da teşhis almış hastalar için de geçerli uyarılar.
0: Evet, geçerli.
1: Bunları beslenmelerine ilave etmek lazım. Yayına girmeden önce dereotundan bahsediyorduk. Aslında her mevsimin bitkisi dereotu. Dolayısıyla yoğurda karıştırıp zeytinyağını karıştırıp sade yemeklerde biz genelde işte dolmalara ilave ederiz sadece. Halbuki her yemeğin yanında dereotu tiroid hormonu sağlığı için tüketilebilir.
0: Çok faydalı. Şöyle özellikle de akşamları yatarken bir kap yoğurt içine semizotu ve beraberinde dereotu doğrayıp onu karıştırıp yemek kişinin hem sağlıklı olmasına hem selenyumdur, omega 3'tür ve vücuda faydalı diğer minerallerin temin açısından faydalı olmakta. Bunun yanı sıra damar sertliği ve kilo noktasında da faydalı olmakta.
1: Yatmadan önce mi?
0: Evet.
1: Gece yatmadan önce.
0: Akşam
1: bunu yiyeceğiz ve sonra yatacağız.
0: Bir saat önce. Aynen.
1: Bir saat önce. Peki. Böylece aklımıza kalsın bu bilgi de. Evet. Dinleyicilerimiz benim çok faydalandılar. Önümüzdeki günlerde biraz daha böyle genel vücut sağlığımız için mutlaka tüketmemiz gıdalar. Bazı organlara göre o organların sevdiği gıdalar gibi farklı başlıklarda yine sizi ağırlayacağız.
0: Ona evet çalışabiliriz. Güzel de konu olur. Bu arada paratoidle ilgili olarak da son bir ekleme yapmak istiyorum. Kişide kanda kalsiyum fazla çalıştığı vakit, kalsiyum fazla çıktığı vakit bu kişide araştırma yapmak gerekiyor. Özellikle de damar sertliği ve vücutta kalsiyum çökmeleri başladığında ya da geçmeyen böbrek taşları oluştuğunda yine paratormonun yüksek seviyesi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer vücutta kalsiyum fazlaysa kişide katarakta kolay yakalanma, yine kişide mide ülseri oluşma, yine kişide özellikle de kireçlenme dizlerde ağrıya neden olmakta. O kişiler paratiroid hastalığın var mı diye muhakkak kan tahlili ölçümü, paratormon ölçümü, kalsiyum ölçümü yapmalı. O kişilerde eğer kalsiyum yüksekse boyuna yönelik bir sentigrafi ve ultrason incelemesiyle paratiroid bezi hastalığı varlığı, paratormon fazla salgılanmasına bağlı paratiroid adenom oluşumu var mı diye araştırmak gerekiyor. Varsa da zaten basit bir cerrahi operasyonuna çıkarılıyor ve kişi sağlığına kavuşuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz.
0: Sağlıklı yıllar, sağlıklı yaşlar.
1: Hepinize inşallah.

0: Önemli bir hastalık tiroid. Hormonlar vücudun tamamını etkiliyor. Dolayısıyla da aslında tiroid hormonu da benzer bir etki gösteriyor. Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve kurban hazırlıklarını konuşacağız. Ama önce kısa bir ara rica ediyorum.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek.

0: herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Polisi CHP Genel Merkezi'ne böyle girdi. Mahkeme kararının gereğini yerine getirdi. Binadaki işgale son verdi. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel ve yönetimini azletti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlık görevine getirdi. Ancak Özel ve arkadaşları genel merkezi terk etmedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine devreye polis girdi. CHP genel merkezindeki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve partililer CHP Genel Merkezi önündeydi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik kol kola girip partiye yürüdüler. Ancak Özgür Özel taraftarları bu kalabalığa müdahale etti. Sözlü atışma bir anda yumruklaşmaya dönüştü.
1: Evet, kavga başladı. Geri alacağım ben. Kavgayı görüyorsunuz. Şu anda bir arbede yaşanıyor. Şu anda kavgalar devam ediyor.
0: Mutlak buttan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel kendisini genel merkeze kilitledi. Yargı kararlarını uygulatmamak için parti otobüsleriyle barikat kurdurdu.
1: Birbirlerine girmiş durumdalar. Evet, sakinleştirmeye çalışan taraf da var.
0: Tansiyon zaman zaman yükseldi. İki taraf karşı karşıya geldi.
1: Gerginlik devam ediyor.
0: CHP Genel Merkezi içinden dışarıda bekleyen CHP'liler ve basın mensuplarının üzerine taş ve pet şişe yağdı.
2: Bakın, içeriden CHP Genel Merkezi önünden şu anda görüyor musunuz? Ne kadar
3: taşları atan Adnan Beker'in adamları. Yabancı değiller yani. Adnan Beker'in
4: Beker'in bakın ne yaptılar.
5: Boşaltıyoruz burayı.
0: Özgür Özel'e yakın vekiller, diğer CHP'li vekiller ve partililere mafya kılıklı insanlar diyerek gerginliği tırmandırdılar. Mafya tipli dedikleri kişi milli güreşçi ve 15 yıllık CHP üyesi Savaş Yıldırım çıktı. Taraflar arasındaki görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı.
6: Şahin bak bir şey söyleyeyim. Buraya Keçiören 20 tane çakalıyla gelinmez.
0: Kılıçdaroğlu'na destek veren vekiller saat 8.57'yi gösterirken geri çekilme kararı aldı.
7: Herkes takip ediyor süreci. Biz burada suhuletle, aklı selim bir biçimde oturup konuşup bir zemin arayalım arayışı içindeydik. Çok çaba sarf ettik bununla ilgili ama maalesef gerçekleşmedi. Dolayısıyla biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
0: Kılıçdaroğlu'nun avukatları Ankara Emniyetine başvurduğu genel merkezin boşaltılmasını istedi. Çevik kuvvet CHP önünde ellerinde demir makaslarıyla yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da örgüte yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerine destek olun çağrısı yaptı. Örgüt disiplinine aykırı davrananlar için işlem yapılacak uyarısında bulundu. CHP'li vekiller yine CHP'lilerce kendi partilerine alınmadı. Özgür Özel destekçileri kapılara koltukları yığdı, barikat oluşturdu.
2: Pet şişelerle kolluk kuvvetlerine saldırıyorlar. Hem ellerinde taşlar var hem sopalar var. Şu anda kolluk kuvvetleri içeriye müdahalede bulundu ve şu anda içeriye girmeye başladılar.
0: Öğleden sonra polis harekete geçti. İçeri biber gazı sıktı. Bir anda göz gözü görmez hale geldi. Polis mukavemet gösterenlere aşıp genel merkeze girdi. CHP'de bir dönem böyle kapandı. Mahkeme deyim yerindeyse şike var dedi. Kurultayda hile yapıldığını tescil etti. Yani aslında Özgür Özel seçim kazanmadı kararı verdi. Özel'in fotoğrafları CHP genel başkanları arasından indirildi. CHP'de baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ayaklar altına alınmış çiğnenmişti.
8: Hayırlı bir şey yok. Bu Cumhuriyet'e karşı hayırlı bir şey yok.
0: O Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı. Fotoğrafı yerine konulacak. Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacak. Buna ilişkin mahkeme kararı icra heyeti tarafından Özgür Özel'e tebliğ edildi. Kararı kimse almayınca memurlar makam odasının kapısına yapıştırdılar. Kurmayları kararı alıp Özgür Özel'e verdi. Özel ise tebligatı yırttı, yargı kararını tanımıyorum mesajı verdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti bulunduğumuz noktadan. Ama bugün itibariyle Özgür Özel'in de fotoğrafı indirildi.
0: Özgür Özel bu gelişme sonrası genel merkezden çıktı. Çıkışta geri dönmek üzere gidiyorum dedi, meclise yürüdü.
1: Şu anda tahribat çok fazla ve aşırı derecede ortalık karışık ve dağınık durumda.
0: Özgür Özel'in uzlaşmaz tutumu ve taraftarlarının bir dönem birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına tavrı CHP'yi savaş alanına çevirdi. Özel geride adeta bir enkaz bıraktı.
1: Dağınık durumda ki onlar da öksüre öksüre temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Çamaşır sularını dökmüşler. Bidon boş durumda bekliyor. Gerek sıvı sabunları gerek ki karışık kimyasalları karıştırarak bu noktada adeta buraları zehirlemişler.
0: Kendi partilerine girmek isteyen CHP'lilere deyim yerinde ise düşman muamelesi yaptı. Püskürttük diyerek video paylaştı. Benden sonrası tufan dedi, ayrılık tohumlara ekti. Bu süreçte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Kılıçdaroğlu iletişim kurmayı denedi, uzlaşma istedi. Ama ne pazarlık etti ne ödün verdi. Kararlı şekilde sürecin tamamlanmasını bekledi.
9: Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı. Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu.
0: Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak basın danışmanı Sönmez'den Kılıçdaroğlu genel merkeze şu an gitmeyecek açıklaması geldi. Öyle görünüyor ki önce kavga görüntüsünün izleri silinecek, Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'ye gidecek.

0: CHP'de nöbet değişimi sancısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu talep etti. Kolluk kuvvetleri yargı kararını uygulamak için harekete geçti. Sahada tansiyon yükselirken perde arkasında taraflar siyasi hamlelerini planlıyor. Özgür Özel 40 gün içinde kurultay istedi. Ancak bu talep gerçekçi görünmüyor.
1: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir mi? Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz.
0: Özer'in partiden ihraç endişesi yaşadığı belirtiliyor. Arınma komisyonu istisna uygulamayacak. Her ismi ve icraatları masaya yatıracak. Kılıçdaroğlu'nun önceliği arınma, Özer'in ise kurultaya gitmek. Bu yüzden parti içinde bilek güreşine girecek. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi derleyip toplamak istiyor. Dikkatli bir dil kullanıyor.
2: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
0: Kurultay tarihinde uzlaşma sağlanamazsa Özer'in önünde 3 seçenek var. Öncelikle olağanüstü kurultay için arayışa girecek. Kılıçdaroğlu için en uygun zamanı beklemeyecek. 60 üyeli parti meclisinde 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. O da ilk olarak parti meclisinden karar çıkarmaya çalışacak.
2: Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
0: Özel parti meclisi üyelerinin 3'te 2'sini istifa ettirip 40 gün içinde olağanüstü kurultaya zorlama seçeneğini de değerlendirecek. Bu iki formülde sonuç vermezse doğrudan delegelerin imzasıyla kurultayın toplanmasını gündeme getirecek. CHP tüzüğüne göre delegelerin noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay yapılabiliyor. Bu nedenle Özel ve ekibinin delegelerle şimdiden temasa geçtiği ifade ediliyor.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz bugün. Kurban Bayramı öncesi kurban hazırlıklarından konuşacağız. Biraz geçmişe gideceğiz. Kurban nedir? Neden kesilir? Dini olarak mesela hep bir şey kurban kesmeyi reddedenler. Ya yani teşbihte hata olmaz. Allah'ın bizim kurbanımıza ihtiyacı mı var gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ya da karşı çıkışlarda bulunuyorlar. Gerçekten neden kurban kesiyoruz? Bizim dinimizde ve diğer dinlerde kurbanın karşılığı nedir? Nereye kadar gidiyor tarihi? Ve tabii bugüne de dönelim. Ben biraz uzun bir giriş yaptım ama bugüne de dönelim ve bir bağış yaptığımızda acaba gerçekten kurban kesmiş oluyor muyuz?
1: Evet, sizin bu söylediğinizi Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kurbanlarınıza ihtiyacı yok. Ne kanına, ne etine, ne derisine ihtiyacı yok. Sizin takvanıza ihtiyacı var. İhtiyaç demiyor da yani sizin takvanız Allah'a ulaşır. Yani Allah bir şey emrettiği zaman bu Allah'ın ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Yani bana şunu getir dediğiniz zaman ihtiyacınız olduğu için getir dersiniz. Fakat Allah namaz kıl dediği zaman siz namaz kılınca bana faydası var. Siz kurban keserseniz bana faydası var. Böyle bir şey bir kere düşünmemek lazım. Bu ilahlık vasfına aykırıdır. Yani Allah bizim kurbanımıza ihtiyacı yok. Evet, yok, tabii ki yok. Yaratan o zaten. Namaza ihtiyacı yok. Oruca ihtiyacı yok. Yani insanların yaptığı hiçbir ibadetin Allah'a bir faydası yoktur. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah bunu kullarının imtihan için emretmişti. Bakalım kullarım benim sözümü dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı? Bakın diyor, ben şunları size emrediyorum. Şunları yapacaksınız. Şunları da yapmayacaksınız. Bunun dışında istediğinizi yapın. Serbestsiniz.
0: Varlığımızın bir karşılığı gibi, evet, aslında, evet, değil mi?
1: Bu bir imtihandı. Sizi ben yarattım, dünyaya gönderdim. Ve size ben ebedi bir saadet vaat ediyorum. Ebedi. Yani ne demek sonsuz yani? Matematik bilenler bunu bir iyi bilirler. Bütün dünyayı sonsuza nispet etseniz sıfır. Bütün dünya yayılmış, kıyamete kadar olacak dünyayı. Çünkü sonsuza bir rakamın nispet edilmesi, bölünmesi sıfırdır. Burada ölçü, kul Rabbinin sözünü dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ona yaklaşmak istiyor mu, istemiyor mu? Mesele budur. Kurban zaten yaklaşmak demektir. Arapçada kurban denmez. Udhiyye veya çokluk hali adha. Onun için İdül Adha derler kurban bayramı. Kurbanlar bayramı. Duha var ya, duha oradan geliyor. Duha güneşin yükseldiği zaman demek. Kurban o zaman kesilir. Oradan adha, udhiyeler. Bu Rabbin bir emridir. Başka dinlerde, kültürlerde de var. Hatta Avrupa dillerinde sacrifice mesela. Allah'a bir şeyi arz etmek demek. Offering. Keza aynı şekilde, aynı manaya geliyor. Minha mesela şeyde geçer. Tevrat'ta geçer. Bağış demektir minha. Zebah. Allah yolunda hayvan kesmek demektir. Bir şeyi öldürmek, koymak, kendi mülkünden çıkarmak demektir. Demek ki kurbandaki mana Allah yolunda bir nimeti kendi mülkünden çıkartmak, Allah yoluna koymak demektir. Bu bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu yapıyorsa Allah'a yakınlıktır. İşte ona kurban deniyor. Değilse bu cimriliktir. Hazreti Peygamber buyurmuş ki gücü yettiği halde kurban kesmeyen cimrilerin en kötüsüdür. Gücü ki var ama kesmiyor. Efendim Allah'ın ihtiyacı var. Bir kere bu din felsefesi bilmemek alametidir. İkincisi bu hayvanlara yazık oluyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü dünya, buradaki ağaçlar, bitkiler, otlar, sular, hava, hayvanlar, her şey insanlar için yaratılmıştır. İnsanların, ben bu ayet-i kerimeyle sabittir. Her şey, yerin altındaki madenler.
0: Kullandığımız tartışılabilir ama sebebi, sebebi.
1: Tabii ki yakmayacaksın, yıkmayacaksın, tabiattaki düzeni bu. Onlar da ayet-i kerimeyle sabittir. La tuhsiril mizan, Allah'ın koyduğu dengeyi bozmayacaksınız. Yani suyu kullanırken, toprağı kullanırken, hayvanları, o düzeni, mizan derler ona, terazi, evet, demektir. Bunu bozmayacak. Bakın çevrecilik telakkisi dünyada, evet, asırlar önce Kur'an-ı Kerim'de vardır. Çok açık hem de. Vela tuhsirul mizan. İşte bu denge, önce anlatıyor Allah nasıl bir denge kurduğunu. Bu dengeyi bozmayı, şimdi herkes bundan şikayet ediyor. Bu ayrı bir mesele. Efendim hayvanları eziyet etti, dövdü. O ayrı bir mesele. Burada şunu bilmek lazım ki dünyadaki bütün yaratılmış her şey insanlar içindir. İnsanlar için yaratmış Allah. İnsanlar istifade etsin diye. Madenler, gökyüzü, her şey, gezegenler, yıldızlar. Bir kere hadiseye bu açıdan bakmak lazım. Öbür türlü söylenenler o kişilerin kendi görüşleridir, kendi felsefeleridir. Yani din veya umumi kabul, insanın umumi kabulü buna aykırı. Kurban insanlık tarihi kadar eskidir. Bütün semavi dinlerde olduğu gibi, yani bizim bildiğimiz Yahudilik, Hristiyanlık, ondan önceki semavi dinlerde olduğu gibi, semavi olmayan dinlerde de, yani putperest ve animist dinlerde de var kurban. Tabii bu animist dinler, putperest dinler semavi dinlerin muharref, bozulmuş halidir. Yani insanın yaratılışından beri tek tanrılı bir din vardır. Allah insanı yarattığından itibaren onunla temasa geçmiştir. Kendisini tanıtmıştır ve kendisine kulluk, ibadet etmesini istemiştir. Ama zaman içinde cemiyet kalabalıklaştıkça, cahil, muhteris veya marjinal insanlar cemiyette lider pozisyonunu aldıkça yavaş yavaş dinler dejenere olmuş, deforme olmuş. Din büyükleri tanrılaştırılmış. Dini kahramanlar, milli kahramanlar tanrılaştırılmış. Yunan dininde olduğu gibi Zeus'lar, Apollon'lar birer tanrı değil ki, onlar birer kahraman olmuş tanrı. Çünkü kahraman güçlü demektir. Sizin gibi değil yani. Sizin gibi olmayan insana hayranlık duyarsınız. İdol diyorlar ya şimdi. Evet. İşte onu bir müddet sonra tanrılaştırıyorlar.
0: Birkaç kuşak geçince, jenerasyon geçince bunlar yeniden yazılıyor.
1: Evet. Ama bu dinlerde semavi halden gelen pek çok şey devam ediyor. İbadet etmek, yani Allah'ı birlemek, belli ritüellerde ibadet etmek, secde etmek, dua etmek, oruç tutmak ve bu arada kurban kesmek. Eski Yunanlarda mesela çok dejenere bir dinler olmasa rağmen kurban var. Ve onlarda insan kurbanı da var. Nimetin, kavuştuğu nimeti Allah'a feda etmek. Muhtemelen bu insan kurbanı adeti insanı öldürmek değil de çocuklarından birini Tanrı'nın hizmetine, Allah'ın hizmetine tahsis etmek. Yani çünkü eskiden ailenin bütün fertleri aile babasının hakimiyeti altındaydı. Aile babası çocuklarından birini, bu oğlan olabilir, kız olabilir. Bunun şeyleri Kur'an-ı Kerim'de var. Mabede adıyor. Oraya çocukluğundan itibaren oranın hizmetinde bulunuyor. Oraya gelen gidenlere bakıyor, fakirlere yardım ediyor. Yani dini hizmetlerle meşgul sadece ve onun geçimini kilise orası veya kendi karşılıyor. Ondan artık eve bir şey beklemiyor.
0: Yani aslında kurban etmek, hayatına son vermek değil, onun evden çıkartılıp
1: mabede dinin hizmetine tahsis etmek. Mesela Hazreti Meryem'in böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Oğlum olursa diyor annesi Hunne, Kur'an-ı Kerim'de annesi ismi geçmiyor, Hena diyorlar şimdi Avrupalılar. Onu diyor kurban edeceğim mabede. Meryem hatta o demek. Sonra kız olunca, ya Rabbi ben böyle bir vaatte bulundum.
0: Ama oğlum kız oldu.
1: Ama kız oldu. Neyse zekeri keliyorsa hiç kızı olan gibi olmaz diye, yani o hizmeti yapamaz. Fakat o vaadinde durması emrediliyor. Meryem'i belli bir yaşa gelince mabede adıyor, veriyor. Ve eniştesi ve aynı zamanda dayısı, büyük dayısı olan Zekeriya onunla meşgul oluyor. Ki onun kefili, yani vasisi oluyor. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Ve her yanına girdiğim zaman bakardım turfanda meyveler var. Bu ne Meryem diye sorardım diyor Zekeriya aleyhisselam. Onlar Allah tarafından bana gönderiyor. Mevsim meyvesi bu, kerametin delilidir Kur'an-ı Kerim'de. Bir kadına hem de verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de iki tane keramet anlatılır. Yani olağanüstü hal anlatılır peygamberlerden başka. Biri Süleyman peygamberin veziri Asaf bin Berhiye. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez. Onun bir anda Yemen'deki tahtı, muhteşem Belkıs'ın tahtını Süleyman peygamberin önüne getirmesidir. Bu bir keramettir. Yani bazen insan, Allah sevdiği insanlara harikulade işler yaptırır. Normalde her şey sebeplerle olur. Ama bazı insanlara sebepler olmadan da bulutsuz yağmur yağdırır. Mesela ayı ikiye ayırtır gibi. Ki peygamberlerden olsa mucize diyoruz. Evliyalardan olsa keramet diyoruz. Sıradan insanlardan olursa feraset diyoruz. Şimdi ön sesi feraset falan sahibi, diyorlar. Feraset sahibi. Kötü insanlardan da olabilir bu. Onları imtihan etmek için Allah onlara da yapar bunu. Buna sihir veya istidraç diyoruz. İkisinin ismi Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadındır. Çok kadın geçiyor da ismi zikredilen tek kadındır. Ve cennet kadınlarının efendisidir. Yani bu kadınların yerini göstermesi cihetiyle de mühimdir. Sonradan bu hadise onu öldürmek şekline dönüşmüş diyor bazı etnograflar veya dinler tarihi müteassısları. Mesela eski Yunanistan'da bu insan kurbanı vardı. Menalos fırtına çıkınca kızı İfigenia'yı kurban etti denize. Deniz tanrısına baktık, fırtına dinmiyor, fırtına dindi. Bunun trajedileri, Yunan trajedileri mevzu olmuş.
0: Çok var yani insan kurbanı pek çok kültürde.
1: Azteklerde çok yaygındı. Ve en böyle seçme kızlar ve erkekler kurban edilirdi. Yakın zamanda Peru'da çocuk mezarları bulundu. Bu şekilde onlar şey yapılmış, kurban edilmiş çocuklar. Mısır'da mesela Nil Nehri taştığı zaman insan kurbanı yaparlardı. Fenikelilerde insan kurbanı vardı. Hatta İbrahim aleyhisselam o kültürde yaşadığı için o da çocuğunu Allah'a kurban etmeye adamıştı. Fakat ondan sonra biliyorsunuz çok meşhur bir hadise oldu. Tam çocuğunu kurban edecekken çek onu, Cebrail aleyhisselam geldi. Yerine cennetten gelen bir koçu kurban etti. Kurban geleğinin aslı bu hadiseye dayanır. Burada mesele işte burada şunu söyleyebilirsiniz. Allah'ın o çocuğun öldürülmesine ne ihtiyacı var? Allah İbrahim'i ve İsmail'i imtihan etti. Her ikisi de imtihanı kazandılar. Çok büyük bir imtihan. Bir baba ve bir evlat. Biri canından, biri evladından oluyor. Hangisi daha acı? Çocuğu olanlar anlar.
0: Evet.
1: Zordur. Bu imtihanı ikisi de geçiyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim bunları çok över. Yani bu kadar fedakarlık bir insan için müntehadır. İşte onun için isimleri bu zamana kadar anılmış ve kıyamete kadar yad olunacaktır. İşte kurban adeti bizim kurban adetimiz buna dayanır. Elbette ki ondan önce de kurban kesiliyordu. Kurbanlar vardı. Eski Türklerde kurbanlar var. Eski Türkler peygamberlerden uzak insanlar değil. Muhtemelen onlara çok yüksek peygamberler gelmiş ve bunlar ona inanmış. Çünkü eski Türklerde çok enteresan adetler var. Mesela insan kurbanı yok. Çok uzakta, çok iptidai yaşadıkları halde insan kurbanı yok. Mesela ben hukuk tarihçisi olduğum için bakıyorum, pek çok hukuki muamele Türkler arasında var. Mesela vasiyet muamelesi Solon tarafından eski Yunan'a getirmiş, Roma'da çok sonra ortaya çıktı. Yüksek bir vasiyetin varlığı bir hukuk sistemi için yüksek, eski Türklerde var mesela.
0: Çok daha eski tarihte.
1: Evet, evet, yani yaşantıları belki iptidai çünkü coğrafya itibariyle ama kültürlerinde bu yok.
0: Ama
1: mesela
0: şu bile bir Türklerdeki şu gelenek bile kendinden sonra sahip olduklarının çocuğuna geçmesi. Çocuğun geçmesi.
1: Ha, miras mesela kızların miras hakkı var, kadınların miras hakkı var. Bunlar enteresan şeyler. Mesela eski Türklerde insan kurbanı yok, bunu biliyoruz. Eski Türklerde iki tür kurban var. Bir Allah'ın rahmetini ve merhametini çekmek için kesilen kurbanlar, bir de şeytanın belasını def etmek için. İki türlü kurban var. Şeytanın belasını def etmek için kesilen kurbanlar boynuzlu olur. Rabbin rahmetini celbetmek için biliyorsunuz boynuz sivridir, saldırma alametidir. Allah'a karşı böyle bir şey yapamazsınız. Onun için Allah'a karşı kesen kurbanlar boynuzsuz olur. At kurban edilir, sığır kurban edilir, davar yani koyun keçi kurban edilir ve geyik kurban edildi eski Türklerde. Dört tane kurban usulü vardı. Ve kurban kesme günleri de yılın iki günüydü. Gündüzün ve gecenin eşit olduğu günler. 21 Mart ve 21 Eylül ekinokslardı. Ve kurban süslenir, yıkanır, püslenir. Büyük bir tantanalı merasimle kurban edilir. Kanı gömülür. Kemikleri kırılmaz. Sıyrılır etleri. Kemikler o şekilde gömülür. Bu kesilen hayvanın etiyle büyük ziyafetler verilir. Herkes çağrılırdı. Bir de cansız kurban vardı. Toprağa biraz ziraatçılar bunu yapardı. Buğday, belli yerlere süt, kımız dökerlerdi.
0: Ağaçların köküne ve süt bırakmak.
1: Bu bir şeydir. Dökmek. Yani sembolik bir şey ama hatta ve minel kerim velil arzi minel kerimi nasibin diyor. Araplarda bir söz vardır. İyi insanlardan yerin de nasibi vardır. Eskiden insanlar su içtikten sonra dibinde kalan damla yere dökerlerdi. Hatta bu Avrupalılarda şarabı dökmek olarak şey yapılıyor. Halbuki o sudur. Yani o suyu içemediğin suyu yere döküyoruz. Ya toprak tabii yani.
0: Sonuçta çekecek.
1: Ben bunu bizim yaşlılarda görürdüm. Evde bile suyu içtikleri zaman dibindekini halıya dökerlerdi. Ben derdim ki yani dibinde su kalsın istemiyorlar. Halbuki bunun çok eskiden gelme bir kurban geleneğiyle alakası var. Yani yeri de düşünüyorsunuz. Herkes dökse suyunu, yine bir faydası var. Tabii. Bir damla suyun bile.
0: Yani plastik şişenin içinde kalacağına düşünsenize. Bir
1: evet,
0: ağacın faydalı.
1: Bir damla, evet. Onu biz çok yapardık. Yani şimdi bir rastgele mesela döküyorlar. Biz eskiden bir su birikintisi, bir yerde su biriktiği zaman mutlaka bunu bekletirdik. Götürdük. Şimdi geri dönüşüme atıldığı gibi eşyaların bir toprak bir yere dökerdik. Toprağa nasip olsun. Yani şeye gitmesin. Helak erizine giden su da sonradan arıtış oluyor. Bu oluyor ama insan düz mantıkla onu düşünmez.
0: Ama o çok hızlı bir çözüm.
1: Evet.
0: O kadar yol geleceğine elinizdeyken bir
1: çiçeğin ağacın altına döküyorsunuz. Veya pis bir suysa saklıyorsunuz. Affedersiniz, helaya döküyorsunuz. Su tasarrufu. Biz böyle yetiştik. Yani yokluk çekmiş bir nesli gördük. Biz yokluk çekmediğimiz halde hayat ananelerimiz. Şimdi mesela biz bunda zorluk çekiyoruz şu anda. Bu adaptasyonda. Şimdi zaman o kadar ilerledi ki gençler falan şaşıyor bizim hallerimize. Hatta cimri olduğumuzu düşünüyorlar. Alışmışız biz. Rafyaları, ipleri, zarfları tekrar sonra kullanan, kağıtların arkasını kullanan bir nesiliz. Ve biz fakir olmadığımız halde fakir bir neslin yetiştirmesi olduğumuz için yapıyorduk bunları. Böyle olması lazımdı.
0: Ama zaten şimdi baktığımızda hepimiz aynı bilince ulaşmak zorundayız. Çünkü hakikaten dönüştürülebilecek her şeye ihtiyacımız var. Çünkü çok ciddi bir karbon ayak
1: izimiz var. Ve muhtemelen de şimdi doğru. Muhtemelen daha kötü bir zaman. Yani bizim yokluk çeken büyüklerimizin zamanından çok daha kötü bir zaman ve kötü bir zamana gidiyor diye söyleniyor. Neyse bu ayrı, ama kurban annenizi çok eski bir anene, İbrahim peygambere dayandırılır. Ama dediğim gibi ondan önce de kurban var. İslamiyet'te belli servete sahip olan kadın erkek, çocuk değil, kadın erkek Müslümanın.
0: Kaç yaşından itibaren?
1: Buluğa erdikten sonra. Buluğa eren bir insanın serveti varsa, İslamiyet'te servet ayrılığı vardır. O da çok bilinmiyor. Biz bir kurban kestik. Hanginiz kestiniz diyorum, işte ailede kestik, karı koca. Olmaz, karı koca kurban olmaz. Ya karının kurbanı vardır ya kocanın kurbanı vardır.
0: Kim zengin?
1: İkisi zenginse iki tane kesecekler. İkisi de zengin değilse kesmek zorunda değiller. Çocuk zengin olabilir. Miras kalmıştır çocuğa bir yerden veya... O buluğa ermişse o da kesecek. Bunu bilmezler insanlar çok. Biz bir kurban, kimin belli değil. Tabii insanlar maalesef bu seküler marif sistemi sebebiyle insanlar dine çok uzaklar, din kültürüne çok uzaklar. Sadece dindar olmayanların dini bilmesi lazım, ama dindar olanların da dini bilmesi lazım. Bir ibadeti yapmadan önce şartlarını bilmek lazım. Onun için belli servet. Bu servet nedir? Bu servet zaruri eşyalarınız dışında. Eviniz, yazlık eviniz, arabanız, evinizdeki eşyalar. Üç kat elbise, en çok insanın giydiği şeydir. Zaruri eşyalı, kitaplarınız, mutfak eşyalarınız. Bunların dışında kalan eşyalarınız, kullanmadığınız halılar, tarlalar, dükkanlar, ikinci arabanız, üçüncü eviniz. Bunların hepsi toplandığı zaman yaklaşık 96 gram altın kıymetine ulaşıyorsa bu kişi zengindir.
0: Ya da zaten 96 gram altınınız varsa.
1: Veya altınınız varsa, hisse senediniz varsa, paranız var, borçlarınızdan ayrı. Bankada veya şurada burada paranız var, altınınız var, gümüşünüz var. Ama bunlar yok, fakat malınız var, ticaret eşyanız var. Bu serveti olan zekat alamaz ve bunun kurban kesmesi ve fıtra vermesi lazım. Ramazan ayında fıtra verir, Ramazan bayramında fıtra verir. Yani bir fakiri sabahla akşamla doyurur. Her evdeki her nüfus için kurban bayramında da kurban keser. Kurban ya devedir ya sığırdır, yani inek, tosun, mandadır veya davardır, yani koyun veya keçidir. Horozdan, tavuktan, av hayvanlarından, attan, ehli eşekten kurban olmaz. Evet. Bu kurbanın da kesilebilmesi için belli bir yaşı geçmiş olması lazım. O belli bir yaşı geçmemişse, yavruysa, bunlar da kurban olmaz. Bunu tabii hayvanları tanıyan kişiler anlarlar. Onlara sorup danışıp kesmek lazımdır. Koyunda da, sığırda da. Koyunda bir kişi bir koyun keser veya bir keçi keser. Ama sığırda 7 hisse yapılabilir. Azami 7 hisse. Yani bir sığıra 7 kişi girebilir. 4 kişi girer, 5 kişi girer. O ayrı, ama 7 kişi azamidir. 7'den fazla girilmez. Kurban kesildikten, kurban bayramı günlerinde kesilir. Yani birinci gün, ikinci, üçüncü gün kesilir. Kesildikten sonra o borç insanın üzerinden düşer. Şükür namazı vardır. İki kere şükür namazını kılar ve o borç ondan düşer. Bu eski insanların şükrettiği bir nimetti. Eskiden insanlar zekat verdikleri zaman elhamdülillah zenginim, zekat veriyorum derdi. Zekattan zıkıcım diye düşünmezdi. Allah beni zengin etmiş, ne büyük nimet. Yani elhamdülillah ben zengin oldum, zekat vereceğim bu sene. Kurban kesmediği insanlar böyle görürdü.
0: Bir lütuf aslında.
1: Bir lütuftur, evet, bir lütuftur. Kurban kesildiği zaman eti ne olacak, derisi ne olacak? Bu da bazı yanlışların yapıldığı bir şey. Kurban kesildiği zaman derisi satılamaz, kasaba verilemez. Çünkü kurbanın her şeyi kurbandır. Hatta kurban aldıktan sonra yününü kırsanız fakirlere vermeniz lazım. Sütünü sağsanız fakirlere vermeniz lazım. Çünkü kurban alındıktan sonra artık kesilene kadar Allah yolundadır. Üzerine yük vuramazsınız, ona bir iş yaptıramazsınız.
0: Aç bırakamazsınız.
1: O zaten ayrı bir şey. Keserken bir arada kesemezsiniz. Gözünü bağlamanız lazımdır. Sürükleyemezsiniz. En basit şekilde canını acıtmayacak şekilde kesersiniz. 4 damarı vardır hayvanın, insanların da öyle. Bunlardan 3 tanesi aynı anda kesildiği zaman asgaridir acısı. Yani yok denecek kadar azdır. Onun için ehli kişilere kurban kestirmeli. Eskiden herkes kendi kurbanını keserdi. Kadınlar bile hayvan kesmeyi bilirdi. Daha önce anlatmıştım. Çünkü kendinden ölmek üzere olan bir hayvan gördüğü zaman kadınlar hemen bir bıçak alıp hayvanı keser. Böylece mundar, yani eti yenilemez olmaktan kurtarırdı. Hiç değilse sahipleri etini yerlerdi, istifade ederlerdi. Onun için herkes kurban kesmeyi, çocuklar bile bilirlerdi. Şimdi hiç kimse bunu bilmiyor. Artık bilmesi de beklenmez. Onun için usta kişilere kestirmek lazımdır. Ve kurban bir musibet, bir bela değildir kurtulunması gereken. Allah'ın sevdiği bir iştir. Onun için kurbanı nezahete ve nezafete dikkat ederek yapmalı. Sokaklarda kanını bir tarafa akıtarak, hayvanı kaçırtarak, bağırtarak, böğürterek, iç organlarını, şeyini, sakatatını sağ sola veya çöplere atarak kurban kesilmez. Bizim eskiden bahçemiz vardı. Bahçede kuyu kazılır. Tahta oraya dikilir. Usta bir kasap getirilir. Hayvanın gözü bağlanır. Gayet tekbirlerle bir merasim, gayet güzel bir merasim gibi. Bizi de mutlaka bulundururlardı. Sonradan ben anladım, insanlardaki kan dökme içgüdüsünün giderilmesine faydası varmış kurbanın. Çocukları da bulundururlar. Mesela çocukları böyle şeylerde bulundurmazlar. Kabre bile götürmezler korkar diye. Fakat kurban kesmede çocukları bulundururlardı. Bütün adette. Bunun sebebi buymuş. Hayvan kesilir.
0: Çalışırdık, işimiz olurdu bizim kurban
1: zaten kesilirken. Zaten iş güç var tabii, dediğiniz gibi. Sonra onun şeyi sakatatından alınanlar alınır, alınmayanlar mutlaka gömülür. Kurban kesildikten sonra kurban kesildiğinde de hani en ufak bir emare olmaz. Asılır, ustaca yontulur. Evet. Derisi hemen bir fakire sadaka verilir. Kullanmak istiyorsanız tabaklarsınız. Eskiden post yaparlardı, evet, namazlık yaparlardı.
0: Namaz, seccade. Dedemin öyle bir seccadesi var.
1: Veya şeylerin üzerine örterlerdi sedirlerini. Veya yere paspas yaparlardı. Bu caizdir. Efendim ben bunu yapamam ama ihtiyacım da var. O zaman satarsınız şeyi, kurbanın derisini, karşılığında yiyecek değil, kalıcı bir şey alırsınız. Bir ev eşyası
0: evinizin
1: alırsınız.
0: İhtiyacı
1: bu da caizdir. Bu da caizdir. Hı. Ama satıp da parasını yemek caiz değildir. Kasaba ücret olarak veremezsin. Çünkü kasabın ücreti var. Ücreti vereceksin. Bu ücret değil. Bu sadaka olacak, derisi.
0: Peki mesela kestiniz, kasap deriyi aldı ya da koyacak yeriniz yok.
1: Ha, verirsiniz. Sadaka olur o. Ücret olarak vermiyorsunuz onu. Ücret olarak olmayacak.
0: Ayrıca parasını vereceksin.
1: Vereceksiniz.
0: Yani deri karşılığı anlaşmayacağız.
1: Evet, anlaşılmayacak. Aynen öyle. Deri onun sebebi olmayacak. Ondan sonra hayvan kesildikten sonra bir müddet soğuması beklenir ve adettir. Hemen ciğeri kavrulup yenilir. Zaten sünnettir İslamiyet'te. Kurban bayramında güneş açtıktan sonra, yani bayram namazı kılındıktan sonra kurbanın kesilmesi ve ilk olarak da ciğerinin, közlerinin yenilmesi. Çünkü rivayete göre İbrahim Aleyhisselam o cennetten gönderilen koçu kestikten sonra en önce ciğerini közleyip yemişlerdi. Bu bir adettir. Ve fıtra bayramında, niye şeker bayramı diyoruz? Fıtra bayramında camiye gitmeden önce tatlı bir şey yemek sünnettir. Sonra camiye gidilir bayram namazına. Onun için buna şeker bayramı denir. Kurban bayramında ise kurban kesilmediği için bayram namazına hiçbir şey yemeden gidilir. Bayram namazından gelinir, hayvan kesilir, ciğeri közlenir. İlk olarak o yenir. Bunlar müstehaptır.
0: Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Hay hay.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kesildi kurbanımız. Ev halkı beraber yardım etti. Ben çok bilirim babam yüzerken yardım ettiğimi. İşte çinko tepsilerle taşıdığımızı. Böyle bizim desenli çinko tepsilerimiz vardı. Onların içine koyup işte evde bir süre beklettiğimizi. Annemin hep hemen dağıtalım. Babamın yok biraz beklememiz lazım. Her sene bayramda aynı tartışmayı yaşıyoruz.
1: Bizde de aynı.
0: Annem bir an önce mutfağın toplanmasını
1: ister. Bunlar parçalanacak. Annem parçalamaktan nefret ederdi. Babam ben yapacağım derdi. Babam başka işlerle uğraşırdı. Et ortada kalırdı. Kokardı. Kokmaz da yani. Etin kendine mahsup kokusu var. Annem rahatsız oldu. Bayram günü ben bunlarla uğraşacağım. Bayram mı falan. Bu münakaşa demek her evde yapılıyor. Sonra kasaplar çıktı. Kasapları götürüp artık parçalatmaya başladı. Baktım ben ölecek gibi değil. Götürürdüm ben kasaba. Onun üzerine en azından o münakaşa evden kalktı.
0: Evet. Bir de dağıtılmaya daha uygun geliyor. Tabii. Yani bir kısmı belki yağlı bir et veremiyorsunuz. Kıyma yapıldığında daha ortalama bir hale dönüşüyor. O şekilde vermek belki
1: şimdi,
0: daha kolay.
1: O da ayrı bir dramatik. O da ayrı bir dramatik hadise. Şimdi eskiden kurban kesildiği zaman şöyle bir adet vardır. Kurbanın üçte birini eve ayırırsınız. Üçte birini konu komşuya dağıtırsınız. Üçte birini fakir fukaraya dağıtırsınız. Konu komşu kesiyorsa onlar severiz, onlara verirsiniz. Ama bu bir adet olmuş. Ama fakir fukaraya verme kısmı mühim. Hazreti Peygamber'e birisi gelmiş. Kurban kestim. Etini ne yapayım? Hepsini kavurma yap. Yıl boyu yersiniz demiş. Bir başkası gelmiş. Kurban eti. Üçte birini eve sakla. Üçte birini komşulara ver. Üçte birini fakirlere ver. Sonra bir başkası gelmiş. Tabii başka zamanlarda olmuş hadise bunlar. Kurban etimi ne yapayım? Hepsini fakirlere ver. Tabii şimdi ulema diyor ki birincisi dul yetimleri olan bir kadındı. İkincisi orta halli birisiydi. Üçüncüsü zengin birisiydi. Eve, sen her zaman et alıyorsun. Eve götürme kurbanı. Ver fakirler bayram etsin. Eskiden et pahalıydı. Herkes kurban kesemezdi. Onun için biz de öyle adet edinmiştik. Çevremizde kurban kesmeyen insanlar vardı. Kesemeyen insanlar vardı. Onun için onlara hem de böyle rastgele değil yani... En azından birkaç güzel yemek yapabilecek lopetiyle, kemiğiyle konurdu. Gayet adil bir şekilde tartılır. Gayet güzel bir şekilde paketlenir. Üzerine kimin olduğu yazılır. Onları bendeniz acilen dağıtırdım. Çünkü annem görmeye dayanır. Devam bir an evvel evden çıksın. Bu eskiler tez canlıydı biliyorsunuz.
0: Eskiden yaz bayramlarında korumak da çok zoriydi. Hani götürelim bir an önce o da kendi dolabına yerleştirsin bir an önce ne yapacaksa yapsın.
1: Buzdolabımız vardı bizim. O zaman buzdolapları bu kadar büyük değildi ve dipfrizli değildi. Buzlukluydu. Sonra bir buzdolabı daha aldık biz yanına aynısından. O bile dolardı. Hani evler öyledir zaten. Biliyorsunuz 3 buzdolabımız onu da doldurursunuz. 150'de 3

0: onlarla bir bağlantı kurar. Kesilmesin diye yalvarır, ağlar. Ona bin bir vaatte bulunurlar. Allah'ım ya Rabbim. Bir de o işin o dramatik kısmı var. Evet. Öyle böyle hayır, hayvan neticede evinize giren bir şeyle irtibat kuruyorsunuz. Tabii. İniyorsunuz, yediyorsunuz,
1: içiyorsunuz. Yani iki kere beslediğiniz zaman artık adını da koyduysanız bitti o iş.
0: Çok zor bir durum. Onları biz yaşadık çünkü biliyoruz. Ondan sonra keserler alnımıza, kanını sürerler, nazar değmesin. Çok eski bir adettir.
1: Evet, onu da soracağım.
0: Çok eski bir adettir.
1: Hijyen bir şey değil aslında şu anda.
0: Hayvanın kanını alnına sürerler. O zaman ona bakmazlardı. Ama mutlaka sürerlerdi. Neden? O tabii eski bir anane. Eski Türklerde var. Yani kanı sürmek. Kana karşı olan o şeyi, alerjiyi ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda da nazara mani oluyor. Kan buraya sürüldüğü zaman.
1: Korkutucu bir şey var herhalde. Kötü güçlere karşı, kötülere karşı korkutucu görünüyorsunuz kan sürdüğünüzde.
0: Aramızda kan var tabii işte ama bunun için sürülüyordu. Şimdi artık sürmez, kimse mümkün değil. Zaten öyle bir şey yok. Zavallı kimse koyun görmüyor. Bir zamandır sizin de herkesin de müşahede ettiği gibi bilhassa büyük şehir. Kasabalar da şehir gibi oldu şimdi. Şimdi ben kasabalara gidiyorum. Kasabalarda yüksek yüksek apartmanlar var. Bahçeli evler veya kasabaların karakteristik mahalle evleri veya çarşı evleri, kasabaların çarşı evleri bitişik nizam olur. Fakat arkasında bir küçük bahçesi olur. Mahalle evleri ise mutlaka bir bahçenin içinde tek veya iki katlı evler olur. Şimdi kasabalarda böyle evler kalmadı. Şehirleri bırakın. Büyük şehirlere döndü hepsi. Böyle bir yerde sizin kurban almanız, bir yere bağlamanız mümkün değil. Bir müddet sonra kurban yerleri ortaya çıktı. Kurban yeri var. Şehre belli mesafede insanlar gidiyorlar kurbandan önce. Orada çeşitli kurban satıcıları var. Kurbanı beğeniyorlar, alıyorlar, pazarlığını yapıyorlar, numarasını bağlıyorlar. Adam ona orada bakıyor. Kurban günü gidiyorlar, hayvanlarını sıraya giriyorlar. Hayvanlar orada kesiliyor. Derisini zaten kimse almaz. Hatta sakatatını bile kimse almıyor. Soruyor adam, ciğerini almak isteyen var mı? Onu kenara ayırıyor ve birilerine veriyor. Hayvanı bölüyor, parçalıyor.
1: Tabii karaciğer etten pahalı.
0: Tabii karaciğer harika bir şeydir.
1: Evet. Ve etten pahalı.
0: Evet, çok pahalı ve çok güzeldir karaciğer. Şimdi yani çok kişi sevmiyor ama yani faydası da diğerinden yukarıdır. Benim babaannem mesela akciğeri severdi. Akciğer mesela güzel değildir. Ama o çok severdi.
1: Bizde yöresel olarak akciğerle börek yapılır.
0: İşte.
1: Pirinçle karıştırılıp bir harç hazırlanır. Bol baharatlı ve iç malzemesi olarak düz böreğe, kol börek değil, düz böreğe dökülür.
0: Bir de şimdi aklıma geldi kuyruk yağı. Hayvanın kuyruğunu rahmetli babaannem kaynatır. Ev leş gibi kokar. Bayram günü düşünebiliyor musunuz? Koca tenceresi var onun. Annem rahatsız olur, bir şey diyemez. Onun küpü var onun. Küplere basar. Çünkü o onun dışındaki yağı yağ kabul etmiyordu. Babaannem için tereyağı kuyruk yağından daha düşük bir yağdı. Zaten diğer yağları yağ diye kabul etmezdi. O yemeğine mutlaka onu koyardı. Yani çok da lezzetli olurdu. Muhtemelen çok zararlı ama çok lezzetli olurdu.
1: Şimdi tabii bizim zararlı dediğimiz şeyleri tekrar kalp damar sağlığı açısından öyle ama yine bir dönüş var, bilemiyorum. Tereyağı aklandığı sırada kuyruk yağı var bence.
0: Evet, evet. Yani babaannem 90 küsur yıl yaşadı. Kuyruk yağıyla, tereyağıyla ölene kadar normal yağlı pişmiş yemeğin üzerine ayrıca yağ kızdırıp dökerek yaşadı. Ne damar sertliği, ne kalp, ne tansiyon, hiçbir şey de yoktu. İşte o da antır parantez. Benim babamın amcası 4 yaşından beri sigara içermiş. 4 yaşında bir hizmetçileri varmış.
1: Bunlar tavsiye niteliğinde değil.
0: Değil ekstra. 4 hizmetçileri varmış. O alıştırmış. Dedim çocuğa dedim sigara içme mi alıştırılır dedim ya 4 yaşında çocuğa. 80 küsur yıl hiç ne kanser. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunlar bünye meselesidir. Evhamlı olmanın lüzumu yok. Ama sıhhati korumak da tabii bir insanlık vazifesidir. Şimdi ama bu şey için tabii kuyruk yağı ve tereyağı için denemez. Her şeyi ölçü diye dünya kadar bir şey bal yiyin. Bir kavanoz bal yiyin bakalım haliniz ne oluyor ki bal Kur'an-ı Kerim'de şifalı diye övülmüş bir gıdadır. Yani bu her şeyi tabii koyunun işe yarıyordu o zaman ayrı mesele. Şimdi evler ev değil bunun üzerine bu kurban yerleri ortaya çıktı. İnsanlar orada kurbanı kesiyor evine getiriyor gene biraz kurban vurma. Şimdi bu da zorlaştı. Yani bu kurban yerleri şehre yakın insan gitmek gelmek insanlar değil bir de bayramı haklı olarak tatil yapmak ve en azından memleketlerine gitmek olarak görüyorlar. Çünkü
1: memleketine giden gene kesebiliyor da tabii tatil hani sınırlı gün, çoluk çocuk ya işte bir yere bağış yapalım.
0: Böylece bu 20 senedir, son 20-25 senedir bu bağış adeti çıktı. Son zamanlarda bu cemiyetler de çoğaldı ve bu kurban içinde de muazzam bir rant olduğu ortaya çıktı. Çünkü 100 liraya aldığınız kurbanı siz 1000 liraya satıyorsunuz. 900 lirasının karınız oluyor.
1: Yani kapı şeyde satanlar için söyleyeyim şehirde. Ama bağış yaparken tabii daha ekonomik fiyatlar var.
0: Yok yok şöyle. Hayvanı satan o kadar kar edemez. Yani hayvanı 100 liraya mal ettiyse 200 liraya satamaz. Nerede? O köylerden getiriyor adam besliyor ediyor. O kadar kar etmez. Zaten bitmiyor kalan.

0: mezbahaya veriyor. Mezbahaya verdiği zaman başa baş gelir. Zarar etmezse kârlıdır. Bu şeyden söylüyor mesela dernekler, vakıflar kurbanı aldığı fiyattan değil vekalet. Evet, vekaletler düşük ama normalde siz hayvan alsanız o kadar alamazsınız.
1: Alamazsınız.
0: Vakıflar, dernekler daha düşüğe
1: çok
0: veriyor.
1: Çok aldığı için kâr ediyor. Yani
0: çok aldığı için ama tabii o aradaki kâr bu çoğaldı. Bu da insanların işlerini kolaylaştırdı. Artık modern şehirlerde kurban almanız, kesmeniz evet çok güzel bir şey. Anane ama yapmanız mümkün değil. Onun için herkes kendi haline, imkanına, meşrebine, yakınlığına, tavsiyeye göre bir cemiyete, vakfa kurbanını veriyor ve bu vecibeden kurtulduğunu
1: burada
0: düşünüyor.
1: Burada neye dikkat etmek lazım?
0: Şimdi
1: yani her vekalet kısmı önemli ama her para gönderdiğimiz zaman kurban kestirmiş oluyor muyuz?
0: Şimdi şöyle bir kere para vermekle kurban kesilmiş olmaz. Yani ben kurban kesmiyorum filanca yere bağış yapıyorum. Bu kurban olmaz. Bilakis günaha girer bir
1: ya
0: insan.
1: Ya da mesela bir kişiye vermiyorum da ben bu eti 10 kişiye mi bölüştürecektim, verecektim? Ben bir kurban bedeli ne kadar? 10 bin lira. Herkese biner lira vereyim kardeşim.
0: Yok,
1: gitsin
0: olmuyor.
1: Kasaptan etini alsın.
0: Yok
1: yesin.
0: Olmuyor. Olmuyor. Mutlaka kurbanın kesilmesi, kanın akıtılması lazımdır. Bu yoksa dinle alay etmek olur. Yani bundan sevap kazanamaz bir insan. Bir insan şöyle düşünse, ben kurban kesmiyorum, kurban parasını fakirlere dağıtıyorum, hiçbir sevap alamaz, günaha girer. Veya ben kurban kesmiyorum, parasını filanca hayırlı cemiyete, filanca hayırlı vakfa veriyorum, onlar hayırlı işlerde kullanıyorlar. Bu sevap alamaz, ayrıca günaha girer, hatta imanını bile kaybedebilir.
1: Şu mu demek oluyor acaba? Yani haşa, Allah'ın bize koyduğu bir emir var kurban bayramında. Evet. Biz diyoruz ki ya böyle yapsın, böyle olsaymış daha iyi olurmuş. Niye
0: tabii,
1: keselim ki?
0: Böyle demiş oluyor.
1: Bu anlama evet. Geliyor.
0: Veya söylenen. Senin koyduğun kaideler belli bir zaman geçerli. Bu şimdi geçerli değil. Şimdi bak daha iyisini biz bulduk. Biz de seninle ortağız. Sen Tanrıysan biz de Tanrıyız. Allah korusun bu şeye gelir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hadiselerdir. Onun için bu hususlarda böyle işgüzarlık yapmamalıdır. İman o inancı olanlar için söylüyor. İnancı olmayan da zaten kurban lazım değil kesmesi. Müslümanlar kurban keserler. Müslüman olan kurban kesmez.
1: O zaman bir yere bağış yapacağız diyelim. Bizim İhlas Vakfı ile yaptığımız yayınlardan benim öğrendiğim bir hassasiyet var ki o da vekalet.
0: Evet. Şimdi kurbanın elbette işte şu hayvanlardan olması lazım, şu yaşta olması lazım. Bunlar tabii kurban günlerinde kesilmesi lazım, bu şart. Ama kurbanın en mühim şartı o kişinin mülkü olmasıdır. Mülkünüz olmayan bir hayvanı kesemezsiniz. Ben sizin hayvanınızı kesemem kendi kurbanım olarak. Çalsam bile kesemem. Ne olması lazım? Bir şekilde o benim mülküm olması lazım. Nasıl olabilir mülk? Benim sürümdeki bir hayvandır. Ayırırım kurban niyetiyle, kurban ederim. Tamam, oldu. Benim sürüm yok. Ne yapmam lazım? Satın almam lazım. Veya adamın bana hediye etmesi lazım. Siz bana biliyorsunuz benim fazla bir koyunum var, size hediye ettim. Benim oldu artık, ben onu kesebilirim.
1: Yani veya sizden, bu sistemle mi işliyor artık
0: evet,
1: şu andaki?
0: Evet, satın almam lazım sizden. Şimdi burada problem şu. Kurban alınırken yapılan muamele mutlaka şeriata uygun olması lazım. Şimdi ben gidip kurbanı almıyorum. Zaten ben onun uğraşı yok olduktan sonra kendim keserim. Ben vakfa, derneğe, cemiyete diyorum ki sizi ben vekil ettim.
1: Gidin alın.
0: Gidin alın, benim kurbanımı kesin. Şimdi burada iki problem var. Birincisi vekaletin şartları. Vekaletin şartlarında bir kere kimin vekil olduğunu bilinmesi lazım. Ben filanca derneğini vekil ettim. Kimi ettiniz vekil? Abi derneği vekil ettim. İslamiyet'te dernek diye bir şey yok. İslamiyet'te şahıslar var. Şahsı vekil edebilirsiniz.
1: Yani ben bir vakfı veya derneği değil, orada evet, bu işte görevli olan kişiyi adını evet, söyleyerek
0: evet,
1: vekil...
0: Evet. Peki vakıflar, dernekler ne yapmalı? Zor mu bu iş? Bizim kurbanla uğraşacak adamlarımız kim? Bu sene kurbanı kim alıp satacak, kim kesecek? Belli değil mi bu cemiyette? Belli. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Veli. Tamam. Hanımefendi, kurbanınızı kesmek üzere Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Veli'yi... Kurbanınızı kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği yere vermeye vekil ettiniz mi? Ettim, bitti, tamam. Bu şeriata uygun bir vekalettir. Hı hı. Bu kurbanı Ali de alabilir, Veli de alabilir, Mehmet de alabilir, Hasan da alabilir, Hüseyin de alabilir. Çünkü hepsini siz ayrı ayrı vekil ettiniz. Hı hı. Hani olur ki birinin eli dolu olur, olmaz.
1: Tabii o an kim, o beş kişiden
0: evet,
1: biri.
0: Şimdi ben bakıyorum vakıflar, dernekler böyle yapmıyorlar. Derneğe ben vekalet verdim. Kime verdiniz? Belli değil. Bu vekalet sahih bir vekalet değil. Peki vekalet olmayınca ne oluyor? Vekil olmayan birisi sizin namınızda hayvan oluyor. Olmaz. Sizin mülkünüz olmuyor. Sizin mülkünüz olmayınca ne olur? Kurban olmaz. Çünkü kurbanı kesmeniz için kendi mülkünüz olması lazım. Kendi mülkünüz değil hayvan sizin.
1: Hala vekili, başka birisinin.
0: Evet, o kim aldıysa onu, onundur o.
1: Bir de sadece kesmek de değil. Onunla da bitmiyor. Ondan sonraki işleri yapmaya da vekil
0: evet,
1: tayin etmiyoruz.
0: Sonra bir kere vekilin belli olması lazım. Vekiller belli değil. İkincisi vekilin bunu size vekil olarak satın alması lazımdır. Vekil kendi malını size satamaz. Bu da şeriatın bir başka hükmüdür. Hmm. Mesela ben kendi malım, siz beni vekil etseniz ben kendi malımı size satamam ve sizin malınızı, bunu götür sat diye bana verdiğiniz malı ben kendime alamam. Diyebilirim ki, "Aa, bu çok güzelmiş. Hülya Hanım, bunu bana satar mısın?" Bu olur. Hmm. Ama ben nasıl olsa vekilim. Ben nasıl olsa vekilim, Hülya Hanım'a vereyim parasını, bu ben aldım. Bu mümkün değil İslamiyet'te. Vekil,
1: çünkü bu durumda artık kendi malınızı alıp satmış,
0: evet,
1: oluyorsunuz.
0: Vekil ve asil aynı kişi oluyor. Hmm. O zaman bu bir akit değil, akit iki taraf olur. Mesela buna da riayet edilmiyor. Adam bakıyorsun kendi malını size kurban kesiyor. Bu uygun değil. Sizin olmuyor o çünkü. Sizin olmuyor. Hmm. Bunlara dikkat etmiyorlar. Yani para gelsin de nereden gelsin diye bakıyorlar. Bu cemiyetlerin, vakıfların pek çoğu böyle. Para gelsin.
1: Söylediğiniz zaman da önemsemiyorlar. Önemsemiyorlar.
0: Bunu anlattığınız zaman. Bu zor şeyler de değil bunlar. Fakat aman boş ver de niyet miyim diyorlar falan. Allah kabul eder. Allah kabul etmez. Allah niye kabul eder? Şartlarına uygun yapılmış bir ibadeti eğer niyetiniz de halise kabul eder. Bu ayet-i kerimeyle sabittir.
1: Ha, bu arada niyetiniz halis değilse bütün bu şartları yerine
0: getirmiş. Zaten sevap kazanamazsınız. Kurbanınız olur. Evet. Borçtan düşersiniz. Fakat hiçbir, yani desinler için kurban kesiyorsanız, hmm, veya şartlarını riayet, mesela kurbanı incitiyorsanız, başka hayvanın, ay, önünde kesiyorsanız, o zaman sevap alamazsınız. Kurban borcundan düşer. Evet. Neye benzer bu? Çaldığınız bir elbiseyle namaz kılmaya benzer. Çaldığınız bir elbiseyle namaz kıldığınız zaman o namaz sizden borç olarak düşer. Ama hiçbir sevap alamazsınız. Bunu insana dikkat
1: ediyorlar. Peki aile büyükleriniz yerine kurban alabilir misiniz? Mesela ya işte anneniz babanız var.
0: Tabii sizi.
1: Hasta.
0: Tabii. Onun da şöyle. Başkasının namına da siz vekil olursunuz. Veya dersiniz ki. Anneanne.
1: Hediye etmek istediniz ona.
0: Heh, o zaman dersiniz ki. Anneanne, babaanne, baba, teyze, hala. Ben senin namına kurban kesmek istiyorum. Bak şu vakıfla anlaştım. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet'i sen vekil et. Hı hı. Kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği yere vermeye, ettim dedi mi bitti. O vakıf, o kadının parayı kim verecek? Evet. Parayı kim verse versin. Ha, kurban vekaletinde para mühim değil.
1: Evet.
0: Kurbanı, mesela şimdi hanımınız kurban kesecek. Hanımınızın parası yok ama altını gümüşü var. Hı hı. Hanıma diyorsunuz ki filanca vakıfta Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin'i ettim tamam. Parayı sen ödüyorsun. Bunun mahsuru tamam. Yok. Hanım ver parayı diye bir şey yok. Kurbanda para çıkması lazım değil. Kurbanda vekil etmek mühimdir.
1: Evet,
0: İsterse vekil der ki ben verdim parayı, istemiyorum sizden para. Hmm. Diyebilir. Vakıf der ki ben sizden para almıyorum. Diyebilir. O şeye zarar, bunu insanlar bilmiyorlar. Evet. Zararı yok. Bir de dediğim gibi her mükellefin kesmesi lazım. Biz ailece kesiyoruz. Olmaz. Ailece kaç kişi zenginse, 2 ise 2, 3 ise 3, ayrı ayrı kesilmesi lazım.
1: O zaman bir danaya 3 ise 4 ise gireceksiniz. Son sorum, işte kalabalık, 7 kişi kesiyorlar. Evet. Orada huzuru nasıl sağlayacağız hukuki olarak?
0: Çok zor. Orada şöyle yapılıyor. Osmanlılar şöyle yapmış. Bir kişiyi vekil ediyorlar, bütün ortaklar. O bir kişi iş bitirir bir adam. Kasabı buluyor, hayvanı kesiyor, parçalıyor, koyuyor, veriyor. Şimdi mesela markete gidiyorsunuz, kurban pazarlığı yapıyorsunuz, et gibi. Hmm. Bu da caiz değil. Kimi vekil ettiğiniz bellidir, hayvan kesiyor bellidir. Et almak gibi bir şey. Evet. Veya kurban tartılıyor, fiyatı ona göre belirleniyor. Böyle de olmaz.
1: Çünkü canlı hayvanı, evet, tartarak.
0: Onu tamam tarttınız, bir fiyat kafanızda dediğiniz gibi fiyat, borcunuz 500 lira. Tamam, o zaman götürü olur. Ama abi tartarız, ne çıkarsa o. Hayvanı kesiyor, tartıyor, borcunuz şu kadar diyor. Bu kurban olmaz.
1: Evet,
0: çünkü fiyat önceden belli olmadığı için.
1: Fiyat
0: önceden belli olmadığı için satın alınmış olmuyor. Hayvan sizin mülkünüz olmuyor. Bunlara mesela riayet etmiyorlar şimdi.
1: Aslında detayları var ya, o detaylar zaten bu ibadeti kıymetli.
0: Efendim, bir
1: yapıyor.
0: İbadet yapmadan önce bu işin hükümlerini bir ilmihal kitabından öğrenmek lazım veya güvendiği bir hocaya sormak lazım. Ezbere ibadet olmaz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Polisi CHP Genel Merkezi'ne böyle girdi. Mahkeme kararının gereğini yerine getirdi. Binadaki işgale son verdi. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel ve yönetimini azletti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlık görevine getirdi. Ancak Özel ve arkadaşları genel merkezi terk etmedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine devreye polis girdi. CHP genel merkezindeki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve partililer CHP Genel Merkezi önündeydi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik kol kola girip partiye yürüdüler. Ancak Özgür Özel taraftarları bu kalabalığa müdahale etti. Sözlü atışma bir anda yumruklaşmaya dönüştü.
1: Evet, kavga başladı. Geri alacağım ben. Kavgayı görüyorsunuz. Şu anda bir arbede yaşanıyor. Şu anda kavgalar devam ediyor.
0: Mutlak buttan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel kendisini genel merkeze kilitledi. Yargı kararlarını uygulatmamak için parti otobüsleriyle barikat kurdurdu.
1: Birbirlerine girmiş durumdalar. Evet, sakinleştirmeye çalışan taraf da var.
0: Tansiyon zaman zaman yükseldi. İki taraf karşı karşıya geldi.
1: Gerginlik devam ediyor.
0: CHP genel merkezi içinden dışarıda bekleyen CHP'liler ve basın mensuplarının üzerine taş ve pet şişe yağdı.
2: Taşları atan Adnan Beker'in adamları. Yabancı değiller yani. Adnan Beker'in
3: Bakın ne yaptılar.
0: Özgür Özel'e yakın vekiller, diğer CHP'li vekiller ve partililere mafya kılıklı insanlar diyerek gerginliği tırmandırdılar. Mafya tipli dedikleri kişi milli güreşçi ve 15 yıllık CHP üyesi Savaş Yıldırım çıktı. Taraflar arasındaki görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı.
4: Şahin bak bir şey söyleyeyim. Buraya Keçiören 20 tane çakalıyla gelinler.
0: Kılıçdaroğlu'na destek veren vekiller saat 8.57'yi gösterirken geri çekilme kararı aldı.
5: Herkes takip ediyor süreci. Biz burada suhuletle, aklı selim bir biçimde oturup konuşup bir zemin arayalım arayışı içindeydik. Çok çaba sarf ettik bununla ilgili ama maalesef gerçekleşmedi. Dolayısıyla biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
0: Kılıçdaroğlu'nun avukatları Ankara Emniyetine başvurduğu genel merkezin boşaltılmasını istedi. Çevik kuvvet CHP önünde ellerinde demir makaslarıyla yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da örgüte, yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerine destek olun çağrısı yaptı. Örgüt disiplinine aykırı davrananlar için işlem yapılacak uyarısında bulundu. CHP'li vekiller yine CHP'lilerce kendi partilerine alınmadı. Özgür Özel destekçileri kapılara koltukları yığdı, barikat oluşturdu.
6: Pet şişelerle kolluk kuvvetlerine saldırıyorlar. Ellerinde taşlar var, hem sopalar var. Şu anda kolluk kuvvetleri içeriye müdahalede bulundu ve şu anda içeriye girmeye başladılar.
0: Öğleden sonra polis harekete geçti. İçeri biber gazı sıktı. Bir anda göz gözü görmez hale geldi. Polis mukavemet gösterenlere aşıp genel merkeze girdi. CHP'de bir dönem böyle kapandı. Mahkeme deyim yerindeyse şike var dedi. Kurultayda hile yapıldığını tescil etti. Yani aslında Özgür Özel seçim kazanmadı kararı verdi. Özel'in fotoğrafları CHP genel başkanları arasından indirildi. CHP'de baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ayaklar altına alınmış çiğnenmişti.
7: Hayırlı işin yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayırlı işin yok.
0: O Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı. Fotoğrafı yerine konulacak. Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacak. Buna ilişkin mahkeme kararı icra heyeti tarafından Özgür Özel'e tebliğ edildi. Kararı kimse almayınca memurlar makam odasının kapısına yapıştırdılar. Kurmayları kararı alıp Özgür Özel'e verdi. Özel ise tebligatı yırttı, yargı kararını tanımıyorum mesajı verdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti bulunduğumuz noktadan. Ama bugün itibariyle Özgür Özel'in de fotoğrafı indirildi.
0: Özgür Özel bu gelişme sonrası genel merkezden çıktı. Çıkışta geri dönmek üzere gidiyorum dedi, meclise yürüdü.
1: Şu anda tahribat çok fazla ve aşırı derecede ortalık karışık ve dağınık durumda.
0: Özgür Özel'in uzlaşmaz tutumu ve taraftarlarının bir dönem birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına tavrı CHP'yi savaş alanına çevirdi. Özel geride adeta bir enkaz bıraktı.
1: Dağınık durumda ki onlar da öksüre öksüre temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Çamaşır sularını dökmüşler. Bidon boş durumda bekliyor. Gerek sıvı sabunları gerek ki karışık kimyasalları karıştırarak bu noktada adeta buraları zehirlemişler.
0: Kendi partilerine girmek isteyen CHP'lilere deyim yerindeyse düşman muamelesi yaptı. Püskürttük diyerek video paylaştı. Benden sonrası tufan dedi, ayrılık tohumlara ekti. Bu süreçte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Kılıçdaroğlu iletişim kurmayı denedi, uzlaşma istedi. Ama ne pazarlık etti ne ödün verdi. Kararlı şekilde sürecin tamamlanmasını bekledi.
3: Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı. Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu.
0: Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak basın danışmanı Sönmez'den Kılıçdaroğlu genel merkeze şu an gitmeyecek açıklaması geldi. Öyle görünüyor ki önce kavga görüntüsünün izleri silinecek, Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'ye gidecek.

0: CHP'de nöbet değişimi sancısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu talep etti. Kolluk kuvvetleri yargı kararını uygulamak için harekete geçti. Sahada tansiyon yükselirken perde arkasında taraflar siyasi hamlelerini planlıyor. Özgür Özel 40 gün içinde kurultay istedi. Ancak bu talep gerçekçi görünmüyor.
1: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir mi? Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz.
0: Özer'in partiden ihraç endişesi yaşadığı belirtiliyor. Arınma komisyonu istisna uygulamayacak. Her ismi ve icraatları masaya yatıracak. Kılıçdaroğlu'nun önceliği arınma, Özer'in ise kurultaya gitmek. Bu yüzden parti içinde bilek güreşine girecek. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi derleyip toplamak istiyor. Dikkatli bir dil kullanıyor.
2: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
0: Kurultay tarihinde uzlaşma sağlanamazsa Özer'in önünde 3 seçenek var. Öncelikle olağanüstü kurultay için arayışa girecek. Kılıçdaroğlu için en uygun zamanı beklemeyecek. 60 üyeli parti meclisinde 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. O da ilk olarak parti meclisinden karar çıkarmaya çalışacak.
2: Kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir.
0: Özel parti meclisi üyelerinin 2/3'ünü istifa ettirip 40 gün içinde olağanüstü kurultaya zorlama seçeneğini de değerlendirecek. Bu iki formülde sonuç vermezse doğrudan delegelerin imzasıyla kurultayın toplanmasını gündeme getirecek. CHP tüzüğüne göre delegelerin noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay yapılabiliyor. Bu nedenle Özel ve ekibinin delegelerle şimdiden temasa geçtiği ifade ediliyor.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Reklamları dinlediniz.
15: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Ebu İshak-ı Şirazi rahmetullahi aleyh. Beş şey gelmeden önce bu zat buyuruyor ki, bu dünya bir imtihan, gafil olmayalım ki oluruz yoksa pişman. Şu geçen dakikalar belki son anımızdır. Belki şu kıldığımız en son namazımızdır. Yani ahiret ile birkaç dakika kadar aramızda çok kısa, gayet az bir zaman var. Nitekim bir zelzele olacak olsa şu an, bir anda ahirette oluruz hep o zaman. Bu dünya önce yoktu, sonra da yok olacak. İki yok arasında bir hayattır bu ancak. Yani ölüm insana mutlaka gelecektir. Öyleyse onu şimdi geldi bilmek gerektir. Tabiin-i izamın en yükseği olan zat, yani Veysel Karani buyuruyor ki bizzat, yattığında ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında, o senden uzak değil. Bir günde buyurdu ki, dört şey gelmeden önce, dört şeyin kıymetini bilmek lazım iyice. Bir hastalık gelmeden, sıhhatin kıymetini bilip yapmak gerekir günlük ibadetini. Ölüm gelmeden önce kıymetini bu ömrün bilmeli ki pişmanlık olmasın yine o gün. Fakirlik gelmeden de paranın kıymetini bilirse sıkıntıya sokmaz insan kendini. Meşguliyet gelmeden boş geçen zamanların kıymeti bilinirse üzüntü olmaz yarın. Zira o boş vakitte bir Allah dese insan, onunla ağır gelir belki de yarın mizan. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Nitekim buyurdu ki o Hüda'nın Habibi, yaşayın bu dünyada garip ve yolcu gibi. Hadisin devamında buyurdu ki mealen, addedin kendinizi yahut kabir ehlinden. Garip olmak şudur ki hiç kimseyi tanımaz. Her derdini yalnızca sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, gözü olmaz dünyanın malı ve parasında. Bir ahiret yolcusu bilir zira kendini, sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir, öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer, Ebu Bekir'e baksın buyuruyor Peygamber. Bu hal üzere olmak kıymetlidir bu dinde. En yüce bir rütbedir hatta Allah indinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Terbiye ve Arefe günü. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadetle geçirmenin fazileti hadis-i şeriflerde haber verilmiştir. İlk 9 gün oruç tutmanın sevabı da yine hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Zilhicce ayının 8 ve 9. günlerinin diğer günlerden ayrı bir değeri, kıymeti vardır. Zilhicce ayının 8. gününe terbiye günü denir. Arefe'den önceki gündür. Terbiye günü hacılar Mekke'den Mina'ya çıkar. Terbiye denmesinin sebebi hacıların o gün zemzem suyundan çok içip kanmalarından dolayıdır. Bazıları o güne terbiye denmesi, terbiyenin düşünme, tefekkür manasına gelmesindendir demişlerdir. Çünkü İbrahim aleyhisselam Zilhicce ayının 8. gecesi rüyasında oğlu İsmail aleyhisselamı kurban ederken görünce bu rüya şeytani midir, rahmani midir diye o günü düşünceyle, tefekkürle geçirdi. Terbiye gününü oruçla geçirmenin, ibadet yapmanın, günahlardan sakınmanın sevabı büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala ibadetler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Gecelerinde kırılan namaz, Kadir gecesinde kırılan namaz gibidir. Bugünlerde çok tesbih, tehlil, tekbir ediniz. Bir Müslüman terbiye günü oruç tutar ve günah olan söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar. Arefe günü ise Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe gününün de faziletleri hadis-i şeriflerle haber verilmiş, o günde yapılan ibadetlere, tutulan oruçlara kat kat sevap verileceği bildirilmiştir. Arefe gününe hürmet etmek, saygı göstermek lazımdır. Buysa haram işlememek ve ibadet yapmakla olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Arefe gününe hürmet ediniz, çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Arefe gününün gecesi de çok kıymetlidir. Arefe gecesi, Arefe günüyle Kurban Bayramı'nın 1. günü arasındaki gecedir. Yani Zilhicce ayının 9. ve 10. günleri arasındaki gecedir. Arefe gecesini ibadetle geçirenlerin cehennemden azat olduğu haber verilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua tövbere dolunmaz. Fıtır bayramının ve Kurban bayramının 1. geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ve Arefe gecesi. Arefe günü ve gecesini, Kurban Bayramı gecelerini fırsat ganimet bilmelidir. Kurban Bayramı geceleri, Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günlerinden sonraki gecelerdir. Bu 3 güne Eyyam-ı Nahr denir. Bu gün ve gecelerde kandil gecelerindeki gibi kaza namazı kılmalı, tevbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı ve çok yalvarıp dua etmelidir. Bu geceleri ihya etmeli, gafil olmamalıdır. Gecenin 1 saatini ihya etmek, yani ibadetle geçirmek, bütün geceyi ihya etmek demektir. Terbiye ve Arefe günü oruç tutacak olanlar, kaza borçları varsa kaza orucuna niyet etmelidir. Nafile ibadete verilen sevap, farz ibadete verilen sevap yanında denizde damla bile değildir. Borcu olmayan nafile olarak orucunu tutar.
1: Hayatım Roman.
2: Ecel gelince.

Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane derler ya, ne kadar doğru. Nerede ne zaman geleceğini hiç kimse bilemez. 1982 yılında İzmir'de askerlik yapıyorum. Askerliğimizin acemi bölüğünü tamamlamış, usta birliğine dağıtımımız yapılmıştı. Ancak yeni birliklerimize gitmeden önce kullanmak üzere 10'ar günlük izin vermişlerdi. Ne kadar sevinmiştik. Aylar sonra ailemize, sevdiklerimize kavuşacaktık. İzinlerimizi kullanmak üzere otobüslerimize binmiştik. Mersin tarafına gidecek olanlar aynı otobüsteydik. Bu kez aynı bölükteki arkadaşlarımız yoktu. Aynı yöne giden her bölükten farklı askerler vardı. Bu da bize yeni yol arkadaşları edinme imkanı veriyordu. Neşe içinde kah türkü söyleyerek, kah sohbet ederek yola koyulmuştuk. Yol boyunca arkadaşlarımız birer ikişer iniyordu. Hepimiz inen arkadaşı uğurluyor, o da otobüste kalanlara el sallıyordu. Böylece epey arkadaş inmişti. Hava da neredeyse kararmak üzereydi. Araçlar farlarını yakmış, her biri ateş böceği gibi parlıyordu. Benim arka koltuğumda oturan arkadaşın köyü oldukça uzaktaymış.

0: Benim memlekete gidip de dönmem için 10 gün yetmez ki ya.
1: Ne yapacaksın peki?
0: İlerideki köyde ablam oturuyor. Ona gideceğim.
1: Ablan da seni görünce kim bilir nasıl sevinir.
0: Sevinir valla. Şimdi yolumu gözlüyordur zaten. Ona geleceğimi söylemişti. Kaptan!
2: Evet.
0: Ben az sonra ineceğim.
2: Tamam, oldu.
0: Hadi hepinize uğurlar olsun.
1: Sağ ol. İnşallah bir gün gene karşılaşırız.
3: Güle güle. Güle güle.
4: Uğurlar olsun.
1: Kaptan bir dakika dursana.
2: Ne oldu?
1: Baksana, bizim az önce inen asker arkadaş el ederek arkamızdan koşuyor.
5: Ne oldu acaba ya? Bir şey mi unuttu? Bir şey mi oldu?
2: Belki de yanlış yerde inmiştir. Duralım bir bakalım. Hey askera, yanlış yerde mi indin?
0: Yok canım. Elmaları unutmuşum.
1: Elmalarını mı unuttun ilahi ya? Allah iyiliğini versin be kardeşim. Ne var yani unuttuysan, biz yerdik onları değil mi?
0: Helal hoş olsun, iyiyim tabii. Ama ne bileyim, birden aklıma gelince koşturuverdim işte.
1: Hadi hadi, madem geldin al bakalım. Tut şunu, tut, düşürme. Başka bir şey unutmadın değil mi?
0: Yok yok, unutmadım. Hadi tekrar uğurlar ola.
1: Güle güle, güle güle. İşte o an hepimizin yüreği parçalanmıştı. Bizim arkamızdan gelen bir kamyon az önce elmalarını unuttuğu için yanımıza gelen arkadaşımıza çarpmıştı. İnşallah yaşıyordur diye dua ederek yanına koşturduk ama ne yazık ki onun parçalanmış cesediyle karşılaştık. Anladım ki onu orada oyalayan elmalar değil, eceliymiş. Şimdi ne zaman bir elma yiyecek olsam bu hadise aklıma gelir. Demek ki ecel gelince gerçekten de baş ağrısı bahane oluyormuş.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki biz zekatımızı Ramazan-ı Şerif ayı gelince veriyoruz. Yani nisap tarihleri Ramazan ayının başlarıymış. Ben diyor zekatı verirken verdiğim kişiye bu zekatımdır demek durumunda mıyım, zorunda mıyım demesem olur mu diyor.
1: Efendim, deme mecburiyetimiz yok. Zekatın bir tek farzı var buyuruyor kitaplarda. O da nedir? Zekat malını ayırırken niyet etmektir. Niyet ettim bu seneki zekatımı vermeye. Ne kadar elinde var hesap ettim, şey yaptım falan, altına vurdum, 40'ta birini böldüm. 3 gram zekat, bunu ayırırken 3 gram aldım. Tamam, bu zekatım benim. Götürdüm verirken, hediyemdir dedim fakire. Hediyemdir dedim.
0: O kadar.
1: Mahsur yok.
0: Başka bir şey yok.
1: Yani illa bu zekatımdır dememe gerek yok. Peki efendim, biz fakir biliyorduk da zengin çıktı. Bir kavle göre, yani zahiren tamam fakir biliyordu, verdi. Zekatı olur mu? Olur buyuruyor.
0: Benim beyim zekatı para olarak veriyor. Devir yapması gerekiyor ama diyor bunu yapmıyor. Bu işten de anlamıyor, yani şeyi de yok diyor. Merakı da yok. Ama diyor para olarak veriyor. Ben diyor onun haberi olmadan zekatının devrini yapsam olur mu?
1: Haberi olmadan olmaz. Çünkü zekat sahibi o. Sadece ya böyle bir durum var, sen beni vekil et de ben hallediveyim der. Onunla bir umum vekalet alır. Ondan sonra tekrar vekalet almasına gerek yok. O zaman ne kadar zekat verdi mesela, diyelim ki 3000 lira. Altın gram 1000 lira, 3 gram altın. Bilen bir fakirle. İskat kadınlarla olmuyor. Salih 5 vakit namazını kılan ve buna inanan fakir erkeklerle oluyor. Ama zekat devri Saliha bir hanımla, namaz kılan, 5 vakit namazını kılan, bu meseleyi bilen bir hanımla
0: fakir şekilde olmak kaydıyla
1: olabilir. Olabilir. Evet.
0: Cemaatle namazda bazı imamlar neredeyse rüküye vardıktan sonra, secdeye vardıktan sonra tekbirleri söylüyorlar. Bunun bir mahsuru var mı? Bazen diyor evde biz kılarken de diyor böyle oluyor diyor.
1: Namaz olur da ama mesela diyelim ki rükudan özür dilerim, rükudan kalktı semallahülmelamde dedi, kıyamdan secdeye gidecek, Allahu Ekber diyerek gider. Orada başlar bu. Yoksa secdeye varınca Allahu Ekber demez. Veyahut da kıyamdan rüküye hemen daha ellerini böyle şey, Allahu Ekber diyerek gider. Doğrusu kitaplarda böyle yazıyor. Bunun doğrusu bu. İmam böyle yapmıyor. Ben ne yapalım? Dövecek halimiz yok adamı. Ha, seni dinlerse, ya ben kitapta okudum, böyle böyledir, bir defa söylersin. Yok. İmam bilgisi taslar bazıları. Senin bildiğin kadar bizim unutmuşluğumuz var diyenler oluyor.
0: Ya da çok biliyorsan gel sen yap imamlığı.
1: Ha, öyle diyorlar.
0: Derler.
1: Öylelerine zaten aynı şekilde söylenmez. Ama doğru sözü kabul eden varsa, ki vardır. Yani çünkü hepsini aynı şekilde aynı kaba koymak, aynı statü içerisinde düşünmek o yanlış bir şey. Yani dinini kayıran din görevlileri de var. Hı. Ama sadece onu devlet memuru olarak yapan da var. Bir gelir kapısı olarak gören de var. Herkesin niyetine, şeyine göre ahirete karşılığını görecektir.
0: Evet. Şimdi ben geçenlerde birisi bir video göndermiş. Cemaatle namaz kılınıyor ama büyük ihtimalle Suudi Arabistan'da. İmam tabii kıraatine şununla buna diyeceğimiz bir şey yok. Fakat

0: Evet.
1: Bunlar kendi uydurduklarına göre yapıyorlar. Dolayısıyla buna itibar edilmez, bunlara itibar edilmez.
0: Şimdi işimizde de bazıları özellikle söyledi bunu şundan dolayı. Bazı imamlar görüyoruz. Bir türlü namaza geçemiyor adam. Yani ya Allahu Ekber dedikten sonra, sen iftidah tekbirini söyledikten sonra namaz başlamıştır artık yani. Hanefi mezhebindesin büyük ihtimalle de. Dolayısıyla artık sağını solunu oynatıp durma.
1: Değil mi?
0: Cübbesini düzeltiyor, sakalını kaşıyor falan, değişik değişik adamlar. Dinleyicimiz de onu sormuş. Ben diyor sünneti kılarken diyor daha fazla geçmedik. İmamı gördüm diyor. Durmadan cübbetini düzeltiyor. İki eliyle diyor falan filan. Bu adamın arkasında namaz kılmayı terk ettim diyor.
1: Doğru yapmış. Çünkü iki elin tek hareketi namazı bozar kavli var. Yani soran da, bu dinleyicimiz de bu hükmü biliyor.
0: Biliyor.
1: Şimdi bunu açıkça gördüğün zaman, açıkça gördüğün zaman onun arkasına durulmaz. Hatta mesela Saadet-i Ebedi dağılmış. Şimdi İmam Şafii Hazretleri ve İmam Malik Hazretleri vücuttan, yani deriden kan çıktığı zaman abdesti bozmaz. Hanefi de bozar bu. Diyelim ki Şafii veya Maliki mezhebindeki bir imam eli kanadı. Hadi kamet getirin, namaza duruyoruz. Arkasında Hanefiler var. Hanefi Müslüman bunun arkasında durmaz. Evet, imam kötü oldu. Hayır. Çünkü kendi mezhebine göre bu imamın abdesti yok. Ancak orada bir şey var. Biliyor ki bu imam Maliki mezhebinde veya Şafii mezhebinde oradan kayboldu. Bir abdest alacak kadar bir yere gitti geldi mesela. O zaman Hanefi mezhebindeki Müslüman der ki, ha, bu abdestini tazeledi. Abdest aldı. Hüsnü zannede namazını kılar ve namazı olur. Niye olur? Çünkü bir kavle göre namaz kıldıranın kendi mezhebine göre eğer abdesti varsa, namazın şartlarına uymuşsa arkasındaki cemaatin namazı sahih olur. Bu kavle göre bu olur. Bunun tersi de olabilir. Mesela diyelim ki İmam Hanefi mezhebinde o anda hanımı geldi falan, orada şey yaparken bir şey verdi, hanımın elde değdi. Şafii mezhebinde bir Müslüman vardı. Bu da, o da gördü bunu. İmam Şafii Hazretlerine göre bunun abdesti bozuldu. Hemen bu Hanefi mezhebindeki imam, hadi kâmet getir de duralım dese, bu Şafii mezhebindeki buna uymaz. Efendim kötü oldu. Hayır, değil ya. Şafii mezhebine göre bunun abdesti yok. Hanefi mezhebindekinin abdesti yok. Dolayısıyla bile bile buna uyamaz. Ama Hanefi mezhebindeki bu Müslüman, hani de ki evine girdi çıktı, o zaman Şafii mezhebindeki Müslüman deminki gibi üstü zanneder, ha, abdest aldı, tazeledi der ve ittiba eder. Şimdi burada da dinleyicimiz, hani bazıların hatırına gelebilir, ya kestirip atıyorsunuz siz de nereden biliyorsunuz diye hatırına gelenler oluyor. Biz kestirip atmıyoruz, kitaplarda olanı naklediyoruz. Şimdi açıkça kitaplarda yazıyor ki iki elin bir hareketi namazı bozar, kavli var. Dolayısıyla bu tutuyor cübbeyi iki de zıp zıp böyle kapatıyor. Ondan sonra orasıyla oynuyor, burasıyla oynuyor. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki bir rükünde, yani kıyamda bir defa kaşıdın, iki defa kaşıdın, elini kaldı, üçüncü defa kaşıdığın zaman kıyamda.
0: Tek elle.
1: Tek elle ve
0: namaz bozuluyor.
1: Namaz bozuluyor buyuruyor.
0: Bir elin üç hareketi yani.
1: Evet, bir elin üç hareketi.
0: Veya iki elin bir hareketi.
1: Veya iki elin bir hareketi. Şimdi adam durmadan iki eliyle bir eliyle oyuna, oynayıp duruyor.
0: Evet.
1: Böyle birisine namaz teslim edilmez. Efendim cemaat sevabı var. Ya cemaat değil, namaz gitti. Hangi cemaatten bahsediyorsun, değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Olmaz o.
0: Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diş dolgusu nedeniyle Maliki'yi taklit ediyorum. Abdest için niyet ellerimi yıkarken başlıyorum. Fakat Maliki'ye uyduğum için yüzümü yıkarken de ne olur ne olmaz diye niyet ediyorum.
1: Ya sizin canım, bir mahsur yok. Merak etme. Yani o dinleyicimiz merak etmesin. Biz de zaman zaman hani kendi aramızda kimse duymasın da kavi olsun diye bir deneyelim. Onun bir zararı olmaz. İnsan içinden geliyor.
0: Bir de kalbinden geçiriyorsun zaten.
1: Yani kalbinden
0: geçiriyorsun. Onu seni engelleyen bir şey de yok. Gusülde Maliki'yi taklit ettiğim için avuç içi avret mahalline değerse diye emin olamıyorum. Bu nedenle gusül abdestiyle namaz kılmıyorum. Banyodan çıkmadan önce ayrıca namaz abdesti alıyorum. Öncesinde almak sünnet olduğunu dinlemiştim ama böyle yapmakta bir sakınca var mı?
1: Yok.
0: Vesvese olmaz mı yaptığı şey?
1: Ha.
0: Yani emin olamıyorum diye. Elim değdiyse.
1: Şimdi oradan girdiyse bu hazır yani. Vesveseye hazır bir pozisyonu var. Burada yakalamasa bile başka bir yerde yakalanır. Yani o kadar da aynı şekilde inceleyip sık dokumasın. Değdiyse. Açık da değmediği müddetçe bozulmaz.
0: Değdiyse yani. Değmiştir zaten.
1: Tabii.
0: Değmediyse de değmemiştir yani. Onun üzerine gitmeye

0: Şimdi siz öyle şey yapın da Emel abilerin anlatıyorlar işte bir gün işte Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hem kayınpederleri hem hocalar aynı zamanda işte diyor vazifeli Türkiye Gaz Sistemi ya da İhlas'ı çalışan arkadaşlar diyor birisine bir şey götürmüşler falan, ben diyor bunu diyor bilgi olarak diyor hocamıza arz ettim diyor. Hocamıza arz edince diyor tabii çok hassaslardı diyor hocamız. Efendim o kişiye kitap vermişler mi, hediye etmişler mi? Ya ben de bilmiyordum diyor. Efendim herhalde vermişlerdir. Bir sessizlik oldu diyor. Kayıt ciddi bir şekilde. Karşı bulmuşlar, böyle cevap olmaz. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Herhalde verilmiştir. Böyle cevap olmaz bulmuşlar. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Dolayısıyla vesvese de ya değmiştir ya değmemiştir. Herhalde değmiştir. Olmaz öyle şey. Herhalde olmaz. Evet. Herhalde ile başladığın zaman herhalde abdestin de yok. Herhalde sen öğleyi de kılmadın. Herhalde dün de namaz kılmadın. Hepsi gelir arka arkaya. Olmaz o.
1: Türkiye takviminin uygulaması telefonumda yüklü ve bulunduğum ilçenin konumu ayarlı demiş. Neyse oralara geçelim. Dinleyicimiz şunu soruyor. İşte o takvime göre, o saate göre ben diyor 10 saniye kala diyor diğer vaktin girişine namaza başlasam
0: olmaz. Olmaz. Çünkü Usta abi o program da hesapla yapılmıştır. Evet. Hesapla yapılmıştır. Doğru. O hesaplar rastgele değil. O hesaplar rastgele değil. Hani hilalin görülmesinde de zaman zaman bize itirazlar oluyor ya. Ya şeyde Türkiye takvimindeki de aynı şekilde şeydir. Hesaplıdır. Hatta bir dinleyicimiz dedi, siz dedi Türkiye takvimini dedi hilali görerek mi yazıyorsunuz oraya? He? Çıkıyoruz uzaya. Yok öyle bir şey. Hesapladır bu. Hesapladır bu. Dolayısıyla orada hata olmaz.
1: Ya vakit de zaten hani elektrik düğmesi gibi değil.
0: Değil.
1: Hemen tak basıyorsun, karanlık oluyor, gece oldu, açıyorsun sabah oldu, öyle değil yani.
0: Değil. Dolayısıyla onu gözetiriz. Ama şu olabilir. Mesela bulunduğu konum itibariyle onun şeyi esneklik tarafı var mı? Olmaz olur mu? Siz de aynı şekilde o misali veriyoruz. Evet. Verdiğiniz misal doğru. Elektrik mesela şak diye gelmiyor bu. Mesela diyelim ki bulunduğu yer biraz çukur. Dolayısıyla orada vakit çoktan girmiştir. Mesela akşam vakti. Çoktan girmiştir. Ha, takvim aynı şekilde daha 30 saniye var, 40 saniye var ama sizin orada girmiş olabilir. Biz bunu İstanbul'dan yakına misal olarak Çamlıca Tepesi mesela daha önce yükseklik olarak şimdi Kayış Dağı alınıyor. Eminönü'ndeki o Kayış Dağı'ndakinden önce girer akşam. Yani oradaki işte 10 saniye önce başlasa diye bir sual sorsa biz buna cevap olarak namazın olmuştur deriz. Çünkü o esneklik mevcut. Yani mutlaka her yerde motomot böyle demek değildir. Ha bu kadarcık payı olabilir ama bunu adet haline getirip de işte 10 saniye önce 30 saniye önce bazıları şey yapıyor, uçta oynuyor. Ya öyle değil ya, vakti girince kıl, vesvese de etme.
1: Peki daha vakit var diyelim 3-5 dakika. Bu namazına durduğu, selam verdiğinde baktı ki diğer vakit girmiş. Bu namazı olur mu?
0: Bir tek sabah namazı olmuyor. Sabah namazının farzını kılarken güneş doğmuşsa selam vermeden önce o namazı kaza etmek gerekir. Ama öğle namazını kılarken Hanefi mezhebinde iftar tekbirini aldı, niyet ettim öğlenin farzını kılmaya da Allahu Ekber dedi, elini bağladı, ikindi vakti girdi. Vaktinde kılmış olur, devam eder buyuruluyor. İkindiyi kılarken akşam girdi ama akşam girmeden Allahu Ekber dedi ikindinin farzına. Mekruh vakit ama dedi. Ondan sonra akşam girdi. Namazı olmuştur. Akşamı kılarken Allahu Ekber dedi, yatsı girdi. Oldu buyuruluyor. Olur buyuruluyor. Fakat Maliki ve Şafii mezhebinde öbür vakit girmeden önce, sabah hariç diğer vakitler için, öbür vakit girmeden bir rekat kılma şartı var Maliki ve Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde iftah tekbiri kafidir buyuruluyor. Ha.
1: İş yerinde diyor, depo gibi bir yerde diyor, böyle bir ortamda namaz kılmak durumundayım. Raflar falan var diyor namaz kıldığım yerde, çevremde. Onun üzerinde de malzemeler var. Bazılarının üzerinde diyor yazılar var diyor, kutularda falan diyor. O yazılara gözümüz ilişse namazımıza bir mani olur mu?
0: Olmaz. Merak etmesin. Ben de öğretmenlik döneminde okulun kalorifer dairesi vardı. Ne kaloriferi? Kalorifer daha yoktu o zaman da şey vardı, kömür. Kömürlüğü vardı.
1: Kömür deposu.
0: Ha, kömür deposu. Oraya gidiyorum. Orada büstler vardı, resimler vardı falan. Başka yeri yok. Tozlu mozlu falan, yüzüm gözüm falan da tozlu oluyordu falan. Şey olunca oluyor. Caizdir.
1: Diş dolgusu nedeniyle Maliki'yi taklit ettiğim için 15 yaşında oğlum var diyor. Onunla cemaat yapıyoruz. O diyor bana uyarken ben imam olunca imama, Maliki imama uyuyorum diye içinden geçirecek mi?
0: Hayır ya, öyle bir durum yok. Mevcut imama diyecek. Maliki, Şafii,
1: Hanbeli. Cemaatin hani böyle bir yükümlülüğü yok.
0: Yok, yok.
1: İmamın var mı? Yani arkamda.
0: Ben Hanefilerin imam olmaya, Şafii'den öyle bir şey diyor. İmamın da yok böyle bir şeyi. Sadece imamın dikkat edeceği, mesela diyelim ki cemaati değişik mezheplerden olan cemaatlerden oluşuyorsa, bu Hanefi mezhebinde bile olsa, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinin abdesti bozan, guslü bozan, namazı bozan hallerinde sakınması lazım.
1: Evet.
0: Halise bu kadar.
1: Son olarak da dinleyicimizin bir sorusu daha var. O diyor ki ben diyor imam oluyorum bazen işte evde falan diyor. İmamın diyor Rabbena lekel hamd dedikten sonra diyor özür diliyorum. Semiyallahu limen hamide dedikten sonra diyor Rabbena lekel hamd demediğini biliyorum diyor.
0: Tamam, doğru.
1: Ama diyor ben diyor alışkanlık olmuş diyor, bazen içimden böyle geçiyor diyor.
0: Namaza zararı olmaz.
1: Cemaatin namazına da bir zarar.
0: Evet, olmaz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasıyla karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Güne yansıyan tüm sıcak gelişmelerin detaylarına geçmeden evvel başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Tabii geçtiğimiz haftayı noktalamaya hazırlanırken CHP'de mutlak kararı geldi sevgili izleyiciler. Mutlak butlan kararı ve o günün ardından CHP'de yaşanan tüm sıcak gelişmeleri, tüm dinamik süreci anı anına TGT Haber olarak takip ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. Muhabir arkadaşlarımız sahada, değerli konuklarımız bizlerle bu süreci ve bundan sonraki sürece ilişkin tüm detayları, tüm yorumları sizlerle paylaşıyor. Şimdi dün gözler CHP Genel Merkezi'ndeydi. Malum bir tahliye krizi yaşandı. CHP Genel Merkezi'nin içindekiler de CHP'li, dışındakiler de CHP'li olmasına rağmen gerçekten tansiyonu hiç düşmeyen saatlere tanıklık ettik. Şimdi merak edilen şuydu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gelecek? İşte o tarih belli oldu. Bayramın ikinci günü 28 Mayıs'ta partililerle bayramlaşacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşanan son gelişmeleri birazdan gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Ünlülere yönelik bir soruşturma vardı malum, uyuşturucu soruşturması. İçlerinde şarkıcılar, oyuncuların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O isimlerden birisi de oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı sevgili izleyiciler. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta kapatılması yönünde bir karar çıkmıştı İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin. Dün gelen yeni bir haberle kapatılma kararından vazgeçildi ve yeniden açıldı üniversite. Şimdi geçelim dış politikaya. Malum aylardır takip ediyoruz ABD-İran savaşı. Biraz düşük yoğunluklu bir seviyede ilerliyor. Ateşkes kalıcı barışa döner mi dönmez mi derken İran'dan Hürmüz açıklaması geldi. Hürmüz bilindiği üzere bu savaşın en kilit noktalarının başında geliyor. Ücret alınması Hürmüz'den söz konusu değil şeklinde bir açıklama var. İran-ABD savaşında süreç nerede, ona da bakıyor olacağız. Hemen detaylara geçelim. Evet, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi tahliye edildi. Dün hatırlayacaksınız bir tahliye krizi yaşandı. Peki şu anda genel merkezde durum ne? Muhabirimiz Sait Kahraman orada. Dünden bu yana sıcak gelişmeleri bizlerle paylaşıyor Sait. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonrasında nasıl bir yol haritası izleyecek? TGT Haber muhabiri Merve Güven de Kılıçdaroğlu'nun konutunun hemen önünde bizi bekliyor ama önce bir Sait Kahraman'a dönelim. CHP Genel Merkezi'nde bugün itibariyle neler yaşanıyor? Sait'e kolay gelsin diyerek detayları alalım.
1: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Biliyorsunuz mutlak butlan kararı sonrası burada tahliye süreci başlatılmıştı. Polis bir operasyon gerçekleştirmişti. O operasyonun hasarları gideriliyor aslında. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da o noktaya doğru gitmek istiyorum. O noktada şu anda demircaklar kırılmıştı. Onlar onarılıyor. O noktayı göstermek istiyorum ki burada da hatırlayacağınız üzere çadırlar vardı ki o çadırlar da kaldırıldı. Burada vatandaşlar burada konaklıyorlardı. Bu noktadan çadırlar da kaldırıldı ki bugün gün içerisinde birçok eskiden ihraç edilmiş parti üyeleri buraya geliyorlar. Ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen üyelerdi ki onlar da ihraç edilmişti. Şimdi kameraman arkadaşımla o demircakların olduğu kısma gitmek istiyoruz. Orada şu anda hasar çalışmaları gideriliyor. Hemen o noktayı göstereceğim sizlere. Evet, şu anda ekip arkadaşları çalışmalar yapıyorlar. Temizliklerini ve hasarları gideriyorlar. Kaynaklarını yapıyorlar. Ki polis dün bu noktadan giriş yapmış ve içeriye girmişti. Ardından tahliye sürecini başlatmıştı. Hemen diğer noktaya da gideceğiz. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan o operasyon sürecinin ilk başladığı noktayı gösteriyor size. Oradan polisler 4 saniye, 5 saniye, hatta birkaç saniye içerisinde içeriye girip hemen karşı tarafımızdaki bulunan CHP Genel Merkezi'nin giriş katına girdi ve ilk süreci oradan başlattı ki diğer noktadan da polisler girmişti. bizler hemen farklı bir noktaya da gideceğiz. Ama ilk başta içeriye doğru bir ilerleyelim. İçeride göstermek istediğim bir nokta var sizlere. Hemen o noktaya gidelim. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan bu noktayı da göstersin. Evet, polisler burayı kırarak içeri girdiler ki bu kapının arkasında koltuklar, masalar vardı. Hepsi siper olarak kullanılıyordu ve bu noktaya giriş sürdü ve içeriye girildi. Ki diğer noktalardan da girişler vardı. Hemen o diğer noktaya da gideceğim. O noktayı da sizlere göstereceğim. Bildiğiniz üzere buralarda her şey dağınık ve parçalanmış ve hasar almış durumdaydı. Ki buralar artık toparlanmaya başlandı. Ve temizlik çalışmaları an itibariyle sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci günü, yani Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Ve burada partililerle, gerek vatandaşlarla bayramlaşacak. Onun için çalışmalar son sürat devam ediyor. Ki bildiğimiz üzere, hatırlayacaksınız, mutlaklıktan kararı çıktığı ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti ki dün itibariyle de Özgür Özel'in fotoğrafı indirildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çalışması yapılması için ölçüler alındı ve ölçüler için çalışmalar sürüyor. İlerleyen günlerde burada, bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı gelecek ve buraya asılacaktır. Hemen diğer noktaya ilerlemek istiyorum. Mutlak mutlak kararının asıldığı kapıya doğru gitmek istiyorum. Hemen o noktaya da ilerleyeceğiz kameraman arkadaşımla. Hemen ilerleyelim ve mutlak mutlak kararının asıldığı noktaya, o kapıya doğru ilerleyelim. Evet, buraya gelen ekipler buradaki mutlak mutlak yazısını bu kapıya astılar. Hemen o kapıyı da sizlere göstereceğiz. O kararı sizlere de izleteceğiz. Tabii buraya gelen avukatlar ve ekipler o kararı işte bu kapıya astı. Ve bu kapıda göreceksiniz. Kameraman arkadaşımdan rica edelim, o kapıyı gösterirse bu noktadan bizlere. Evet, mutlak mutlak kararının asıldığı kapı bu kapı. Hala o yazı burada, o karar burada bulunuyor diyelim. Kameraman arkadaşımla diğer noktaya gidelim. İçeriye doğru ilerleyelim. Diğer fotoğrafların indirildiği yerlere de göstermek istiyorum sizlere. Hemen bu noktada fotoğraflar vardı. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gerekse Özgür Özel'in de fotoğrafları vardı. Ki ilk günü, mutlak mutlanı çıktığı ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti. Dün ise Özgür Özel'in fotoğrafı indirildi diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'nden muhabirimiz Sait Kahraman aktardı sevgili izleyiciler. Şimdi tabii merak edilen bundan sonraki süreç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceği, bayramın ikinci gününde partilerle bayramlaşacağı başlığını az önce aktarmıştık. Şimdi Merve Güven'e dönelim. Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizleri bekliyor. Merve, kolay gelsin, söz sende.
2: İyi yayınlar Gülden, Kalecik Demirtaş. Bahsettiğiniz gibi bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Sizlerin de söylediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman genel merkeze gideceği en çok merak edilen sorulardan biriydi. O soru saatler önce yanıt buldu. Bayramın ikinci günü, yani 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak partisinin genel merkezine gidecek ve burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Bu bayramlaşmanın ardından da yine vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor genel merkezde. Tabii bundan sonraki yol haritası ne olacak? Özellikle bugün ve bayramın ilk günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine gelişmeleri konutundan takip etmesini bekliyoruz bizler. Dün de konutunda ayrı çalışma ofisine geçmemişti ve bayramın ikinci günde aktardığımız gibi genel merkezde olacak. Bayramdan sonra ise parti meclisiyle bir araya gelmesini bekliyoruz. Bundan sonraki yol haritasına ilişkinde aslında parti meclisiyle son gelişmeleri değerlendirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bir diğer yandan yine Yüksek Yüksek Disiplin Kurulu'nda çalışmalarını sürdürmesini bekliyoruz. Çünkü özellikle bu mutlak butlan sürecinden itibaren bazı isimlerin partiden ihraç edilebileceği, özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan partilerin de yine disipline yollanacağı, ihraç edileceği konuşuluyordu. İşte buna yönelik de aslında Yüksek Disiplin Kurulu'nda çalışmalarını sürdüreceğini söyleyebiliriz. Tabii bugün Kemal Kılıçdaroğlu evinde dedik, evine ziyarete gelenler oluyor. Bu isimlerden bazıları kimler, onları aktaralım. İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ve kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında desteklerini iletmek için geldiğini söyledi. CHP'ye bu ülkenin ihtiyacı var. Başkanımız da ifade etmişti. Gerçek kuruluş kodlarına dönmek gerçekten zor dedi. Ve bizden istediği sürece de yanında olarak görüşlerimizi aktarmaya geldik ifadelerini kullandı. Tabi Nalbantoğlu'nun yanı sıra da avukat Onur Üregen geldi. Avukat Onur Üregen mutlak butlan davasındaki aktörlerden biriydi. Davacıların avukatlığını üstleniyordu. Hem avukat Onur Üregen hem de Nalbantoğlu aslında dünkü görüntülere ilişkin de konuştu. Genel merkezdeki görüntülere ilişkin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görüntülerden rahatsızlık duyduğunu, üzüntü duyduğunu ifade etti iki isimde. Tabii aslında Nalbantoğlu şunları da söyledi. Parti içerisinde umarız bir ayrışma olmaz. Birliğimizi korumayı başarırız dedi. Yani aslında tüm bu süreçte bir ayrışma gerçekleşse de özellikle Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de partinin özellikle iktidar yürüyüşünde birleşmesi gerektiği düşüncesinde. Tabii ihraçlarla ilgili soruyu yönelttik biz avukat Üregen'e. Kendisi onunla ilgili çalışmamız olacak dedi. Nasıl bir çalışma olacağını sorduğumuzda da kısa ve uzun vadede, uzun süreçte atılacak adımlar olacak. Bununla ilgili çalışmalar elbette yürütülecek dedi. Aslında bayram sonrasına işaret edildiğini ifade edebiliriz. Çünkü bir bayram süreci var. Milletvekillerinin çoğu artık seçim bölgelerinde bayramı burada geçirecekler. Yani bayram tatili bittikten sonra, herkes Ankara'ya geldikten sonra yol haritası öyle şekillenecek. Bunu ifade edebiliriz. Bahsettiğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün çalışmalarını konutundan sürdürmesi bekleniyor. Ziyaretler gerçekleşiyor, ziyaretçilerini kabul ediyor. Bizler de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun hemen önünden detayları bizlerle paylaştı. Sayın seyirciler, Özgür Özel ve ekibi arkasında enkaz bırakarak genel merkezden çıkarılırken CHP'li vekiller Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mesai yaptı. İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'na hakaret edenlere tepki gösterdi. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir dedi. Eski vekil Müslim Sarı ise öncelikle parti meclisinin toplanacağını söyledi. Azledilen kurulların hızla oluşturulacağını belirtti. İşte Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananlar.
3: İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partiden içeri giremedi. Biz içeri girip ya buraya bir aklı selim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan da son derece üzgün bu manzaradan dolayı.
4: İçeri girmek isteyen de kapıdan almayan da CHP'liydi. Kurultay sandığı hileli çıktı. Özgür Özel meşruiyetini de genel başkanlığı da kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu üzgün, CHP'li vekiller şaşkındı.
3: 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen azami çabayı sarf ettik.
4: CHP'de tarihe savaşı yaşanırken Kılıçdaroğlu konutundaydı. Kendisine yakın milletvekilleri de yanındaydı. İstişare etti, yeni yol haritasını şekillendirdi. Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.
3: Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek.
4: Öncelikle parti meclisi toplanacak. Mahkemenin azlettiği yetkili kurullar tekrar oluşturulacak.
3: Parti meclisinin toplanması birinci önceliğimiz bizim. Bayram sonunda toplama planımız var.
4: CHP'de mutlak butlan kararını sindiremeyenler oldu. Hazımsızlık, Kılıçdaroğlu fotoğraflarını indirmeye kadar vardı.
5: Hainlerimizin yok! Bu Cumhuriyet'in karşısında hainlerimizin yok! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
4: İzmir Milletvekili Mahir Polat o görüntülere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, hain diyen partiden gönderilir dedi.
6: Hep beraber bu sürecin içerisinden güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum.
4: Eski milletvekili Müslim Sarı da birlik beraberlik mesajı verdi. Bayram kucaklaşmamız için bir fırsat olacak dedi.
3: Bayram da bir fırsat biliyorsunuz bu süreçte. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz.
4: Sarı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman geçeceği bilgisini de paylaştı.
3: Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra yani parti meclisinden önce genel merkeze gelecektir kendi makamına.
0: CHP Genel Merkezi'ne CHP'lileri sokmadılar. Mahkeme kararına direndiler. Tahliyeyi adeta savaşa çevirdiler. Polis zoruyla çıkarıldılar. Geride bir enkaz kaldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Araçla CHP'lilerin arasına dalan bir kişiyi yaralayan sürücü de soruşturma kapsamına alındı.
4: Mahkeme kadıya mülk değil, yargı da Özgür Özel'e CHP'nin tapusu senin değil dedi. Seçimde hile yaptığı gerekçesiyle genel başkanlıktan azletti. Ama kararı sindiremeyenler CHP'yi savaş alanına çevirdi. Genel merkezin içindekiler de dışındakiler de CHP'liydi. Kılıçdaroğlu ekibi sükuneti korudu, iletişim kurmaya, tansiyonu düşürmeye çalıştı.

0: Onlar da yangın tüpleriyle karşılık verdi. Baba ocağını yangın yerine çevirdi. Kapılar, camlar yere indirildi. Vandallar partiden çıkarıldığında verdikleri hasarın boyutu... Üstelik bir maganda aracını dışarıda bekleyen CHP'lilerin üzerine sürdü. Bir kadına çarpıp sürükledi. Çevredekiler müdahale edemeden gaza basıp kaçtı. Sürücü hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma açıldı. O görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Genel Merkezi çevresindeki izinsiz gösteriler, kolluğa direnme ve bir kişinin yaralandığı araçlı saldırı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkaranlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet kullananlar da görevli memura direnme gerekçesiyle hesap verecek.
1: Mahkeme kurultayda hile var dediği icra memurları polis eşliğinde tebliğ etti. Memurlar o kararı Özgür Özel almayınca genel başkanlık makamının kapısına yapıştırdı. Hamle şansı kalmayan Özgür Özel arkasında bir enkaz bırakarak genel merkezi terk etti. Afişleri de fotoğrafları da anında indirildi. Kılıçdaroğlu'na 33 ay sonra CHP Genel Merkezi'ne geri dönüş yolu açıldı.
0: CHP'de bir dönem böyle kapandı. Mahkeme deyim yerindeyse şike var dedi. Kurultayda hile yapıldığını tescil etti. Yani aslında Özgür Özel seçim kazanmadı kararı verdi. Özel'in fotoğrafları CHP Genel Başkanları arasından indirildi. CHP'de baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Daha dün Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafları ayaklar altına alınmış çiğnenmişti.
2: Hayırlı yok. Bu cumhuriyet size hayırlı yok.
0: O Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı. Fotoğrafı yerine konulacak. Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturacak. Buna ilişkin mahkeme kararı icra heyeti tarafından Özgür Özel'e tebliğ edildi. Kararı kimse almayınca memurlar makam odasının kapısına yapıştırdılar. Kurmayları kararı alıp Özgür Özel'e verdi. Özel ise tebligatı yırttı, yargı kararını tanımıyorum mesajı verdi.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti bulunduğumuz noktadan. Ama bugün itibariyle Özgür Özel'in de fotoğrafı indirildi.
0: Özgür Özel bu gelişme sonrası genel merkezden çıktı. Çıkışta geri dönmek üzere gidiyorum dedi, meclise yürüdü.
3: Şu anda tahribat çok fazla ve aşırı derecede ortalık karışık ve dağınık durumda.
0: Özgür Özel'in uzlaşmaz tutumu ve taraftarlarının bir dönem birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarına tavrı CHP'yi savaş alanına çevirdi. Özel geride adeta bir enkaz bıraktı.
3: Dağınık durumda ki onlar da öksüre öksüre temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Çamaşır sularını dökmüşler. Bidon boş durumda bekliyor. Gerek sıvı sabunları gerek ki karışık kimyasalları karıştırarak bu noktada adeta buraları zehirlemişler.
0: Kendi partilerine girmek isteyen CHP'lilere deyim yerindeyse düşman muamelesi yaptı. Püskürttük diyerek video paylaştı. Benden sonrası tufan dedi, ayrılık tohumlara ekti. Bu süreçte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Kılıçdaroğlu iletişim kurmayı denedi, uzlaşma istedi. Ama ne pazarlık etti ne ödün verdi. Kararlı şekilde sürecin tamamlanmasını bekledi.
4: Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı. Böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu.
0: Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak basın danışmanı Sönmez'den Kılıçdaroğlu genel merkeze şu an gitmeyecek açıklaması geldi. Öyle görünüyor ki önce kavga görüntüsünün izleri silinecek, Kılıçdaroğlu daha sonra CHP'ye gidecek.
1: Özgür Özel mahkeme kararına rağmen genel merkezi boşaltmayınca CHP'de tahliye savaşı yaşandı dün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine polis harekete geçti. Sabah saatlerinde itibaren başlayan abluka müdahaleyle sonuçlandı. Özel ve ekibinin direnme çağrısı nedeniyle

0: polisi CHP Genel Merkezi'ne böyle girdi. Mahkeme kararının gereğini yerine getirdi. Binadaki işgale son verdi. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel ve yönetimini azletti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkanlık görevine getirdi. Ancak Özel ve arkadaşları genel merkezi terk etmedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine devreye polis girdi. CHP genel merkezindeki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve partililer CHP Genel Merkezi önündeydi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik kol kola girip partiye yürüdüler. Ancak Özgür Özel taraftarları bu kalabalığa müdahale etti. Sözde atışma bir anda yumruklaşmaya dönüştü.
1: Evet, kavga başladı. Geri alacağım ben. Kavgayı görüyorsunuz. Şu anda bir arbede yaşanıyor. Şu anda kavgalar devam ediyor.
0: Mutlak buttan kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel kendisini genel merkeze kilitledi. Yargı kararlarını uygulatmamak için parti otobüsleriyle barikat kurdurdu.
1: Birbirlerine girmiş durumdalar. Evet, sakinleştirmeye çalışan taraf da var.
0: Tansiyon zaman zaman yükseldi. İki taraf karşı karşıya geldi.
1: Gerginlik devam ediyor.
0: CHP Genel Merkezi içinden dışarıda bekleyen CHP'liler ve basın mensuplarının üzerine taş ve pet şişe yağdı.
2: Bakın, içeriden CHP Genel Merkezi önünden şu anda
3: taşları atan Adnan Beker'in adamları. Yabancı değiller yani. Adnan Beker'in adamları.
4: Beker'in bakın ne attılar. Bakın.
5: Boşaltıyoruz burayı.
0: Özgür Özel'e yakın vekiller, diğer CHP'li vekiller ve partililere mafya kılıklı insanlar diyerek gerginliği tırmandırdılar. Mafya tipli dedikleri kişi milli güreşçi ve 15 yıllık CHP üyesi Savaş Yıldırım çıktı. Taraflar arasındaki görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı.
6: Şahin bak bir şey söyleyeyim. Buraya Keçiören 20 tane çakalıyla gelinler.
0: Kılıçdaroğlu'na destek veren vekiller saat 8.57'yi gösterirken geri çekilme kararı aldı.
7: Herkes takip ediyor süreci. Biz burada suhuletle, aklı selim bir biçimde oturup konuşup bir zemin arayalım arayışı içindeydik. Çok çaba sarf ettik bununla ilgili ama maalesef gerçekleşmedi. Dolayısıyla biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
0: Kılıçdaroğlu'nun avukatları Ankara Emniyetine başvurduğu genel merkezin boşaltılmasını istedi. Çevik kuvvet CHP önünde ellerinde demir makaslarıyla yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da örgüte yargı mensupları ve kolluk kuvvetlerine destek olun çağrısı yaptı. Örgüt disiplinine aykırı davrananlar için işlem yapılacak uyarısında bulundu. CHP'li vekiller yine CHP'lilerce kendi partilerine alınmadı. Özgür Özel destekçileri kapılara koltukları yığdı, barikat oluşturdu.
2: Pet şişelerle kolluk kuvvetlerine saldırıyorlar. Hem ellerinde taşlar var hem sopalar var. Şu anda kolluk kuvvetleri içeriye müdahalede bulundu ve şu anda içeriye girmeye başladılar.
0: Öğleden sonra polis harekete geçti. İçeri biber gazı sıktı. Bir anda göz gözü görmez hale geldi. Polis mukavemet gösterenlere aşıp genel merkeze girdi.
8: Sayın seyirciler, İstanbul'da bayram alışverişinin simge noktalarında neler yaşanıyor? Son durumu alacağız. Muhabirimiz Şevval İskender karşımızda. Bugünkü telaşı, bugünkü yoğunluğu bizlerle paylaşacak. Şevval, kolay gelsin, söz sende.
9: Gülden Kalecik, bu bayramda da değişmeyen noktadayız. Tarihi Yarımada Eminönü'ndeyiz. Hava da güzel olunca aslında arkamda da gördüğünüz gibi bir yoğunluk yaşanıyor şimdiden. Yarın Arife ertesi gün bayram, bayramı kutlayacağız. Bayramın olmazsa olmazları da aslında lokum, şeker, kahve olur. Hemen fiyatlarına bakmak istiyorum sizinle ve izleyicilerimizle. Bu bayramda da aslında çikolataların, şekerlerin fiyatları değişmiş değil. Kilo fiyatı yine 195 liradan satılıyor. Oldukça da ilgi gördüğünü söylemek mümkün. Hemen yan tarafta lokumların fiyatına geçersek, lokumun çeşidine göre fiyatlar yükseklik gösteriyor. Ama bu çifte kavrulmuş, normal karışık çifte kavrulmuş kuru lokumlar, düzeltiyorum, yine 170 liradan satılıyor kilosu. Dediğimiz gibi çeşidine göre Antep fıstıklılar 750 liradan başlıyor kilo fiyatı. Ama geleneksel çifte kavrulmuş, mesela Hindistan cevizli olan en fazla giden, esnafla konuştuğumuzda bu dediler. Bunun da kilosu 170 liradan satılıyor. Satışları soracağım aslında. Hem de ben kuru yemiş fiyatlarını sizden öğrenmek istiyorum. Canlı yayındayız efendim. Şimdiden iyi bayramlar dilerim size. Kuru yemiş fiyatları ne durumda?
10: Lüks kuru yemiş dediğimiz 4 çeşit olan en lüksü 950 lira. 2 numara dediğimiz, onun biraz daha altı, içerisinde tuzlu fıstık bulunan kuru yemişimiz 650 lira. Bir çeşitimiz daha var. O da içerisinde leblebi, tuzlu fıstık var. Onun da fiyatı 280 lira.
9: Peki bu bayramda bir yoğunluk var mı? Fiyatlar da sabit aslında.
10: Geçen bayramla aynı fiyatlara satıyoruz. Herhangi bir fiyatlarda değişiklik yok. Tabii yine bir bayram yoğunluğu var hafif de olsa, ama tam olarak bir yoğunluk, beklediğimiz yoğunluk yok yani şu an.
9: Bunu da sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'da sabah geldiğimizde trafik bomboştu. Herkes İstanbul'u terk etti o 9 gün olunca bayram. Siz bayramda ne yapacaksınız? Satışlarda bir düşüş yaşanıyor mu, yoksa yabancı turistler mi yine alışverişe geliyor?
10: Bayramın zaten birinci günü kapalı oluyoruz. İkinci günü açıyoruz. Bizim yerli Türkiye genelinden gelen turistlerimiz de oluyor tabii. Yurt dışından gelen turistler de oluyor. Onlara hitap edeceğiz yani. Şu an İstanbul'un yerlisi zaten kendi memleketlerine gittikleri için şu an yerli İstanbullu pek bulamayacağımızı düşünüyoruz.
9: Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Gülden Kalecik, biraz daha ilerleyelim. Kameraman arkadaşım Erhan Esen'le birlikte alışverişin nokta adresi bura dedik. Her çeşit tatlısı bulmak mümkün. Kahve, lokum, her şey mevcut burada. Dileyen istediği gibi alışveriş yapıyor. Dediğimiz gibi lokum fiyatları 170 liradan başlıyor. Çikolatalar gördüğünüz gibi çeşidine göre 750 liraya satıldığını söylemek mümkün. Peki şeker, çikolata aldık ama bayram sabahı da var. Bayram sabahında bir güzel ailemizle bayram kahvaltısı da yapmak istiyoruz. Ben bir esnafa mikrofon uzatmak istiyorum. Erdal Bey, burada satışlar nasıl? Şimdiden iyi bayramlar dilerim.
11: İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi satışlar ya. Bir haftada bir hareketlik vardı ya. Mesela geçen haftadan beri başladı hareket. Bu hafta bugüne kadar devam ediyor. Yarın da devam eder. İyi, bir sıkıntı yok şu an.
9: Zeytin, peynir, çeçil fiyatları nedir peki çarşıda?
11: Çeçil 490 lira. Birinci sınıf tam ya, doğal çeçilimiz. Eski kaşarımız 530. Beyaz peynir 445, 360 lira köy peynirimiz var. 455'e de beyaz peynirler var. Onlar Ezinek klasik natürel peynirlerimiz. Bunlar 400-530. Taze kaşar var indirimde mesela. 390 lira kilosu. Zeytin 390-490 boy farkları var. 350 liraya yeşiller var. 420 lira var. Bodrum bölgesine gelen zeytinlerimiz. Pembe dedim, çizik dedim, doğal natürel.
9: Her damak zevkine uygun aslında. Evet. Burada şarküteri bulmak mümkün.
11: Her şeyi bulunuyor. Tereyağı alıyorum müşteriler mesela. Tereyağı da çok güzel natürel gidiyor. Bayram sabahı etle kavurma sistemi yapmak için tereyağı kullanıyorlar. O da çok güzel. Tereyağı da satılıyor.
9: Peki İstanbul'da şimdi vatandaşlar çekildi. Kimi, çoğunluğu memleketine gitti ama çarşıda bayram nasıl geçiyor? Yani yerli turistler var mı diğer şeylerden gelen, yoksa yabancı turistler mi geliyor?
11: Yabancılar da var. Mesela diyelim ki İstanbul'da 5000 insan dışarı çıkıyorsa, Türkiye'li çalışanlar diye tatile gidenler varsa mesela, 5000'e dışarı ülkelerden insanlar geliyor mesela. Yine aynı karabalık, aynı sistem devam ediyor. Yani yerli gidiyorsa yabancı turistler geliyor. Almancılar geliyor. Almancı gurbetçi müşterilerim geliyor. Avusturya'da gelen müşterilerimiz var. Onlar bayramda geliyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Sıkıntı yok yani.
9: Bayramda satışlarınız etkileniyor mu peki?
11: Ya zaten bayram birinci günü kurbanlar, insanlar uğraştığı için bütün piyasalar kapalı oluyor. Ama diğer o 3 günü, 4 günü, 5 günü dediğiniz zaman sistem olarak bütün piyasalar, çarşılar her tarafı açık. Hanlar manlar açık. Alışveriş oluyor yani.
9: Teşekkür ederim. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Yarın Arife, ertesi gün bayram. Bayramı kutlayacağız. Kurbanlar kesilecek. Alışverişler şimdiden yapılmaya başlandı. Gördüğünüz gibi Eminönü'nün o tarihi dokusunu yaşamak isteyenler de aslında hem ailesiyle gelen var, hem kendi gelip alışveriş yapanlar burada bulmak mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi vatandaşlar alışverişlerine devam ettiklerini söylemek mümkün. Lokumları son olarak tekrar söylemek istiyorum. Dediğim gibi hani çeşitlerine göre değişiyor demiştik ya, 170 liraya da vardı ama yine çeşidine göre 580 liradan başlıyor. Antep fıstıklı lokum 680 lira. Yine bu çevresindeki işlemelere göre, aslında katılan malzemelere göre fiyatlarının değiştiğini söylemek mümkün. Bayram hareketli, bayram heyecanı hem bizi sardı hem de burada alışveriş yapan vatandaşları sardı diyelim ve sözü tarihi Yarımada'dan, Eminönü'nden size bırakalım Gülden Kalecik.
8: Peki Şevval İskender'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi bayramlar dileyelim herkese. Sevgili izleyiciler, muhabir arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederek. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde sahili ve deniz tatilini tercih edenlerin başlıca seçenekleri Akdeniz ve Ege. Sahil kentlerinde oteller ve tüm konaklama tesisleri dolmuş vaziyette. Yollarda da yoğun bir trafik var.
0: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili için kimi memleket ve aile hasretiyle yollara düştü, kimi de tatil bölgelerini tercih etti. Oteller ve sahiller doldu, yollar kilitlendi. Tatil denince ilk akla gelen yer Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. Bodrum'a giden yollarda yoğun trafik oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelirken 24 saatte 20 binden fazla araç ilçeye giriş yaptı. Marmaris, Datça, Fethiye, Dalaman'da da durum farksız. Konaklama tesislerinde doluluk %100'e ulaştı. Eğlence mekanları doldu taştı. Kentte güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bayram süresince 3391 güvenlik personeli görev yapacak. Burası da Antalya. Alanya'da tatille birlikte yaz havası etkisini gösterdi. Sahiller yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Plajlarda hareketlendi. Kimi sahillerde güneşlendi, kimi de denize girerek serinledi. Karavan tutkunlarının da ilk tercihi Antalya oldu. Karavan tatilcileri dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline 100 metre mesafede bulunan karavan parkını doldurdu.
12: Ankara'dan kaçtık. Bayramda da buradayız. Çok güzel. Biz çok memnun kaldık.
13: Kocaeli Gebze'den geliyoruz. Çok memnunuz. Her yönüne çok güzel. Çok rahat ediyoruz.
0: Mersin sahilleri de tatili fırsat bilenleri ağırlamaya başladı. Kız Kalesi bölgesi o noktaların başında geldi. Bazısı denize girdi, bazısı sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumlarda oynadı.
14: Devşehir'den geldik. Yüzmeye gelmiştik. Son hallerimiz bu. Arkadaşlar gömleri. İnşallah mutluyuz.
8: Az önce aktardık tabii, yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu var. Bayram göçü İstanbul trafiğini biraz rahatlattı. Trafik yoğunluğunun %9 olarak ölçüldüğü İstanbul'da Çağlayan Zincirlikuyu 1 dakika, Şirinevler Topkapı 3 dakika sürüyor. Peki İstanbul'dan çıkışlarda çevre illerde son durum ne? İLES Haber Ajansı muhabiri Recep Barış Aksu Kocaeli'den son durumu aktaracak. İLES Haber Ajansı muhabiri Enes Özkansa Bolu'dan karşımızda olacak. Önemli bir nokta malum Bolu. İLES Haber Ajansı muhabiri Yasin Erdem Karabük'ten bizlerle son durumu paylaşacak. İLES Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Hasan Aysa Kırıkkale'den son durumu bizlerle paylaşıyor olacak. Ama sevgili izleyiciler, öncelikle gidelim Recep Barış Aksu'ya kolaylıklar dileyerek Kocaeli'de son durumu alalım.
15: Herkese iyi bayramlar dileyerekten yayınımıza başlayalım. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün 3. günü. Tatilin ilk günlerinden itibaren özellikle İstanbul'dan Anadolu istikametine geçişlerde yoğunluklar yaşanabiliyordu otoyollarda. Bugün de trafik yoğun akıcı bir şekilde ilerliyor. Bizler de şu an TEM otoyolunun Kocaeli geçişindeyiz. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli noktalardan birisi. İstanbul'dan gelen araçların Anadolu yönüne ilerlemesiyle birlikte trafik zaman zaman yoğunlaşıyor. TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde özellikle İzmit Bekirdere rampa mevkiinde trafik zaman zaman yoğunlaşabiliyor. Özellikle bu noktalar Gültepe ve Korutepe tünelleri. Neden burada trafik yoğunlaşıyor? Onu size aktaralım. Şeritler 3 şeritten 2 şeride düştüğünden dolayı trafikte zaman zaman aksamalar oluyor. Herhangi bir kaza ya da olumsuzluk yaşanmamasına rağmen. Şimdi kameraman arkadaşım Fehime Kartal'la size otoyoldaki trafiği gösterecek. Ben de size detayları tekrardan aktaracağım. Bir diğer önemli otoyollardan olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda TEM otoyolunun trafik yükünü önemli ölçüde aldığı görülüyor. Özellikle İstanbul, Sakarya ve Anadolu istikametine ilerleyen birçok sürücü için alternatif güzergah olarak seçiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu toplam 8 şeritli yapısıyla burada trafik daha akıcı bir şekilde ilerliyor. Bayram tedbirlerine ilişkin veriler ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından paylaşıldı geçtiğimiz günlerde. Vali Aktaş'ın aktardığı bilgilere göre Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda toplam 10.000 üzerinde personelin sahada görev yapacağı bildirildi. Trafik ekiplerinde deniz botlarına, İHA'lardan radar uygulamalarına kadar tüm birimler bayram süresince görev başında olacaklar. Bu tedbirler yalnızca 9 günlük tatil için değil, toplamda 11 günlük süreci kapsıyor. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte de otoyollarda zaman zaman yaralanmalı ve maddi kazalar meydana geliyor. Cuma gününden itibaren. Ancak sevindirici haber şu ki kent genelinde şu ana kadar ölümlü bir kaza yaşanmadı. Kocaeli'den şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim, sağ olun.
8: Teşekkür ediyoruz İlyas Haber Ajansı muhabiri. Recep Barış Aksu'ya Kocaeli'de trafik yoğunluğuna ilişkin son durumu bizlerle paylaştı. Şimdi Bolu'ya gidelim sevgili izleyiciler. İlyas Haber Ajansı muhabiri Enes Özkan Bolu'dan karşımızda. Tabii özellikle seyahatlerde önemli bir geçiş noktası Bolu. Nedir son durum Enes? Kolaylıklar dileyerek sözü sana bırakalım.
16: Evet, Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan İstanbul'la Ankara'yı birbirine bağlayan Anadolu TEM otoyolunun Bolu geçişindeyiz. Burada Cuma gününden itibaren bir yoğunluk vardı düne kadar. Bugün trafik biraz daha rahat. Bu 3 günlük süreçte neler yaşandı biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bolu otoyolun Bolu geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına kadar geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde vatandaşlar navigasyonlarla Bolu'daki çıkışlardan D100 karayoluna bağlandı. Bu noktalardan da yine D100 karayolunda da yoğunluk oluştu. Bundan da kaçmak isteyen vatandaşlar navigasyon marifetiyle Bolu'da bazı köy yollarına girdi. Bu yollarda da trafik yoğunluğuna neden oldu. Zaman zaman vatandaşlar da oralarda mağduriyet yaşadı. Bayram trafiğinin bugün itibariyle azaldığını söyleyebiliriz. Yarın akşam saatlerinde biraz daha yoğunluk bekleniyor Bolu geçişinde. Gerede Karadeniz bağlantı noktası var biliyorsunuz Bolu'da. O noktada da trafik zaman zaman yoğunlaşıyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi trafik 5 şeritten 2 şeride düşüyor. Orada hem otoyol hem D100 sadece D100'e kalıyor. D100 karayoluna ilerlemek zorunda kalıyor sürücüler. Bu nedenle de orada trafik zaman zaman şişme noktasına kadar geliyor. Bunun dışında Bolu geçişinde maddi hasarlı kazalar meydana geldiğinde trafik zaman zaman yine durma noktasına geliyor. Şu an itibariyle toparlamak gerekirse Bolu geçişinde trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. Yoğunluk yarın akşam saatlerinde bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
8: Peki İLES Haber Ajansı muhabiri Enes Özkan'a da çok teşekkür ediyoruz Bolu'dan sonra. Son durumu bizlerle paylaştı. Şimdi dönelim Karabük'e. İLES Haber Ajansı muhabiri Yasin Erdem Karabük'ten son durumu aktaracak. Yasin, kolay gelsin. Söz sende.
17: Teşekkürler diyelim. 9 günlük bayram tatilinin başlaması üzerinden bugün 3. gün. 3. günde yine 21 ilin geçiş güzergahında sürücülerin önemli geçiş noktalarından biri olan Kemikli rampalarında bayram yoğunluğu devam ediyor. Yoğun ve akıcı bir trafik var aslında bugün. Çünkü Perşembe günü akşamından yola çıkanlar vardı. Keza hemen arkasından cuma, cumartesi ve pazar günü vardı. En yoğun ise cumartesi ve pazar günü yoğunluk yaşandı. Özellikle akşam saatlerinden sonra özellikle İstanbul'dan batı illerine Karadeniz'e gidecek olan sürücüler bu yol, bu güzergahı kullanıyor. Ben hemen kenara çekip yoldan da sizlere detaylı görüntüler aktarırken hemen kısa bir bilgi notu vereyim. Burası batı illerinden Karadeniz bölgesine ulaşımda önemli geçiş noktalarından biri olan 1300

0: Ağır tonaj araçlarında bulunması nedeniyle yollarda zaman zaman sıkışmalar meydana geldi. Tabi bugün bayramın artık bayram tatilinin 3. günü diyebiliriz. Yoğunluk bugün de akıcı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Karadeniz istikametine gidecek olanlar. Bu güzergahtan tabi Safranbolu tatil bölgesi var. Bartın'ın Amasra ilçesi var. Bu bölgelere, Kastamonu istikametine, bu bölgelerde tatil yörelerine giden sürücüler de var. Bu noktada önemli geçiş güzergahlarından bir tanesiydi. Tabii trafik ekipleri de bölge genelinde özellikle bu yol güzergahında önlemlerini bir kat daha arttırmış oldu. Personel sayılarını ikiye çıkarttılar. Olası bir kazalara mahal yaşanmaması nedeniyle ekipler tedbirlerini de alıyor. Tabii meteorolojik uyarılar da var. Özellikle bu bölgede Karadeniz'in bu geçiş noktasında meteoroloji şiddetli gök gürültülü yağışlar da veriyor. Şu an Karabük kent merkezinde şiddetli bir şekilde yağışlar oluyor. Tabii yağış bu tarafa doğru geliyor. Bu taraftan yine Çankırı, Kastamonu o istikamette de yağışlar devam edeceğinden sürücülerin özellikle bu istikameti kullanan sürücülerin bayrama huzurlu bir şekilde ailelerine kavuşması için dikkatli olmaları noktasında yetkililerden uyarılar var diyelim ve şimdilik sözü Karabük'ten kemik lanapalarından sizlere bırakalım.
1: Peki Yasin Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Karabük'ten aktardı. İlyas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız ve son olarak Kırıkkale'ye döneceğiz. İlyas Haber Ajansı muhabiri Hasan Ay karşımıza Kırıkkale'den. Hasan kolay gelsin. Nedir bulunduğun noktada trafiğe ilişkin son durum?
2: Evet Gülden Kaleci, Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. 42'nin geçiş güzergahında bulunan bu noktada araç yoğunluğu özellikle Ankara-Kırıkkale arasında kendini hissettiriyor. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. Ankara yönünden Kırıkkale'ye ulaşan sürücüler buradan Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine seyahat ediyor. Bayram tatilinin 3. gününde Kırıkkale'deki ana güzergahlarda hareketlilik devam ediyor. Trafik akışı genel olarak kontrollü şekilde sağlanırken araç sayısının arttığı bazı noktalarda kısa süreli yavaşlamalar yaşanabiliyor. Bayram tedbirleri kapsamında kent genelinde yaklaşık 900 kolluk kuvveti sahada görev aldı. Polis ve jandarma ekipleri hem trafik akışının düzenli sağlanması hem de sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapması için güzergah boyunca kontrollerine devam ediyor. Sürücülerden de hız kurallarına, takip mesafesine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmeleri isteniyor. Kırıkkale'de bayram tatilinin 3. gününde tablo bu şekilde. 43 ilin bağlantı noktasından biz de ilerleyen saatlerde trafik akışıyla ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Peki, İlyas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Hasan Ay'a ve sahadaki tüm muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden kazasız belasız yolculuklar dileyerek bu saati noktalayalım. Saat başında gün ortası devam edecek.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
5: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
6: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu gol! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
7: Çok güzel ofsaydı. Kendi, kendi, kendi!
4: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Elmas bilinen en sert maddelerden değerli bir taştır. Sert olması bir elmasın sadece bir elmasla kesilebileceği örneğiyle anlaşılabilir. Karbon elementinin bir modifikasyonu grafit, bir diğeri elmastır. Orijinal elmasın sadece kimberlit bacalarında bulunduğu iddia edilir. Fakat burada da orijinal elmas bulma olasılığının hesabı 40 milyonda birdir. Elmasın 1 gramı 65 bin dolardır.
0: Aklınızda bulunsun.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Anadolu'yu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM Haber.
5: Mahkeme kadıya mülk değil, yargı da Özgür Özel'e CHP'nin tapusu senin değil dedi. Seçimde hile yaptığı gerekçesiyle genel başkanlıktan azletti. Ama kararı sindiremeyenler CHP'yi savaş alanına çevirdi. Genel merkezin içindekiler de dışındakiler de CHP'liydi. Kılıçdaroğlu ekibi sükuneti korudu, iletişim kurmaya, tansiyonu düşürmeye çalıştı.
6: Biz bu aşamadan sonra buradan çekiliyoruz.
5: Ama yumruklandı. Pet şişe ve taş yağmuruyla karşılaştı. Devreye polis girdi. Bu kez kapıdan masaya ne varsa Özgür Özel ekibi girişe sürükledi. Kolluk kuvvetleri biber gazı sıktı. Onlar da yangın tüpleriyle karşılık verdi. Baba ocağını yangın yerine çevirdi. Kapılar, camlar yere indirildi. Vandallar partiden çıkarıldığında verdikleri hasarın boyutu pes dedirtti. Üstelik bir maganda aracını dışarıda bekleyen CHP'lilerin üzerine sürdü. Bir kadına çarpıp sürükledi. Çevredekiler müdahale edemeden gaza basıp kaçtı. Sürücü hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma açıldı. O görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP Genel Merkezi çevresindeki izinsiz gösteriler, kolluğa direnme ve bir kişinin yaralandığı araçlı saldırı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkaranlar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet kullananlar da görevli memura direnme gerekçesiyle hesap verecek.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik temasları sürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın yakın olduğunu duyururken bir Beyaz Saray yetkilisi imzaların atılmasının günler sürebileceğini söyledi.
8: İran savaşında son hiç olmadığı kadar yakın.
9: Evet.
8: Taraflar 60 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması karşılığında nükleer müzakere masasına oturulmasını öngören anlaşmanın ne zaman imzalanacağı ise merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın çok yakın olduğunu, Tahran yönetimi de metnin nihai hali üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Beyaz Saray'dan bir yetkili ABD ile İran arasındaki anlaşma için çok iyi bir noktada olduklarını ancak sürecin tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi. ABD'li yetkili gecikmeyle ilgili olarak İran'daki onay sürecinin uzunluğuna dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin hala sürdüğünü açıklayan yetkili, anlaşmanın bozulması ihtimalinin hala olduğu uyarısında bulundu. Anlaşmaya ilişkin olarak İran tarafından da yeni açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkedeki onay sürecine dikkat çekti. Ülkede hiçbir karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve dini liderin izni olmadan alınmayacaktır dedi. İran'da dini lider ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi dış politika karar sürecinin en üstünde yer alıyor. Konseyin kararları dini liderin onayından sonra yürürlüğe giriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ödeme şartı talep eden İran bu isteğinden vazgeçti. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesinin olası anlaşmanın bir parçası olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir taslak çerçeveye ulaştıklarını ancak hiç kimsenin ABD ile İran arasında bir anlaşmanın an meselesi olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar tüm hızıyla sürerken Hürmüz Boğazı'ndan da normalleşme sinyalleri gelmeye başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 24 saat içinde petrol tankeri ve ticari gemilerinde aralarında bulunduğu 33 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu. Söz konusu gemilerin donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ifade edildi. Bu açıklama akıllara ABD Hürmüz ablukasını hafifletiyor mu sorusunu getirdi.
7: İsrail sonunda itiraf etti, canavarlaşıyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yahudi toplumunda kendilerinden başka kimseye hak tanımayan korkunç bir vahşetin yayıldığını söyledi.
8: İsrail toplumu canavarlaşıyor. Bu itiraf bizzat İsrail'den geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunda kenar mahallelerden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını söyledi. Sözleriyle İsrail kamuoyunu ayağa kaldıran Herzog, toplumda korkunç bir vahşetin yayıldığını vurguladı. Fanatik Yahudilerin, Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarına hedef aldığına dikkat çeken İsrail Cumhurbaşkanı, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsrail çetelerin saldırılarının korkunç düzeyde arttığına dikkat çekti. Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz dedi. Herzog'a tepki gecikmedi. Filistin düşmanı, provokatör vekili Itamar Ben-Gvir, İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir iddiasında bulundu. Ben-Gvir'in partisinden diğer bir vekilse, Herzog'un konuşmasının milyonlarca İsrailinin yüzüne tükürmek anlamına geldiğini söyledi.
7: Netanyahu, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Trump, her cephedeki tehditlere karşı İsrail'in hareket özgürlüğünü teyit etti ifadesini kullandı. İşte o görüşmenin perde arkası.
5: Netanyahu ve Trump telefonda konuştu. Peki o telefon trafiğinde ne konuşuldu? Netanyahu görüşmenin detaylarını anlattı. İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin tartışmalar sürerken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından Netanyahu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Başkan Donald Trump'la Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik yaklaşan müzakereler hakkında görüştüm. Başkan Trump ve ben İran'la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın nükleer tehlikeyi tamamen ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Netanyahu, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulacağına ve İsrail'in askeri hareket alanının kısıtlanacağına yönelik iddiaları da cevapladı. Netanyahu, Trump'ın kendisine verdiği yetkiyi şu sözlerle açıkladı. Başkan Trump, Lübnan'da dahil olmak üzere her cephedeki tehditlere karşı İsrail'in kendini savunma hakkını ve hareket özgürlüğünü teyit ettiği ifadelerini kullandı.
7: Beyaz Saray'a silahlı saldırı. ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'teyken 30 el ateş açıldı. Polisle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü. Zanlının kendini İsa Mesih olarak tanıtan 21 yaşındaki bir genç olduğu ortaya çıktı.
0: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: His grip on Republican support on Capitol Hill.
5: Beyaz Saray önünde silahlar patladı. ABD Başkanı Donald Trump o sırada Oval Ofis'teydi. Kameralar yayındaydı. Trump'ın Oval Ofis'te İran Savaşı ile ilgili liderlerle telefon görüşmesi yaptığı sırada silah sesleri duyuldu. En az 30 el ateş açıldı. Çok sayıda muhabir o esnada Beyaz Saray bahçesinde yayın yapıyordu. Amerikan gizli servisi derhal harekete geçti. Saldırgan polisle çatışmaya girdi. Gizli servis bütün gazetecileri bahçeden tahliye ederek Beyaz Saray içindeki güvenli bir yere aldı. Kısa süre sonra saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre saldırgan 21 yaşında kendisini İsa Mesih olarak tanıtan Nasir Best isimli bir genç. Saldırıdan saatler sonra Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump saldırganın şiddet geçmişi vardı ve ülkemizin değer verdiği yapıya karşı takıntılı olabileceği düşünülüyor dedi. Only for the two sides to remain far apart. ABD Başkanı hızlı ve profesyonelce müdahalesi için Amerikan gizli servisine ve kolluk güçlerine teşekkür etti. Trump bir ay içinde ikinci saldırıya tanık olduğu için Beyaz Saray'da yüksek güvenlikli bir alanın gerekliliğini de tekrar etti.
4: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
6: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
7: Bağdat hayata lezzet katan tat.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGTFM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs Pazartesi ve son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. İlk önce bir Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Final oynandı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan final müsabakasında Konya Spor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor 64. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Değerlendirmenizi alalım.
1: Yani maçta konuşulacak bence en önemli şey maçın defalarca durması, meşaleler sebebiyle, atılan meşaleler sebebiyle. Hı hı. Yani maç başlar başlamaz hemen durdu ve meşaleler temizlendi. Tabii burada oyuncu sağlığı önemli. Oyuncuların performansı, yani konsantrasyonu, maça olan başlamışsın, oyuncu maç duruyor, tekrar duruyor. Ve bu ikinciye de devam etti. Yani burada Antalya Emniyeti'nin veya Futbol Federasyonu'nun yetkilerinin çok ciddi bir ihmali söz konusu. Yani bu maçın oynanacağı haftalar önceden belli. İki tarafının taraftarları gelecek. Bütün tedbirler alınması gerekirdi. Yani o kadar meşale tadınca nasıl sokuldu? Ve o meşaleler atılıyor ve siz buna mani olamıyorsunuz. Atılmaya devam ediyor. Şimdi biz bir de böyle ders çıkarmıyoruz. Yani hatırlıyorum, bundan önce de birkaç finalde Antalya'da özellikle bu oldu. Geçmiş yıllarda oldu. Ama bunun için gereken tedbiri alamıyoruz. Halbuki o günler öncesinden emniyet defalarca toplantı yapıyor. Sabahleyin stadda eşkili toplantısı var saat 10'da. İki kulüp üniversiteleri, emniyet, itfaiye hepsi geliyor. 4. hakem geliyor, temsilciler geliyor. Orada bir kulüplerin temsilcileriyle beraber durum değerlendiriliyor. Şimdi bu kadar meşale içeri giriyor. Yani burada oyuncu sağlığı söz konusu, seyirciden astım hastası olan vardır. Yani bu meşaleler nasıl içeri giriyor ve bunlar atılmaya devam ediyor. Ve hani mesela bir tane olur dersin ya, münferit gola bir tane atıldı. Ha, iki tane atıldı. Ya şimdi oyun başladı daha atılmayacak. Ya ikinci yarıda bu sefer Trabzonspor'u atmaya başladı. Ya ilk yarıda Konya Spor'lardaydı. O yüzden burada çok ciddi bir ihmal söz konusu. Şimdi bekliyorum, yani acaba raporlar, sevkler, ilgili disiplin maddeleri uygulanacak mı? Yoksa ya hadi işte kupayı verildi gitti. Hadi bu sezonu kapatalım. Seneye bakarız mı denecek. O yüzden diyoruz ya, futbolun marka değeri, marka değeri. Marka değeri işte bu, bir final oynanacak. Ve kupa merakimiyle platform kuruluyor. Platformda sadece futbolcular dışında herkes var. Bir tek futbolcular yok. Yani ne kadar mülki erkan veya işte yönetici yakını o. Bu herkes platforma çıkmış. Bir tek futbolcular gözükmüyor arada.
0: Evet, kupa yani, töreninin en dikkat çeken görüntülerinden bir tanesiydi. Formalı oyuncu dışında takım elbiseli yöneticilerin daha fazla, evet, olması.
1: Yani 3 gün önce İstanbul'da diyelim ki Aston Villa kupa kaldırdı. Futbolcuların dışında platformda tek bir kişi yoktu. O maça Galler Prensi de gelmişti. Çok iyi bir Aston Villa taraftarı. Onun aklına gelmedi yani ben de sahaya ineyim, ben de kupayı kaldırırken ben de kaldırayım. Yani Galler Prensi'nin aklına gelmedi bu iş. Adam İngiltere'den kalkmış gelmiş İstanbul'a. Fatih bir Aston Villa taraftarı. O da yine dedi, kimse de mani olamazdı. Ama bir kural var. Yani sahaya kimler girebilir, kimler giremez. Yani o iki fotoğrafı da bazı sosyal medyada arkadaşlar paylaşmışlar. Hakikaten çok güzel bir analiz. Biz de takım elbiseli insanlar, eşofmanlı insanlar, o bu... Dün akşam yine Çorum, bu arada Çorum Spor'a tebrik ederim. Süper Lig'e geldiler. Çorum da çok bence lige renk katacak. O şehrin de bir Süper Lig'de temsil edilmesi güzel bir şey. Hı hı. Orada da yine aynı şekilde bakıyorsun Konya'daki maçta, final maçında. Yani bu bizim yöneticilerin kupa kaldırma alışkanlıkları. Yani buna bir futbol federasyonu bir radikal, çok keskin bir çözüm bulmalı. Kupa merasimlerinde sahada kimse olmaz. Sadece oyuncular olur. Bir de oyuncuları arada seçebiliyorsun. Yani hele yani o Trabzon'un kupa fotoğrafında bilmeyen birisine onu bir Almanya'daki bir Dortmund taraftarına gösterseniz der ki burada bu takım elbiseli insanlar herhalde bir yarışma oldu, bir şey oldu veya bir tören, bir seçim, bir şey kazandı. Onun bu merasimle, onun sevinci. Yani o da demezse ki ya bir takım şampiyon oldu, kupa kaldırıyor. O yüzden hakikaten futbolun marka değerini ağzından düşürmeyen bu Futbol Federasyonu başkan ve yetkilileri maalesef öyle yerlere gelince güçleri yetmiyor ya da öyle olmasını istiyorlar. Ondan sonra kimse kalkıp demesin ki ya işte bizim yayın gelirimiz düşük, veyahut da işte bilet gelirimiz düşük, forma gelirimiz sponsor. Buna kimse sponsor olmaz. Zaten Ziraat Türkiye Kupası'nı sadece Devlet Ziraat Bankası sponsor oluyor yıllardır. Yani buraya, halbuki bu ürünü siz çok kaliteli, çok kurumsal hale getirseniz çok ciddi firmalar da gelir buraya sponsor olur. Ama devlet burada gücünü gösteriyor. Diyor ki işte kimse olmuyor, bir sahip çıkalım Türk futboluna. Bu şekilde gidiyor. O yüzden hakikaten o fotoğraflar hiç olmadı. Maça gelince maçta da bakın maçı konuşmaya fırsat kalmıyor. Trabzonspor ilk yarı hakikaten çok etkili maça başladı. İyi oynadı. Yani psikolojik olarak sahada da ilk yarıyı mutlak galibi Trabzonspor'du. Fakat ikinci yarıda Konyaspor yani beklenmedik bir şekilde iyi başladı maça. Hemen golü de buldu. Yani dört oyuncu aynı anda bireysel hata yapınca Mureka hakikaten kendi becerisiyle, gücüyle, takipçiliğiyle o golü attı. Çünkü o anda Onana, Mustafa, Savic, Folcarelli sanıyorum. Dördü aynı anda hatayı yaptılar. O hatalar zincirinde Mureka gol attı. Tabii Konyaspor bir de penaltı kazandı. Penaltı kazanınca maç daha gerildi biraz daha. Gerginlik, tansiyon çok yükseldi. O topu Enes Bardi direği nişanladı. Tabii bence maçın kırma anı oydu. Konyaspor o penaltıyı kaçırınca psikolojik taraf, çünkü ikinci yarı hakikaten Konyaspor çok etkili başlamıştı. Tekrar Trabzonspor ele aldı psikolojik tarafı. Şimdi bir de burada yeri gelmişken Hollywood Beler'den bahsedeceğim. Bir penaltı çaldı. Elini cebine attı. Cebine sarı kart almamış. Hemen gitti. Yardımcısından sarı kartını aldı. Geldi. Sarı kartı bu şekilde gösterecek diye düşündük. Bu sırada kartı göstermedi. Bu sırada kart göstermekten tamamen vazgeçtim. Şimdi siz elit kategori hakeminiz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakeminiz. Bir numaranız. Bir final maçta çıkıyor. Cebinde sarı kartı yok. Yani bizim marka değeri işte bu. Yani kupa töreni öyle. Sahaya atılan meşaller öyle. Sahadaki bir final maçı, bir elit kategori hakeminiz penaltı noktasını gösteriyor, elini cebine atıyor, sarı kartını almamış yanında. Yani o yüzden bizim hakikaten çok konuşmamız gereken şey var. Bu da hiç olmadı, hiç yakışmadı. Şimdi Trabzonspor kazandı penaltı. Bence penaltıların ikisi de penaltı, atacak bir tarafı yok. Trabzonspor penaltıyı atınca yani onu açıyor. Önemli, çok şık bir gol attı. Diğer golde penaltıdan geldi. Onana çok çok iyiydi maçta. Özellikle son dakikada çıkardı toplarda. Ve Trabzonspor'da bir de hakikaten ligde bir düşüş yaşıyorlardı. Son 5-6 haftadır ligde çok ciddi puan kayıpları yaşadı Trabzonspor. Ama kupaya iyi konsantre olmuşlardı. Fatih Tekke de formdaydı. Ve şu oldu. Mesela bu maçta Boaçari uzun süredir bu performansı görmemiştik. Bir farklı görev üstlenmişti. Çok etkili oldu. Onu açık yine maçta çok etkili oldu. Ve kupayı aldılar. Trabzonspor'a bir kupa yakıştı. Neden yakıştı? Yani bu ligde verdiğiniz emeğin karşılığında böyle bir kupayla taçlandırmak bazı takımlara bir moral, enerji, motivasyon oluyor. Çünkü böyle birkaç sezonu kupası kapatmak takımlarda, taraflarda bir böyle ümitsizlik, çaresizlik duygusunu artırıyor. O yüzden Trabzonspor bu sezon ligde çok iyi işler yaptı. Kupayı dalarak bunu belgelemiş oldu bir yerde. Fatih Tekke de burada kendisinin ciddi bir kredi oldu, bir güven oyu almış oldu. Yani çünkü son haftalarda hakikaten Trabzonspor oyun da çok düşmüştü. Çok da ciddi puan kayıpları yaşamıştı. Yani ikincilik şansını birkaç defa gelmesine rağmen o şansını kullanamadı. Ama bu kadroyla bu kadar olur. Hem ligi iyi bir yerde bitirdiler. O kadronun yani kalitesine, derinliğine bakarsanız. Hem de kupa Trabzonspor için iyi oldu. Konyaspor da finale kadar gelmesi önemli. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi eledi. Yani bunlar da alış değil Konyaspor'un. Konyaspor da finalde kaybetti ama bir renk kattı kupaya. İyi bir final olabilirdi. Ama maalesef atılan meşaleler, işte hakemin cebinde kartını tutması, baştan sonraki kupa töreni, bunlar eksi puan olarak yazabiliriz.
0: Fatih Tek aslında hedefine ulaştı diyebiliriz. Çünkü takımın başına geçtiğinde bu kadroyla ilk dörtte konumlanırsak ve kupayı alırsak biz hedefimize ulaşmış sayılacağız demişti ve gerçekten hedefini gerçekleştirdi. Süper Lig'i 3. olarak bitirdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sahibi oldu. Bu arada Onaçu'dan bahsettik. Spor yazarlarının oylarıyla belirlenen maçın oyuncusu ödülünün sahibi, finalde 2 gol atan Trabzonspor'dan Onaçu oldu. Onaçu ödülünü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Can Timur verdi. Aynı zamanda ligde de gol kralı oldu. Başakşehir oyuncuyla birlikte gol krallığını paylaştı. Oyuncu hakkında ne söylersiniz?
1: Hakikaten bu sezon deseniz ki lige damga vuran, lige böyle bir heyecan getiren birkaç oyuncu saysanız bunlardan bir tanesi Onaçu. Yani o boyda, o fizikte bir oyuncunun attığı çok estetik gollere şahit olup yine kupada attığı ilk gol de çok estetik ve şık bir gol. Yani Trabzonspor eğer bugün kupayı kaldırmışsa, ligde bu performansı göstermişse herhalde birinci sıraya açık ara onu açıyordur futbolcu olarak. Yani Trabzonspor o futbolcuyu hem alırken hem de Trabzon'da mutlu etmesini bildi. Çünkü bazen de çok böyle üst seviye bir futbolcu getiriyorsunuz, onunla takımın, şehrin uyumu sağlanamıyor. Bu da büyük kulüplere zarara uğratıyor. O yüzden Trabzonspor bunu iyi yaptı. Yani Fatih Tek de burayı iyi yönetti. Oyuncu anladığınız gibi Trabzon'da çok mutlu. Trabzon'da küçükleşmiş bir durumda. Ve yani sakatlanmıyor. Kart görmüyor. Yani sahada da hakikaten çok profesyonel bir oyuncu. Yani genelde bu tip oyuncular bazen hakemle, rakiple çok didişir. Sahada işini yapmaya çalışan bir oyuncu. Yani böyle oyuncu, rakibi, hakemi veya takıma göre böyle bir aldatmak veya yani sahada futbolun gereklerini yapan bir oyuncu. Gerçek bir profesyonel. Ve dikkat edin, böyle pek sakatlık haberi de az okuyoruz, az duyuyoruz yani bir sezon içerisinde. O yüzden istikrarlı bir oyuncu. Ligde 22 gol atmak. Sadece işte bu arada kupada attığı goller de var. Yani Trabzonspor'un en verimli, en katkı veren oyuncularından bir tanesi oldu. Yani Trabzonspor'da gol yükünü kendisi çekti. Çünkü Trabzonspor'un kanatlarına bakın bu sezon, yani Zubkov olsun, işte oynadığı zaman Envakan olsun, diğer oyuncular olsun, böyle bir gol katkısı veremediler. Yine orta sahasında oynayan oyuncularda da bir gol katkısı alamadı. Sadece Bucci'nin bir gol katkısı var. Yani Trabzonspor'daki golün yükünü çeken oyuncu da açık ara onu açıyor çıktı.
0: Emakeme de bu arada artık sahada değil, kenardan destek verecek Trabzonspor'a. Ne söylersiniz?
1: Yani Trabzonspor'a çok büyük katkılar var. Özellikle ilk şampiyonlukta büyük bir emeği ve katkısı var. Ama tabii yaşı artık 39'dan gün aldı. Yine Vizca'da bir güzel bir veda aldı onlar için de. Ama yani bu ikinci gelişler. Biz böyle biraz duygusalız. Bir futbol gidiyor, dolaşıyor, geliyor, bir daha getiriyorsun, bir daha katkı versin. O aynı tadı, aynı lezzeti bırakmıyor. Yani o ilk aldığınız, ilk performansı ilk defandan sonra ikinci dönüşlerde pek aynı performansı görmüyoruz. Yani Trabzonspor'un bence en vakame ikinci defa futbolcu olarak getirmesi tamamen duygusal bir tercihti. Yani yaşı, aradan geçen süre, bunlar dikkate almak gerekirdi. Trabzonspor işte o duygusallıkla oyuncuyu tekrar getirdi. Ama oyuncu ve şehir arasında bir iyi bir şey var, bağlar var. O bağlar kopmamıştı. Nitekim bu son maça kadar, finale kadar da Trabzonspor'a katkı vermeye çalıştı. Ama yeterli miydi? Yetersizdi. O eski şampiyonluklar yıllardaki futboldan çok çok uzaklardaydı. Bunda hem yaş faktörü var hem de yani psikolojik olarak da bir insan bazı şeylerini kaybedebiliyor. O yani şampiyonluklardaki yıllardaki coşkusunu göremedi oyuncuda. Şimdi böyle duygusal, yani bu transfer işi, oyun dışı duygusallık kaldırmaz. Yani bu profesyonel bir iş. Bunu bir daha getirelim, bir daha onu yaşayalım. O olmuyor ikinci gelişlerde. Bunu mesela geçmiş dinleyenler hatırlayacaklar. Mesela Nihat Kahveci de olmuştu, Beşiktaş tekrar getirmişti. Veya Talişka'yı mesela getirdi Fenerbahçe. O Beşiktaş'taki Talişka değil yani. Zaman zaman çok gole etmiş olsa da yani Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılamış bir oyuncu değil. En azından işte geçen sezon, bu sezon Fenerbahçe'ye bir şampiyonluk getiremedi yani. O beklentinin altında kaldı. O yüzden böyle çok daha örnekler artırabilir bu sayılar. bir oyuncunun böyle ikinci defa aynı şehre gelip aynı performans tekrar etmesini her zaman bekleyemeyiz. Herhalde böyle yaş ilerlemiştir.
0: Peki teknik direktör Fatih Tekke de gelen taraftarları mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık, oyuncularımın yüreğine ayağına sağlık dedi ve Konyaspor'un ikinci yarıda penaltıdan yararlanamadığını hatırlattı Tekke. Yine realist bir yaklaşımda bulundu. Penaltı gol olsaydı belki kupa onlara daha yakın duracaktı ifadesini kullandı. Ne söylersiniz?
1: Çok doğru. Yani Konyaspor için sahada, yani Konyaspor kupayı nasıl aldı? Hatta ben gazetede öyle yazdım. Yani Konyaspor'un kupayı alması için bence iki tane büyük bir kırılma oldu. Bir penaltı atışında topu direği nişanlıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar Konyaspor kulübü, teknik direktörü, başkanı, yöneticisi her türlü gereğini yapsın. Oyuncu penaltı atıyor, direği nişanlıyor. Ondan sonra bir yan topta, duran topta Jovtović, yani bir voleybolcu gibi topu eliyle karşılıyor. Yani ancak bir voleybolcu o topu eliyle karşılar. İki tane böyle bireysel hata olunca, yani o penaltıyı atamazsan senin Jovtović için de ceza sahası içinde bir topu voleybolcu gibi karşılarsa, yani Konyaspor bundan sonra ağzıyla kuş tutsa bu maçı çeviremezdi. Nitekim öyle de oldu yani. Ama Konyaspor'un maçın ikinci yarısında özellikle 15-20 dakikalık bir baskısını gördük. Trabzonspor o baskıyı geçtikten sonra tekrar kontrolü ele aldı. Kupaya uzandı. Yani Konyaspor bu sezon zannedersem 40 futbolcuyla tamamladı. Yani 40 ayrı futbolcu ilk defa forma giymiş. Çok yüksek bir rakam. Çok oyuncu sirkülasyonu olan bir takım oldu. Çok para da harcadılar. Ligde kaldılar. Kupada finale yükseldiler ama Konyaspor'un hem teknik kadroda hem de oyuncuda bir istikrara kavuşması lazım. Dilerim önümüzdeki sezon aynı hatalara düşmezler. İlhan Palut da iyi bir hava yakalarlar. Bunu biraz da oyuncu istikrarını sağlarlarsa ligde daha böyle iyi işler yapabilirler. Ama bu sezon hem ligde de mesela Galatasaray'ı yenmiş olmaları, işte kupada Fener'i Beşiktaş'ı elemiş olmaları Konya şehri için, Konya spor için bu sezon unutulmayacak başarılar, iyi başarılar. Ama bunun çok Konya spor 8-9-6 üstte maç kazanamadı. Böyle uzun süre kayıplar da yaşadı. Bu da bence hem teknik direktör tercihlerinde hata yaptılar sezon başlarında, hem de oyuncu sirkülasyonu olarak çok yüksek bir oyuncu sayısına ulaştılar. Bu da takımlara başarı getirmiyor.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hukuk Rampon devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray Kulübü'nün seçimli olan genel kuruluna tek aday olarak giren Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Galatasaray Kulübü'nde başkan olarak 4. dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde ise kulübün kurucusu Ali Sami'nin ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim unvanını alacak. Yorumunuzu alalım.
2: Dursun Özbek hakikaten Galatasaray tarihine damga vurmuş bir başkan artık. Bunu hiç tartışacak tarafı yok. Çünkü yani şampiyonluk sayısı itibariyle ve süre olarak da yani bir anda böyle Faruk Sürenleri, Ünal Aysal'ı, Mustafa Cengiz'i geride bıraktı. Çok çok geride bıraktı. Şimdi Dursun Özbek böyle tam sahadan gelen bir başkan. Yani ticareti, ekonomiyi, sosyal hayatı bilen tecrübeli bir başkan. Galatasaray'da hem ilk gelişinde hem de bu gelişinde çok unutulmayacak başarılar yakaladı. İşte bu son yapılan seçimde, bu hafta sonu yapılan seçimde yani karşısında bir rakip çıkmadı, çıkamazdı da zaten. Çünkü çok ciddi bir başarı var önünde. Galatasaray Genel Kurulu bir defa daha zaten 1780 oyla tekrar başkanlığa getirdi. Şimdi biraz yönetimini değiştirdi. 6 tane yeni isim soktu yönetim kuruluna. Biraz orayı bir güçlendirmeye çalıştı. Önemli isimler var. Yani başarıyı getiriyor. Dursun Özbek hem bu 4 yıllık şampiyonluk üst üste hem de ekonomik olarak da Galatasaray'ı çok ciddi bir şekilde iyi bir noktaya taşıdılar. Yani şu Kemal Bugatti'leri yani bu kısa sürede Florya'yı tasfiye edip oraya taşınmak, A takımını oradaki o kompleksi yetiştirmek hakikaten çok modern bir yer oldu. Hem de yeni bir tesis, sıfır bir tesis ve statta daha yakın bir yerde. O yüzden Galatasaray sadece sportif başarı değil, ekonomik olarak da, tesisleşme olarak da ciddi adımlar attılar. Galatasaray'ın bir böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Çünkü Florya hem eskimişti hem de oraya fazla inşaat yapma durumları söz konusu değildi. Biraz da orası da onlara küçük geliyordu. Yani bu Kemal Bugatti'yi unutmamak lazım. Bu arada da yani Galatasaray finansal olarak da ciddi bir gelire kavuştu. Yani niye gelire? İşte diyelim ki loca geliri çok arttı. Tribün geliri işte Bayern Münih'le aynı seviyeye geldi. Forma geliri Bayern Münih'le yani Şampiyonlar Ligi rakipleriyle aynı seviyeye geldi. Sadece Galatasaray nerede onlardan geride kalıyor. Yayın gelirinde yani bizim ligin yayın geliri bu şekilde. İşte Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e yükseldi. 300 milyon euro para alacak. 300 milyon euroyu bizim Türkiye'deki 18 takım hemen hemen 4 senede 5 senede ancak alabiliyor. Yani 18 takımın 4 yılda aldığı parayı yayın gelirinde Premier Lig'de bir takım Acun Ilıcalı'nın Bull City bir sezonda 300 milyon euro. Yani bizim yayın gelirimiz şu anda sanırsam 60 milyon euro falan düştü. Yani o adı olsun 70 milyon euro olsun. O yüzden Galatasaray burada hem oyuncu havuzunu genişletiyor. Yani elinde ciddi oyuncular var. Yani bir tane bugün Barış Alper'i satacak olsa veya da bir Osimhen'e satsa ligi çok rahat ekonomiyi döndürecektir. Ama satmaz büyük ihtimalle. Herhalde daha da birkaç takviye yapacak. O yüzden Galatasaray sahayı da saha dışında çok iyi götürdüğü bir dönemden geçiyor. Taraftar da başarıya alışmış durumda. En ufak bir başarısızlıkta Okan Buruk'u Dursun Özbek'i anında istifaya çağırabiliyor. Anında protesto ediyor. Bu da çok hoş bir şey değil yani. Galatasaray'da bana derseniz ki en çok ne eksi yazar? Yani böyle futbolda zaman zaman düşüşler olabilir, zaman zaman başarısızlıklar olabilir. Hemen istifa teknik direktör, istifa başkan. Bu da çok bence biraz Galatasaray taraftarına yakışmıyor. Biraz daha sakin ve soğukkanlı olmakta fayda var. Yani bu sezon içinde ben hatırlıyorum Okan Buruk'a ve Dursun Özbek'e en az 4-5 defa istifa çağrıları oldu, protestolar oldu, ağır yazılar yazıldı, ağır hakaretler edildi. Halbuki Fenerbahçe burada 12 yıldır şampiyon alıyor. Beşiktaş'ın hali ortada. O yüzden biraz daha soğukkanlı, biraz daha böyle sabırlı olmak gerekiyor. Bazen futbolda bu düşüşlere de alışık olmak lazım, hazırlıklı olmak lazım. Ama Galatasaray şu anki performansıyla hakikaten çıtayı oldukça yukarıya koymuş durumda.
1: Peki, eski teknik direktör Fatih Terim de kulübün genel kurulunda oyunu kullandı. Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı ile ilgili konuştu. Mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim. 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil, yabancı serbestti. İstediğin kadar alabiliyordun. Geldiğimiz bugünlerde her şeyin değiştiği, her şeyin dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi ondan

Şimdi bu çok tartışılan bir şey. Bunun artıları var, eksileri var. Birincisi, Türkiye yabancı futbolcu çöpüne döndü. Yani Türkiye'de anormal derecede, bilhassa Anadolu takımlar da bunu yapıyor. Süper Lig'deki, yani üst seviye takımlar da yapıyor. 30 yaşın üzerinde bir sürü futbolcu getiriyorsun. Büyük yatırımlar yapıyorsun ve bu oyuncuların hepsini son sahibi oluyorsun. Yani şimdi mesela Kante'nin sen şimdi son sahibisin. Yani Talisca'nın son sahibisin. Diyelim ki Galatasaray'da da yani bugün çok oyuncunu yani Tane'den daha fazla bir daha para kazanamaz yani. Son sahibi oluyorsun. O yüzden böyle Avrupa'da zaten futbolcular şöyle 30'lu, 33, 34 oldum mu diyorlar ki artık bizim Türkiye zamanı geldi. Türkiye'ye gidelim diyorlar. İşte son zamanda bakın hep bize Suudi Arabistan'dan oyuncu getiriyoruz. O yüzden bu yani kriter Türk futboluna olması gereken bir kriter. Bu bir. İkincisi, şimdi Galatasaray diyor ki ben diyor Manchester City ile Atletico Madrid'le rekabet edebilmem için bu 10+4 kuralı beni zorda bırakıyor. Yani burada bu iş işte 12+2 olsun, mevcut haliyle devam etsin gibi böyle bir talepleri de var. Şimdi ben bu konunun değişeceğini, Futbol Federasyonu'nun eninde sonunda bu kulüplerin baskısı karşısında bunun böyle Temmuz ayında olağanüstü bir genel kurul bekleniyor. Yani anastatür değişiklik yapabilmek için o genel kurul yapılacak olursa kulüplere bir mavi boncuk vermesi lazım federasyonun ve bunun kulüplere karşı bunun ben federasyonun ikna olacağını düşünüyorum. Burada bütün mesele şu. Bizde bir istikrarsızlık var. Yani her sezon her kural değişiyor. Şimdi Trabzonspor diyecek ki ya kardeşim ben bu kurala göre planlamamı yaptım. Ona göre yatırım yaptım. Ona göre futbolcu getirdim. Beni niye burada zorunda bırakıyorsunuz? Yani siz böyle bazen de bu kuralları böyle çok sık değiştirdiniz de bu şekilde mağdur olan kulüpler de oluyor. Veya yerli oyuncunun bedeli fiyatı çok artıyor bu defada. Şimdi biz bu yani lastik gibi bu işi son 20 yıldır 3+1, 4+1, 4+2, 5+1, 6, 6+2 böyle defalarca değiştirerek bu noktaya geldik. Futbol Federasyonu burada böyle maalesef dik duramıyor. Böyle bir kuralı hemen esnetmeye başlıyor. Biz geçen sezon birincilik başlamıştı. Trendyol birincilik başlamıştı. Ligin 5. haftası ya da 6. haftasıydı. Düşen takım sayısını yani biz biliyorduk ki 5 takım düşecek, 4'e düşürdük. Yani lig oynanırken düşecek takım sayısı değişti. Onun için işte bizim marka değeri bir mesafe kat edemiyor, futbol bir yere gelmiyor. Yani lig oynanırken dünyanın hiçbir ülkesinde, yani bu ne Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu'da dahi lig oynanırken düşecek takım sayısı değişmez. Biz lig oynanırken düşecek takım sayısı değişti. Şimdi burada bu yabancı segmentlerinde bence değişir, değişmez, bir daha değişir. Galatasaray'ın çok büyük bir talebi var. Yarın buraya başka kulüpler de eklenecektir. Fenerbahçe'nin başkanı belli olunca. O yüzden burada bütün mesele, bir de biz mesela şunu da göremiyoruz. Bir kuralı 2 yıl, 3 yıl uygulasak da 3 yılın sonunda desek ki bu bize futbolumuza şu katkıyı verdi. Şöyle bir bize faydası oldu. Böyle bir veri alma şansımız yok. Çünkü kural her sene değişiyor. Her sene değiştiği için bu işin bize ne kadar faydası, ne kadar zarar olduğunu dahi ölçme şansımız kalmıyor. Ama bizim Futbol Federasyonu bu tip konuları biraz daha böyle bu işin hakikaten içinden gelen insanlarla böyle bir tartışıp müzakere edip bir olgunlaşıp belli bir noktaya getirdikten sonra uygularsa biraz daha bence rahat eder. Çünkü işte Sayın Fatih Terim milli takımların başındayken acaba böyle düşünüyor mu? Şimdi niye böyle düşünüyor? Şahal Güneş milli takımdayken başka bir şey söylüyor. Trabzonspor'da teknik direktörken başka bir şey söylüyor. Bunların hepsini bir araya gelip Futbol Federasyonu'nda böyle kısa sürede böyle bu işte yani netice çıkmaz da böyle birkaç saat içinde böyle Türkiye'de bu işi içinden gelen bu işin finansal tarafında olan böyle bir 20-30 kişilik bir ekiple bu işin eksisinin artısı olacağı koyup bir orta noktayı bulmak gerekir. Çünkü burada bu teknik adamlara sormak lazım. Sayın Fatih Terim, Sayın Şenol Güneş, siz kulüp teknik direktörlüğü yaparken ve milli takımlardayken de aynı şeyi düşünüyorsanız başımızın üstünde yeriniz var. Ama farklı düşünüyorsanız o zaman bizim de buna itirazımız var denmektir. O yüzden ben bu yabancı kontenjanı, yabancı konusunda şu iki tane bir, yani şu iki sorunun cevabını vermemiz lazım. Bir, Türkiye yabancı oyuncu çöplüğüne dönüyor, maliyetler artıyor, çok büyük paralar yatırılıyor. İki, tamamen serbest olursa bunun getirisi ne olacak, götürüsü ne olacak, yerli oyuncunun ne kadar bu

0: kapatıyor. Geçmiş istatistiklere bakmak lazım. Bu verileri iyi değerlendirmek lazım. Buradan bir neticeye varıp ama en az 5 yıl, 10 yıl bu işle hiç oynamamak lazım. Yani bu her yıl bu iş değişirse o zaman kulüplerin de buna göre bir transfer politikası ortadan kalkıyor. Ve bu daha da böyle tartışmalar beraberinde getiriyor.
1: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de Safi ve Yıldırım yönetim kurullarını açıkladı. Hakan Safi'nin bir yapılacak transferler için konuştuğu şeyler var, onları aktaralım. Çok kulüp gezdim, hala geziyorum. Benim şirketlerimde genel müdür veya CEO yoktur. Bizim binlerce bölümümüzde direktörler vardır. Direkt patrona bağlı çalışır. Türkiye'de de sportif direktörlüğüne inanmıyorum. Bizim anladığımız sportif direktör Avrupa'da idari menajer. İdari işlere bakıyor. İşi yine de orada başkan yapıyor. İşlerimizi daha hızlı yapacağız. Daha hızlı reaksiyon alacağız ve daha randımanlı olacak. Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını hepimiz biliyoruz. Ben sağ bek getireceğim desem bir dakika dersin. Ben topçuyu 10 dakikada seyrediyorum. Bu topçu benim topçum değil diyorum. Herkes topu biliyor yani. Uzay mevkii falan oluşturmuyoruz. Basit. Atanın ve tutanın iyi olacak. Maç iyi futbolcuyla kazanılır dedi. Ne söylersiniz?
0: Şimdi iki başka aday da listeleri açıkladı. Yani listelerde eklenen listeler ortaya çıktı. Yönetim kurulu listeleri. Yani burada şu var. Bir kere bizde bu sportif direktör işte böyle futbol şube sorumlusu. Bunlar pek tutmuyor yani, biz de gördük bunu. İşte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Yani burada başkan vardır, bir de teknik direktör vardır. Şimdi burada bütün mesele yani biraz insanların ayağını yere basması lazım. Şimdi Sayın Hakan Safi çok iddialı konuşuyor. Yani böyle hiç para diye bir mesele yok. Yani konuşurken dinlediğiniz zaman Hakan Safi'yi böyle 50 milyon euro, 100 milyon euro, 500 milyon euroyu sanki böyle 50 bin lira, 100 bin lira gibi anlatıyor. Şimdi bu biraz ben çok bunu biraz tutarlı görmüyorum. Neden tutarlı görmüyorum? Şimdi bizim finansal fair play var. Yani UEFA böyle bu harcamaları böyle bir durumda denetliyor. Transfer yasağı koyabiliyor. Para cezası yazabiliyor. Yine bizim futbol federasyonunda limitler var. Yani 3 yıl, 4 yıl limitleri tartışıyoruz. Yani bu bütçenizin çok tutarlı olması lazım. Yani böyle burası artık eski gibi değil. Yani burada ciddi bir denetleme söz konusu. Hem Futbol Federasyonu'nun hem de Spor Bakanlığı'nın. Burada bu harcamaları, bu limitleri hem bizim ilk denetim hem de UEFA denetiminden geçiyorsunuz. Bunun çok ciddi müeyyidesi var. Yani biz öyle 300 milyon euro, 500 milyon euro böyle para koyarız diyerek bu işi götüremezsiniz. Onun için burada biraz daha böyle sakin olup ayağını yere basması lazım. Bazı futbolculardan çıkarken eğer para kazanabilirseniz, yani diyorum Fenerbahçe bugün diyelim ki kalecisini sattı. Buradan hakikaten kasasına bir 20 milyon, 30 milyon euro para koydu. Veya Sidiki Şerif'i sattı. Buradan bir 20 milyon, 30 milyon euro koydu. Yani bu tip girişler yaparsa hani transferde biraz eli rahatlar. Ama böyle başkalarını koyacak paralarla bu işi götürmek hem kulüp için çok sağlıklı değil hem de bu işin bir denetim tarafı da var. O yüzden Hakan Safi bu konuda biraz bence ayaklarını yere basması lazım. Böyle 50 milyon, 100 milyon euroları böyle çok hafife küçüğe görmesi, para problemi yok demesi, taraftarın çok hoşuna gelen, çok giden, çok sempatik bakışta çok hoş bir şey gibi gözükse de bu iş çok sağlıklı bir durum değil.
1: Peki şu an buyurun.
0: Hani Aziz Yıldırım cephesine gelse, Aziz Yıldırım biraz daha tabii biraz daha soğukkanlı hareket ediyor ama Sayın Aziz Yıldırım da hem yaşı gereği hem de yani 8 yıl önce bu işi bırakmıştı. 8 yıl önceki futbol başkanlık yönetim ve bugünkü arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani fiyatlar, maliyetler çok değişti. O yüzden Aziz Yıldırım biraz da ben böyle bir yılına geliyorum. Bu bir yılda takımı şampiyon yapacağım. Bu da hem takım üzerinde hem gelecek olan teknik direktör üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Yani şu Fenerbahçe şundan kurtulması lazım. Ya ben bu sezon şampiyon olacağım. İşte olmuyorsunuz, bu sefer de bütün hayaller yıkılıyor. Yani taraftar da böyle bir beklentiye girmemeli. Yani o baskıyı hem teknik direktörden hem de oyunculardan kaldırmak lazım.
1: Peki Fenerbahçe'de aslında şu anda başkan seçimlerinden çok merak edilen gelecek olan teknik direktör. Çünkü iki başkan adayı var zaten, ya birisi ya birisi seçilecek. Ama teknik direktörle ilgili çok fazla iddialar atılıyor. En güçlüsü de tekrardan Jesus. Az önce bahsettiniz, biz seviyoruz gerçekten birilerini ikinci kez getirmeyi. Bu arada Jesus da Suudi Arabistan Ligi'nde El Nasır'la şampiyonluğa ulaştı ve takımdan ayrılacağını açıkladı 71 yaşındaki deneyimli teknik adam. Maç sonrasında da gelecek yılla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekiz'de Brezilya'da kazandım, Flamengo'da, El Hilal'de, Fenerbahçe'de, El Nasır'da çalıştım. Kupa kazanmadığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki Fenerbahçe'de bitirmem gereken bir hikayem vardır. Bu olasılıklardan biri, bunu düşüneceğim. Birkaç güne Portekiz'e tatile gidiyorum. Sonra birkaç günlüğüne Brezilya'ya arkadaşlarıma görmeye gitmeyi planlıyorum dedi. Ve gelecek yıl nerede olacağımızı göreceğiz dedi. Ayrıca birden fazla takımdan teklif aldığını belirtti. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den bir başka takım daha bana teklif yaptı. Üç büyük takım var, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi teklif getirdi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalmaya devam ediyor dedi. Ama bizim için bir sır değil bu. Çünkü Galatasaray zaten Okan Buruk'la devam edecek. Dört yıllık bir şampiyonluğu var Okan Buruk'un. Diğeri de yine teknik direktör olmayan ve teknik direktör arayışında olan Beşiktaş zannediyoruz. Ne söylersiniz?
0: Şimdi ne söyleyelim? Bir kere Hakan Safi Jesus'u yalanladı. Yani Jesus'la, yani bir yabancı bir teknik direktör, Türkiye'yi bilen ama Jesus değil dedi. Jesus tüccar. Yani bu işin tam hakikaten tüccar. O açıklamayı yaparak kendi piyasasını yükseltmek istiyor. Yani çünkü daha sonra da Suudi Arabistan'a devam edeceği yönünde de haberler çıktı. Sözleşmesi bitiyor. Orada hem Suudi Arabistan'dan diyelim ki orada 10 alıyorsa onu 15 yapabilmek veya Türkiye'deki piyasasında, Türkiye'de bir taraf var, bunu sağlamak isteyen bir menajer, böyle tüccarlık, piyasayı kızıştıran bir tavır. Bu Portekizler'de çok vardır. Bu da bir Jesus'un mesela bir taktiği. Ben ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın Jesus'la bir iletişime geçtiğini veya da bir teklifte bulunduğunu sanmıyorum. Burada tamamen Jesus'un buradaki piyasayı biraz kızıştırma taktiği. Şimdi Jesus'un Türkiye'de bir gitin söyledikleri çok ağır ithamlar var. Yani o zaman niye Türkiye'ye tekrar geliyorsun diye adama sorarlar. Ben Jesus'u ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ama Sayın Hakan Safi'nin hakikaten böyle bir heyecan uyandıracak bir teknik direktörün ismini açıklamasını bekliyorum. Çünkü çok iddialı konuşuyor. Bunun için Conte diyenler var, Montella diyenler var, Farioli diyenler var. Bunlardan biri olabilir ama Farioli'nin sözleşmesi devam ediyor. Montella'nın Dünya Kupası'nda neler yapacağı veya neler yapamayacağı, yani bence Dünya Kupası bitmeden bir şey demek zor. Ama Montella şöyle yapabilir, daha sonra ben Dünya Kupası'ndan sonra başarısız olursam kalamam. Başarılı olursam da benim için artık Türk Milli Takımı'ndaki misyonum bitmiş olur. Tekrar ben kulüp takımı çalıştırayım diye düşünebilirim. Bu bir ihtimaldir ama yani bir isimli bir teknik direktörün, Türkiye'yi tanıyan diyor, orası biraz insanların kafasını karıştırıyor. Böyle bir teknik direktörü Hakan Safi anlaşmış getirecek. Bunu bir seçim propagandası malzemesi olarak da kullanıyor, kullanacaktır. Aziz Yıldırım'ın kafasında ben çok net olduğunu sanmıyorum. Yani büyük bir Aykut Kocaman da yola devam edeceğini söylüyor. Aykut Kocaman bir heyecan uyandırmaz Fenerbahçe taraftarında. Yani bu kadar ara vermiş bir isim. Tekrar Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman böyle Fenerbahçe taraftarını bir türbinlere çekecek, sezonu heyecan içinde bekleyeceği bir, bence bir heyecanı uyandırmaz Aykut Yıldırım ismi, Aykut Kocaman ismi. Aziz Yıldırım da burada çok renk vermiyor. Belki Aykut ismini açıklarsa bu seçimde bunun için negatif olabileceğini düşünüyor. Veyahut da bir arayış içinde, o da bir yabancıyı belki getirebilir. Bu önümüzde işte 6-7 Haziran hemen hemen 2 hafta sonra kalmış oldu. Bu 2 hafta içinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olacaktır. Ama yani şu baskı olursa teknik direktörlerde kolay oluyor. Yani 8 yıldır Fenerbahçe bunu yapıyor. Bu sezon şampiyon olmamız lazım. Bu sezon mutlak şampiyon olmamız lazım. Olduk olmazsak ne başkan kalır ne teknik direktör kalır. Bu Fenerbahçe'ye 8 yıllık bir şey kazandırmadı. Bence taraftar da herkes de bu şampiyonluk şartını böyle bir kenara koymalı. Biraz daha soğukkanlı, biraz daha bu baskılardan uzak tutmalılar. oyuncu grubuna.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu arada bütün biz dinleyenlerin de Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin de bayramını
1: teşekkür
0: tebrik
1: ederiz. Biz de sizin tebrik ederiz.
0: Bayram olsun biliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Bir program daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Hürmüz Boğazı'nın durumu, nükleer konu ve aynı zamanda da bölgesel bir takım aktiviteler, bölgesel barışın sağlanması temelinde birkaç tane temel tartışma yürüyor. Geçen gün bölge liderlerinin katılımıyla Başkan Trump'ın da katıldığı, bu konunun müzakere edildiği telekonferansta Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin üzerinde mutabık olduğu bir çözüm çerçevesini çok net bir şekilde koydu. Gerek Hürmüz meselesinden, gerek nükleer meseleden, gerek bölgesel barış konusuna kadar bütün kardeş ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir. Biliyorsunuz ta yıllar evvel İran'da Ahmedinejad Cumhurbaşkanı iken Sayın Cumhurbaşkanımız Brezilya Devlet Başkanı Lula ile birlikte bir inisiyatif geliştirmişti. Ve bu inisiyatif çerçevesinde esasında P5+1'in Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'nın P5+1'in gerçekleştiremediği çözüm ortaya çıkmıştı. Sayın Lula, o zaman Sayın Ahmedinejad Brezilya ve İran'da devlet başkanıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da başbakandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o zamanki inisiyatifi bu çözümün ortaya çıkmasını sağlamıştı. Ama maalesef o daha sonra ortadan kaldırıldı ve bugün geldiğimiz noktaya gelindi. Bundan sonrasında dünyanın kaldırabileceği bir noktanın çok ötesine geçilmiştir. Ve bu noktanın çok ötesine geçilmesi bu barışı bir an evvel mümkün kılmaktadır. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Hürmüz konusundan nükleer meseleye, nükleer meseleden bölgesel aktivitelere kadar bu geniş çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade en geniş düzeyde kabul görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada barışın sağlanmasında kilit aktördür. Şunu da bir kere daha gurur duyarak söylemek isteriz ki neredeyse her uluslararası zeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gündem maddesi, dünya bunu unutmaya çalışsa, dünya bunu geri plana itmeye çalışsa da Gazze'dir. Gazze'de soykırım devam ediyor. İsrail aynısını Batı Şeria'ya da yapmaya çalışıyor. Birinci aşama olan, yani yardımların girmesi aşamasında İsrail verilen sözleri tutmadığı için ikinci aşamaya bir türlü geçilemiyor. En son Sumut filosunun asil üyelerine yapılan o zulümleri de gördük. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin başında Gazze olmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu, gündemde olan konu, Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesinin 3. fıkrası. Kurucu vakıflarına kayyım atanan vakıf yükseköğretim kurullarının faaliyet izni Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılır diyor. Yani bu kaldırma kararı esasında kanunun emrettiği bir, kanunun başka türlü davranmaya cevaz vermediği bir karar. Daha sonra kamu yararı, Yüksek Öğretim Kurulu'nun raporları ve diğer değerlendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu üniversitenin faaliyetlerine devam etmesi konusundaki takdir yetkilerini kullanmışlardır. Böylece Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız burada hem kamu yararını hem akademik hayatı hem Bilgi Üniversitesi'ndeki akademisyenleri, öğrencileri düşünerek bu takdir yetkisini kullanmıştır. Akademik hayatımıza, değerli öğretim üyelerine ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun. Yine bir diğer tartışma konusu da şu, değerli arkadaşlarım, bir taslak yansıdı, torba kanunla ilgili bir taslak yansıdı kamuoyuna. Bu taslakta ifade hürriyetine aykırı, ifade hürriyetiyle ilgili sorun çıkarabilecek unsurlar olduğu, çeşitli vatandaşlarımız tarafından bize gerek sosyal medya üzerinden gerek başka kanallarla iletildi. Aydınlarımız bunları bize, değerli düşünürlerimiz ilettiler. Aynı şekilde vatandaşlarımız bu kanaatlerini paylaştılar. Biz ifade hürriyeti konusunda bu arada son derece hassasız. Bu adı üstünde taslak. Taslaklar yapılırken bunlar zaten önceki kanunlara ya da ilişkili kanunlara atıfla yapılan şeyler oluyor, düzenlemeler oluyor. Daha sonrasında siyasi irade buna son şeklini veriyor. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Zaten bir değerlendirme süreci devam ediyordu. Özellikle de buna dijital materyallerin de katılması gerekiyor. Dijital materyallerin katılması dahil bu torba kanundaki yaklaşıma bir sürecin, değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade edebilirim. Vatandaşlarımızın, düşünürlerimizin, kanaat önderlerimizin hepsinin sesini duyduk. Görüşlerinin farkındayız. Dolayısıyla adı üstünde dediğim gibi taslak kesinleşmiş bir şey değil. Bununla ilgili siyasi değerlendirme süreci devam ediyor. Kuşkusuz bize iletilen ifade hürriyetiyle ilgili bu konuları hassasiyetle ele alacağız, değerlendireceğiz. Orada yanlış görülen hususları tabii ki düzelteceğiz. Dediğim gibi değerlendirme süreci devam ediyor. Ama hepsinin sesini duyduğumuzu, değerlendirmelerini aldığımızı ifade etmek isterim. Bugünlük paylaşacaklarım bunlar. Bütün milletimize, aziz milletimize hayırlı bayramlar diliyoruz şimdiden. Bu bayram, tabii bu bayrama da Gazze'deki soykırım, Gazze'deki kadınların ve çocukların durumu sebebiyle son derece buruk bir şekilde giriyoruz. Üzüntülü bir şekilde gidiyoruz. Niyet ve niyetimiz odur ki, niyazımız odur ki, duamız odur ki bu bayram bütün insanlığa barış ve umut getirdiği gibi en önce Gazze'ye, Gazze'nin kadınlarına ve çocuklarına esenlik, barış ve huzurlu günler getirsin. Çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza, yüce milletimize saygılarımı sunuyorum.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Her zaman olduğu gibi tabi listemiz bir hayli yoğun. Hemen başlayalım. Mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Dün o anları da yine TGRT Haber ekranlarında canlı canlı ekranlarınıza getirdik. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gideceği öğrenildi. Peki şu anda genel merkezde son durum ne? Muhabir arkadaşlarımıza gideceğiz Ankara'ya. Hem genel merkeze gideceğiz hem de Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne gideceğiz. Önce Sait'e gidelim. Sait bize genel merkez önünden aktaracak bugün orada neler yaşandığını ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun ziyareti kimler geliyor onu da Merve Güven'den alacağız. Önce Sait'e gidelim. Sait, dün sen de oradaydın. Hem biber gazlarına maruz kaldın hem oradaki arbedeyi yaşadın. İçeri girdin. Bugün durum ne? Temizlik çalışmaları nasıl ilerliyor? Genel merkez ne zaman tam anlamıyla hazır olacak? Söz sende.
1: Evet, mutlak buttan çıktı. İlk andan bu yana CHP Genel Merkezi'nin önündeydik. Dün itibariyle CHP Genel Merkezi'nin içine girdik ve bugün de burada temizlik çalışmaları sürüyor. Senin dediğin gibi Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek ve koltuğuna oturacak. Gerek vatandaşlarla gerek partililerle burada bayramlaşacak. Burada mutlak buttanın çıktığı ilk noktadan sonra direniş için gelen ekipler vardı. Bulunduğumuz noktada çadırlar kurmuşlardı. Seçim otobüslerinin içinde yatmışlardı. Buradan çıkmamak için direniyorlardı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi ilk başta vekiller buraya geldiler. İlk başta konuşarak, müzakere ederek sorunu çözmeye çalıştılar. Sorun çözülmeyince polis müdahalesi devreye girdi ki polisler ilk başta hedef şaşırttı. İlk nokta kapı tarafından giriş yapmaya çalıştılar. Otopark kapısının hemen o taraftaki kapıyı zorladılar. Herkes oraya odaklandığı anda polis ekipleri bulunduğumuz noktadaki demircaklara yöneldi ve orayı kırıp İçeriye girdi. Hemen o demircakların bulunduğu noktaya gideceğiz. Kameraman arkadaşım Burak Taştan'la o noktayı sizlere göstereceğiz ki bugün itibariyle de o demircaklar kaynak yapılıp onarılıyor ve hazır hale getiriliyor. Tam bulunduğumuz noktadaki şu anda kırık noktaları da göreceksiniz. Buradan kırarak bu demircakları içeriye girdiler ve müdahaleye başladılar ve tahliye sürecini başlatmış oldular ki buradan sonraki hedef hemen karşı tarafımızdaki ana bina giriş, yani ikinci ana bina giriş kapısı oldu. Polisler bu noktaya yöneldiler ve bu noktadan kapıyı kırıp içeriye girmeye çalıştılar ki vatandaşlar yangın tüpüyle polislere müdahale etmeye çalıştı. Barikatlar oluşturdular, siper noktaları oluşturdular. Gerek masalar, gerek koltuklar, gerek sandalyeler, her şeyi kapının önüne yıktılar ki CHP Genel Merkezi'nden çıktıktan sonra o durum, o görüntü çok kötü bir görüntüydü. Çünkü büyük bir enkaz oluşmuştu ve hemen tahliye edildikten sonra bu noktalar temizlenmeye, onarılmaya başlandı. Bayramın ikinci günü Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek. Onun için çalışmalar sürüyor, temizlik çalışmaları sürüyor. Hemen göreceksiniz şu anda genel merkezin içinde basın mensupları dışında, temizlik çalışanları dışında kimse bulunmuyor. Hemen etrafı da kameraman arkadaşım göstersin sizlere. Şu anda sessizlik hakim, temizlik çalışmaları son sürat devam ediyor ki ileri noktada da seçim otobüsleri barikat oluşturmuştu dün. Onları da bizler göstermiştik. O noktalarda seçim otobüsleri kapıları kapatmıştı ki içerisi tahliye edildikten sonra o seçim otobüsleri de kapıdan çekildi.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 28, Antalya 25, Adana 26, Samsun 21, Trabzon 19, Kayseri 21, Erzurum 16, Diyarbakır 23 ve Şanlıurfa 27 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir. Edirne Çanakkale yolunun 58 ila 85. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreleri arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Arhavi Hopa Sarp yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Tekereke.

0: Sekret FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okumanlı Masası'nda sevgili Ömer var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün yine saat boyunca sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Canlı bir telefon bağlantımız olacak. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan Hanım.
0: Nasılsınız hocam?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler sormasınlar.
0: Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz programda dopaminden, hazdan, bağımlılıklardan, çocuklar neden bağımlı olur bunlardan konuşmuştuk. Çok da güzel bir program akmıştı gitmişti. Ben devam etmek de isterim eğer siz de uygunsanız hocam bugün.
1: Tabii ki.
0: Buyurun hocam.
1: Şöyle, dopaminin bir tek geçenki programda bağımlılık tarafını konuşunca dinleyicilerimiz arasında şöyle bir his olmuş olabilir. Ya bu kötü bir şey dopamin.
0: Evet.
1: Gibi bir his olmuş olabilir ama biraz belki onu tamamlayıcı bazı şeylerle başlayıp biraz beyin kimyası hakkında konuşabiliriz. İyi hissetmek, evet.
0: Pozitif olarak dopamini nasıl kullanabiliriz? Motivasyon kaynağı olarak kullanabilir miyiz?
1: Kesinlikle. Aslında dopamin dediğimiz şey bağımlılık değil aslında. Dopamin dediğimiz şey arzu etmenin, istemenin, motivasyonun kimyasalı. Yani bizi yataktan kaldıran, harekete getiren, bir şeyler yaptıran bir kimyasal dopamin dediğimiz şey. Oradaki kritik noktanın tanımı şu: bizim talip olduğumuz dopaminin çeşidine bakmak, odaklanmak gerekiyor. Biz çabuk gelen, anlık gelen bir dopamine mi talibiz? Yoksa biraz emek gerektiren, biraz daha sonra gelecek, biraz gecikmeli gelecek fakat bize kalıcı,
0: kalıcı gelecek ve uzun uzun has sağlayacak
1: bir dopamin mi?
0: Evet.
1: Aslında bence bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yani hayatta şöyle bir şey var Handan'ım. Bir şey eğer geç geliyorsa genelde kıymetli oluyor. Biraz zorlukla beraber geliyorsa kalıcı bir mutluluğa sebep oluyor. Anlık gelip geçici şeyler genelde bir başarı sağlamıyor, bir mutluluk vermiyor. Yani o noktadaki iki dopamini bir ayırmakta fayda var.
0: Her biraz şey için daha... böyle çabucak sahip olduğumuz bir şey için, fiziki bir şey bile olsa hocam, para verip aldığımız bir şey bile olsa, çabucacık sahip olduysak hevesimiz ondan çok çabuk geçebiliyor mesela.
1: Evet, aynen öyle. Yani o anlık dopaminle ötekisini şöyle ayırt edebiliriz. Biri piyango dopamini, anlık çünkü ötekisi emek dopamini. Şimdi iki kişi düşün, ikisinin de elinde 1 milyon dolar para var. Ama biri piyangoyla çıkmış, o para bir anda sahip olmuş. Ötekisi ise yıllarca çalışmış, emek vermiş, aynı paraya sahip olmuş. Bunların hangisi mutludur? Emek veren mutludur. Yani bu piyango sendromu diye bir şey var ya, piyango kazananlar çoğu.
0: Evet.
1: Piyangodan sonra eşlerinden boşanırlar ya kumara girerler. Genelde intiharla sonuçlanır piyango,
0: evet,
1: zenginleri.
0: Evet.
1: Aslında dopamin bu anlık tikleri, anlık artışları ile ilgili talip olmak biraz piyangoya talip olmak gibi sonuç istihdam oluyor. Yani Instagram'ın sağladığı dopamin, YouTube short seyrederken ya da bilgisayar oyunu oynarken ya da kumar, sigara, alkol, bunların sağladığı dopaminlerin hepsi aslında anlık gelip geçici, sonra çöküş bırakan dopamin. Bizim talip olmamız gereken şey biraz daha emek gerektiren, geç gelen, yani ödülün geciktiği dopamin kaynakları. Bu bizim için çok da kıymetli olmuş oluyor. Hatta bununla ilgili bir deney yapılmış. Hayattaki başarı da aslında geç ödülleri bekleyebilmek, bu ödülün gecikmesini sebat etmekle ilgili. Walter Mischel diye bir bilim adamı sanırsam yapıyor bu çalışma 1970'lerde. İsmi marshmallow deneyi olarak biliniyor. Yani Türkçe'ye nasıl diyelim? Lokum diyelim.
0: Lokum. Yani marshmallow artık dinleyicilerimiz ne olduğunu kesinlikle biliyorlardır,
1: evet,
0: ama Türkçeleştirilmesi lokum deneyi olabilir.
1: Lokum deneyi diyelim Türkçeleştirip. Şimdi küçük çocuklara, 4-6 yaş grup çocuklara diyorlar ki sen önüne bir tane lokum koydum. Bunu istersen hemen yiyebilirsin. Ya da ben odadan çıkacağım, 15 dakika sonra tekrar geleceğim. Eğer baktım ki yemedim bunu, bir lokum daha kazanmış olacaksın. Yersen tamam, bir lokum yedin ama 15 dakika sabredersen ikinci lokum da hediye olmuş olacak. Bu deneyi yaptığımda çok sansasyonel bir deney oluyor. Bazı grup çocuklar ikinci lokumu hak edecek kadar bekliyor, sebat ediyor. Bazıları ise sebat etmiyor. 15 dakika bekleyemeden hemen o ilk lokumu yiyor. Yani bir grup peşin hazda önem veriyor. Öteki grup ise biraz ödülü geciktirmeye sebat ediyor. Yani o dopamini biraz daha geç almaya sabredebiliyor. Deneyin asıl kritik tarafı şu: bu çocukları sonradan da takip ediyorlar. 20-30 yıl boyunca takip ediyorlar. Acaba bu çocukların hayattaki başarıları nasıl olacak? Bağımlılıklar, yatkınlıklar nasıl olacak? Sosyal ilişkiler nasıl olacak? İşte şunu fark ediyorlar: ödülü, hazlı geciktirmeye başaran çocuklar çok daha o işte onlar SAT diyorlar. Bizdeki işte LGS, YKS puanları. Bunları daha yüksek puanlar almışlar. Genelde daha iyi bir gelir seviyesinde işe girmişler. Çoğunlukla bağımlılıkları, yatkınlıkları daha az, ödülü geciktirebilen çocuklar. Ve genelde daha düzgün bir aile ilişkileri kurmuşlar. Yani çoluklu çocuklu normal bir aile yapısı anlamında daha başarılı olmuşlar yani. Öteki gruptakiler tamam kati bir şey değil ama ödülünü geciktiremeyen yani hazına çok düşkün olan çocuklar biraz daha bağımlılıklar yatkın olmuş. Biraz daha akademik performanslar düşük olmuş. Biraz daha gelir düzeyler düşük olmuş. Ve bu çalışma aslında pedagoji anlamında çok nasıl diyeyim bilim dünyasını aydınlatan bir çalışma oluyor. Demek ki ödülü geciktirmeyi öğretmek gerekiyor. O dopamin anlık piklerine, anlık hazlara talip olmamak gerekiyor çocuklarda. O yönden bence sarsıcı bir çalışmaydı. Bizim hani kendimizde ailemizde yapabileceğimiz bunun benzeri şeyler ne olabilir diye düşündüğümde aklıma ben şu geliyor. Mesela sofrada oturduk. Aile fertlerinin hepsinin toplanmasını çocuğun bekleyebilmesi. Mesela ilk lokmayı annesinden babasından önce el uzatmaması. Herkes otursun birlikte şey yapalım. Aslında hazını ertelemiş oluyor çocuk. Biraz hı-hı, beklemiş oluyor. Hı-hı. Ya da mesela çocuğa harçlık veriyorsunuz. İlkokula gidiyor çocuğunuz. Hemen bir şeye kavuşmasın. Harçlığını biriktirip bir şey alsın. Evet. Aslında bu da ödülü geciktirme oluyor. Ya da ne bileyim yetişkinler açısından bakarsak bir ödül mesela el işi yapıyorsunuz. Aslında bu bir ödül geciktirmesi. Ödül bir ürün olacak. Onu geciktiriyorsunuz. Yani biraz emekle birlikte ödülü ulaşmış oluyorsunuz. Aslında bu çok da istikrarlı bir dopamin kaynağı oluyor. Yani sizi daha uzun süre mutlu ediyor. Anlık gelip geçici ve sonra çöküş olan bir dopamin değil yani. Bu minvalde bence çocuklarımızı yetiştirmek, kendimizde de buna önem vermekte fayda var yani.
0: Şimdi gelenekselliği düşünüyorum hocam, hani birkaç hafta önce de böyle geleneksel çocuk yetiştirme tutumlarından da konuşmuştuk, hatırlayacaksınız.
1: Evet.
0: Bizde öyleydi yani, şimdi sofraya oturdun yemeğe başlamaman lazım çünkü büyükler gelmeden yemeğe başlanmaz.
1: Evet.
0: Bize böyle söylendi. Aslında evet, oradaki sabretmemizi sağlamak. Tabii ki çocuk orada çatalı kaşığı yemeğine saplasa, alsa, ağzına götürse ne olacak? Ya da hani çocuğun o kadar küçük yaştaki saygısından, yani yemekle saygı olunmayacağı bence orada şey değil, kriter değil. Ama bence büyükler burada bir şey biliyor. Çocuğu sabretmeye öteliyor.
1: Evet, evet, aynen öyle. Yani o ödüle o kadar düşkün olmayıp onu geciktirmeyi başarmak. O çok kıymetli bir şey. Yani bunun yetişkin dünyasında karşılığı şu, hani ama hedef koyacaksınız ve hedef peşinde sebat edeceksiniz. Bu çok istikrarlı bir dopamin kaynağı, size motivasyon veriyor. Şimdi somutlaştırayım. Mesela şu an Mayıs ayındayız. Bilmem, yaz tatili için bir planınız var mı? Bir yerde ondan sonra bir tatil planınız.
0: Yani şu an için daha bir, ama mesela bizim var olan bir yazlığımız var ve oraya gideceğimi biliyorum. Yani herhangi bir herhangi bir zamanda, şu an tarih belli değil.
1: Mesela netleştirmiş olalım, dedik ki Ağustos ayında yazlığa gideceğiz. Onunla ilgili plan program yaptınız. İzninizi aldınız, hepsini organize ettiniz. Bir gelecekte bir ödül var. Ne zaman? 3 ay sonra olan bir ödül. Şimdi bu ödüle hemen kavuşmaktansa 3 ay sonra koyduğunuz bir hedef, bir ödül sizin için çok da istikrarlı bir dopamin kaynağı olacak.
0: Sabah uyandığınızda motivasyon.
1: Evet, motivasyon. Hatırınıza gelecek ya, işte şöyle bir şey yaparım. İşte havuza gireriz, denize gireriz, şöyle yaparız, piknikte yaparız. Aslında henüz
0: günler gelmeden hayalini kuruyorsunuz aslında. Evet, canlandırıyorsunuz.
1: Bekledikçe, yaklaştıkça ödüle doğru istikrarlı olarak dopamininiz artar. Sürekli siz onu hatırladıkça siz mutlu hissedersiniz. Kendinizi motive hissedersiniz. Belki sabah o gün işe gitmek istemiyorsunuz ama hattınızda ya da şöyle şeyler yapacağım deyip bir dopamin salınması ortaya çıkar. Ve siz tekrar hareketlenirsiniz. Aslında gecikmeli ödül bir iyi bir şey. Nimet yani insan için. Anlık olduğunda mesela o tatile kavuştuğunuzda genelde hissiniz şu olur. Bu muydu ya, o kadar 3 aydır bekledi. Yani bir ödüle kavuştuğumuzdan ziyade o sürecin ödüllendirici olması. O 3 aylık beklerken sürekli kendinize güzel şeyler telkin etmek aslında çok daha dopamin açısından kıymetli bir şey.
0: Bir de tam tersi olarak söyleyebilir miyim hocam? Çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama. Şimdi mesela bir hedef koyduk, tatile gideceğiz ya da bir şey alacağız kendimize ama onu gerçekleştiremedik. Bazı kişilerde bu o dönemde ağır bir depresyona sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Orada da bir yeni...
1: Beklenti karşılanmadığında bir çöküş olabiliyor.
0: Çöküş oluyor.
1: Evet, evet. Yani aşırı bir şey beklediğinizde de o ters tepebiliyor.
0: Evet.
1: Aslında makul hedefler koymak o yönden kıymetli. Evet.
0: Onu yani da bildim.
1: Yapabileceğiniz gerçekçi hedefler koymak o yönden kıymetli. İnsan şöyle, hayatın her safhasında bir hedef olması lazım. Mesela bir çocuk, bir gencimiz düşünün. 17-18 yaşında YKS'ye girdi. O zamana kadar hedefi YKS'de bir iyi bölüm kazanmaktı. O onu motive ediyor aslında. O hayal onu hep hareketlendiriyor. Sonra üniversiteye girdi. Atatürk Hukuk Fakültesi'ne girdi. Hayaline ben hakim olacağım ya da savcı olacağım. Kaç yıl sonra? 5 yıl sonra. O 5 yıl sonraki hedef onu yataktan kalkmak gücü veriyor. O motivasyonu veriyor. O heyecanı veriyor. Aslında süreçte tolere edilebilir, katlanılabilir, hatta zevk alınabilir hale geliyor. O hedefe ulaşmaya yaklaştıkça dopamin artıyor. O vizeleri geçtikçe, o finalleri geçtikçe, o diplomaya yaklaştıkça sürekli dopamin artıyor. Onu hareketlendiriyor aslında. Yani bir insan hedefi olduğunda o yataktan kalkabiliyor, o motivasyonu sağlıyor. Hedef olmadığında o zaman yıkım oluyor anlamı. Mesela bu ev genci problemimiz var bizim ülkemizde. Yani eğitimde de istihdamda da olmayan gençlerimiz. İngilizce olarak buna not in education or employment or training diyorlar. Yani istihdamda, eğitimde hiçbir sahada yok. Şimdi böyle bir gencimiz için eğitim bir şey ifade etmiyor. Bir iş meselesi yok. Bir hayatla ilgili amacı yok. Bir boşluğa girmiş. Yataktan kalkamıyor. Bakıyorsun kaçta kalkıyorsun diyorsun. Öğleden sonra kalkıyorum. Üçte kalkıyorum diyor misal. Kaçta yatıyorsun? Sabah işte sabah ezanından da yatıyorum diyor. Ne yapıyorsun diyorsun? Oyun oynuyorum işte bilgisayarda, Instagram'da takılıyorum, TikTok'ta takılıyorum. Bir bakıyorsun bir çöküş içerisinde gencimiz.
2: Hayata bağlanma sebebi yok gibi bir şey.
1: Evet. Hani haberlerde görmüşsünüzdür, Mersin'de bir gencimiz
2: evet,
1: var.
2: Evet, evet, evet hocam.
1: Hiç evden çıkmıyor.
2: Uzun zaman sonrasında çıkmamış.
1: Evet.
2: Şimdi depremden sonra.
1: Aslında hedefi yok. Olmayınca bir boşluğa giriyor. Dopamin sistemi çökmüş durumda. Yani anlık hazlarla günü kurtarmaya çalışıyor ama bu sistem gitmiyor hiçbir zaman. Her seferinde çöküş, her seferinde acı, bir boşluk hissiyle kendini göstermiş oluyor. Acı bir hedef olmak zorunda anladım. Ve o hedef ne kadar uzun erimli olursa, ne kadar uzun vadeli olursa o kadar da kıymetli. Yani ödül gelecek ama ne zaman gelecek? Hani o 15 dakika sonra lokum deneyi gibi. 15 dakika sonra ödül gelecek. Onu 15 dakika boyunca keyifle beklemeyi seviliyor yani. 15 dakika sonra ben bir tane daha lokum alacağım diyor. Aynı onun gibi bizim de hedeflerimiz olması gerekiyor. Gençlerimizin ya da çocuklarımızın. Bu hedef hiçbir zaman bitmeyecek yani. Yani atıyorum 30 yaşına geldi. İşi var, evi var, arabası var. İşte bir düzen kurdu. Hedefsizleşti. Tükenmişliğe girersiniz. Yani o bir yerde bittiğinde hedefiniz hayattan kopmaya başlarsınız. Yani o yaştayken daha öteki bir hedefiniz olacak. Bu hedefler ne kadar böyle kıymetli, ulvi hedefler olursa o kadar
2: doğru. Yani en azından kendi sınırlarımızı, kendi yapabileceklerimizi düşünerek gerçekçi hedefler koymak gerekiyor. Evet. Bu aslında aynen her şey için böyle. Çocuklara sınav sürecinde de öğretmenleri, hocaları defalarca söylüyor, aileler defalarca söylüyor. Hem bir hedef hem de başarabileceğine inandığı bir gerçekçi hedef olması gerekiyor bununla alakalı.
1: Evet, kesinlikle öyle yani.
2: Peki hocam, serotoninle aynı şey midir dopamin?
1: Evet, çok kritik bir şey. Serotoninle farklı. Dopamin biraz daha hazla ilgili bir kimyasal. Serotonin dediğimiz daha uzun vadeli mutlulukla ilgili bir kimyasal. Hani mutluluk dediğimizde mesela şeyde çok biliyoruz. Depresyon, yani mutluluğun tam tersi olarak evet, mutsuz hissettiğimiz, karamsız hissettiğimiz duygu durumu. Aslında mutsuz olduğumuz, depresif olduğumuz durumlarda serotonin azaldığı söyleniyor çalışmalarda. Hatta bu amaçla kullandığımız ilaçlar var. SSRI işte bu antidepresan ilaçlar. İşte Prozac, Lutral, Paxil, Ciprofloxacin, Telexlerden çok
2: sıklıkla duyuluyor şu sıralar bunlar.
1: Evet. Bu ilaçların hepsini yaptığı şey beyinde serotonini arttırmak. Temeldeki şey de bu. Yani serotonin dediğim şey biraz daha dopaminden farklı olarak daha uzun vadeli bir şey. Yani elindeki nimet, bunu görmek, bunun farkına varmak, buna şükretmek, tatmin hissetmek, minnet hissetmek, bununla ilgili bir duygu, daha uzun vadeli bir duygudan bahsediyoruz serotonin dediğimizde. Yani dopamin anlık, hazla ilgili bir şey. Yani oluyor, geçiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela bir yemek yediniz, dopamin o anlık hazla ilgili olan bir duygudur. Yani olur ve geçer. Serotonin ise daha uzun vadeli bir mutluluktan bahseden bir kimyasal. Dopamin daha dedirsen bir kimyasal. Hep öteye baktırırız. Elinizde bir şey vardı. Şu an elinizden çıkan bilmem ne model telefon var. 2027 yılında yeni model çıkacak. Dopamin onu da istiyorum der. Arabanın daha üst modelini istiyorum der. Serotonin ise bu bana yeter der. Önündekine baktırır ve ondan keyif almaya bakar. Yani o yemeğin lezzetini alır. Önünde bir İskender kebap var. Dopamin der ki bunu o kadar beğenmedim, ben yanında tatlı da istiyorum. Tatlı oldu ama filanca yerde yediğim daha güzeldi. Hep daha dedirtir. Serotonin ise oh ya ne güzel ya. Buna kavuşamayan çok insan var. Benim önümde güzel bir yemek var. Ben bundan lezzet alıyorum dedirtir yani. Arada bir fark bu. Bir de şöyle bir fark var. Dopamin biraz bireysel bir şeydir. Yani siz hazlı kendi başınıza tadarsınız. Serotonin ise kolektiftir. Şimdi siz bir kitap okudunuz mesela ya da bir film seyrettiniz, hoşunuza gitti. Mutlu oldunuz, dediniz ki ben bu mutluluğu biriyle daha paylaşayım. Arkadaşıma söyleyeyim, birlikte seyredelim. O da okusma kitabı. Serotonin bu kolektiftir. Yani siz önündekinden zevk alırsınız, hoşunuza gider, onu birileriyle de paylaşmak istersiniz. Dopamin ise hep bana der. Yani ben bunun...
2: Dopamin bencil diyebilir miyiz hocam? Bencil.
1: Diyebiliriz. Hatta şöyle diyeyim.
3: dopamin insanın nefs dediğimiz kısmıyla daha alakalı bir şeydir.
2: Nefsimiz.
3: Şükürle ilgili bir şey. Yani şükretmek, minnet duymak, teşekkür etmek, nimetin farkında olmak, şükürle ilgili olan bir şey serotonin dediğimizde. Hal böyle olunca tabii küresel endüstri bazında baktığınızda siz tahmin edin hangisini destekliyordur küresel endüstri?
2: Dopamin. Dopamini. Tabii ki hocam.
3: Çünkü sürekli bir şeyler üretiyor adamlar. Her yeni modelin satması gerekiyor.
2: Tabii ki.
3: Her aptal eşyayı bize takalamaları gerekiyor.
2: Sürekli mutlu olsak zaten mutluluğumuz daim olsa dopamin bize pompalayacakları bir şey olmaz mutlaka. Evet, yani öyle düşünüyorum. Ya arayış içinde olmayız bu sefer. Sürekli mutluluğumuzu kendimiz rahat rahat üretebilsek dopamin pompalayacak bir şeyler bulamazlar diye düşünüyorum
3: Kesinlikle.
2: Ben.
3: Kesinlikle. Arayış zaten. Dopamin arayışın
2: kimliği. Arayışı. Evet.
3: Sürekli dopamin olduğunda sürekli arayış indirmiş. Her türlü ihtiyacınız olmayan şey bile satmaya muktedir oluyor adamlar. Onun için dopamin ulusları diye bir kavram var Handa'nın. Öyle hatta kitap da var. Anna Lemke diye Stanford'dan bir hoca Dopamin Nations diye bir kitap yazmış. Dopamin ulusları. Diyor ki küresel sistem bizi dopamin üzerine şekillendiriyor toplumları. Ve siz sürekli onların ürettiği aptallıkları satın almak durumunda hissediyorsunuz. Serotoninden istemedikleri bir şey. Yani bunu niye tercih etsin?
2: Doğru. Peki nasıl artırabiliriz bu hormonu serotonini vücudumuzda hocam?
3: Şöyle Handa'nın...
2: Hani sağlıklı bir şekilde tabii ki.
3: Evet. Öncelikle şunu diyeyim, vücudumuzda deyince iki tip serotonin var. Bir, bağırsağımızda da serotonin üretiliyor, beynimizde de üretiliyor. Bağırsağımızdaki için basitçe şöyle söyleyeyim, sağlıklı yediğimiz şeyler, bağırsak mikrobiyotamızın sağlıklı olması bağırsaktaki serotonini arttıracaktır. Yani o ultra işlenmişli gıdalardan kaçarsak, biraz daha eski usul yiyecekler, yoğurdumuzu yersek, turşumuzu yersek, daha sağlıklı gıdalarla beslenirsek, abur cuburdan, hamburgerden, koladan, aşırı şekerli gıdalardan kaçarsak, yani mikrobiyotamızı destekleyecek lifli gıdalar, yeşillik, sebze bunları yersek, bağırsağımızdaki bakteriler sağlıklı gelişecek, onlar bağırsağımızda serotonin üretecek. Bu birinci kaynak. İkinci kaynakta asıl şey olan hikaye beynimizde. Şimdi serotonin beynimizde salınan bir nörotransmitter. Hormon diyoruz ama aslında beyin kimyasalı. Yani beynimizde hücreler arasında irtibatı sağlayan bir şey. Aslında biz serotonini kendi tercihlerimizde, hayatımızda yaptığımız şeylere göre salınıp salınmamasına karar veriyoruz. Yani tamamen hikaye bizde bitiyor. Bunu şöyle anlatıyorum. Muhtemelen işte üniversite öğrencilerin olduğu platformlar ya da rehber öğretmenlerimizle toplantılarımızda. İki hikaye anlatacağım size. İkisi aslında birbirinin aynı olayları yaşayan iki kahraman olacak. Biri Hasan Bey. Hasan Bey bir iş adamı. Zengin, imkanları olan biri. Bodrum'da bir tatil planı yapıyor. 5 yıldızlı bir otele varıyor. Bahçesinden içeri giriyor elektrikli arabasıyla birlikte. Diyor ki arabamı şarja takayım. Arabasını şarja takmak için istasyonu görüyor orada. Hemen yaklaşıyor, bakıyor ondan önce bir adam varmış. Sinirleniyor, canı sıkılıyor. Şimdi şarjlı araba kullananlar bilir en az da bir 15 dakika 20 dakika bekleyecek. O kadar beklerken demeye başlıyor Hasan Bey. Sonra arabasını şarja koyuyor. Arabayı şarjdan aldıktan sonra otele giriyor. Tam otelin kapısından o turnikeden geçecekken turnike yavaş dönüyor. Hasan Bey hızlı girmeye çalışıyor. Omzunu çarpıyor Hasan Bey. Bu sefer turnikeye küfretmeye başlıyor. Canı sıkılıyor, sinirleniyor falan.
2: Tabii.
3: İçeri girince onu karşılayan işte görevlilerle buyurun efendim, buyurun efendim sesler arasında. İşte o resepsiyonun olduğu yere varıyor. Orada bakıyor ki orada da bir kuyruk var. 4-5 kişi ondan önce gelmiş. Aslında birkaç dakika bekleyecek fakat iyice siniri artıyor.
2: Tabii.
3: Ya bu kadar da bekletilmez diyor.
2: Üst üste. Üst üste geliyor çünkü gidiyor. Bütün sorunlar onu bulmuş gibi hissediyor.
3: Evet öyle
2: zincirleme.
3: Hissediyor.
2: Evet.
3: Sonrasında işte o anahtarı ya da kartı veriliyor. Yanında ondasa bavulu var. Bir görevli eşlik ediyor. Diyor ki efendim yardım edeyim size bavulunuzu taşırken. Birlikte gidiyorlar. Tam asansörün tuşuna basıyor. Asansör çalışmıyor. Aksilik bu. Asansör bozulmuş, arıza yapmış. İki kat kadar yandaki görevliyle birlikte çıkarken artık Hasan Bey'in siniri, titret, iyice tepeye çıkıyor. Paramızla rezil olduk. Böyle de saçma şey mi olur? Adı 5 yıldızlı otel. Bir sürü şeyler diyor. Odasının içerisine giriyor. Artık keyfi kaçmış. Hemen televizyonu ya da işte elindeki telefonu açıyor. Instagram'da vakit geçirmeye başlıyor. Ya da işte neyse hangi şeydeyse. Ya da işte bir oyun açıyor. Bu şekilde bir otel odasındaki şey bitmiş oldu hikayesi.
2: Tamam.
3: Şimdi aynı hikayeyi bir
2: başka yönden. Kişi.
3: Hüseyin Bey bu da ondan sonra şimdi kendime artık iltimas geçiyorum. İsmim Hüseyin Haydar olunca.
2: Tamam.
3: Hasan Bey biraz negatif tarafı yükledik kendime pozitif tarafı bıraktım.
2: Tabii ki hocam şimdi burada Hüseyin ayrımcılık Bey'de yapabilirsiniz o kadar.
3: Evet. Hüseyin Bey de aynı otele giriyor. Aynı şeyde elektrikli arabasını koymak için bakıyor ki biri bekliyor onu. İşte önden önce biri gelmiş beklemek zorunda kalıyor seviniyor. Diyor ki her otelde şarj istasyonu yok. olmasa ne yapacaktım, bilmem nereye gidecektim. Onun yerine burada hazır var diyor, seviniyor, mutlu oluyor. Hemen artı bir. Sonrasında otele giriyor, o da omzunu çarpıyor, aksilik, o döner kapıya. Ya diyor, niye bu kadar acele ediyorum, herhalde biraz şey yaptım, heyecanlandım içeri girerken diyor. Sonra içeri girince otelde hoş bir koku var. Böyle parfüm kokuları vesaire, ondan sonra otelin verdiği ondan sonra hoş bir, nasıl diyeyim, o koku, atmosfer.
2: Ambiyans, evet.
3: Gösteriyor. Evet. Buyurun efendim, buyurun efendim. İlgi de hoşuna gidiyor. Sonra gidiyor, rezervasyon, işte resepsiyon olduğu yere gidiyor. Birkaç kişi bekliyor, birkaç dakika sürüyor. Sonra kartını alıyor. Yanında bir görevli eşlik etmek istiyor. Gerek yok diyor. Yani valizim çok ağır değil, ben giderim diyor. Sonra asansörün tuşuna basıyor. Asansör bile çalışmıyor. Ya diyor, doktorlar diyor ki azıcık spor yapın. Biz hep asansöre alışmışız. İki kat yürüyoruz, bu bahaneyle birazcık spor yapmış oluruz diyor. İki kat çıkıyor. Sonrasında odasında yatağına uzanıyor. Şimdi hikaye birebir aynı ama tercihler bambaşka.
2: Olumlu düşünmek.
3: Evet, evet. Olumlu düşünmeyle ilgili. Aslında olumlu düşünme dediğimiz o tercihlerin her birinde beynimizde sinir hücreleri soruyor. Hasan ve Hüseyin Bey'e serotonin salayım mı, salmayayım mı? Şimdi Hasan Bey her seferinde salmayacaksın abi diyor. Salma diyor, ben istemiyorum serotonin diyor. Ne salayım diyor, kortizol sal diyor, stres hormonu. Ya da ondan sonra en son yatağa uzandı. İşte Instagram'da, işte bilgisayar önünde vakit geçecek. Ne salayım abi diyor. Serotonin olmayacak ama ne salayım? Dopamin salıyor. Yani her seferinde ya kortizol ya dopamini isteyen bir beyin yapısı, tercihler. Şimdi öteki tarafta aynı hikaye Hüseyin Bey de yaşıyor. Beyninde nöronlar soruyor Hüseyin Bey'e. Serotonin salayım mı? Salma abi diyor. Bir daha soruyor, ona da salıyor. En nihayetinde aynı olayları yaşayan iki kişi farklı şeyleri tecrübe etmiş olabiliyorlar. Yani birinin beyninde serotonin artıyor, ötekisinde çöküyor. Suçlu kim? Olaylar mı? Değil. Değil. Onun tercihleri aslında.
2: Doğru. Tercihlerimizi yönetebilmek, evet, önemli. Her yerde olduğu
3: da. En azından başımıza gelen mutluluk verici şeyleri fark edebilmek gerekiyor. Evet. Serotonin bununla ilgili. Yani önünde bir nimet var. Şimdi nimete şükredememe diye bir problemimiz var. Önümüzdeki şeyi görememe diye bir problemimiz var. Aslında bunun bizim dikkatteki karşılığı farkındalık. Yani farkında olacaksın önündeki o şeyi, güzelliği. Ama bunu fark etmediğinden küslanı nimet demiyor. Görememek, şükürsüzlük, nankörlük. Böyle olursa serotonin beyni de salınmayacak kesinlikle.
2: Aslında gün içinde hep söylüyoruz ya hocam. Olumsuz düşünme, olumsuz olmasın. Olumsuz düşündükçe sürekli, evet, sanki benim başıma geliyormuş gibi düşündükçe gerçekten sizin başınıza geliyormuş gibi bir, evet, hal almaya başlıyor. Bence, evet, beynin işte o dediğimiz diğer tarafı çalışıyor ve bizi sürekli kötü düşünmeye, kötü düşündükçe her şey beni buluyor demeye başlıyoruz.
3: Evet.
2: Hayatımızın bir aslında içindeki, tabii kesinlikle, evet, yaşadığımız günlerle de alakalı. Ben bununla ilgili aslında çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum ama bunu biraz fark etmiş kişilerdenim. Ne zaman, evet, böyle İnsan kötü bir duyguyla uyandığı zaman, hepimiz insanız, olabiliyor bazen yataktan, evet, kalktığımızda hepimiz müthiş full mutlu ya da full enerjili kalkmıyoruz. Ama, evet, onu arttırabilmek için her şeyi yapıyorum, elimden gelen her şeyi. En azından evden çıkıp trafiğe çıkana kadar, işe gidene, evet, kadar. Çünkü ben o halimde kendime tahammül edemiyorum. İnsanların bana tahammül etmesini istemiyorum o şekilde.
3: Çok haklısınız. Aslında işte bu tercih, siz bunu tercih ediyorsunuz.
2: Evet.
3: Yani negatif olmayayım, ben pozitif olayım tercihinde oluyorsunuz. Aslında o bilinçli tercihiniz beyninizde de yansıması oluyor. O beyninizdeki iyi hissetme hormonları artmaya başlıyor. 4 tane iyi hissetme hormonu vardı sizi motive, mutlu, başarılı hissettirir. Bir tanesi dopamin, bir tanesi serotonin. Bir tanesi oksitosindir, ağ kurmayla ilgili. Bir tanesi endorfinler. Endorfinler de endojen, yani vücudun ürettiği morfin cinsi, ağrı kesen, rahatlatan, mutlu hissetmen kimyasal. Aslında siz tercihinizle birlikte bunları arttırmak imkanına sahip oluyorsunuz. Kötü düşünürseniz bunları azaltmış olur.
2: Kortizol artacak o zaman da aslında, evet, vücutta.
3: Aynen öyle olmuş oluyor.
2: Peki o
3: yani
2: zaman...
3: En azından, evet, en azından bunu fark etmemiz gerekiyor. Yani dopamin kökünden çıkıp bir tık öte, yani önümüzdeki nimetin farkına varıp pozitif düşünüp şükredebilmeyi başarmamız gerekiyor. Serotonini almamız gerekiyor. Aslında bence bunun daha üst basamağı da var. Daha üst basamağı, yani Avrupa'da karşılığı, Batı'da karşılığı olmayan bir kavram, bahtiyar olmak.
2: Bizde çok söylenir. Bahtiyarım tabii ki. Evet.
3: Mesut. Onun İngilizcesini gratification. Mutluluğun İngilizcesi var mı? Var. Happy, to be happy, happiness ondan sonra. Yani haz, anlık şeyler. Mutluluk daha uzun vadeli, nimeti gördün, şükrettin, farkına vardın. Hani mindfulness diyor yabancılar. Onların kavramlarına çok da ihtiyacımız yok. Zaten bizde olan bir şeyden bahsediyoruz. Şükür diye bir kavram varken niye mindfulness'a ihtiyacımız var? Yani. Bu ayrı bir şey.
2: Doğru.
3: Şimdi daha üstü, batıda olmayan bahtiyar olmanın dengesini bilmiyor. Şimdi şükürde nimet var, fark ediyorsun, şükrediyorsun. Hayat hep olumlu şeyler de olmayacak. Bazen de tabii sıkıntı ki olacak. Bazen üzüntü olacak, hastalık olacak, yakınını kaybedeceksin. Ya da ne bileyim negatif bir şey yaşayacaksın. Bahtiyar olmak da

0: hissediyordur diyorlar. Şimdi adam bilir, o sporu yaptığınızda, hamladığınızda evet acı hissedersiniz ama o acıya yüklediğiniz mana başkadır. Dersiniz ki bu acı aslında kasların gelişmesi demek. Yani o işte kol kasları, bacak kasları kuvvetlendiği için acı hissediyorum. O zaman bu güzel bir şeydir. Hatta o anlamaktan zevk alır insan. Şimdi hikayeye baktığınızda bahtiyar olmak dedik ki illa şey değil. Bakın acıdan bile zevk almak mümkün. Çünkü evet, ona yüklediğiniz mana başka. Şimdi duygusal olarak da insan bazen acı çektiği bir sıkıntı yaşıyor. Hani aynı vücut salonu gibi düşünürsek. Dünya hayatı da bir vücut salonu gibi. Duygular için bazı sıkıntılar. Mesela bir akrabanızdan bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir arkadaşınız sizi üzecek bir şey yapıyor. Nasıl baktığınız önemli. Yani siz buna derseniz ki ben duygularım gelişiyor, duygu kaslarımı geliştiriyorum, ben ondan sonra daha olgun bir insan olacağım, ahlakımı güzelleştireceğim gibi bir mana yüklerseniz aynı acıyı hissetmezsiniz. Hatta bundan pozitif şeyler de alma şansınız var. Bunu da sağlayacak olan şey aslında o hakikaten şey yani İslam ahlakını gerçekten iyi bilmek.
1: İyi bilmek.
0: İmam-ı Azam Hazretleri ne diyorlar ki, sizi biri dedikodu yapıyormuş diyorlar. Hemen bir tabak meyve alıyor. Bunu o kişiye götür ikram et. Bize yolladığı şartları arttırırsa biz de onun ikramımızı arttırırız diyor. Şimdi hayal edin ben de. Sizin arkanızdan biri konuşsa ne hissederiz? Ben kendimi kötü hissederim. Yani,
1: yani tabii yapıyor, ki. Evet.
0: Ama buna başka bir mana yüklemesi mümkün yani. Ya da mesela bir şehit annesine düşünün. Şehit annesine geliyorlar, mikrofonu uzatıyorlar. Ya bir insan yaşayabileceği en büyük acıdır. Evladını.
1: Kaybetmek.
0: İlişkide evladını kaybetmek. Evet. Vatan sağ olsun diyor.
1: Evet.
0: Yani feda olsun diyor, o cennete gidecek diyor, şehit oldu diyor. Şimdi o yüklediği mana, o inandığı şey onu dopaminle, serotonin çökmesinden koruyor. O sayede hep bahtiyar hissediyor. Yani zorluk karşısında da mutlu hissedebiliyor. Hı. Yani o serotonin çöküşü olmuyor. Bunu sağlayacak olan şey aslında dinini, kültürünü, tarihini iyi bilip yani gerçek doğru bir zihin yapısını inşa etmek. Bu olduğunda aslında serotonin hep yüksek seyredebilir. Hani Hasan Hüseyin Bey'in hikayesinde olduğu gibi. Tercihleriyle, düşünce yapısıyla kendisi serotonini tercih edebilir.
1: Yönetebilir.
0: Hikaye
1: yönetmek, yani. Evet aslında o kadar düşündüğümüz kadar da zor değil bunları yönetmek. Kendimizi evet, tanımak, bilmek, bununla alakalı içimize dönük olmak yeterli. Hocam oksitosin evet, dedik az önce. Evet. Bu da sanırım bağ kurma kimyasala.
0: Evet, oksitosin dediğimiz şey aslında en tipik olarak bir annenin doğum sırasında saldığı beyninden bir kimyasal. Hı. Aslında şöyle söyleyeyim. Olağanüstü bir şey, en yüksek salındığı şey doğum anı. Hmm. O doğum anında salınan oksitosin sayesinde bebekle arasında inanılmaz bir bağ ortaya çıkıyor. Ve düşünün bir bebek acımasız bir alacaklı gibi. Uykusundan alıyor, yediğinde içinden alıyor, her şeyinden alıyor. Fakat anne için bu bir meşakkat gibi gelmiyor. Keyif olarak o bebekle bir bağ kuruyor.
1: Evet.
0: Aslında oksitosin temelde böyle bir kimyasal her insanda var. Sadece anneler değil ama annelerin sözler. Yani bir erkeğin tadamayacağı oksitosin düzeyini sevgisini anneler tadabiliyorlar.
1: Yüksek temel safhada yani.
0: Aynen öyle. En üst safhada. Oksitosin güvenle, şefkatle, bağla, cömertlikle ilgili bir kimyasal olarak biliniyor. Yani bunlarla bağlantı olarak salınan bir insan iyi hissettiren, hani iyi hissetme hormonu diye 4 tane saydığımdan bir tanesi de oksitosin. Öyle söyleyeyim.
1: Peki o zaman araya girerek soruyorum, hani bazen tabii böyle doğum depresyonları, doğum sonrası depresyonlar oluyor ya hocam. O zaman evet, hastalarda oksitosin eksikliği oluyor.
0: Evet, olabiliyor. Hatta bununla ilgili çalışma var. İnsanlar burundan oksitosin verdiklerinde olumlu etkiler ortaya çıkmış. Yani şey bir şey, oksitosin kritik
1: bir şey.
0: Öyle söyleyeyim. Evet.
1: Peki neler yapabiliriz bununla alakalı, evet, arttırmak için? Günlük
0: şöyle,
1: olarak hayatımıza nasıl?
0: Ben söyleyeyim. Mesela bir çocuğun başını okşadığınızda sizde de çocukta da oksitosin artar. Bir kişiyle kucaklaştığınızda, sarıldığınızda, ne bileyim bir arkadaşınızla bir araya gelip göz teması kurduğunuzda bunlar hepsi oksitosini arttırır. Yüzeysel ilişkiden bahsetmiyorum. Göz teması özellikle o kavramı koyuyorum. Mesela sosyal medyada birbirine mesaj yazan insanlarda oksitosin artmaz. Oksitosin kaynağı değil bu yani.
1: Temas lazım oksitosin
0: evet,
1: için.
0: Temas. Yani fiziksel temas olur, göz teması olur. Bunların hepsi oksitosin arttıran şeyler.
1: Anladım.
0: Onun haricinde temas deyince aklıma geldi. Çok ilginç bir şey. Mesela eskilerde şey vardı, bilmiyorum siz hiç oldu mu, tecrübe ettiniz mi? Ağır battaniyeler altında yatarlardı.
1: Şu an hocam biliyor musunuz bilmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma da var ve satışı çok da fazla arttı bu işin. Ağır battaniye evet, ve ağır bu eski tip yorganlar, işte bu satenli evet, babaannelerimizden, ninelerimizden kalma evet, yorganlar vardır ya. Onlara şu an rağbet arttı çünkü ağırlığın altında yatmak insan vücudu için çok daha iyi denmeye başladı ve insanlar bunlara paralar döküyorlar şu an.
0: Aslında oradaki

0: hissettim. Ben şey de direkt bunlar gibi çalışma okumadım ama aslında tipik oksitosin salınımı şeysi var. Yani o temas, o ağırlık, o temas hissi. Yani o hissi hatırlarsınız. Ben şimdi hatırlıyorum bir yaylar evinde. Tabii öyle ki. Ağır battaniye altında yattığım şey. Çocukluğumdaki o hissi unutamıyorum. Bir böyle için ısınıyor, sıcak hissediyorsun. Aslında oksitosinin yaptığı şey temelde bu yani. İnsan ilişkilerindeki oksitosin de aslında onu sağlıyor.
1: Sarıp mesela sarmalanmak da gibi. Evet, hem fiziki hem ruhen, evet.
0: Aynen öyle yani. Ve enteresan bir şekilde Hanım sizi hastalıktan bile koruyor. Bunun gibi çalışma yapmışlar bu pandemi zamanında. Hangi üniversiteyi tam hatırlayamadım ama 46 tane denek üzerinde diyorlar ki, nasıl ikna etmişler bilmiyorum ama size soğuk algınlı virüsü vereceğiz. Bakalım hastalık olmayacak mısınız diye para veriyorlar. Denek olarak kabul ediyorlar. Tabii. Grup içerisinde yapılan şey şu. Bir grup yakın temas aile içerisinde bir çocuğuna sarılıyor ya da ondası ne bir fiziki etkileşim içerisinde. Öteki grupta fiziki etkileşim az, aile içerisinde çatışma var, birbirinden uzak mesafeli. Yani belki hani onu ayarlamıyorlar zaman içerisinde, o 46 kişinin bir kısmı öyle oluyor, bir kısmı böyle oluyor. Sonra bunlar hasta olup olmadıklarını inceliyorlar. Birbirleriyle yakın teması olan, ne bileyim çocuğuna sarılan, eşine ondan sonra sarılan, o yakınlığı kuran insanlarda hastalık riski daha az oluyor, soğuk algınlığı geçirmiyor ya da geçirse bile belirtiler daha az oluyor. Enteresan. Öteki grupta hastalık oranı artmış, hastalık daha ağır seyretmiş. Tipik hani şey yani, oksitosinin immünolojiye yani o bağışıklığa bile etkisi olduğunu gösteren bir ilginç çalışma yani.
1: Gerçekten hocam. Yani işte bunun... Evet. Bunları bilerek hayata devam etmek aslında çok da önemli. Bazen düşünüyoruz bunlar başımıza neden geliyor diye ama vücudumuzda eksik olan bir şeyler olabilir bununla alakalı. Arttırmanın da yolunu bulmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Aslında çok kolay. Bakın temas dedim, işte ne bileyim göz teması dedik ya da mesela cömertlik. Bir kişi iyilik yapmak. İyilik yaparken iki tarafın da şeyi artıyor, oksitosin artıyor. Yani iki tarafın ilgilendiği. Ya da ne bileyim mesela tefekkür çok ilginç bir şey. Çevreye, etrafa, tabiata, alıcı gözle bakmak, tefekkür etmek, oksitosinin doğal kaynaklarından bir tanesi. Bununla ilgili de çalışma yapmışlar. Çok değişik gelmişti bana çalışma okuduğumda. Katılımcılara diyorlar ki 8 hafta boyunca ormanda 15 dakika yürüyüş yapacaksınız diyorlar. 15 dakika fazla değil. Birinci gruba diyorlar ki buna tefekkür grubu, huşu grubu diyor çalışmacılar. Kulağında kulaklık olmayacak. Tabiatta yürüdükten sonra işte o çiçeğe yakından bakacaksın, böceği inceleyeceksin ve 15 dakika yürüyüş bittikten sonra bir selfie çekeceksin diyor. İkinci gruba diyorlar ki siz de 15 dakika yürüyün ama lay lay yok. Kulağında kulaklık olsun. Hiçbir yere bakma, istediğin gibi git. Ona da selfie çekeceksin diyorlar. İki tarafın çektiği selfie'leri karşılaştırıyorlar. Fark olacak mı diye. O tefekkür eden çevreye bakan grubun selfie'lerinde kendileri küçük çıkıyor. Tabiatı kocaman çekiyorlar. Şu ağaçları, manzarayı kocaman, kendini küçük. Bir tarafta hani o tefekkür etmeyen lay lay lan grubu diyeyim yani. O grupta ise kocaman bir kelle var yani. Kocaman bir kafa var. Çevre yok. Hiçbir şey yok yani. Şunu fark ediyorlar. Bu iki grubun duygu durumları arasında da fark var. İki grup arasında stres seviyelerinde o tefekkür grubunun stres seviyesi azalmış. Sosyal ilişkiler iyileşmiş. Tatmin hissi artmış. Mutluluk hissi artmış. Hatta bunu savaş mağdurları üzerinde de yapıyorlar. Yani savaştan çıkmış, travma sonra stres bozukluğu olan kişilerde de yapıyorlar bu deneyi. Birçok duygu durumu iyileşiyor tefekkür grubunda. Yani o tabiatta kurduğu bağ da oksitosini arttırıyor. Çok daha ne bileyim daha tatmin hissetmesini sağlayacak şeylere sebep oluyor. Yani çok da zor şeyler değil. Bakın etrafı alıcı gözle bakmak diyoruz, göz teması diyoruz, insanlarla yakınlık diyoruz. Yani aslında yapabileceğimiz şeyler yani bunlar neredeyse. Ama yapmadığımızda, izole olduğumuzda, insanlardan kopuk olduğumuzda, sadece irtibatı mesajla, SMS'le, işte Instagram'la, dizemlerle sağladığımızda bundan mahrum kalmış oluyoruz ne yazık ki.
1: Maalesef ki hocam. Stres hormonundan bahsetmeden geçmeyelim o zaman hocam. Biraz da kortizolü açalım. Çünkü hepimizin küçücük çocuğu çevirseniz stresle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Şu an stresliyim diyen küçücük çocuklar görebiliyorsunuz. Hem bizim için hem çocuklarımız için bence bir etken gibi geliyor bu aşırı stresli halimiz.
0: Kesinlikle. Modern dünyanın aslında şeysi gibi şu an kortizol. En çok salmayı sevdiğimiz beyinlerimizde kimyasal kortizol yani gerçeğe gerçek. Yani sürekli biz kortizolu tercih ettiğimiz bir hayatta yaşıyoruz. Aslında kortizol kötü bir şey değil. Bizi savunmaya yönlendirecek bir mekanizmayı tetikliyor. Mesela bir zebraya bir aslan saldırdığında zebranın kortizolü artar. Zebranın bacaklarına kan gider, zebranın gözleri dört açılır. Zebra var gücüyle hayatta kalmak için koşar. Ama aslandan kurtulduğunda kortizol normalleşir. Hiçbir şey yoktur. Gayet normal. Şimdi bizde de Normal artık. Peşimize bir köpek takıldı, kortizol artsın. Karşıdan karşıya geçiyoruz, kortizol artsın. Gerçekten biz hayatta kalmayı yönlendirecek bir şey varsa, bir problemle karşılaşıyoruz, kortizol artsın. Ama biz modern dünyada sürekli kortizole maruzuz. Yani böyle 45 dakika değil, günlerce, haftalarca, aylarca kortizol altında eziliyoruz.
1: Tabii.
0: Mesela sabah uyandığınız anda ilk işiniz, misal alışkanlık olarak Instagram'ınızı kontrol ediyorsunuz. Kötü bir haberle karşılaştınız, kortizol arttı. Yani normalde sabah da kortizolün artması için bir sebep yoktu ama arttı. Mesela bir fotoğraf gördünüz, samimi bir arkadaşınız bir organizasyon yapmış, doğum günü şeysi yapmış. Hı-hı. Fakat sizi çağırmamış. Canı sıkıldı, akşama kadar oldu. Kortizolünüz yüksek.
1: Doğru.
0: Ya da bir erkek çocuğu mesela bilgisayar oyunu oynuyor ve vuruyor, vuruluyor, adam öldürüyor, savaş sahneleri içerisinde. Aslında kortizolünü arttırıyor sürekli. Yani sanki bir gerçekten savaşlarmış gibi beyin gerçekten sanal ayırt edemez. Sanki savaşlarmış gibi kortizolünü artıyor. Dikkat edin, çocuk oynarken terliyor, kalp atışı hızlanıyor. Sanki şey gibi, gerçekten bir savaş içerisindeki bir hisse biliniyor. Boşu boşuna kortizolünü arttırmış oluyorsunuz. Ve sürekli her bir uyaran, her bir ne bileyim ses, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, ne bileyim her türlü görsel bombardıman aslında bizim kortizolümüz arttırmış oluyor aynı zamanda. Ve bunun bedeli bizim beynimizdeki bazı yerlerin tahrip olması oluyor. Mesela beynimizin ön lobu, karar verme, dürtü baskılama mekanizmaları tahrip oluyor. Hmm. Ya da hafızanız hipokamp.
1: Deve dışı bırakıyor bildiğiniz yani.
0: Evet. Kullanamıyoruz. Onları öldürüyorsunuz aslında. Yani hani diyoruz ya bunama, unutkanlık, bir sürü sıkıntılar. Aslında biz o kortizol yükü altında eziyoruz o hücreleri, öldürüyoruz. Onun yerine beynimizde bir yer var. Amigdala dediğimiz korku merkezi, kaygı merkezi. Biz orayı çalıştırıyoruz. Yani kortizolun en çok etkisi o tarafı aktifleştirmek oluyor. Şimdi bir çocuk düşünün, sürekli kortizol altında, sürekli stres, bilgisayar, Instagram, sosyal medya, TikTok bilmem ne dersen sürekli kortizol bombardımanı altında kalmış. Amigdala sürekli çalışıyor. Kaygını hissedecek, anksiyetesi olacak.
1: Tabii.
0: Öfkesini kontrol edemeyecek. Sürekli savaşma içerisinde gibi hissedecek çocuk. Annesiyle kavga, babasıyla kavga, okulda kavga. Aslında beyninin yanlış tarafını geliştirmiş oluyoruz. Olan hikayemiz bu yani.
1: Doğru hocam. Çok da kısıtlı zamanımız kaldı ama endorfinden de bahsetmeden noktalamayalım dedim programımız hocam. Biraz da bundan evet. Bahsedelim dilerseniz.
0: Dördüncü iyi sormalımız endorfindi. Aslında evet. Endojen morfinden geliyor. Yani morfin benzeri beynimizin üretimi.
1: Ağrı kesici.
0: Yapan, ağrı kesici gibi. Hı-hı. Temel şey ise şu anda mesela siz aşırı bir acıyla karşılaştığımızda. Ya mesela çocukken karşılaşmıştım. Bacağımda yani kemik kırığı değil ama kemiği böyle delecek bir darbe almıştım. Hı-hı. İlk anda bir acı hissettim. Sonra o acı kesici verdi. Birden böyle içimde ımık ımık bir tatlı his ortaya çıktı. Hı. Ne oldu diye o zaman anlamadıydım. Şimdi geriye dönerek bakıyorum. Endorfin salınmış beynimde ve o acıyı durdurmuş. Ben de tatlı bir huzur hissi vermiş. Hı. Aslında temelde şu, bir yaralanma anında, bir sıkıntı anında hayatınızı kurtaracak kadar sizi o acıyı hissetmemeye yönlendiren bir kimyasal. Mesela savaşta bir asker yaralanıyor fakat hala mücadele edebiliyor. Ya da bir ani yaralanmanız oldu, hastaneye gidecek enerjiyi buluyorsunuz kendinizde ya. Endorfinin sağladığı şey bu. Yani o acıyı dindiriyor ve size tatlı bir mutluluk hissi veriyor. Temelde olan şey bu. Ama tabii endorfin için yaralanmaya lüzum yok. Endorfin çok basit salgılama yolu gülümsemek anlamı. Yani gülüyoruz ya, bazen mekanik bile olsa hani fotoğraf çekerken gülümse deniyor ya. Bazen o gülümseme bile bizim beynimizdeki endorfini, serotonini, diğer hormonları arttırmış oluyor. Yani tipik olarak bizim yavrucağımız en güzel şey kendimizi yaralayarak değil ama o endorfini tatmak istiyorsak yüzümüzden o tatlı tebessümü eksik etmeyeceğiz. Hayata pozitif bakıp gülümseyerek bakmayı öğreneceğiz ki o endorfin ya da diğer hormonları artmış olsun.
1: Aktif edelim. İyi evet, hormonları anladım. Aktif edelim, kortizolü de sınırlı tutalım. Tabii ki vücudumuzun evet. ihtiyacı var ama dedik onu evet. da sınırlı tutmakta ve ele geçirmemesi için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor vücudumuzu.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: İçinde olduğunu vurgulayan Çelik, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
4: Son siyasi tartışmaları yakinen takip ediyoruz. CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Öncelikle şunu sormak isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son halkasında listede yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya hakkındaki işlemlerin yurt dışında bulunması nedeniyle gecikmeli olarak yürütüldü. Adli tıp kurumuna götürülen ünlü oyuncu saç ve kan örnekleri verdikten sonra serbest bırakıldı. Sığmadık şehirlere,
5: şiirlere taştım. Her türlü şiddeti en yakınına gözlerini bile kırpmadan uyguluyor. Onların ruhlarını paramparça ediyor.
6: Getirecek misin sana?
7: Sağ ol, kolay gelsin.
8: Yurt dışındaydı, döneceğim, sorun yok demişti. Dediğini yaptı. Türkiye'ye ayak bastığı an ünlü oyuncu gözaltına alındı.
5: Beni hapse girmek de korkutuyor.
9: Bir şey söylemek ister misin sen öyle?
7: Teşekkür ederim, sağ ol, kolay gelsin.
8: Şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni isimler dosyaya eklenmiş. Toplam 25 kişinin kapısı çalınmıştı. Gözaltına alınan 24 ünlü isimden kimi ifadesinin ardından serbest bırakılmış, kimi hakkındaysa adli kontrol kararı verilmişti. Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan'sa tutuklanmıştı.
5: Keşke bir ayna olsaydı da bir görebilseydin ya yüzünü. Ya. Sevdiği kadına gitmesin diye kelepçe taktıran psikopat mı söylüyor bunu bana?
8: Listede adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı. Jandarmaya ifade verdi. Sarıkaya sağlık kontrolünden geçirildi.
9: Bir şey söylemek ister misin sen öyle?
7: Teşekkür ederim, sağ ol, kolay gelsin.
8: Sonra adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdi.
10: Vazgeçtim göflerinden.
8: Ünlü oyuncu serbest bırakıldı.
3: Değerli izleyenler, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Örgütün seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknotları adeta paralı olarak kullandığı tespit edildi. Bu yöntemle milyonlarca lira aklandığı belirlendi. İşte detaylar.
1: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
10: İyiyim baba.
8: 21 ilde düğmeye basılmış, yasa dışı bahse büyük bir darbe vurulmuştu. O soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Örgütün kullandığı yöntem PES dedirtti.
11: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun!
8: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmaya ait çarpıcı detaylara ulaşıldı.
1: Rasim Bey, üstündeki milyonlarca liralık para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
11: Valla ben öyle bir hareketli yok, yanlış anlaşılma var.
8: 200 milyar liralık şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı. Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün kara parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları üzerinden akladığı belirlendi. Örgütün kullandığı yöntemse dikkat çekti.
11: 143 Zafer Sağçek.
8: Seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotlar kurye, kuyumcu ve döviz büroları arasında adeta parolu oldu. Polisin teknik takibine göre kuryeler ellerindeki 5 lirayı göstererek döviz büroları ve kuyumculardan milyonlarca lirayı valizlerle teslim aldı.
12: Ertem, Allah senin belanı versin.
8: Aklanan para döviz, altın ve Türk lirasına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldı. İşletmelerin bu para trafiğinden %10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
11: Acılı Adana ister misin?
8: Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırıldığı belirlendi. Operasyonda el konulan kuyumcu ve döviz bürolarına kayyım atandı. Ekipler örgütün para trafiğine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
3: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı kaldırıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı.
13: Faaliyetlerine son verilmişti. Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararla TMSF'nin kayyum olarak atandığı Can Holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatılmıştı. Kapatma kararı yayınlanan yeni bir kararla yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan faaliyet izinin kaldırılması kararı iptal oldu. Kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince alındığı belirtildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik temasları devam ediyor değerli izleyenler. Her iki tarafta anlaşmanın yakın olduğunu duyururken bir Beyaz Saray yetkilisi imzaların atılmasının günler sürebileceğini söyledi.
8: İran savaşında son hiç olmadığı kadar yakın. Taraflar 60 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması karşılığında nükleer müzakere masasına oturulmasını öngören anlaşmanın ne zaman imzalanacağı ise merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın çok yakın olduğunu, Tahran yönetimi de metnin nihai hali üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Beyaz Saray'dan bir yetkili ABD ile İran arasındaki anlaşma için çok iyi bir noktada olduklarını ancak sürecin tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi. ABD'li yetkili gecikmeyle ilgili olarak İran'daki onay sürecinin uzunluğuna dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin hala sürdüğünü açıklayan yetkili, anlaşmanın bozulması ihtimalinin hala olduğu uyarısında bulundu. Anlaşmaya ilişkin olarak İran tarafından da yeni açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkedeki onay sürecine dikkat çekti. Ülkede hiçbir karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve dini liderin izni olmadan alınmayacaktır dedi. İran'da dini lider ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi dış politika karar sürecinin en üstünde yer alıyor. Konseyin kararları dini liderin onayından sonra yürürlüğe giriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaide ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ödeme şartı talep eden İran bu isteğinden vazgeçti. Bekaide, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesinin olası anlaşmanın bir parçası olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir taslak çerçeveye ulaştıklarını ancak hiç kimsenin ABD ile İran arasında bir anlaşmanın an meselesi olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar tüm hızıyla sürerken Hürmüz Boğazı'ndan da normalleşme sinyalleri gelmeye başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 24 saat içinde petrol tankeri ve ticari gemilerinde aralarında bulunduğu 33 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu. Söz konusu gemilerin donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ifade edildi. Bu açıklama akıllara ABD Hürmüz ablukasını hafifletiyor mu sorusunu getirdi.
3: Ve İsrail sonunda itiraf etti. Canavarlaşıyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Yahudi toplumunda kendilerinden başka kimseye aktaramayan korkunç bir vahşetin yayıldığını söyledi.
8: İsrail toplumu canavarlaşıyor. Bu itiraf bizzat İsrail'den geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, İsrail toplumunda kenar mahallelerden merkeze doğru hareket eden bir canavarlaşma sürecinin yaşandığını söyledi. Sözleriyle İsrail kamuoyunu ayağa kaldıran Herzog, toplumda korkunç bir vahşetin yayıldığını vurguladı. Fanatik Yahudilerin, Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarına hedef aldığına dikkat çeken İsrail Cumhurbaşkanı, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin saldırılarının korkunç düzeyde arttığına dikkat çekti. Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir canavarlaşma süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın vahşi davranışlarına maruz kalıyoruz dedi. Herzog'a tepki gecikmedi. Filistin düşmanı, provokatör vekili Itamar Ben-Gvir, İsrail devletinin yüz binlerce vatandaşını canavar olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir iddiasında bulundu. Ben-Gvir'in partisinden diğer bir vekilse, Herzog'un konuşmasının milyonlarca İsrailinin yüzüne tükürmek anlamına geldiğini söyledi.
2: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
14: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
15: Bağdat hayata lezzet katan tat.
16: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadı. O ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
17: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
16: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
10: Reklamları dinlediniz.
18: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
19: Alo alo. Her şey çok güzel oluyor.
18: 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
19: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
18: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
20: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
21: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirmiş üstünü örtmüş.
18: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
22: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: Şimdi reklamlar.
23: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
10: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili

0: Dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Ebu İshak-ı Şirazi rahmetullahi aleyh, beş şey gelmeden önce bu zat buyuruyor ki, bu dünya bir imtihan, gafil olmayalım ki oluruz yoksa pişman. Şu geçen dakikalar belki son anımızdır. Belki şu kıldığımız en son namazımızdır. Yani ahiret ile birkaç dakika kadar aramızda çok kısa, gayet az bir zaman var. Nitekim bir zelzele olacak olsa şu an, bir anda ahirette oluruz hep o zaman. Bu dünya önce yoktu, sonra da yok olacak. İki yok arasında bir hayattır bu ancak. Yani ölüm insana mutlaka gelecektir. Öyleyse onu şimdi geldi bilmek gerektir. Tabiin-i izamın en yükseği olan zat, yani Veysel Karani buyuruyor ki bizzat, yattığında ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında, o senden uzak değil. Bir günde buyurdu ki, dört şey gelmeden önce, dört şeyin kıymetini bilmek lazım iyice. Bir hastalık gelmeden, sıhhatin kıymetini bilip yapmak gerekir günlük ibadetini. Ölüm gelmeden önce kıymetini bu ömrün bilmeli ki pişmanlık olmasın yine o gün. Fakirlik gelmeden de paranın kıymetini bilirse sıkıntıya sokmaz insan kendini. Meşguliyet gelmeden boş geçen zamanların kıymeti bilinirse üzüntü olmaz yarın. Zira o boş vakitte bir Allah dese insan, onunla ağır gelir belki de yarın mizan. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Nitekim buyurdu ki o Hüda'nın Habibi, yaşayın bu dünyada garip ve yolcu gibi. Hadisin devamında buyurdu ki mealen, addedin kendinizi yahut kabir ehlinden. Garip olmak şudur ki hiç kimseyi tanımaz. Her derdini yalnızca sahibine eder arz. Yolcu gibi olmanın şudur ki manası da, gözü olmaz dünyanın malı ve parasında. Bir ahiret yolcusu bilir zira kendini, sokmaz asla kalbine dünya muhabbetini. Kendini ölü gibi addetmek de şöyledir, öldü ölecek gibi ölümü yakın bilir. Yürüyen ölü görmek isterse her kim eğer, Ebu Bekir'e baksın buyuruyor Peygamber. Bu hal üzere olmak kıymetlidir bu dinde. En yüce bir rütbedir hatta Allah indinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Terbiye ve Arefe Günü. Zilhicce ayının ilk 10 gününü ibadetle geçirmenin fazileti hadis-i şeriflerle haber verilmiştir. İlk 9 gün oruç tutmanın sevabı da yine hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Zilhicce ayının 8 ve 9. günlerinin diğer günlerden ayrı bir değeri, kıymeti vardır. Zilhicce ayının 8. gününe terbiye günü denir. Arefe'den önceki gündür. Terbiye günü hacılar Mekke'den Mina'ya çıkar. Terbiye denmesinin sebebi hacıların o gün zemzem suyundan çok içip kanmalarından dolayıdır. Bazıları o güne terbiye denmesi terbiyenin düşünme, tefekkür manasına gelmesindendir demişlerdir. Çünkü İbrahim aleyhisselam Zilhicce ayının 8. gecesi rüyasında oğlu İsmail aleyhisselamı kurban ederken görünce bu rüya şeytani midir, rahmani midir diye o günü düşünceyle, tefekkürle geçirdi. Terbiye gününü oruçla geçirmenin, ibadet yapmanın, günahlardan sakınmanın sevabı büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala ibadetler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılanları daha çok sever. Gecelerinde kırılan namaz, Kadir gecesinde kırılan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih, tehlil, tekbir ediniz. Bir Müslüman terbiye günü oruç tutar ve günah olan söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar. Arefe günü ise Zilhicce ayının 9. günüdür. Arefe gününün de faziletleri hadis-i şeriflerle haber verilmiş, o günde yapılan ibadetlere, tutulan oruçlara kat kat sevap verileceği bildirilmiştir. Arefe gününe hürmet etmek, saygı göstermek lazımdır. Buysa haram işlememek ve ibadet yapmakla olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Arefe gününün gecesi de çok kıymetlidir. Arefe gecesi, Arefe günüyle Kurban Bayramı'nın 1. günü arasındaki gecedir. Yani Zilhicce ayının 9. ve 10. günleri arasındaki gecedir. Arefe gecesini ibadetle geçirenlerin cehennemden azat olduğu haber verilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua tövbe reddolunmaz. Fıtır bayramının ve Kurban bayramının 1. geceleri, Şaban'ın 15. gecesi ve Arefe gecesi. Arefe günü ve gecesini, Kurban Bayramı gecelerini fırsat ganimet bilmelidir. Kurban Bayramı geceleri, Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günlerinden sonraki gecelerdir. Bu 3 güne Eyyam-ı Nahr denir. Bu gün ve gecelerde kandil gecelerindeki gibi kaza namazı kılmalı, tevbe etmeli, Kur'an-ı Kerim okumalı ve çok yalvarıp dua etmelidir. Bu geceleri ihya etmeli, gafil olmamalıdır. Gecenin 1 saatini ihya etmek, yani ibadetle geçirmek, bütün geceyi ihya etmek demektir. Terbiye ve Arefe günü oruç tutacak olanlar, kaza borçları varsa kaza orucuna niyet etmelidir. Nafile ibadete verilen sevap, farz ibadete verilen sevap yanında, denizde damla bile değildir. Borcu olmayan nafile olarak orucunu tutar.
1: Hayatım roman.
2: Ecel gelince.

Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane derler ya, ne kadar doğru. Nerede ne zaman geleceğini hiç kimse bilemez. 1982 yılında İzmir'de askerlik yapıyorum. Askerliğimizin acemi bölüğünü tamamlamış, usta birliğine dağıtımımız yapılmıştı. Ancak yeni birliklerimize gitmeden önce kullanmak üzere 10'ar günlük izin vermişlerdi. Ne kadar sevinmiştik. Aylar sonra ailemize, sevdiklerimize kavuşacaktık. İzinlerimizi kullanmak üzere otobüslerimize binmiştik. Mersin tarafına gidecek olanlar aynı otobüsteydik. Bu kez aynı bölükteki arkadaşlarımız yoktu. Aynı yöne giden her bölükten farklı askerler vardı. Bu da bize yeni yol arkadaşları edinme imkanı veriyordu. Neşe içinde kah türkü söyleyerek, kah sohbet ederek yola koyulmuştuk. Yol boyunca arkadaşlarımız birer ikişer iniyordu. Hepimiz inen arkadaşı uğurluyor, o da otobüste kalanlara el sallıyordu. Böylece epey arkadaş inmişti. Hava da neredeyse kararmak üzereydi. Araçlar farlarını yakmış, her biri ateş böceği gibi parlıyordu. Benim arka koltuğumda oturan arkadaşın köyü oldukça uzaktaymış.

0: Benim memlekete gidip de dönmem için 10 gün yetmez ki ya.
1: Ne yapacaksın peki?
0: İlerideki köyde ablam oturuyor. Ona gideceğim.
1: Ablan da seni görünce kim bilir nasıl sevinir.
0: Sevinir vallahi. Şimdi yolumu gözlüyordur zaten. Ona geleceğimi söylemişti. Kaptan!
2: Evet.
0: Ben az sonra ineceğim.
2: Tamam, oldu.
0: Hadi hepinize uğurlar olsun.
1: Sağ ol. İnşallah bir gün gene karşılaşırız. Güle güle.
3: Güle güle.
1: Uğurlar olsun.
0: Hey!
1: Kaptan bir dakika dursana.
2: Ne oldu?
1: Baksana, bizim az önce inen asker arkadaş el ederek arkamızdan koşuyor. Ne oldu acaba ya? Bir şey mi unuttu?
2: Bilmiyorum. Belki de yanlış yerde inmiştir. Duralım bir bakalım. Hey askera, yanlış yerde mi indin?
0: Yok canım. Elmaları unutmuşum.
1: Elmalarını mı unuttun de ilahi ya? Allah iyiliğini versin be kardeşim. Ne var yani unuttuysan, biz yerdik onları değil mi?
0: Helal hoş olsun, iyiyim tabii. Ama ne bileyim, birden aklıma gelince koşturuverdim işte.
1: Hadi hadi, madem geldin al bakalım. Tut şunu, tut, düşürme. Başka bir şey unutmadın değil mi?
0: Yok unutmadım. Hadi tekrar uğurlar ola.
1: Güle güle, güle güle. İşte o an hepimizin yüreği parçalanmıştı. Bizim arkamızdan gelen bir kamyon az önce elmalarını unuttuğu için yanımıza gelen arkadaşımıza çarpmıştı. İnşallah yaşıyordur diye dua ederek yanına koşturduk ama ne yazık ki onun parçalanmış cesediyle karşılaştık. Anladım ki onu orada oyalayan elmalar değil, eceliymiş. Şimdi ne zaman bir elma yiyecek olsam bu hadise aklıma gelir. Demek ki ecel gelince gerçekten de baş ağrısı bahane oluyormuş.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki biz zekatımızı Ramazan-ı Şerif ayı gelince veriyoruz. Yani nisap tarihleri Ramazan ayının başlarıymış. Ben diyor zekatı verirken verdiğim kişiye bu zekatımdır demek durumunda mıyım, zorunda mıyım demesem olur mu diyor.
1: Efendim deme mecburiyetimiz yok. Zekatın bir tek farzı var buyuruyor kitaplarda. O da nedir? Zekat malını ayırırken niyet etmektir. Niyet ettim bu seneki zekatımı vermeye. Ne kadar elinde var hesap ettim, şey yaptım falan, altına vurdum, 40'ta birini böldüm. 3 gram zekat, bunu ayırırken 3 gram aldı, tamam, bu zekatım benim. Götürdüm verirken, hediyemdir dedim fakire. Hediyemdir dedim.
0: O kadar.
1: Mahsur yok.
0: Başka bir şey yok.
1: Yani ille bu zekatımdır dememe gerek yok. Peki efendim biz fakir biliyorduk da zengin çıktı. Bir kavle göre yani zahiren tamam bir fakir biliyordu verdi. Zekatı olur mu? Olur buyuruyor.
0: Benim beyim zekatı para olarak veriyor. Devir yapması gerekiyor ama diyor bunu yapmıyor. Bu işten de anlamıyor yani şeyi de yok diyor. Merakı da yok. Ama diyor para olarak veriyor. Ben diyor onun haberi olmadan zekatının devrini yapsam olur mu?
1: Haberi olmadan olmaz. Çünkü zekat sahibi o. Sadece ya böyle bir durum var. Sen beni vekil et de ben hallediveyim der. Ondan bir umumi vekalet alır. Ondan sonra tekrar vekalet almasına gerek yok. O zaman ne kadar zekat verdi mesela diyelim ki 3.000 lira. Altın gram 1.000 lira, 3 gram altın. Bilen bir fakirle. İskat kadınlarla olmuyor. Salih 5 vakit namazını kılan ve buna inanan fakir erkeklerle oluyor. Ama zekat devri saliha bir hanımla namaz kılan 5 vakit namazını kılan bu meseleyi bilen bir hanımla
0: fakir şekilde olmak kaydıyla
1: olabilir. Olabilir. Evet.
0: Cemaatle namazda bazı imamlar neredeyse rüküye vardıktan sonra, secdeye vardıktan sonra tekbirleri söylüyorlar. Bunun bir mahsuru var mı? Bazen diyor evde biz kılarken de diyor böyle oluyor diyor.
1: Namaz olur da ama mesela diyelim ki rükudan özür dilerim rükudan kalktı semallahülmenam dedi. Kıyamdan secdeye gidecek Allahu Ekber diyerek gider. Orada başlar bu. Yoksa secdeye varınca Allahu Ekber demez. Ve hatta kıyamdan rüküye hemen daha elleri berişen Allahu Ekber diyerek gider. Doğrusu kitaplarda böyle yazıyor. Bunun doğrusu bu. İmam böyle yapmıyor. Ben ne yapalım? Dövecek halimiz yok adamı. Ha seni dinlerse ya ben kitapta okudum böyle böyledir. Bir defa söylersin. Yok. İmam bilgisi taslar bazıları. Senin bildiğin kadar bizim unutmuşluğumuz var diyenler oluyor.
0: Ya da çok biliyorsan gel sen yap imamlığı falan.
1: Ha öyle diyorlar.
0: Derler.
1: Öylelerine zaten aynı şekilde söylenmez. Ama doğru sözü kabul eden varsa ki vardır. Yani çünkü hepsini aynı şekilde aynı kaba koymak, aynı

0: iftidah tekbirini aldı, ellerini bağlamadı henüz. Üstünü başını düzeltti, sağa sola şöyle bir oynadı falan. Ondan sonra o arada mikrofon düştü, onu düzeltti. Sonra elini bağladı. Sonra yine ellerini saldı falan. Sağını solunu gene böyle saçını falan oynadı. Bunun bu uygun bir şey midir? Yani biz bir Hanefi mezhebinde değil. Hacı Maliki falan mıdır o? Hanbeli midir?
1: Hanbeli mezhebinde elleri sağlık, salık olarak durmak sünnettir. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam elleri salık halini ölçü almıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bunların yaptığı, sıkıştırdığın zaman Hanbeli diyor da, yani Hanbeli mezhebiyle alakası yok. Evet. Bunlar kendi uydurduklarına göre yapıyorlar. Dolayısıyla buna itibar edilmez, bunlara ittibat edilmez.
0: Şimdi işimizde de bazıları özellikle söyledi bunu şundan dolayı. Bazı imamlar görüyoruz. Bir türlü namaza geçemiyor adam. Yani ya Allahu Ekber dedikten sonra, sen iftidah tekbirini söyledikten sonra namaz başlamıştır artık yani. Hanefi mezhebindesin büyük ihtimalle de. Dolayısıyla artık sağını solunu oynatıp durma.
1: Değil mi?
0: Cübbesini düzeltiyor, sakalını kaşıyor falan, değişik değişik adamlar. Dinleyicimiz de onu sormuş. Ben diyor sünneti kılarken diyor daha farza geçmedik. İmamı gördüm diyor. Durmadan cübbetini düzeltiyor. İki eliyle diyor falan filan. Bu adamın arkasında namaz kılmayı terk ettim diyor.
1: Doğru yapmış. Çünkü iki elin tek hareketi namazı bozar kavli var. Yani soran da, bu dinleyicimiz de bu hükmü biliyor.
0: Biliyor.
1: Şimdi bunu açıkça gördüğün zaman, onun arkasına durulmaz. Hatta mesela Saadet-i Ebedi dağılmış. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri ve İmam Malik Hazretleri vücuttan, yani deriden kan çıktığı zaman abdesti bozmaz. Hanefi de bozar bu. Diyelim ki Şafii veya Maliki mezhebindeki bir imam eli kanadı. Hadi kamet getirin, namaza duruyoruz. Arkasında Hanefiler var. Hanefi Müslüman bunun arkasında durmaz. Efendim imam kötü oldu. Hayır. Çünkü kendi mezhebine göre bu imamın abdesti yok. Ancak orada bir şey var. Buyuruyor ki bu imam, Maliki mezhebinde veya Şafii mezhebinde, oradan kayboldu. Bir abdest alacak kadar bir yere gitti geldi mesela. O zaman Hanefi mezhebindeki Müslüman der ki, ha bu abdestini tazeledi. Abdest aldı. Hüsnüzhanede namazını kılar ve namazı olur. Niye olur? Çünkü bir kavle göre namaz kıldıranın kendi mezhebine göre eğer abdesti varsa, namazın şartlarına uymuşsa arkasındaki cemaatin namazı sahih olur. Bu kavle göre bu olur. Bunun tersi de olabilir. Mesela diyelim ki imam Hanefi mezhebinde. O anda hanımı geldi falan, orada şey yaparken bir şey verdi. Hanımın elde değdi. Şafii mezhebinde Müslüman vardı. O da gördü bunu. İmam Şafii Hazretlerine göre bunun abdesti bozuldu. Hemen bu Hanefi mezhebindeki imam, hadi kâmet getir de duralım dese, bu Şafii mezhebindeki buna uymaz. Efendim kötü oldu. Hayır, değil ya. Şafii mezhebine göre bunun abdesti yok. Hanefi mezhebindekinin abdesti yok. Dolayısıyla bile bile buna uyamaz. Ama Hanefi mezhebindeki bu Müslüman, hani de ki evine girdi çıktı, o zaman Şafii mezhebindeki Müslüman deminki gibi üstü zanneder. Ha, abdest aldı, tazeledi der ve ittiba eder. Şimdi burada da dinleyicimiz, hani bazılarının hatırına gelebilir. Ya kestirip atıyorsunuz, siz de nereden biliyorsunuz diye hatırına gelenler oluyor. Biz kestirip atmıyoruz. Kitaplarda olanı naklediyoruz. Şimdi açıkça kitaplarda yazıyor ki iki elin bir hareketi namazı bozar. Kavli var. Dolayısıyla bu tutuyor cübbeyi, iki de zıp zıp böyle kapatıyor. Ondan sonra orasıyla oynuyor, burasıyla oynuyor. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki bir rükünde, yani kıyamda bir defa kaşıdın, iki defa kaşıdın, elini kaldı, üçüncü defa kaşıdığın zaman kıyamda.
0: Tek elle
1: ve
0: namaz bozuluyor.
1: Namaz bozuluyor buyuruyor.
0: Bir elin üç hareketi yani.
1: Evet, bir elin üç hareketi.
0: Veya iki elin bir hareketi.
1: Şimdi adam durmadan iki eliyle bir eliyle oyuna, oynayıp duruyor.
0: Evet.
1: Böyle birisine namaz teslim edilmez. Efendim cemaat sevabı var. Ya cemaat değil, namaz gitti. Hangi cemaatten bahsediyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: Olmaz o.
0: Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. Diş dolgusu nedeniyle Maliki'yi taklit ediyorum. Abdest için niyet ellerimi yıkarken başlıyorum. Fakat Maliki'ye uyduğum için yüzümü yıkarken de ne olur ne olmaz diye niyet ediyorum.
1: Ya sizin canım, bir mahsur yok. Merak etme. Yani o dinleyicimiz merak etmesin. Biz de zaman zaman hani kendi aramızda kimse duymasın da kavi olsun diye bir deneyelim. Onun bir zararı olmaz. İnsan içinden geliyor.

0: Bir de kalbinden geçiriyorsun zaten. Her kalbinden geçiriyorsun. Seni engelleyen bir şey de yok. Gusülde Maliki'yi taklit ettiğim için avuç içi avret mahalline değerse diye emin olamıyorum. Bu nedenle gusül abdestiyle namaz kılmıyorum. Banyodan çıkmadan önce ayrıca namaz abdesti alıyorum. Öncesinde almak sünnet olduğunu dinlemiştim ama böyle yapmakta bir sakınca var mı?
1: Yok.
0: Vesvese olmaz mı yaptığı şey?
1: Ha.
0: Yani emin olamıyorum diye. Elim değdiyse.
1: Şimdi oradan girdiyse bu hazır yani. Vesveseye hazır bir pozisyonu var. Burada yakalamasa bile başka bir yerde yakalanır. Yani o kadar da aynı şekilde inceleyip sık dokunmasın. Değdiyse. Açıkta değmediği müddetçe bozulmaz.
0: Yani değdiyse yani. Değmiştir zaten.
1: Tabii.
0: Değmediyse de değmemiştir yani. Onun üzerine gitmeye gidiyor.
1: Şimdi siz öyle şey yapın da. Emir abilerin anlatıyorlar. İşte bir gün Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hem kayınpederleri hem hocalar aynı zamanda. İşte diyor vazifeli Türkiye Gazetesi'nde veya da İhlas'ta çalışan arkadaşlar diyor birisine bir şey götürmüşler falan, ben diyor bunu diyor bilgi olarak diyor hocamıza arz ettim diyor. Hocamıza arz edince diyor tabii çok hassaslardı diyor hocamız. Efendim o kişiye kitap vermişler mi, hediye etmişler mi? Ya ben de bilmiyordum diyor. Efendim herhalde vermişlerdir. Bir sessizlik oldu diyor. Kayıt ciddi bir şekilde karışmamışlar, böyle cevap olmaz. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Herhalde verilmiştir. Böyle cevap olmaz mıymışlar? Ya verilmiştir ya verilmemiştir. Dolayısıyla vesvese de ya değmiştir ya değmemiştir. Herhalde değmiştir. Olmaz öyle şey. Herhalde olmaz. Evet. Herhalde ile başladığın zaman herhalde abdestin de yok. Herhalde sen öğleyi de kılmadın. Herhalde dün de namaz kılmadın. Hepsi gelir arka arkaya. Olmaz o.
0: Türkiye takviminin uygulaması telefonumda yüklü ve bulunduğum ilçenin konumu ayarlı demiş. Neyse oraları geçelim. Dinleyicimiz şunu soruyor. İşte o takvime göre, o saate göre ben diyor 10 saniye kala diyor diğer vaktin girişine namaza başlasam.
1: Olmaz. Olmaz. Çünkü Mustafa Bey o program da hesapla yapılmıştır. Hesapla yapılmıştır. Doğru. O hesaplar rastgele değil. O hesaplar rastgele değil. Hani hilalin görülmesinde de zaman zaman bize itirazlar oluyor ya. Ya şeyde Türkiye takvimindeki de aynı şekilde şeydir. Hesapladır. Hatta bir dinleyicimiz dedi, siz dedi Türkiye takvimini dedi hilali görerek mi yazıyorsunuz oraya? Çıkıyoruz uzaya. Yok öyle bir şey. Hesapladır bu. Hesapladır bu. Dolayısıyla orada hata olmaz.
0: Ya vakit de zaten hani elektrik düğmesi gibi değil.
1: Değil.
0: Hemen tak basıyorsun, karanlık oluyor, gece oldu, açıyorsun sabah oldu, öyle değil yani.
1: Değil. Dolayısıyla onu gözetiriz. Ama şu olabilir. Mesela bulunduğu konum itibariyle onun şeyi esneklik tarafı var mı? Olmaz olur mu? Siz de aynı şekilde o misali veriyoruz. Evet. Verdiğiniz misal doğru. Elektrik düğmesi şak diye gelmiyor bu. Mesela diyelim ki bulunduğu yer biraz çukur. Dolayısıyla orada vakit çoktan girmiştir. Mesela akşam vakti. Çoktan girmiştir. Ha, takvime aynı şekilde daha 30 saniye var, 40 saniye var ama sizin orada girmiş olabilir. Biz bunu İstanbul'dan yakına misal olarak Çamlıca Tepesi mesela daha önce yükseklik olarak şimdi Kayış Dağı alınıyor. Eminönü'ndeki o Kayış Dağı'ndakinden önce girer akşam. Yani oradaki işte 10 saniye önce başlasa diye bir sual sorsa biz buna cevap olarak namazın olmuştur deriz. Çünkü o esneklik mevcut. Yani mutlaka her yerde motomot böyle demek değildir. Ha bu kadarcık payı olabilir. Ama bunu adet haline getirip de işte 10 saniye önce, 30 saniye önce bazıları şey yapıyor, uçta oynuyor. Ya öyle değil ya. Vakti girince kıl, vesvese de etme.
0: Peki daha vakit var diyelim 3-5 dakika. Bu namazına durduğu, selam verdiğinde baktı ki diğer vakit girmiş. Bu namazı olur mu?
1: Bir tek sabah namazı olmuyor. Sabah namazının farzını kılarken güneş doğmuşsa selam vermeden önce o namazı kaza etmek gerekir. Ama öğle namazını kılarken Hanefi mezhebinde iftar tekbirini aldı, niyet ettim öğlenin farzını kılmaya da Allahu Ekber dedi, elini bağladı, ikindi vakti girdi. Vaktinde kılmış olur, devam eder buyuruluyor. İkindiyi kılarken akşam girdi. Ama akşam girmeden Allahu Ekber dedi. İkindinin farzına. Mekruh vakit ama dedi. Ondan sonra akşam girdi. Namazı olmuştur. Akşamı kılarken Allahu Ekber dedi. Yatsı girdi. Oldu buyuruluyor. Olur buyuruluyor. Fakat Maliki ve Şafii mezhebinde öbür vakit girmeden önce sabah hariç. Diğer vakitler için öbür vakit girmeden bir rekat kılma şartı var Maliki ve Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde iftah tekbiri kafidir buyuruluyor. Ha.
0: İş yerinde diyor, depo gibi bir yerde diyor, böyle bir ortamda namaz kılmak durumundayım. Raflar falan var diyor namaz kıldığım yerde, çevremde. Onun üzerinde de malzemeler var. Bazılarının üzerinde diyor yazılar var diyor, kutularda falan diyor. O yazılara gözümüz ilişse namazımıza bir mani olur mu?
1: Olmaz. Merak etmesin. Ben de öğretmenlik döneminde okulun kalorifer dairesi vardı. Ne kaloriferi? Kalorifer diye yoktu o zaman da şey vardı. Kömür. Kömürlüğü vardı.
0: Kömür deposu.
1: Ha, kömür deposu. Oraya gidiyorum. Orada büstler vardı, resimler vardı falan. Başka yer yok. Tozlu mozlu falan, yüzüm gözüm falan da tozlu oluyordu falan. Şey olunca oluyor. Caizdir.
0: Diş dolgusu nedeniyle Maliki'yi taklit ettiğim için 15 yaşında oğlum var diyor. Onunla cemaat yapıyoruz. O diyor bana uyarken, ben imam olunca imama, Maliki imama uyuyorum diye içinden geçirecek mi?
1: Hayır ya, öyle bir durum yok. Mevcut imama diyecek. Maliki, Şafii,
0: cemaatin böyle bir yükümlülüğü yok.
1: Yok, yok.
0: İmamın var mı? Yani hayır. Arkamda
1: ben Hanefilerin imam olmaya, Şafii'lerin, öyle bir şey yok. İmamın da yok böyle bir şeyi. Sadece imamın dikkat edeceği, mesela diyelim ki cemaati değişik mezheplerden olan cemaatlerden oluşuyorsa, bu Hanefi mezhebinde bile olsa, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinin abdesti bozan, guslü bozan, namazı bozan hallerinden sakınması lazım.
0: Evet.
1: Halise bu kadar.
0: Son olarak da dinleyicimizin bir sorusu daha var. O diyor ki ben diyor imam oluyorum bazen işte evde falan diyor. İmamın diyor Rabbena lekel hamd dedikten sonra diyor özür diliyorum. Semiyallahu lümen hamide dedikten sonra diyor Rabbena lekel hamd demediğini biliyorum diyor.
1: Tamam, doğru.
0: Ama demez. Diyor ben diyor alışkanlık olmuş diyor, bazen içimden böyle geçiyor diyor.
1: Namaza zararı olmaz.
0: Cemaatin namazına da bir zararı.
1: Evet, olmaz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: gelecek. Önemi ve itibarı eşsiz olacak diyor Trump Truth Social üzerinden dakikalar önce yaptığı açıklamasında. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Her iki tarafta anlaşmanın yakın olduğunu duyururken bir Beyaz Saray yetkilisi imzaların atılmasının günler sürebileceğini söyledi.
1: İran savaşında son hiç olmadığı kadar yakın. Taraflar 60 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması karşılığında nükleer müzakere masasına oturulmasını öngören anlaşmanın ne zaman imzalanacağı ise merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın çok yakın olduğunu, Tahran yönetimi de metnin nihai hali üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Beyaz Saray'dan bir yetkili ABD ile İran arasındaki anlaşma için çok iyi bir noktada olduklarını ancak sürecin tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi. ABD'li yetkili gecikmeyle ilgili olarak İran'daki onay sürecinin uzunluğuna dikkat çekti. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin hala sürdüğünü açıklayan yetkili, anlaşmanın bozulması ihtimalinin hala olduğu uyarısında bulundu. Anlaşmaya ilişkin olarak İran tarafından da yeni açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkedeki onay sürecine dikkat çekti. Ülkede hiçbir karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve dini liderin izni olmadan alınmayacaktır dedi. İran'da dini lider ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi dış politika karar sürecinin en üstünde yer alıyor. Konseyin kararları dini liderin onayından sonra yürürlüğe giriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ödeme şartı talep eden İran bu isteğinden vazgeçti. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesinin olası anlaşmanın bir parçası olacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bir taslak çerçeveye ulaştıklarını ancak hiç kimsenin ABD ile İran arasında bir anlaşmanın an meselesi olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti. ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar tüm hızıyla sürerken Hürmüz Boğazı'ndan da normalleşme sinyalleri gelmeye başladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu 24 saat içinde petrol tankeri ve ticari gemilerinde aralarında bulunduğu 33 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu. Söz konusu gemilerin donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ifade edildi. Bu açıklama akıllara ABD Hürmüz ablukasını hafifletiyor mu sorusunu getirdi.
0: Parası olan, birikim yapan vatandaşın gözü kulağı bugün de ekrandaydı. Altın yeni haftaya hızlı başladı. Yükseliş %1'i aştı. Peki piyasaları ne tetikledi, ona bakalım.
1: ABD Başkanı Trump İran'la pazarlıkta arayı düzeltiyoruz, Hürmüz Boğazı açılacak mesajı verince doların havası söndü. Brent petrol 95 dolara kadar geriledi, altına talep arttı. Ons altın %1,1 değer kazandı. 4559 dolara yükseldi. İç piyasadaysa gram altın 6740 lira seviyelerine kadar çıktı. Barış rüzgarları petrol piyasasını ise fena vurdu. Petrol fiyatları son 2 haftanın en dip seviyesine geriledi. Petrolün düşmesiyle enflasyon patlayacak, faizler yüksek kalacak korkusu bitti. Bu durum sadece altın değil, gümüş, platin ne varsa hepsi için can suyu oldu. Gümüşteki artış %3'lere dayandı. Bu arada Amerikan Merkez Bankası'na Kevin Warsh adında yeni bir başkan geldi. Koltuğa oturur oturmaz piyasalar karıştı. Warsh, yüksek benzin ve savaş gölgesinde göreve başladı. Piyasalar yeni hamleleri bekliyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tartışmaları yakinen takip ettiklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu vurgulayan Çelik, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Son siyasi tartışmaları yakinen takip ediyoruz. CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük. Öncelikle şunu sormak isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının son halkasında listede yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı. Sarıkaya hakkındaki işlemlerinin yurt dışında bulunması nedeniyle gecikmeli olarak yürütüldü. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ünlü oyuncu saç ve kan örnekleri verdikten sonra serbest bırakıldı.
3: Her türlü şiddeti en yakınına gözlerini bile kırpmadan uyguluyor. Onların ruhlarını paramparça ediyor.
4: Keselim sen bana.
1: Yurt dışındaydı. Döneceğim, sorun yok demişti. Dediğini yaptı. Türkiye'ye ayak bastığı an ünlü oyuncu gözaltına alındı.
3: Beni hapse girmek de korkutuyor.
5: Bir şey söylemek ister misin Serenay
1: Hanım? Şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni isimler dosyaya eklenmiş. Toplam 25 kişinin kapısı çalınmıştı. Gözaltına alınan 24 ünlü isimden kimi ifadesinin ardından serbest bırakılmış, kimi hakkındaysa adli kontrol kararı verilmişti. Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşansa tutuklanmıştı.
3: Keşke bir ayna olsaydı da bir görebilseydin ya yüzünü. Ya. Sevdiği kadına gitmesin diye kelepçe taktıran psikopat mı söylüyor bunu bana?
1: Listede adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı. Jandarmaya ifade verdi. Sarıkaya sağlık kontrolünden geçirildi.
5: Bir şey söylemek ister misin Serenay?
6: Sağlık, kolay gelsin.
1: Sonra adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdi.
7: Vazgeçtim göflerinden.
1: Ünlü oyuncu serbest bırakıldı.
0: Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Örgütün seri numarası belirlenmiş 5 liralık banknotları adeta parola olarak kullandığı tespit edildi. Bu yöntemle milyonlarca lira aklandığı belirlendi. İşte detaylar.
8: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
9: İyiyim baba.
1: 21 ilde düğmeye basılmış, yasa dışı bahse büyük bir darbe vurulmuştu. O soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Örgütün kullandığı yöntem PES dedirtti.
9: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. Allah gözünüzü doyursun!
1: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmaya ait çarpıcı detaylara ulaşıldı.
7: Rasim Ozan Kütahyalı'ndaki milyonlarca liralık para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
10: Valla ben öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
1: 200 milyar liralık şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı. Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün kara parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları üzerinden akladığı belirlendi. Örgütün kullandığı yöntemse dikkat çekti.
11: 143 Zafer sana çek.
1: Seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotlar kurye, kuyumcu ve döviz büroları arasında adeta parolu oldu. Polisin teknik takibine göre kuryeler ellerindeki 5 lirayı göstererek döviz büroları ve kuyumculardan milyonlarca lirayı valizlerle teslim aldı.
12: Ertem, Allah senin belanı versin.
1: Aklanan para döviz, altın ve Türk lirasına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldı. İşletmelerin bu para trafiğinden %10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
13: Acılı Adana ister misin?
1: Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal post sistemleri, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırıldığı belirlendi. Operasyonda el konulan kuyumcu ve döviz bürolarına kayyım atandı. Ekipler örgütün para trafiğine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
0: Türkler dahil Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara sınır işkencesi. Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırında Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara uygulanan yeni kontrol sistemi kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğuna yol açtı.
1: Sınır kapısında Avrupa Birliği eziyeti. Türkler dahil Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlara sınırda dijital kontrol sistemi uygulanmaya başlaması krize yol açtı. Kısaca EES denilen Avrupa giriş çıkış sisteminin başlatılmasıyla Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Schengen sınırlarına giriş ve çıkış yapan Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yolcular dijital sınır kontrol sistemiyle kayıt altına alınıyor. Vize muafiyeti olanlar bile dijital kontrolden kurtulamıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan'ın Evzoni sınır kapısı yeni sistem yüzünden kaosa sahne oldu. Çoğunlukla Avrupa Birliği üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova gibi ülkelerin vatandaşlarının geçiş yaptığı sınır kapısında rekor bir araç kuyruğu oluştu. Yeni uygulama 20 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Artık Avrupa Birliği üyesi olmayan her yolcu ilk girişinde parmak izi vermek ve yüz taraması yaptırmak zorunda.
0: Antalya'da
14: TGRT FM Haber.
15: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-23, Ankara 10-22, İzmir 15-30, Bursa 14-26, Konya 13-21, Afyon 9-21, Denizli 15-27, Antalya 18-26, Adana 18-29, Zonguldak 14-21, Samsun 14-22, Trabzon 15-20, Kayseri 9-22, Erzurum 4-16, Gaziantep 13-25, Diyarbakır 11-24 ve Şanlıurfa 16-27 derece.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün efendim 25 Mayıs 2026 Pazartesi, haftanın ilk günü sizlerle beraberiz efendim. Artık birikmişlikler var tabii. Cumartesi, pazar mutlaka bir olayları, gündemi bizi takip ettiniz değil mi? Konuşmak gereken birçok şey vardır efendim. Bu arada tabii ülkede bir bayram havası da var. O bayram havası da efendim esiyor. Öbür tarafta tabii tatil emekçileri de var efendim. Bayramlarda efendim durmadan efendim dinlenmeden çalışanlar var. Ne yapacaksınız yani? Onlar da çalışacak. Hem ekmeklerin peşinde hem de şehirlerimizin tabii kasabalarımızın gülleri çiçekleri içinde adam bir bardak çay içmek istiyor. Kahve içmek istiyor. Bir iki arkadaşıyla bir yerde oturmak istiyor değil mi yani? Efendim her taraf kapalı. Ne yapsın adam ya, böyle bir şey mi olur yani? Adam Sultanahmet'ten gezerken bir yerde oturacak kardeşim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız efendim. Bekliyoruz, bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyoruz.
2: İyi günler Ataullah Bey.
1: Müberra Hanım merhaba, sizsiniz galiba.
2: Evet benim.
1: Neyi oldu? Ta Balıkesirlerden arıyorsunuz valla.
2: Ta Balıkesirlerden arıyoruz. Burada hava biraz böyle ılıman gibi oldu.
1: Bugün de İstanbul'da çok sıcak. Çok güzel bu.
2: Evet burası da güzel bugün. Ataullah Bey.
1: Buyurun.
2: Şimdi bu İsrail Cumhurbaşkanı canavarlaşıyoruz her gün
1: tabii
2: demiş.
1: Evet.
2: Bunu da İsraillerden tepki gelmiş.
1: Tabii.
2: İyi olmuş da söylemiş Ataullah Bey.
1: Allah-u Teala söyletmiş. Ben hiçbir dönemde insanların Yahudilerden, Musevilerden, bu Siyonistlerden bu kadar nefret ettiğini görmemişim.
2: Evet, yani kendi halkı kendinden nefret ediyor. Yani evet, hükümetten nefret ediyor.
1: Evet.
2: Ataullah Bey.
1: Bütün Yahudilerin bu adamdan nefret etmesi lazım ya. O imajı şey yaptı, yerle bir etti ya.
2: Evet, yerle bir etti.
1: Evet.
2: İnşallah şu Netanyahu da yerle bir olur da.
1: Tabii inşallah ya. Bölgeye huzur gelir ya.
2: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu geldi.
1: Evet, Kemal Bey burada artık. Ben Kemal geldim diyor yani.
2: Evet, şimdi bakalım Ekim Partisi traktörü doğru sürebilecek mi?
1: Ekim Partisi açılımı nedir onun? Ekrem Bey Partisi gibi bir şey herhalde diyorlar.
2: Ya bilmiyorum, herhalde öyle bir şey. Ekim Partisi.
1: Evet.
2: Yani Ataullah Bey.
1: Partinin ismini de yani merkezine koydu, evet.
2: Evet, şimdi bir daha duydum bu gıda ürünlerine el konmuş.
1: Ha.
2: Tarihleri değiştirip satıyorlarmış.
1: Evet.
2: Ataullah Bey, bunlar olmasın artık, bunları iyice bir denetlemek lazım.
1: Evet. Çarşı Ataullah, pazar sağlığımızla oynamasınlar efendim.
2: Evet, sağlığımızla oynamasınlar. Şimdi tarihlerini değiştirip satıyorlarmış.
1: Tabii. Ya.
2: Ya böyle şeyler olmasın.
1: Evet. El insaf diyelim efendim. Uygun bir şekilde satsınlar, kalmasın raflarda yahu.
2: Evet, peki bu tarihi geçmiş ürünleri o satan kişiler çoluklarına çocuklarına yediriyorlar mı
1: olur
2: acaba?
1: Mu canım öyle şey? Allah Allah, yedirir mi hiç adam?
2: Yani ya. GDO'lu ürünler, domuz kaynaklı ya, affedersiniz
1: tabii,
2: şeyler, bunlar olmasın artık Ataullah Bey.
1: Bence de olmasın. Allah akıl fikir versin, vicdan versin. Yani adamlar para kazanmak adına ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapıyorlar, sağlığımızla oynuyorlar efendim.
2: Evet, sağlığımızla oynuyorlar. Kurban pazarlarında bir hayli kalabalık var.
1: Yoğunluk var. Çok iyi satılıyormuş. Alanda çokmuş müşteri. Biraz önce bir arkadaşımız şey yaptı. Dedi ki ya ben kurban aldım ama adam diyor ki bana hesabıma gönder. Yani öyle isteniyormuş. İşte 50 kurban mı getirmiş ne? O da diyor ki ya benim böyle bir hesabım da yok internet ortamında. Bir arkadaşının hesabından gönderdi 45 bin lira. Herhalde dana almışlar. Orada yazdı işte filancanın kurban parası. Not da düştüler yani. Yoksa herhalde takip ediliyor, kontrol ediliyor.
2: Evet.
1: Evet.
2: Bu partinin kurucusu ne der biliyor musun? Ekin ektim çöllere, yoldurmadım ellere.
1: Tam da öyle hakikaten. Yoldurmadım evet. Ellere olur o parti. Evet.
2: Evet Atallah Bey, çok teşekkür
1: ben
2: ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurun efendim.
0: Atallah Bey, yeni güzel haftalar olsun efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Bernil'e, gurbete, bayram hazırlıkları nasıl efendim?
0: Atalı Bey, bildiğiniz.
1: Bir heyecan Atalı var mı efendim de. Berlin'de, Almanya'da, Atalı gurbette?
0: Bey. Yarın zaten Atalı Bey, bugün bayram haritesi zaten. Ora gibi pek olmuyor Atalı Bey. Burada mesela kasaba gidiyorsun şimdi, 2-3 kilo alıyorsun eti, eve gidiyorsun. Çünkü ora gibi pek tat vermiyor şimdi. Bayram günü tabii erken kalkılır, bayram namazına gidilir ama... Tat vermiyor Talat Bey. Şimdi izine girenler çoğu gittiler ama...
1: Gurbette bayram böyle olur. Bayram olmuş neyime, bayram gelmiş neyime, anam anam garibem ha?
0: Atalı Bey, muhalefet için bir şey söylemek istiyorum. Kaç günlerden beri Atalı Bey onları seyrediyor. Biri hançerci, biri de bağıran adam. Ya bunlar kendi aralarında bir seçim yapsalar. Deseler şimdi mesela diyelim, biz şimdi bir dahaki seçimlerde... Başa gelsek ne yapmamız lazım? Şimdi iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Bu ettiklerde muhalefetin yanına kalmaz.
1: Tabii.
0: Ya bu oyuna kavga ediyoruz Atalı Bey. Gündemimizde Türkiye'nin zamanı vakitini boş boşuna harcıyorlar. Sanki bizim başımızda hükümet yokmuş gibi. Orada görseniz sanki seçimi kazanmış gibi. Öbür taraf. Yani bölünmeye kadar gidiyor o parti. Zaten bölünmüş ya. Ne hale gelmiş öyle. Yani adamınızı siz seçmeniz lazım. Oğluna bile söyledim. Bak dedim oğlum, sen televizyonu daha iyi görebiliyorsun. Alman haberine veyahut da yurt dışında bir şey var mı? Çünkü ayıp, rezil bir şey ya. Bunlar olacak şey değil Atalat Bey ya. Evet. Yani bunu şu anda biz yurt dışındakiler duysa, orada hükümetin bizim reisimiz yok mu ya? Ne olacak bunların hali? Yani benim bildiğim Atalat Bey, bunlar 3-4 kişi olur.
1: Yurt dışı duymaz mı? Yurt dışı işte efendim, onlar da sizin Almanya'da da buradan gelmiş, orada kaçak yaşayan FETÖ'cüler, tutucular, bilomum örgüt tabii. Vatan millet düşmanı, efendim, Türkiye düşmanı, onlar da körüklüyorlar efendim. Türkiye'de demokrasi bu durumda, işte şöyle oldu, böyle oldu, darbe oluyor, hükümet darbe yapıyor. Allah Allah. Halbuki şikayetçi olanlar, birbirlerinde davacı olanlar, kavga edenler belli. Sonra da mahkemelik oluyorlar. Mahkeme yol gösteriyor. Tabii canım.
0: Daha önce baba oğul gibiydi, dayı emice gibiydi. Ne oldu bunların ailelerine? Hani birbirini seviyordunuz.
1: Tabii.
0: Evlat baba gibiydiniz, dayı emiceler gibi. İki gün sonra zaten 27 Mayıs 1960. 66 yıl sonra bir darbeyi, belki onlar masum görünebilirler ama dedeler onun zamanı çok onu yaptılar Atalat Bey.
1: Tabii.
0: Şimdi 15 Temmuz gibi olsaydı milletimizin hakikatini daha öğrenemediler.
1: Maalesef.
0: 27 Mayıs 1960.
1: Evet.
0: Ya. Atalat Bey, ben bayramda ben görüşemezsek dinleyicilerimizi...
1: İyi bayramlar diliyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim.
0: Mübarek olsun. Hepinizin.
1: Sağ olun. Sizin de bayramınızı tebrik ediyorum. Gurbetçilerimizin... efendim bayramlarını tebrik ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gelecek bayramlarını. Efendim buyurun. Alo.
3: Atalla Bey, kolay gelsin. Yayınlar.
1: İyi günler diliyorum Erhan Bey. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim ya Atalla Bey.
1: Buyurun efendim.
3: Futbol bitti. Şimdi başka bir müsabakaya başladık.
1: Nedir o müsabaka abi?
3: Ya Atalla Bey. Bu da siyasi müsabaka. Siyasi spor.
1: Evet.
3: Ya Atalla Bey.
1: CHP Kurtuluş Mücadelesi savaşları değil mi? Gördün değil mi sen içerideki durumu? O girişteki ya, o sandalyeler, ya, koltuklar. Aynı. Sanki CHP yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyor.
3: Ya Atalla Bey, yemin eden var ya. Ya
1: düşmanı ya denize döktüler.
3: Ya Atalla Bey, Türkiye'deki bütün partiler bunları örnek alsa ne olacak?
1: Değil mi?
3: Bunlarsa bu devleti nasıl yönetecekler, bizi nasıl yönetecekler? Ya birbirine saygı.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Kavgalı eve kız vermezler diye.
3: Aynen Atalla Bey. Şimdi. Ya kavgalı eve kim kız verir Atalla Bey? Çocuk o kızın başı yanmaz mı?
1: Ya.
3: Ya şimdi Atalla Bey ya bu, ama yani şimdi CHP ya bir kere bana CHP artık çıkıp da işte milletvekili ekran biz Atatürk'ün partisi demesine bundan sonra bana yutturamaz arkadaş. Atatürk'ün partisi diye bir şey yok artık. Bir saygısı, birbirine saygısı yok. Birbirine kavgada koltukların şeyi olmaz. O ona bir şey. Ya Atalat Bey. Bu insanlar bu şekilde bunlar böyle siyaset yapınca bunlar devleti nasıl yönetecek? Bizi nasıl yönetecekler? Ya birbirine saygılar. Birbirlerinin şeylerine hiç saygısı kalmamış. Öbürü başka çalıyor. Peki Şimdi Atatürk'ün partisi dediğim bir partiye saygılı olunmaz mı? O koltuklar haline seçimle gelinmiş, seçimle gidilmiş, kim kazanmış, kim kazanmamış, kim... Ya ben, ya Özgür Özel'in, ondan sonra İmamoğlu'nun, ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun, ya Atatürk Bey, hani Atatürk partisi böyle mi sahip çıkılır?
1: Kılıçdaroğlu peki, ne diyor? Arının gelin diyor. Arınmalıyız
3: ya,
1: diyor.
3: Ya Atatürk Bey...
1: Bu kadar ya, diyor vatandaş diyor sokakta ya da partililerimiz utanıyor artık bu söylentilerden, ya, valizlerden, milyon avrolardan, milyon dolarlardan, sevgililerden, efendim, derin aşklardan.
3: Bir daha ya Atatürk Bey bakış mı?
1: Bu ne öyle ya?
3: Arının bak arının ya arının gelin demeye gerek yok ki. Ya Atatürk Partisi böyle bir...
1: Pis pis kalın diyorsun. Ya, ne desin adam? Arınalım diyor. Arınma zamanı.
3: Ya, yani... Peki,
1: yani hakikaten çok enteresan bir şey. Ben önce dedim ki ya acaba Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tasavvuf kaidelerini mi okudu? İyi biliyor. Arınmak iyidir Erhan Bey yani.
3: Ya Atalat Bey, bana yutturamazlar bunu. Yani benim karşıma, benim oyuma sahip nasıl saygı duyacaklar? Ya bunlar birbirine seçimlerde oylarına sahip durmazlar. Hileli, şikeli bir seçim kazanılmış.
1: Birbirlerini ayartmışlar değil mi?
3: Bana... Bakın Atatürk
1: para vermişler, para almışlar, satın almışlar, işe sokmuşlar.
3: Ya aynen Atatürk Bey.
1: Düşün Galatasaray Kongresi böyle oluyor Hacı abi.
3: Şimdi Galatasaray Kongresi böyle olsa benim o başkana saygım olmaz ki.
1: Ya.
3: Nasıl takım kuracak, nasıl o futbolcuya şey yapacak? Yani Atatürk Bey, yine de futbol bitti ama şu CHP'nin şu içindeki duşlu durum beni gerçekten... Şok ediyor. Gerçekten
1: temiz toplum, olarak... temiz ama, CHP değil mi efendim? Arınalım var, gelelim bakın, efendim.
3: Ama şu var Atalat Bey. Yani milletvekilleri biz Atatürk'ün partisi nasıl diyecekler ya? Ya Atatürk işte, partisi böyle mi olur?
1: Bir şekilde duygularımızı okşuyorlar efendim.
3: Ama yok Atalat Bey.
1: Yok tabii canım.
3: Benim tamamen CHP'nin artık Atatürk'ün bir partisi diye inandıramazlar ya. Çünkü Atatürk'ün partisi bu hale düşüren bunlar, ya adam mutlak kutlam olayı falan filan diyorlar. O iptal. Sen diyor seçimi diyor hileyle kazandın. İptal.
1: Mutlak kutlam. Evet abi. Evet, konuşan diyor, delege var. Söyleyen il başkanı, evet, var. Tabii şikayet eden CHP'li var. Evet.
3: Ben dikkatimi şuna çekti. Şurası çok çekti. Dikkatimi. Mutlak kutlan seçim falan.
1: Mutlak tamam, efendim. Mutlak kutlan. Evet.
3: Her neyse. Buna ilk başta Özgür Özel bu koltuğu kazandığı zaman CHP başkanlığını, tamam seçime neyse ona güvendi, inandı bak. Şikeri oldu halde. Peki bunun mahkeme kararıyla bu iptal edildi. Evet. Ya siz buna nasıl güvenemezsiniz?
1: Şikayet etti tabii diyor. Delege, diğer partililer şikayet ettiler. Mahkemede inceletti, ortaya koydu, raporunu verdi. Evet, şartlar yerinde değildir diyor.
3: Aynen.
1: Yani delegenin iradesi çalınmıştır efendim.
3: Aynen. Bak,
1: ya da
3: aynen,
1: delegenin iradesine fesat karıştırılmıştır. Efendim.
3: Aynen Atalat Bey.
1: Erhan
3: Bey
1: çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz var, sağ olun. Şimdiden görüşemezsek iyi bayramlar diliyorum efendim. Buyurun efendim, iyi günler diliyorum. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Aleykümselam, Yusuf Bey hoş geldiniz.
4: Aynen öyle. Şimdi onların, keşke onların birbirlerini yesinler de bize çamur atmasınlar.
1: Arınalım gelelim efendim.
4: Arınsınlar canım.
1: Tamam abi ya, asıl tartışılacak yoksa, konu bu. Canım, yani arınmak lazım diyor. Kemal Bey'in o uhdesine aldığı bu felsefe ya da bu program çok önemli. Yani temizlik adına o söylediği laf, attığı adım önemli. Hakikaten artık yetti yani. Ha.
4: Ya iyi de bayağı bir kurtkır bir şeysi oldu. Polik hacı siyasetin. 13 sene senin genel başkanlığını yapmış. Genel başkanı adayı olmuş. Şimdi bu hain Kemal, hain Kemal.
1: Slogan, o slogan atanlar da CHP'li değil biliyor musun?
4: YSKBC'di yani, o Mahir'in adamları var.
1: Ya işte bazı örgütlerden toplanmış gelmiş. Onlar da nemalanıyor tabii bu işten.
4: Bak bugün iki tane ben kanalın birinde video seyrettim. Seyrettirdiler iki tane. Birisi Veli Ağbaba. O Uşak Belediye Başkanlığı aman ya Rabbi neler söylüyor. Yeri yurdu yok adamın ya. Daha evvelden de anladım işte AK Partisi'ni şöyle ezdi kesti, silindir gibi kesti, Tayyip'i şöyle yaptı. Sonradan anladım adamı da kötülemeye başladı. Lan arkadaş gittiniz otellerinde yattınız kalktınız oraya, orada konakladınız. Yapmadığınız kepazelik kalmadı orada. Heh. Adam sizin yattığınız kepazeliği savcılığa onaylattı ama savcı dedi ki bunlar öz araya bizi ilgilendiriyor. Siz yapacaksınız başka şeyler neyse onu söyle. Özgür Özel de öyle.
1: Alışverişi söyleyin. Evet.
4: O... Ondan sonra bu şeyin.
1: O diğerlerini söylemeyin.
4: Mahir'i söyleyeceğim canım. Olur mu Mahir'i söylemeden geçer miyim?
1: Tabii.
4: Ne diyor adam?
1: Hayır yani diyor alışverişi parayı söyleyin diyor. Diğerlerini hadi bizi ilgilendirmez tabii. Diyor. Evet.
4: Bugün Mahir'in videosunda şey ettim. Bir yine gösterirler.
1: Kim gösteriyor bu videoları ya?
4: Vallahi bir kanalın birinde seyrettim ben.
1: Ha ne diyor abi Mahir için?
4: Mahir için değil. Mahir'in kendisi söylüyor.
1: Ha Mahir söylüyor.
4: 2026 bu sene homoseksüellerin yıldızı olacak diyor.
1: Mahir Bey mi olacağım
4: Mahir
1: diyor.
4: Mahir Bey söylemiş he.
1: Ne adam diyor ya diyor. Ben homoseksüellerin yıldızı mı olacağım demiş. Tövbe ya. Öyle bir şey olur mu ya?
4: Homoseksüellerin yılı olacak diyor.
1: Ha bu yıl, tamam yani, ben yanlış anladım, çok affedersiniz. Yok, bu yıl homoseksüellerin yılı olacak, evet.
4: Ya kendi ağzıyla mı söylüyor onu?
1: Tabii. Zaten Mahir, yıllarca hep şeriat geliyordu, gelmeyince homoseksüeller geldi abi. Evet.
4: Zaten orada gene bu nedir o şeylerin bayraklarını sallamışlar bu. LGBT
1: tabii abi.
4: Tabii evet. Orada şeyde onların bayrağını sallamış, YHKB'ciler. Bu şimdi... Mahir'in ismi nereden geliyor? Mahir Çayan'dan geliyor. Babası onun ismini oradan esinlenmiş.
1: Mahir Çayan evet.
4: Tabii kendisi açıkladı bunu. Deniz zaten.
1: Tabii.
4: Ondan sonra şimdi Özgür Özel de geçen gün gitti onların kabirini ziyaret etti. Mahir Çayan'ın Deniz Gezmiş'i Müslüman evet. İnanım mıydı neydi?
1: Kim asmış etti? Bunları? Kim idam etmiş kim, abi?
4: Kim mi idam etmiş? Nihat Erim hükümeti anladın idam cezasını gitti. Getirdi. 26 milletvekili anladın mı? CHP'den geriye kalan öbür partilerden daha katılmadılar CHP'liler. Onları idam ettiler. Şimdi şehitlerimizi anmaya geldik. Ne şeydi la? Ne şeydi? Devleti anladın mı?
1: Şimdi mafya da öyle olur abi. Bak mafya önce birisini ortadan kaldırırlar arkadaşlarından birisini. Sonra hepsi ertesi gün simsiyah gözlüklerini ve takımlarını giyerek ailesinden tabii ailesine başsağlığı dilerler. Çiçeklerini, çelenklerini koyarlar. İyi bir arkadaşımızdı, çalışma arkadaşımızdı. Filanca semtin ya da bölgenin sorumlusuydu. Haracı o orada.
4: Ya birelere vardım.
1: Abi çok teşekkür ederim. Zaten... Çok sevgiler diliyorum, sevgiler sunuyorum efendim. Harikasınız, sağ olun. Ya millet neler konuşuyor valla. Arınalım efendim, lütfen buyurunuz efendim. Gitti dinleyicimiz efendim. Buyursunlar efendim, sıradaki dinleyicimiz gelsin. Telefonlarımız 0212 454 56 46 o da mı düştü efendim? Gelen dinleyicilerimiz bugün düşüyorlar efendim. Lütfen düşmeyin, orada bekleyin efendim. Yani biz buradayız sevgili dinleyiciler. 0212 454 56 46 biraz da bayram şeye, Ramazan'a, bayrama dair de konuşalım, tamam. Hayat politikadan ibaret değildir efendim. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
5: Televizyon sesini kısayım abi.
1: Lütfedersiniz efendim.
5: Kıstım efendim.
1: Nereden Hatam arıyorsunuz efendim?
5: Bursa'dan arıyorum abi.
1: Bursa'dan buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
5: Efendim yeni film versiyona girdi. Altın Portakal'da yarışır inşallah.
1: Hangi çünkü filmdir bu abi?
5: Abi yeni çekildi ya.
1: Ay o haberim yok, ciddi söylüyorum. Abi, 24, vizyonda 24 mı seyredelim mi?
5: Tabii ama seyretti herkes ya. 24 saat yayındaydı.
1: Onu ben seyrettim abi. Evet.
5: Abi böyle.
1: Ses gidip geliyor efendim. Siz şöyle bir konum değiştirin. Şöyle bir bakın. Böyle bir gezinin.
5: Hatalar var abi.
1: Şimdi çok güzel. Bak sesin güzel geldi abi.
5: Şimdi abi.
1: Biz bu filmi seyretmiştik diyorsunuz ya da bu yeni film, hiç böyle bir film seyretmemiştik.
5: Enteresan bir şey abi ya, bu millet ne yapıyor ya? Neyin peşinden gidiyor ya? Yani hakikaten halkla dalga geçiyorlar abi ya.
1: Evet.
5: Benim yani siyasette falan bir işim yok ama yani bu kadar da komedi olamaz ya.
1: Ya.
5: Yani bu kadar yapmacık mı olabilir? Yarın öbür gün sarılacaklardır bizden de, görürsün bak.
1: Tabii.
5: Yani ne düzüm vardı yani?
1: Hiç gerek bak, yoktu canım.
5: Tabii ki, kime kafa tutuyorsun?
1: Buyur abi, hoş geldin. Mahkeme kararını, icabını yerine getiriyorsunuz. Biz de size devrediyoruz. Allah bizi de sizi de utandırmasın.
5: Ama utandılar. Ama nerede onlar da o yüz ki utanacak?
1: Bilemiyorum yani. Bence yani sadece CHP'li seçmen utanmasın. Biraz da bunlara sebep olanlar utansın canım.
5: Ama onlar ellerini ovuşturuyorlar abi böyle yaptıkları.
1: Bilmem abi yani.
5: Tabii. Esas ben üzüldüm gerçek Halk Partililere yani.
1: Tabii.
5: Saf, temiz kalpli insanlara üzülüyorum ben yani. Heh. Bunlar ne güzel. Oh, milletvekili gel keyfim gel. Gene seçilirler. Gene kaymağını yerler. Vatana milleti düşünmek akıllarından ucundan geçmez. Bir de böyle belediyeler ellerine aldıkları zaman tamam.
1: Evet.
5: Allah ellerine düşürmesin, muhtaç etmesin abi.
1: Eyvah. Evet. Allah abi. Kimseyi kimseye muhtaç etmesin abi. Ne güzel şey söyledin ya.
5: Estağfurullah.
1: Evet abi. Çok teşekkür ederiz efendim.
5: Uzatmayayım. Gelecek olan bayramımız mübarek olsun.
1: Bilmukabele.
5: Başımız sağ olsun Hasan Mesut Azar abi için.
1: Evet, Allah gani rahmet etsin.
5: Amin inşallah. Makamı cennet olsun.
1: Amin.
5: Hayırlı arife günleri olsun.
1: Çok hayırlı teşekkür ederim. Sağ olun.
5: Bayramlar olsun abi.
1: İyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, buyursunlar. Alo.
6: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum efendim?
6: Eyüp'ten Arif.
1: Buyursunlar Arif Bey.
6: Dün evvelsi gün Ankara'da hakimler varmış.
1: Hakimler, savcılar, evet.
6: O Berlin'den gelme bir laf. Ankara'da hakimler varmış.
1: Hah.
6: Şimdi işlerine geldi mi Ankara'da hakimler var oluyor.
1: Evet.
6: İşlerine gelmedi mi hakim kararını tanımıyoruz.
1: Kararname, mararname hepsini yırtıp atıyoruz abi. Yani,
6: yırtıp atıyorlar.
1: Evet.
6: Arkadaş sen şeye mi uğradın ya?
1: Tebligatı yırtıp atıyoruz efendim.
6: Tebligatı yırtıp atıyor. Sen şeye mi uğradın ya? İsrail, tabii İsrail sana vize mi atıyor? Baskın mı yaptı sen? O koltukları, camları, bilmem neleri kapatıyorsun. Sen düşman mı bastı orayı ya? O CHP ilçe bir il binasını düşman mı bastı?
1: Evet.
6: Camı kırıyorsun. Çerçeveyi kırıyorsun. Polisin kafasına taş atıyorsun. Polisi bırak, o muhabir çocuklara niye vuruyorsunuz ya? O çocuklara ekmeklerinin peşinde bana haber getirecekler.
1: Bu Sait Kahraman ilk binaya giren gazeteci, ya, muhabir oldu ama garibim nasıl korkuyor ya?
6: Ya korkar.
1: İlk gün onu bir şey yaptılar ya, hırpaladılar.
6: Hırpaladılar. Ben gördüm onu. Yazık değil mi o çocuğa ya?
1: Çocuk binada ne var ne yok ilk o çekti. TGRT farkıyla verdik hakikaten.
6: Ben gördüm
1: evet,
6: onu.
1: Sonra TRT detaylarıyla evet.
6: Sonra öbür kızcağız. O kızcağız kaçtı, oradan karşıya geçti.
1: Ya.
6: Abi sen ne istiyorsun muhabirden, gazeteciden, televizyoncudan? Sen ne yapacaksan yap. Arkadaş ne kadar bunlar şey aymaz bir insanlar ya.
1: Direne kazanacağız.
6: Kazandık. Reis'in bir lafı vardı.
1: Ha.
6: Özgür Özer, ayağını denk al.
1: Ya.
6: Denk almazsan denk getirmesini bilirim.
1: Yapma ya.
6: Bu adamlar yemin ediyorum 25 senedir bu Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gram tanımamışlar.
1: Fakat şimdi şey de yaptı kendisi, biliyorsunuz grup başkan vekili oldu.
6: Ya onu
1: hemen toplanmış seçmiş kendisini, seçtirmiş.
6: Çok acil bunları partiden irat etmesi lazım. Çok acil 4-5 tane 6 tane adamı hemen Kılıçdaroğlu madem dürüst adam hemen 81 ili feshedecek. 6 tane de milletvekilini hemen partiden ihraç edecek. Bu hırsız belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Arının gelin diyecek.
1: Ondan evet evet sonra... CHP artık böyle anılmasın abi.
6: Yani,
1: hiç gerek yazık. Yok. Hiçbir parti böyle anılmasın yani. Tuhaf şeyler ya. Neler
6: Atatürk'ün partisiz diyorlar. Getirdikleri hale bak ya. Vallahi billahi Atatürk yerinden kalsa kahrından ölür biliyor musun?
1: Yani çok enteresan şeyler oluyor.
6: Çok evet. Acayip bunlar. Nasıl CHP'li? Düşün bu kadro, Allah göstermesin bu kadro hükümetin başına geldiğini düşün Atollah Bey. Evet. Sen eski bir gazetecisin, sağduyulu şöyle bir düşün. Şu kadro bu. Bunlar yemin ediyorum var ya akşam sabaha kadar kafayı çekerler. Sabah ayılana kadar ülke elden gider.
1: Ne diyor ya? Onu Kemal Bey bir ara söyledi bunlara. Ben dedi gidin evinizde yatın dedi. Bir şey yok çalışın dedi ya. Oturuyorsunuz tabii yiyorsunuz içiyorsunuz. Aylana kadar gündüz yoksunuz ortalıkta dedi ya.
6: Ülke elden gider ya. Yemin ediyorum bunlar ne bürokrata sahip çıkabilir, ne belediyelere sahip çıkabilir, ne doktora sahip çıkabilir, ne hemşireye sahip çıkabilir, ne maliye. Bunlar ülkeye sahip çıkamaz. İngiliz gelir sahip çıkar ülkeye.
1: Allah muhafaza efendim. Aman öyle bir şey deme. Bu ülkeye inşallah bir daha bir istiklal marşı yazdırmaz Rabbim.
6: Yazdırmaz inşallah. Yok korkma Allah'ın izniyle korkma.
1: İnşallah.
6: Korkma abi. Derken yani sen benden daha iyi biliyorsun.
1: Estağfurullah
6: korkma.
1: Abi.
6: Bu millet sağduyuludur. Nerede kime nasıl tokat vuracağını çok iyi bilir.
1: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum efendim.
6: İyi bayramlar olsun.
1: Size de gelecek bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum efendim. Bütün dinleyicilerimiz efendim. Buyurunuz efendim.
7: Selamun aleyküm, merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Mahmut Bey siz misiniz?
7: Evet, benim efendim.
1: Hayırdır, nelerdesiniz efendim? Ordu'da olduğunu söyleniyor.
7: Yok, hayır. İzmir'deyim, Ordu'ya gitmedim.
1: Yapma ya.
7: Yok.
1: Sen yağmurdan, yağışlardan korkmuşsundur.
7: Yok, alakası yok.
1: Ya olur ya biraz yağışlı böyle.
7: Yok. Ben yağmurdan yağıştan hani şöyle hani yıllardır uğraştığım için oraların iklimiyle şey olmaz. Yani. Oralara alışıyor. Şimdi
1: buyurun Mahmut Bey sizi dinliyoruz efendim.
7: Şimdi abi aklıma şey geldi hani akşamdan sabah dedi ya bir arkadaş. Şimdi aklıma Bülent Ecevit geldi. Hani biliyorsunuz 99 depreminde saat 12 gibi açıklama yapıyor. Ya bir deprem olmuş da işte halkımız çalışma yapıyor diye bir açıklama muhabbeti var ya. Aklım o geldi tamam mı? Yani,
1: neden sonra geldiler ama birkaç gün sonra geldiler.
7: İşte yani.
1: Ama orada olan da şeye geldi biliyor musunuz? O Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Neydi adı ya? Bak adını unuttuk adamcağızın.
7: İşte yani çok ilginç abi şimdi.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da şeylere bu Adapazarı'na, İzmit'e, Ege'ye bu belediye otobüslerini dolduruyor, ekmek gönderiyor, su gönderiyor. Millet aç, bir ilaç, sokakta kalanlar, hayatta kalanlar işte, hiçbir şey yok abi. Ulan bu belediye başkanı nasıl, Melih Gökçek Bey. Bizim haberimiz yok. Bu niye gönderiyor? Ekmek gönderiyor, su gönderiyor, aş gönderiyor, şey yapıyor. Öyle şey mi olur ya? Ankara Belediye Başkanı'nı böyle davranmaktan men ederim dedi adam.
7: Ay, sormayın ya düşünün. Adam.
1: Melih Gökçek de orada belediye otobüsleriyle aş gönderiyor, ekmek gönderiyor. Buyurunuz efendim.
7: Şimdi abi yani Allah'ım inşallah hani tekrar bizleri hani i̇nşallah. Böyle gafletli insanların eline düşürmesin. Tabii hani şöyle bir söz de var yani halk bozulursa devletler de bozulur. Halk düzgün olursa devletler de düzgün olur diye bir söz var ama kimin söylediğini bilmiyorum. Bir Allah dostu.
1: Abi sonuçta bizi idare edenler aramızdan çıktılar efendim.
7: Evet işte şimdi yani bunu
1: ne diyorsun abi toz koktu mu diyorsun? Mahmut Bey doğru söyle toz koktuysa biz de vaziyet alalım yani. Ne olur ne olmaz abi.
7: İşte son kez bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hani bu temiz abi şimdi

0: reklamları dinlediniz. Ya ben yıllardır şampuan kullanmıyorum. Geçen gün bir sabun buldum tam aradığım gibi. Eskiden İzmir'de geliyordu abi. O kesilince köy şeyi var ya, köy neydi bir tane şey, kooperatifimiz var ya, kooperatif. Abi orada bir sade zeytinyağı sabunu buldum. Allah seni inandırsın. Köyde yapmışlar gibi ya.
1: Hadi tamam mı? Öyleyse bulursam bir de onu kullanayım.
0: Sabun yani, abi tabii. Tamam. O, diğerleri şey ya, o kimyasal ya. Valla çok tehlikeli.
1: Evet. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun. Bütün
0: İyi de köpürtüyor bak, temizler ha.
1: Ha iyi olur.
0: Kalbin daha temiz olur, daha duru olur abi. Sevgiyle Mahmut Bey, şimdiden gelecek bayramınızı tebrik ediyorum.
1: İnşallah kolay gelsin.
0: İyi günler efendim. Buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Evet, Allah Bey, iyi yayınlar.
0: İyi günler. Başkanım sen misin yoksa?
2: Ben efendim.
0: Vay be, efsane başkan. Aziz başkan telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim.
2: Efendim, teşekkür
0: ederim. Biz teşekkür ederiz. Başkanım planlarını az çok kulağımıza geliyor ama sen anlat. Yani Fenerbahçe'ye gelecekte ne düşünüyorsunuz? Ya da buyurunuz efendim, bugün sizi dinleyelim.
2: Önümüz bayram biliyorsunuz. Şimdi evet. Tüm Fenerbahçelerin, tüm Türkiye, yani tüm Müslümanların bayramını kutluyorum. Lütfen bu hayvanlara eziyet etmeyelim. Belediyelerin gösterdiği yerler haricinde kesmeyelim. Yani ortalığı pisletmeyelim. Bir yerde temizlik.
0: O kötü fotoğrafı vermeyelim. Sonra işte kurbanları, hayvanları kestiler. Evet. Bak kaçan danalar, her taraf pislik. Şimdi belediyeler iyi çalışıyor başkanım. Kesim doğru. Yerleri var. Bravo tabii. Dediğiniz gibi. Evet.
2: İleri ihtiyaç sahiplerini gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtalım. Böyle hani zaten adam kurban kesiyor. Tamam mı? Evet. Durum iyi. Birbirlerine et dağıtıyor. Olmaz da. Gerçek hayvan kim varsa et yemeyenler onlara da sevabı. Yani bu şimdiden tüm Fenerbahçelerin bayramı kutluyorum. Başkanlara gelince de biliyorsunuz yani söz verdim. Evet. Bir sene geleceğim, şampiyon yapacağım diye.
0: Evet.
2: Rakibim var, Hakan Safi.
0: Onu bekliyoruz ha.
2: O da zaten yani biz şimdi ona dedik ya, gel biz de birleşelim. Tüm başkanlar birleşelim. Takımı şampiyon yapalım. Bu kendisi kabul etmedi ama olsun. İyi yönetim kuran, iyi kadro kuran kazansın yani. Yani zaten ben ileriki günlerde açıklayacağım. Teknik direktörümü de açıklayacağım. Şeyi de açıklayacağım. Futbolcuları da açıklayacağım.
0: O çalışmalarınız yani, var. Kulağımıza kadar geldi. Güzel.
2: Tabii. Çok güçlü bir kadro kurdum ben. Yönetim kadrosu çok güçlü ben. Yani hep işi bilen insanlar. Bak Mahmut Tuslu var mesela. Konuşmasını bilen yani yöneticilerimiz var. Evet. 8 sene boyunca yani konuşmadan Fenerbahçe'nin hakkını yediler. Ben geleceğim, hakkını yedirmeyeceğim. Savaş alak değil yani. İlk önce bakacağım, gözlemleyeceğim. Tamam mı?
0: Evet.
2: Baktım bu işte bir iş var. O zaman konuşacağım yani. Hiç vites yok bende, biliyorsunuz. Yani.
0: Tabii.
2: Az çok tanrısınız bende.
0: Yo evelallah. Dobra.
2: Dobra söyle.
0: Siz direkt söyleyen birisiniz. Onu biliyoruz. Evet, hiç eğmeden, bükmeden doğru.
2: Aynen. Ben şimdi teknik direktör Aykut Kocaman dedim. Yani bu ortalıkta öyle şeyler geziyor. Baktım Fenerbahçe taraftarı ve kamuoyu bu isimlere sıcak bakmadığı için ben Aykut Kocaman'dan vazgeçtim. Şimdi bir yabancı getireceğim. Onu da size açıklarım belki günlerde.
0: Ya yani, çok iyi olur. Valla bekliyoruz.
2: 6 senedir Aykut Kocaman'ı bir yer çalıştırmıyor. O yüzden tabii ben de bir tedirginliklerim var. Ama diğer futbolcuları da sorumluluğunda böyle eski futbolcuları getireceğiz. Aykut Kocaman olsun, evet. Şey olsun mesela Oğuz Çetin olsun. Ondan sonra Bülent vardır.
0: Bunlar Bülent yönetimde var. Mi olacak başkanım?
2: Yok, bunlar daha futbol aklımız olacak bizim.
0: Tamam.
2: Eski futbolcular futbol aklımız olacak. Ömer Osman'ın da basket şubesinin başına o şey yapacağım. Getireceğiz inşallah. Bekirirsek bunları yapacağım yani. Ben Fenerbahçe'deki buradayım. Evet. Fenerbahçe benim damarlarımda sağol Hacivet Hakan. Eskiden nasıl diyorlardı? Şampiyon Fener, en büyük Fener diye. O lafı geri getireceğim. Yani böyle bir kadro kuracağım ki ben bir tane dedim şey olsun, şöhret olsun. Onlar yanlış anlamış. Ben dedim hani hem asker olacak hem şey olacak futbolcular. Mesela Alex gibi bir

0: tane var ama geri kalan da asker öyle iyi futbolcular getirir. Evet. Yanlış anladılar. Yani bir tane şöhretli olmaz dediler. Ondan biz hem çok şöhret getireceğiz. Öyle olmaz. Takım oyununa uygun futbolcuları getireceğiz.
1: Evet.
0: Ne oldu yani? 10 tane iyi adam getirdin. Adamlar performans veremedi. Ne anladık bu işte? Biz şampiyon olacak, kavruk olacağız. Bunu da tüm Fenerbahçelilere söylüyorum. Tamam mı? Benden sonra katılanlar da bana hak veriyorsa vardı. Oy vermelerini bekliyorum. Kongre üyelerinden bana oy vermelerini bekliyorum. Her şey güzel olacak. Çocuklar ağlamayacak. Bak çocuklar ağlamayacak. Evet. Benim gerçek çocuklar hep ağlıyor ya. Benim kızım ağlıyor.
1: Ya.
0: Fenerbahçe şampiyon olamıyor baba diyor yani. Olmaz.
1: Kızın zaten seni biraz da zorladı yani. Bu takımın başına abi, geç gene ya. Fenerbahçe eski günlerine kavuşsun.
0: Benim bir ihtiyacım yok ya. Ben başkan olacak diye bir şeyim yok. Ben rahat rahat sürekli hayatımı yaşıyorum.
1: Evet.
0: Ama taşını eline altına koymamız lazım.
1: Doğru.
0: Niye derse Fenerbahçe taraftarları üzülüyor. 30 milyon Fenerbahçe taraftarı var. Buna kalkmıyorlar. Niye Fenerbahçe şampiyon olamazsın ya? 4 sene üstte Galatasaray oldu. Fenerbahçe'nin çocukları düşünsene. Babaları Fenerbahçe'li yapmış çocukları. Baba evet. diyor yani bizim takım niye şampiyon olamıyor? E nasıl açıklayacak yani adam? Bir şey de diyemiyor yani. Haklı evet. yani çocuklar haklı. Biz öyle bir fazla olacağız ki bu sene inşallah şampiyon olacak. Sonra kim gelirse gelsin bu düzende devam edecek. Yani biz artık öyle bir kadro kurduk.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum bana.
1: Ben bakarak. Teşekkür ederim Aziz Başkan. İyi günler diliyorum. Hayırlısını dileyelim efendim. Fenerbahçe için ve sizin için efendim. Sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Bayram önü yaptığımız bu program çok kıymetli, çok değerli. Yine dop dolu bir gün ve gündemle efendim beraberiz, birlikteyiz ve sizi bekliyoruz efendim. Buyurun.
4: Alo Ataullah Bey. Şimdi Ankara'da Melih Gökçek doldurmuş ya ekmekleri belediye otobüsleriyle.
3: Belediye otobüsleriyle gönderdiler ama Bülent Bey çok kızdı o dönem.
4: Bülent Bey şimdi olsaydı Mansur Yavaş'a da kızardı. Ne bu Ankara'nın hali diye.
3: Ya.
4: Ankara'da dün duydum, üzüldüm. Emir Gölü ile Mogan Gölü belediyenin atık sularıyla leş gibi kokuyormuş, millet şikayetçi. Buna baksa ya Mansur Yavaş.
3: Biraz çevreye baksınlar tabii yani. Hakikaten çevre çok önemli. Hele Ankara çok önemli bir şehrimiz, vilayetimiz. Oraya çok temiz bakmak lazım ya.
4: Ya Ankara'da balık tutulan göl leş gibi olmuş. Niye ya. Belediye atık sularını oraya şey yapıyor? Mansur Yavaş icabında atmasını biliyorlar. Niye o gölleri temizlemiyorlar? Niye atık sularını... oralara, göllere...
3: Yaz da geldi bu sene, çok güzel yağmur da vardı. Oralar çok güzel görünürdü ya. Tabii ya.
4: Evet Ataullah Bey. Yani bir herkes çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batırsın.
3: Ya. Evet. Çok önemli ya, bir hatırlatma. Çok önemli efendim bu.
4: Evet Ataullah Bey, ben bütün TGRT FM camiasının yani ailesinin bayramını kutlarım. Gerçi ben katılırım yarın da ama...
3: Görüşürüz. Buradayız daha efendim.
4: Tabii. Yine geçmiş bayramınızı kutlarım.
3: Sağ olun.
4: Ankara Belediyesi çevreyi iyi temizlesin. Peki. Murat Kurum da buna yani...
3: Bigane kalmasın diyorsunuz.
4: Evet.
3: Tabii. Çevre İl Müdürlüğümüz vazife başına efendim Ankara'da. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun
4: Rica
3: efendim.
4: Rica ederim.
3: Evet, şimdiden gelecek bayramımızı ben de tebrik ediyorum, kutluyorum efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bayram dayanışmadır biliyorsunuz. Çok önemli bu. Hakikaten ihtiyacı olanlara kestiğimiz kurbanlardan onların hakkı vardır. Hakkıdır. Onu götürüp vereceksiniz. Tamam, kendinize saklayabilirsiniz. Efendim ufak ufak doğrayıp ya da kıyma halinde dolaplarımıza koyuyoruz. Yıl içerisinde kullandığımız oluyor ama şöyle bir etrafımıza da bakmak lazım. Kesenler birbirlerine göndermeyin efendim lütfen. Gerçekten ihtiyacı olanlara gönderin. Biraz önce Şaban Bey'i gördüm, İhlas Vakfı basın danışmanı, aynı zamanda Afrika'da tabii çocukların eline harçlık veriyor, öbür tarafta kurbanlar kesilecek. Yani orası da çok önemli. İnsanlar aç hakikaten. Belki yılda bir defa et yiyecekler. Bizde de efendim durumu iyi olmayan aileler var. Bunları tespit etmek mümkün. Nereden bakacaksınız efendim? Öyle çok her yerde böyle iğneyle koyu kazarmış gibi bakmayın efendim. Vallahi şöyle etrafınıza bakın, komşularınıza bakın. Değil mi efendim? Yani onlara güzel böyle hediye paketleri içerisinde takdim edin. Hem onlar da çoluk çocuklarıyla bunları yaşarken kurban bayramını unutmazlar, kurbanı unutmazlar. Bir kurban bayramı vardı efendim. Bir gün kapı çalındı, bir komşumuz bize dana etinden işte efendim et getirdi. Annem onu çok müthiş bir yemek yaptı. O gün o eti, o kurban etini hiç unutmuyorum. Yıllar sonra devletten bir yere gelir adam, bakan olur, bürokrat olur, bir yerde bir şey olur. Bunu arkadaşına anlatır, hatta çocuklarına anlatır. Bayramı biraz da yaşatmak lazım. Ben her zaman zaman söylüyorum. İnsanlar böyle tatile gider gibi, herkes kaçıyor. İstanbul bugün boşalmış. Bugün bu fırsattan istifade. Vallahi nerelere gitmedim ki. Beşiktaş'a gittim, Eminönü'ne gittim. Efendim geldim. Buradan Yeni Bosna'da, sonra Şirinevler'de indim, başka yerlere bir uğradım. Hepsi bir buçuk iki saatimizi tuttu. Hızlı bir şekilde hareket ettik. Şunun için bu kadar az zamanımızı efendim aldı. Çünkü yollar bomboştu. Evet, yani ama sabah baktığınızda efendim İstanbul hala Anadolu yakasına doğru trafik çok yoğundu. Sebebi de insanlar bayrama gidiyorlar. Ya öyle bir şey oldu ki dün, önceki gün mesela insanlar neredeyse sabah çıktılar, akşam Bolu'ya varamadılar ya. Öyle bir yoğun trafik vardı. Maşallah çok bereketli. Yani ilkbaharda güzel, her taraf zümrüt gibi. O görüntüleri, görselleri de paylaşıyor bayrama gidenler. İnsan imreniyor. Ama böyle bir anda yüklenmek de olmaz ki canım yani. 9 günlük bayram, daha öncesinden falan insan bir hareket eder. Ne olduysa yani sanki o gün gitmek lazım. O Çorum'da vesaire yaşadığımız o trafik kazası çok üzücü ya. Yani bayrama gidiyorsunuz, aman acele etmeyin efendim. Bugün bile yola ben sabah gördüm yani o yoğunluğu, karşı tarafa, Anadolu yakasına doğru insanlar Anadolu'ya gidiyorlardı. Buyurunuz efendim.
1: Kolay gelsin efendim.
3: İyi günler efendim.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
3: Teşekkür ederim. Bir ses geliyor, o sesler nereden geliyor? Radyonuz mu açık efendim?
1: Yok abi, oturuyorum bir yerde de.
3: Oradan geliyor. Ortamın sesi diyorsunuz.
1: Evet,
3: efendim ortamın... sizi dinliyoruz. Nasıl gidiyor bayrama? İstanbul'da mısınız?
1: Evet efendim. Ortam çok gergin de böyle yumuşatıcı yerlerde oturmaya çalışıyoruz abi şu an.
3: Memlekette bir gerginlik yok. O bir CHP'mizde var efendim.
1: Evet abi, onlar kendi kendine geriliyor.
3: Ya aman, memleketten uzak olsun, bizden uzak olsun ama insan sadece üzülüyor.
1: Tabii. Evet. Ha, bu Efeler 15 Temmuz'da neredeymiş? Tomanın üzerine çıkmıyor, tomanın üzerine tırmanıyor Özgür.
3: Ha.
1: 15 Temmuz'da niye kahve içmeye gitmiş de gelmiş? Tomanın üzerine niye çıkmamış? Tankların üzerine niye çıkmamış da şimdi Efeler?
3: Sonradan meclise geldiler efendim. Yani evet. Meclise geldiler tabii.
1: Olay yatışınca.
3: Ama ama o tomanın üzerine çıkması önemliydi, evet.
1: Evet.
3: Polisimiz zaten... görevini yapıyor yani.
1: Tabii orada bir polise tekme atıyorlar. Onların hani Süleyman Soylu diyor, okulun etrafında taşkınlık yapanların ayaklarını kırın.
3: Ya işte,
1: bir yer öyle demişti farkındaysanız.
3: Evet yani.
1: Yani bunlar, onlar istiyor ama yakışmıyor. Bizim polisimize yakışmaz öyle.
3: Yapmamak
1: onlara
3: lazım.
1: Onlara öyle cevap vermemek lazım. Bir diğer bir konu, zaten bu iş altılı masada belliydi. Hani Bay Kemal'ı Cumhurbaşkanı adayı çıkardı ya, o zaman elemek istiyorlardı. Zaten Cumhurbaşkanı adayı çıkardı ya başlarından def etmek için. Ama yine tersine döndü iş yani.
3: Şimdi başından def etmek, şöyle baktığınızda da yani Kemal Bey kim ne derse desin. CHP'nin %48 oyu yoktur, yoktu.
1: Evet.
3: Ama bu dediğiniz gibi altılı masa bir insanları bir araya geldi. Partiyi biraz renklendirdi. Birileri dedi ki ya sen kazanmıyorsun, bak 13 defa seçim oldu kazanmadın. O da doğru tabii. Ha, gelenler kazanır mıydı onu bilemiyorum yani, o da ayrı bir şey, ya da gelecek olanlar, mevcut olanlar kazanır mıydı, o da tartışılır bir konu. Ama Kemal Bey mesela yerel seçimleri kazandı ya, kim ne derse desin 50'nin üzerinde belediye CHP kazandı. Yani Kemal Bey'in de hakkını yememek lazım.
1: Kazandı ama hazinenin parasını da götürdüler.
3: İşte mevzu o. Şimdi aranalım arkadaşlar diyor. Evet yani dön baba dönelim. Nasıl olacak onu bilemiyorum tabii.
1: Şimdi şu var.
3: Buyurun efendim.
1: İnsanları sokağa dökeriz, gereğini yaparız. Bu tamamen bir terörist ağzı. Hani Sayın Devlet Bahçeli ne diyorlardı? Sen işini gücünü bitirdin de içerideki teröristlerle mi uğraşıyorsun diyorlar, değil mi?
3: Evet.
1: Adamın ne için bunlara uğraştığı belli yani. İçtekileri önce temizlemek lazım. Bu teröristvari bir hareketler yani. Sen kameramanları uzaklaştırmak, kendini içeriye kitlemek çok basit bir hareket. Yani diyor ya, biz Atatürk'ün partisiyiz. Atatürk'ün partisine de yakışmıyor böyle şeyler, yazık ki.
3: Adam evet, biraz bayağılık oldu, biraz ucuzluk oldu. Evet. Hani böyle zaman zaman o tür eylemler görülür ya etrafta, biraz ona benzettiler be ya.
1: Çok basit hareketler.
3: Hiç
1: yani.
3: Hiç gerek yok ki. Mahkeme yani diyor ki hukuk devleti kardeşim, buraya yakışmıyor, devredeceksin.
1: Hayır. Sen şimdi mahkemeden gelen bir kararı yırtmak ne demek yani? Sen bu kadar...
3: Tebligat şey değil mi? Tebligatı yırtıp atıyorum. Yırtın. Tanımıyorum efendim.
1: Tanımıyorum. Yani bana diyor Silivri'ye gönderin diyor. Tırmala beni, kaşıma. Hayırlısı olsun.
3: Hayırlısı olsun efendim.
1: Hayırlı bayramlar efendim.
3: Size de efendim şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet, valla ben ne dersem diyeyim, millet bir defa o gündeme dönüyor. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Selamun aleyküm Ata Bey.
3: Aleyküm selam dadaşım.
5: Nasılsın? İyi
3: çok teşekkür misin? Ederim efendim. Siz nasılsınız? Erzurumumuz nasıl?
5: Erzurum iyi Ata Bey.
3: Biraz bahar geldi mi abi Erzurumumuza?
5: Geldi sayılır Ata Bey. Leylekler geldi ya, baharda gelmiştir.
3: O kadar ya. Evet ya. Ben biraz daha bekleyeyim dedim. Hava ısınsın da öyle gideyim. İnşallah geleceğim sırada o Tortum şelalesi korumamış olur efendim.
5: Yo yo, bu sene yağmur yağdı ya, bu sene iyi Ata Bey.
3: İyi geldi evet.
5: Ata Bey, bugün hani bir atasözü var, dediler yani kuyuyu kazan kendi düşer diye. Şimdi Kemal Bey kuyuyu kazdı, kendi düştü. Özgür Bey kuyuyu kaçtı, Kemal düştü. Ama ne oldu, en sonunda yine geldi, birbirlerini buldular Ata Bey.
3: Birbirlerini buldular, evet.
5: Buldular ama şimdi AK Parti'ye sataşıyorlar.
3: şimdi niye? Onu hiç kimse tarif edemiyor işte. Yani bence ya, CHP'li dostlar da onu tarif etmiyor. Ya biz kavga ediyoruz Tayyip Bey'le. Ne alakası var? Mahkemelik oluyoruz, evet.
5: Mahkemeye veren CHP'li, dava olan CHP'li.
3: Evet.
5: Ya şimdi bu
3: davalı, davacı.
5: Davacı işte, yani bunda bir siyasi bir şey yok.
3: Evet.
5: Ama bizim kanunlarımız değişmesi lazım Ata Bey. Bakın şimdi adam milletvekili olmuş. Hani sonu başarır. Ya hiçbir şey de başardığı yok. Sadece yıkmayı, yakmayı başarmış bu adam. Yarın yine seçilecek. Ya bu tür insanların sicilleri iyi olmaması lazım Ata Bey. Bunlara izin vermemeleri lazım.
3: Ya o, sen de doğru söylüyorsun ama yani bu insanları birileri seçiyor. Bizim de suçumuz var.
5: Ama işte.
3: Tabii bizim de suçumuz ama genel başkanlar da bu insanları niye tercih ediyor diye sen söylüyorsun. Garip bir şey yani. Değil mi, insanlar şöyle bir ya oy vereceği insana şöyle bir bakmalı yahu.
5: Ya şimdi bana bir mahkeme kağıdı gelir, ben onu yırtıp atıyorum yani. Bu 301. maddeye göre suçtur bu evrağı yırtmak. Şimdi bu adamları cezalandırdığı zaman yani siyasi mi oluyor bu? Ya bu kanun bu, buna uyacaksın tabii. Yani.
3: Şarkıcının yani dediği gibi şov yapma, şov yapma.
5: Yani Talip Erdoğan bir şiir okudu diye ona ceza verdiler. Kalktı ortalığı mı yıktılar? Yok, adam dedi ki ya kanun neyse odur. Biz tabii ona uyacağız.
3: Evet.
5: Ama Özgür Efendi ne yaptı? Gitti genel merkez sanki babasının tapılı yeri. Girdi oraya, yıktı yaktı. Ne oldu? Sonu ne oldu?
3: Ya.
5: İnsan bir şey yaptığı zaman sonunu düşünecek.
3: Doğru.
5: Şimdi Özgür Efendi güle güle. Ben de şimdi diyorum güle güle, inşallah Kemal Bey onları defterini bürür. Hepsinin ihracını yapar. O nasıl yaptıysa onlar da aynısını onlara yapmaları lazım Ata Bey.
3: Ben dakika dakika.
5: Ama temiz kalsın.
3: Evet evet, yani CHP'nin kurumsal olarak, kimlik olarak bu tür tartışmaların odağından, bu metafordan çıkması lazım. Bravo BGV.
5: Yani ben Mahmut Tanal'a bak, milletvekili olmuş.
3: He.
5: Ya meclisi temsil ediyor, yaptığı şey sokaktaki... Yani çapurcular bile de yapmaz onu ya.
3: Mahmut Bey en son hortumu almış eline ya. Bunu Erzurum itfaiyesinde görev vermek lazım. Ya da Şanlıurfa itfaiyesi.
5: Ya
3: adam doğru, her tarafı sulamış. Ya da bir şeye, polise girenlere bir su sıkıyor adam. Dedim ki ya bu ne yapıyor adama? Bu şeyde Asya Finans'ta da öyle yaptı. Biri gitti orada finansın önüne... yattı böyle bir 90 ya.
5: Yo, TGRT muhabirlerini, gazetecilerini saldırıyorlar ya. Bu ya. Adam gazeteci görevini yapacak bunun.
3: Ya dadaşım.
5: Ya? Sen nasıl milletvekilsin
3: o... ya? O şey var ya, kedi yavrusu gibi. Ya la teşbih bila temsil. Sait Kahraman nasıl korkmuş. Çocuk 300 metre bu tarafta anons çekiyor ama bir şey yaptı o dün. Polis içeri girdikten sonra ilk o girdi. Muradına erdi, orada ne kadar yıkıntı, döküntü, kırıntı varsa hepsini o verdi. Sonra tabii TRT ve diğer televizyonlar da girdi ama ilk önce o girdi. Nefes nefese her tarafı çekmek istedi. Güzel oldu. Yani Sait Kahraman'ı tebrik ediyorum ama çocuk çok korkmuş ya. Genç de tabii, ne yapsın adam ya.
5: Ya Atan Bey, şimdi Özgür Bey hiçbir ağzından bir çıkmıyor. Demiyor ki ya şu adam partinin parasını çalmış, şu şunu etmiş. Ya bunlardan hiç bahsetmiyor, sadece algı yapıyor. Diyor ki ya siyasi ya. Kardeşim bunlar otelde havluya varana kadar göründüler. Bunlar 100 milyon
3: valizler, valizlerin rengi, bahçenin duvarı,
5: baklava kutuları. Ya bunlardan hiç bahsetmiyor bu adam.
3: Yok
5: ya
3: abi, onlar normal abi yani.
5: Normal değil mi onlar?
3: Evet, normal olacak o.
5: Doğru.
3: Yani tabii asıl aslında Türkiye onu tartışıyor. Yoksa kimin genel başkan, kimin delege olduğunu tartışmıyor. Türkiye diyor ki kardeşim bu affedersiniz kirliliği, bu olumsuzluğu temizleyin. Yani bu parti, bizim partimiz artık bu şekilde anılmasın. Vatandaşın ya da partili vatandaşın söylediği bu. Tamam, sonradan genel başkanını da seçer, delegeyi de seçer, o ayrı bir şey ama CHP bugün delegeyle ya da genel başkanla anılmıyor, farklı bir şeyle yad ediliyor. Evet.
5: Adam sokaklara davet ediyor ya, sokakta ne olur yani, sokakta
3: çıktı sokağa, her gün sokaktaydı, ne oldu?
5: İşte onu diyorum,
3: vatandaş
5: yani.
3: Çünkü diyor ki ya sokağa çıkalım da ne olacak sonuç? Götürenler, alanlar, getirenler, verenleri ne yapacaksınız? Sokağa çıktık, tamam, çıkalım, ne olacak yani? Dokunmayın Şaban'ıma, yazıktır diyor abi.
5: Atabey, bu milletvekillerinin dokunulmazlığını en kısa zamanda kaldırmaları lazım. Bunun mesela CHP'si de yardım etmesi lazım, MHP'si de,
3: evet.
5: AK Parti de. Bu milletvekilleri yakışmıyor. Bunların dokunulmazlığını kaldırmaları lazım, adalete teslim etmeleri lazım. Bunların hakkından o gelir.
3: Ya bak, bir şoför, bir kaptan bir müessesede çalışıyor işte. Servistir, şudur budur. Arkaya yazmış. Hatalıysam diyor, numarasını da yazmış, bildir diyor. Yani beni şikayet et filanca numaraya diyor yani. Ya bu kadar yani hesap vermem, bana dokunamazsınız. Öyle şey mi olur ya? Bir tane memur bir ton hata yapıyor ya. Vali memuru işten atamıyor ya.
5: Ha, dediğin gibi hakikaten öyle vallahi.
3: Ya kardeşim.
5: Bak bugün bir hani bir memurun şeyini İçişleri Bakanlığı vermediği zaman hakkında soruşturma da yapamıyorsun ya.
3: Tabii canım.
5: En başında.
3: Evet. Devlet memuruna sahip çıkıyor abi. Vekiline de sahip çıkıyor ama sivil vatandaş arabasının arkasına yazıyor. Hatalıysam bu telefonu ara diyor. Beni şikayet et abi. Bu kadar net ve açık böyle olmak lazım efendim. Çok teşekkür ederiz.
5: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yeniden bayramınızı tebrik ederim.
3: Bir mukabele. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
5: Bayramını efendim. Kutluyorum. Sağ olun.
3: Efendim buyursunlar. İyi günler diliyorum. Alo. Buyurun efendim.
6: Alo. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam Osman Bey.
6: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız efendim?
6: Nezdinize, kurumunuza geçmiş olsun deriz.
3: Çok teşekkür ederim efendim. Olur böyle vakalar.
6: Zaten devamlı TGRT oluyor biraz bu işler yani.
3: Yıldıramazlar bizi. Abi çünkü televizyon gerçekten TGRT Türkiye'nin ilk sivil televizyonudur. Sen bakma önce Star açıldı da ama biz onlardan önce faaliyetlerimizi tamamlamıştık.
6: Evet.
3: Yoğun olarak TGRT vardı. Yani sonra İHA vesaire. Türkiye Gazetesi zaten 56 yıllığa girdi maşallah subhanallah.
6: Biliyorum,
3: aynı patronajda. Işte. Evet. Daima öncü efendim.
6: Şimdi CHP de kendini öncü gördüğü için devletin kurucusu devletin polisine saldırmadan duramıyor ya.
3: Ya.
6: Yani bu nasıl bir şey yani, benim diyor ya.
3: Eskiden da HDP yapıyordu biraz.
6: Ya bakıyorsun gezi olayları böyle. Heh. 1 Mayıs öyle.
3: Ne kadar benziyor değil mi?
6: Birebir aynı ya.
3: Evet.
6: Yani sanki karbon kağıdı. Eskiden karbon kağıdı falan vardı biliyorsun. Karbon kağıdını koymuş, kopyalamışsın. Yani hayır, mantığa bak. Baba hoca, benim baba hocam burası.
3: Aha.
6: Senin baba ocağında benim neyim orası? Şu hale bak ya. Ya sahipleniyor.
3: Tabii.
6: Hayır, sadece CHP'yi sahiplenmekte kalmıyor. CHP üzerinden ülkeyi sahipleniyor.
3: Abi belki CHP üzerinden bir şey denediler, olmadı ama.
6: Yani,
3: ya da denettiler efendim.
6: Olmaz tabii ya, olur mu ya?
3: Ya.
6: Olur mu? Yani olacak hiç mi? Bu butlan filan da kurtarmaz bu CHP'yi. Bak ben açık söyleyeyim.
3: Butlan değil mi efendim?
6: Kurtarmaz abi, kesmez yani. Şimdi şey geliyor, Kılıçdaroğlu. Heh. Kılıçdaroğlu sanki ötekinden farklı bir şey mi?
3: Ben bilmem.
6: Kılıçdaroğlu bu ara sanki yaş biraz kemale ermiş gibi. Zaten kendi kemal ya. Olsa gerek biraz böyle mülayim filan pozlarında filan. Evet. Onu görür. Senin anana anana dediklerini de biliyoruz. Kılıçdaroğlu dediğini. Yani şimdi oradan bir şekilde geçti mi CHP şeyinden, rahili tedrisinden, böyle insanlar hep tuhaf oluyor. Nasıl alıyor hortumu? Ya ne kadar komik. Bir de gerçek mi yapay zeka mı bilmiyorum. Gene Tanal'ın bir sandalye oturtmuşlar partinin önünde. Ağlama videosu var, gördünüz mü?
3: Onu gördüm ama dediğiniz gibi ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama onun elindeki hortum beni şey yaptı abi.
6: O gerçek zaten.
3: Hortumu açmış, eline almış, su püskürtüyor. Girenlere ya, su sıkıyor adam ya. İtfaiye eri gibi adam.
6: Söyleyeyim mi? O şeyin, hortumun içinden akan suyla da ancak ayakkabılarını yıkarsın, abdest bile alamazsın.
3: Tabii böyle canım, yani o malum su ya. Ya. Evet.
6: Yani Ankara'nın su durumunu da hortumla görmüş olduk. Hortum şöyle biraz, ne bileyim değil mi, biraz şöyle bir yükseklere gider çıkar filan. Hortum anca dibine düşüyor yani. Anca düşüyor oluyor yani. Hortumda tazik de yok. Ankara'da su sıkıntısı var diyorlardı ya.
3: Hmm.
6: Yani birebir görmüş olduk sıkıntını.
3: 11. kata çıkmıyor demek ki su.
6: Herhalde anca oraya
3: kadar. Bu kadar yağmur yağdı ya.
6: Ya yağmur filan da kesmez bunları ya. Yağmurun aklarım patlar mı ya bunlar? Bunlar acayip bir şey. Hakikaten evet. Acayip bir şey. Yani ülkenin sahibiyim ben diyor ya.
3: Ha.
6: Bir de otobüs muavini gibi Toma'nın kapısında dikilmiş orada. Nasıl çıkıyor? Nasıl? Onun bir platform filan mı hazırlandı? Nasıl olduysa artık.
3: Oraya çok kapıya rahattı. Tırmandı çıktı. Ondan sonra geriye bakıyor. Dedim herhalde şeyde, trafiği düzenliyor. Konvoy trafiği falan. Sonra baktım Toma ya dedim bu yani.
6: Ya o araçlar korunaklı araçlar böyle. Nasıl çıkarsın onun üzerine ya?
3: Ne yapsın şimdi, kaptan ya da oradaki memur kapıyı bir açsa düşecek yani.
6: Düşecek. Nerede duruyor? Ya. Ayağın nereye basıyor?
3: Tabii.
6: Yani hep böyle muamma. Böyle gene gizemli gizemli şeyler araya sıkıştırırlar. Tuhaf. Hortum o bu bilmem ne. Ha,
3: tabii.
6: Bir yangın tüpünü savuruyor.
3: Ya şey bitince savurdu adam. Önce sıktı yani, ne varsa orada karşıdakilere sıktı yangın tüpünü.
6: Allah, ya karşıda kimse de yok. Bunu ne sıkıyor? Ya bunlar hep para ya.
3: Ya.
6: Yani bu elbette canım, bu yangın tüpü bedava donmuyor ki.
3: Tabii canım.
6: Yangın eğitimi mi yapıyorsun ya?
3: Çok şey var, zarar varmış binada zaten.
6: Ya olmaz olur mu? Yani yani ya bunların bak, geçen bir şey demiştim ben bu EYT ile alakalı.
3: Hı.
6: Tayyip Bey düşünmüştür. Bu EYT'yi çok gündeme getiriyorlar demiştim. Eğer bu EYT yüzünden CHP'nin eline geçerse bu ülke, hı, ülkenin zararı EYT'nin zararından çok fazla olacağını hesaplamış olabilir demiştim. Hatırladınız mı?
3: Evet, doğru. Ha.
6: İşte uygulamayı gördük.
3: Tabii canım.
6: Uygulamayı gördük. Bunların ha, eline. Ya birbirlerine yer bunlar. Yiyor zaten. Birbirlerine. Hani şey yok. Sınır, hudut, herhangi bir çekince bilmem ne falan yok. Ya ayıp olur bilmem ne, o bu. Ya her türlü. Ama bunlara aşık %25 var. Bir şeyin %25'i. İş Bankası'nın %25'i.
3: Heh.
6: Bir de bunların oy veren milletin %25'i. Bunlar net yani.
3: Bankayı nasıl araya sıkıştım? O sıkıştırdık, onu bilemiyoruz. Efendim Osman Bey, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.
6: Hiç aklımdan çıkmıyor ki.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi günler diliyorum efendim size. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar.
7: Hatta abi hayırlı işler, kolay gelsin.
3: Deniz hayırlı günler abi. Diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
7: Deniz'den Mustafa, Kaptan Mustafa.
3: Mustafa Bey buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz sayın kaptanım.
7: Abi ben bu CHP zihniyetini anlayamıyorum. Çünkü
3: niye?
7: Şikayet edenler, belediye başkanları, delegeler, orada para aldık, para döndü, bu işte rüşvet gördün diyen CHP'liler yalnız bak.
3: Gece kulübüne götürdüler, pavyona götürdüler. Evet. Evet abi.
7: Peki karşı çıkan kim biliyor musun? CHP'liler falan diyor abi bak. Ha. Kılıçdaroğlu bu yıllarını vermiş bu CHP'ye, doğru mu abi?
3: Evet.
7: Lütfü Savaş, ondan sonra diğerleri, hepsi de yıllarını vermiş bu. Şu anki CHP'liler dediğimiz CHP partisinde doğru dürüst CHP'li yok abi. Hepsi sonradan çakma, işte Özgür Özel'le birlikte gelen onların yandaşları. Gerçekten bu işleri anlayamıyorum. Delegeler şikayet ediyor. İsrarla mahkeme bekletti, duraklattı, iptal etti. Yine de şikayet ettiler. Halen bunu AK Parti'nin üstünü yıkmanın mantığını ben bir türlü anlayamadım. Bu CHP'lerin zihniyetini de anlayamadım.
3: Evet.
7: Bir de şunu söyle abi. Benim buyur. Aklıma ermeyen bir şey var abi. Diyor ki Muhittin Böcek diyor 1 milyon dolar ben diyor CHP'ye rüşvet verdim aday olmak için. Bunu kendisi söyledi. Evet. Oğlu söyledi. Evet. Peki abi hesaplıyorum ben 1 milyon doları bir insan CHP'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olmak için neden verir abi?
3: Ha değil mi?
7: Neden verir abi? 1 milyon dolardan bahsediyor. Bir insan belediye başkanı bak abartıyorum abi. Aylık 1 milyon lira maaş alsa 1 milyon. Bak abartıyorum hani.
3: Evet.
7: 10 katını söylüyorum. 5 yıl diyelim belediye başkanlığı yaptı. Yine 1 milyon dolar yapmaz. Artı sadece orayı verdiğinden bahsediyor. Peki abi bunların bir sürü biliyorsun işte tanıtım reklam için araba tutuyor şu ediyor bir sürü maliyetler var. Neden 1 milyon dolar rüşvet verir abi? Neden teklif eder? Bunu ben hesaplıyorum.
3: Ya da bu parayı nerede bulursunuz? Nasıl bulursunuz? Nasıl elde edersiniz?
7: Doğru. Hadi buldum vardı.
3: Evet.
7: Neden 1 milyon dolar Antalya'ya hizmet etmek için bir insan 1 milyon dolar CHP'ye rüşvet olarak verir mi abi?
3: Efendim partilerine her şeyini verebilirler. Belki partilerine bağışta bulundular efendim. Öyle
7: tamam
3: düşünün.
7: Da abi bağışta bulundun. Niçin sen bunu Antalya'ya hizmet etmek için mi? Antalya'yı çok sevdiğin için Antalya'ya hizmet etmek için mi? Hmm. 1 milyon dolar karşısında hani desen ki ya ben çok işte efendim 10 milyon dolarlıyorum da bunun 1 milyon dolar hadi verdim desen. Abi hesaplıyorsun maaşların tümü gelirlerin hiçbirisi bunu karşılamıyorken neden 1 milyon dolar oraya veresin? Ben bunu anlayamadım abi. Çözemedim yani ben.
3: Anlayan beri gelsin kaptanım.
7: Doğru söylüyorsun abi.
3: Vallahi benim de aklım ermiyor. Peki benim.
7: Abi, kolay gelsin.
3: Çok teşekkür ederiz Denizli'ye sevgiler efendim. Buyursunlar. İyi günler diliyorum. Alo. Buyurun efendim.
8: İyi günler. Kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Fethiye'den Ali.
3: Ali Bey buyurun. Seni dinliyoruz.
8: Ben de
3: Ali Bey sizin belediye başkanı niye saldırıya uğradı?
8: Şimdi basına düşen şeylere göre bir muamma var orada da.
3: Yerel medya yani, ne diyor yani konuşulanlar
8: öyle
3: falan?
8: Öyle konuşulan şu başka biri için gelmişlermiş. Orada bir başka birisini korkutma için gözdağı verilecekmiş.
3: Buna...
8: Başkan da tesadüfen ona da ev yakınmış o şey. Biraz bunlar galiba herhalde ne geziyorsunuz burada falan böyle yüzünüz paşırlı kapalı falan veren bir tartışma martışma olmuş. Sonra işte, yani orayı böyleymiş ama tabii ki daha net bir bilgi yok.
3: Evet.
8: Yani faizler yakalandı tabii anla yakalandı.
3: Tabii canım. Yani mafyavari bir olay yani.
8: Evet. Bizim başkanım biliyorsun çok şey daha önce medyaya düşmüştü.
3: Evet.
8: Fethiyelilere şuraya buraya kalayarak geçmişti.
3: Evet.
8: Öyle bir huyu da vardı.
3: Doğru.
8: Duymuşsunuzdur.
3: Evet evet.
8: Şimdi ben bir de şunu demek istiyorum.
3: Buyurun.
8: Bu CHP'de Kemal Bey Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yaptı.
3: Tabii.
8: Ne için yürüyüş yapmıştı? Adalet yok diye. Sarayın adaleti demişti. Bugün o adalet beğenmediği adalet Kemal Bey'e hakkını verdi.
3: Ya adalet herkese lazım efendim yani. Abi, lütfen. Şimdi, ya o Ali Bey neler söylüyorsunuz?
8: Estağfurullah efendim. Atilla Yayla diyor ki hiç heyecanlanmayın diyor. Ben kısa olarak söylüyorum. CHP'ye hiçbir şey değişmez diyor yani.
3: Hmm.
8: Şimdi belediyelerde eş dost kayırması deniyor. Ben SSK'da sadece Karabulut soyu isimli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski soyadı Karabulut'tur. Hı. 70'e yakın akrabası var kayıtlarda.
3: Öyle mi? Yani
8: o zaman KPSS olayı şurada yok, bu da yok. Hı. Şimdi kayırma o da kayırma
3: şimdi
8: değil.
3: Şimdi KPSS var, evet tabii KPSS var.
8: Tabii şimdi daha ondan sonra ben şunu düşünüyorum. CHP ikiye bölünsün diyorum. Banka birine bırakılsın. Hazine geliri birine bırakılsın. Belediye başkanları seçmesi birine bırakılsın. Milletvekili seçme başka şey, yetkisi birine bırakılsın. Böylece CHP'yi bölünsünler diyorum ben.
3: CHP bölünmesin. Yani şöyle, bence CHP şimdi bu belediye başkanları ile ilgili iddialar, genel başkanla, genel başkan yardımcılığı ile ilgili iddiaların, tabii bunların hepsi mahkeme
8: de,
3: bunların hepsi hedefini bulduktan sonra ya da ilişkileri kesilir. Parti de böyle anılmaz yani.
8: Ama Ataullah Bey, Ekrem İmamoğlu'nun diğer eski soyadıyla müdafaayı da biliyorsun CHP'ye getirip direktmen koyan o.
3: Evet.
8: Şimdi yani evet,
3: sen koyana değil ama kuydurtana bak demişler.
8: Ben orayı biliyorum. Mesela geçen gün bir tane sermaye patronu birisi Ankara'da siyasi
3: bunlarla çalışacaksınız arkadaşlar. Bakın gönderiyoruz. Ekip bu yani falan. Şimdi denilmiş olabilir mi? Bazıları öyle diyor.
8: Mesela Ankara'da bir konserde 70 milyon bir sanatçıya verildiği zaman bu Tayyip Erdoğan'ın 40 yıllık maaşından fazla tutuyor.
3: Hmm.
8: 2 saatte bir sanatçı alıp gidebiliyordu. Bu sene 3 milyona konser verdi Ankara Belediyesi.
3: Tabii.
8: Demek ki olabiliyormuş. Bu, şimdi bunlar araştırılmasın mı, konuşulmasın mı?
3: Evet.
8: Yani CHP neresinden tutsan elinde kalıyor. Çünkü 100 yıllık yaşlanmış bir parti. Şimdi öyle bir hava estiriyorlar ki Kemal Bey gelecek, her şeyi dört dörtlük düzenleyecek, güllük gülistanlık olacak ama mümkün değil bu.
3: Hmm.
8: Çünkü Kemal Bey zamanında da vardı yani. Bunlar yok değildi ki, vardı.
3: Evet.
8: Ama bu kadar ayyuka çıkmamıştı. Bir de Kemal Bey arkasında durmuyordu.
3: Heh.
8: Tek özelliği oydu.
3: Evet.
8: Arkasında durmuyordu yani, ama bu direktmen sahipleniyor.
3: Peki efendim. Ali ben Bey, çok teşekkür ederiz efendim.
8: Ben teşekkür ederim.
3: Sağ olun. İyi günler diliyoruz Fethiye, Muğla'ya efendim. Dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. Alo.
9: İyi yayınlar Ataullah Bey.
3: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: İyi günler. Ben Ankara'dan Ahmet.
3: Ahmet Bey, buyurun efendim. Sizi dinliyoruz.
9: İyi yayınlar.
3: Sağ olun.
9: Ataullah Bey, ben de bu gündemde son olan şeye bir çözüm önerisi sunmak istiyorum.
3: Tabii.
9: Mesela bizim ülkemizde gerçekten sivil toplum örgütlerinin seçimleri sıkıntılı. İşte sendikalar olsun, ondan sonra bu partiler olsun, işte esnaf odaları olsun. Yani bütün sivil toplum örgütlerinde seçimlerin çoğu sıkıntılı. Bu
3: evet.
9: İşte uğraşanlar ya da şeylerler benim ne demek istediğimi anlamışlardı. Ha, buna çözüm olarak şu yapılabilir. Dinlenmeli iki dönem kuralı getirilmeli bütün sivil toplum örgütlerine. Yani kimse bir yeri böyle babasının çiftliği gibi sanıp işletmemeli hiç kimse.
3: Evet.
9: Yani ben hani muhalefetinden iktidarına hepsine diyorum.
3: Evet.
9: Dinlenmeli iki dönem kuralı gelmeli. Herkes, bu bir bayrak yarışı olmalı. Herkes gelip görevini yapıp ondan sonra da
3: gitmeli.
9: Bayrağı teslim etmeli. Yoksa bunları çok yaşarız yani. Normal şeyler bunlar.
3: Evet. Peki bu işte delegenin iradesine fesat karıştırmak vesaire falan, bunlar da hep konuşuluyor ya. Bunun için ne yapacaksın yani?
9: Ya şimdi dinlenmeli iki dönem kuralı olduktan sonra insan zaten oraya en fazla...
3: Bu kadar şey yapmaz diyorsun.
9: Yani evet. O kadar zarar verir ya da şeye gerek kalmazlar.
3: Evet.
9: Yani onu ancak o şekilde çözer. Yani insan faktörü, insan her yerde aynı şekilde maalesef.
3: Hmm.
9: O yani kanun, sistem aynı. Cumhurbaşkanı mesela iki dönemden fazla seçilemez.
3: Evet.
9: Bir kanun, bir şey getirilir. Bir bayrak yarışı bu. Hani kimse kimsenin düşmanı değil.
3: Tabii.
9: Onlar da bu ülkenin evladı.
3: Evet.
9: Biz de bu ülkenin evladıyız. Herkes hizmet eder.
3: Doğru.
9: Yani ben üzülüyorum. İşte kimileri seviniyor. Değişik bir süreç.
3: Yok, kimse sevinmemesi lazım kimsenin. Yani sevinecek kimileri, bir durum değil bu yani.
9: Evet. Yani olan yine bu ülkenin demokrasisine, bu
3: tabii,
9: ülkenin insanına. Bunu da nasıl çözeriz? Benim şahsi fikrim işte dinlenmeli iki dönem kuralı gelecek bütün sivil toplum örgütlerine.
3: Evet.
9: Yani ben inanıyorum ki çoğu şeyin çözülür yani o şekilde.
3: Peki efendim.
9: İyi yayınlar efendim.
3: Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet, reklama gidelim mi efendim? Kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Efendim, bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Günü ve gündemi de konuşuyoruz tabii. Biraz da kurbanı da konuşacağız. O da bitti herhalde. Yani herkes kurbanını aldı ya da bağışladı. Öyle gidiyor. Şimdi kesim günleri de geliyor. O konuda da kötü fotoğraflar vermemek lazım. Çünkü bazıları özellikle çaptırak efendim bunları dillendiriyor. ağaçları katledersiniz, keserseniz kimsenin efendim umurunda değil, ya da milyonlar binlerce hindiyi o gün için, o akşam için keserler, o hayvandan sayılmaz ama kurban ya da dana kestiğinizde ne olur? İşte başka başka şeyler olur efendim. Kötü fotoğraf vermemek için belediyelerimiz zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Hakikaten son yıllarda kesim sırayla yapılıyor. Herkes efendim kurban etini alıp götürüyor. Dilediği şekilde hem taksim ediyor hem dağıtıyor. Aynı zamanda da kendine de bırakıyor. Böyle bir disiplin içerisinde devam ediyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir reklam sonrasında beraberiz.
10: Şimdi reklamlar.
11: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bir

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Ücretli reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Çocuklar bayılıyor Gülsan fındık ezmesi.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler. Dünya Dönerken programıyla tekrar birlikteyiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla efendim sizlerle birlikteyiz. Ve tabii efendim yönetmenim değişti. Sevgili Selim Hüseyin Kaya geldiler. Selim Hüseyin Kaya bizlerle beraber. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı efendim? Yokmuş efendim. Çok müsaitmişiz efendim. Bekliyoruz. 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta genel merkezde haberini hepiniz gördünüz. Yeni bir gündem. 30 efendim Mayıs'ta genel merkeze gelecekler. Herhalde zarar ziyan ve temizlik yapılıyor. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Selamünaleyküm.
6: Ve aleyküm selam efendim.
7: Aylışlar efendim.
6: Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
7: Şaban Mavuş.
6: Şaban Bey buyurunuz efendim.
7: İstanbul'a abim.
6: Buyurunuz efendim.
7: Bugün bu Çam Sakura'ya ben kontrole gitmiştim. Bu malum kolumuz kırıktı.
6: Geçmiş olsun.
7: Allah razı olsun. Tedavimiz olduk. Şimdi çıktık. Fizik tedavi bölümünde bir tedavi önerdiler. Kol alçıdan aldılar. Kolum %95 hareket özelliğini kaybetmiş. O yüzden fizik tedavi önerdiler. Tedavimizi bitirdik. Geldik. Durakta otobüs bekliyoruz. Şimdi otobüsün hareket saati geldi. Otobüs yok. Ondan sonra 153'e aramış bir arkadaş. Abi diyor iptal olmuş diyor otobüs. Ha. Durakta en az yani 60-70 kişi rahat var yani.
6: Sefer iptal edildi diyor.
7: Tabii. Videosunu çektim ben size de atabilirim yani isterseniz.
6: Yok gerek yok, bunlar çok yaşanıyor. Sırf çok sık seferlerin iptal edildiğini duyuyoruz. Özellikle tatil günlerinde yani hafta sonlarında. Yapılıyor bunlar efendim. Mesnetli bir şey var ya da yok böyle. Oluyor efendim. Evet.
7: Abi şimdi dedim yani ilk durak yani. Evet. Ondan sonra diyor otobüs diyor arıza yapmış. Ondan sonra ben de aradım. Diyor işte oradaki yetkili arkadaş sefer iptal edilmiş. Ya dedim burada Allah'tan korkun dedim ya. 60-70 kişi burada bekliyor yani dedim.
6: Tabii.
7: Yani bu nasıl gidecek bu adam diye. Bir çözüm üretin. Siz diyorsunuz ki burası çözüm merkezi. 16 milyona yardım etmek için buradayız. Burada dedim 60-70 kişi en az var burada yani. Bunlara bir çözüm üretin o zaman.
6: Tabii. Hastane var. Fizik tedavide de efendim belki randevu aldınız. Gün bellidir ama evinize gidecek belediye otobüsü bulamıyorsunuz.
7: Ya otobüs var. Otobüs bekliyor orada. Gelmiyor. Işıklarını söndürmüş otobüs.
6: Yatıyor.
7: Biz aradıktan sonra işte bir 5 dakika geçti diyor bir sonraki otobüs gelecek, yarım saat sonra işte ki otobüs gelecek 15.40'taki.
6: Tabii.
7: Pardon 14.40'taki araba kalkmıyor da 15'teki araba gelecekmiş diyor bekleyeceksin.
6: Tabii.
7: Ya 20 dakikadır zaten ben bekliyorum orada hasta. Diyor çözüm merkezi işte 16 milyonun huzuru için biz buradayız. Dedim yalan söylemeyin bari ya 16 milyonu. Sizi rahatsız ediyorsunuz. Belki sizler dedim. Oradaki çalışan arkadaşlar için dedim yani.
6: Anladım. Belki
7: çalışıyorsunuz ama yani bu görev yapması gereken adamlar dedim çalışmıyorlar. Yani 16 milyonu mağdur etmek için uğraşıyorlar. Yani bunlara bir çözüm üretin dedik.
6: Evet.
7: Bunu ne yapacağız bilmiyorum yani. Bunu...
6: 16 milyon için çalışıyoruz. Her şey güzel olacak Sayın Mavuş.
7: 16 milyon için çalışmıyorlar ama mağdur etmek için çalışmıyorlar.
6: Anladım efendim. Mağdur yani... etmeyelim lütfen, gerçekten onlar için çalışalım. Peki, çok teşekkür vallahi ederiz. Yani İyi günler diliyorum. Buyurun. Evet. Efendim telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
8: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam efendim.
8: Nasılsın Atalla abi?
6: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
8: Ben Sivas'tan Nurullah.
6: Nurullah Bey nasılsınız? Böyle çinili bir dükkandan sanki seslendiniz. Sesler hafif böyle yankılanıyor. Gizemli bir de şey var, tını var orada. seni dinliyoruz efendim. Hoş geldin. Buyurun.
8: Abi Perşembe günü ilk ben yayına katılmıştım, hatırlıyorsan söylemiştim mutlak mutlanı.
6: Ha sen söylemiştin hakikaten. Nereden biliyordunuz efendim? Bazıları bildi sanki ya. Nereden biliyorlar anlayamadım ya.
8: Hukuk şeyinden yani hukukun gidişatından biliyordum da.
6: Öyle mi ha?
8: Sonucun böyle çıkacağını.
6: Evet.
8: Halkın umudu Kılıçdaroğlu diyorum abi.
6: Halkın adamı Kılıçdaroğlu.
8: Halkın umudu diye şey diyorlar ya, söylüyorlar ya bağıra bağıra.
6: Ha şey var, Kemal Bey sizin hemşehriniz değil mi?
8: Yok Sivaslı değil, benim bildiğin şeyli değil miydi o?
6: Tunceli, Erzincanlı. Tunceli.
8: Evet.
6: Memleketimizin çocuğu işte, neyse Tunceli, Erzincan, efendim Sivas dip dibe bir yerdeler ya.
8: Evet, şey, ben de şey söyleyeceğim abi, madem geldi halkın umudu Kılıçdaroğlu.
6: Evet.
8: Bizim de başkandan taleplerimiz var tabii.
6: Öyle mi efendim?
8: Muhalefet lideri olarak.
6: Evet.
8: Şeyi biliyorsun ki bu emekli ikramiyesini o gündeme getirmişti.
6: Tabii.
8: Şimdi düşük kaldı artık. Ona bir şey söyleyecek herhalde. Bir de EYT'yi ilk o gündeme getirmişti.
6: Evet. Hatta şimdi, Tayyip Bey ne demişti? Anladık Kemal Bey, sen söyle biz yaparız demişti.
8: Tamam, şimdi de işte bir şey daha söylemesini istiyorum ben. Bu kademeli emekliliğin gelmesi lazım abi. Bir günle 17 sene bekleyecekler var.
6: Ha.
8: Orada bir düzenleme yapılması için bir şeyler söylemesi gerekiyor gibime geliyor.
6: Abi o eski SGK genel müdürümüzdür. Hesap kitap adamıdır. Bilir bu işleri.
8: Yani orada çünkü çok mağduriyet var yani. Bir günle bana da vurdu o seneyle de ben de şey yaptım.
6: Ya.
8: Orada bir düzenleme yapması gerekiyor gibime geliyor sanki.
6: Seni anlıyorum abi.
8: Evet abi.
6: Hatta süper emekliler onun döneminde, gerçi Süleyman Bey'in talimatını yerine getirdi diyorlar da, o süper emekliler şimdi çok şikayetçi abi. Abi aldığımız mi? Pul oldu. Keşke emekli olmasaydık o zaman da. Süper müper olmasaydık falan.
8: Süper müper de abi yani sonuçta bir mağduriyet var. 17
6: tabii.
8: Bekleyeceksin diyor. Benim mesela günüm tamam.
6: Hmm.
8: Ben şey olsa 1-2 yıla emekli olmam gerekiyor benim. Hmm. Ama normal şekilde, ama bana diyorlar ki 16 sene daha bekleyeceksin diyor yani.
6: Buna kademeli mi diyorlar, ne diyorlar?
8: Abi kademeliği getirmesi lazım. Yani birdenbire emekli yapmak da doğru değil ama bir adamın da işte bir günde iki günde kaçıran var onu. Yani 17 sene beklemesi de adaletli değil.
6: Sen de birkaç günlüğüne mi kaçırdın abi?
8: Abi ben birkaç yıllığına kaçırdım. Ben 2002'den itibaren sigortalıyım.
6: Hmm.
8: Oradan işte birkaç yılda da ben kaçırmış oluyorum. Bu

0: düzenleme yapmış olurlar yani.
1: Peki Nurullah Bey. Aman emekliliği yılları kaçırmayalım ama hayatı da kaçırmayalım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hayatını da yaşa artık Nurullah Bey.
0: Abi yaşıyorum da işte.
1: Yaşıyorsun değil mi? Yani. Hayırdır ya, benim haberim yok. Nasıl yani?
0: Yok, o manada yaşamıyoruz. Ben bir seçenle elde
1: yaşıyorum. Yani ben de o manada söylüyorum. Hayatı da yok. Kaçırma yalnız bu arada.
0: Abi işte hukuk düzeni, kadınların evliliğe yanaşmaması, böyle bir sıkıntı var yani. Millette kime sorsak çalışıyoruz diyor veya benim kızım çalışıyor diyor.
1: Niye ya, evet, çalışan işte, kadınlar evlenmiyor mu?
0: Abi o istatistikler de onu söylüyor zaten. Dört şeyi hesaplamışlar onu, devletin, TÜİK'in yayınladığı bir rapor var.
1: Hı.
0: Şey diyor, iki tane mesela ev kadını dört tane çocuk sahibi oluyorsa çalışan kadınlardan bir tanesi evlenmiyor, bir tanesi de tek çocuk. Yedi çocuk eksik diyor mesela, böyle bir çalışma var. Evet. O yüzden evlenmediğini falan istatistikler gösteriyor. Bu benim söylemem değil, TÜİK söylüyor bunu.
1: Nurullah Bey, sen bu işi iyi takip ediyorsun. Helal olsun.
0: Evet abi.
1: SGK'da mı çalışıyorsun?
0: Yok abi, SGK'da çalışmıyorum da bu tip şeylere ben elektrikçi olduğumu sen biliyorsun, daha önce söylemiştim de.
1: İşte bazı dinleyicilerimiz işte elektriciyim ya da kamyoncuyum diyor. Halbuki devlet planlama teşkilatından emekli olmuş. Bilmiyoruz da gizemlilik var, anladım. Sen elektrik ustasısın.
0: Elektrik ustasıyım, ben inşaatçıyım.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim Nurullah.
0: Teşekkür ederim abi.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim.
0: İyi günler.
1: Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim bugün pazartesi, haftanın ilk günü ve sizlerle birlikteyiz. Biraz da kurban konuşalım tabii. Gündemi de konuşuyoruz. Bakın bir SGK'lı dinleyicimiz Nurullah Bey işi iyi de takip ediyor. Kaçıranlardanım ama birkaç yıl kaçırdım. 17 yıl bekleyemem diyorlar. Öbür tarafta da bir şey, daha önemli bir şey söyledi. İşte bak yani ana muhalefet partisi aslında hükümeti, iktidarı da çalıştırmalı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Canım işte emeklilere şey yapalım, bayramda ikramiye verelim, bu kadar verelim, şu kadar verelim. Neyse şu anda bir tespit edildi, verildi. Yani işte bu çok önemli bir şey. Ama şimdi var ki veriyorlar. Ortada olmasa nasıl vereceksiniz değil mi efendim? Bu da bir maharettir. Yani verende de çok önemli bir kabiliyet var. Var, veriyor ve paylaşıyor. Bir dönem Sayın Başbakan, memleketin Sayın Başbakanı çıktı dedi ki çalışanlarımıza maalesef dedi, maalesef deprem için toplanan paralardan maaş verdik dedi ya. Üzülüyorum dedi. Yani öbür tarafta hazineden para var. Efendim maaşları ödemişler ama aynı zamanda bir de bayram ikramiyesi 4000 lira ödemişler, ödüyorlar. Bu da çok önemli. EYT mesela çok gündeme geldi. Efendim bir an önce işte emekli olmak istiyoruz. Vatandaş emekli olmak istiyoruz. Büyük şehirlerden bıktık. Efendim köyümüze gideceğiz, hayvancılık yapacağız vesaire. Çocuklar genç tabii. 40-45 yaşlarında emekli oldular. Gene terk edemediler, devam ettiler, işlerini görmeye devam ettiler. Bir taraftan çalıştılar, bir taraftan da işte emekli oldular. Emekli maaşı onlar az buluyor işte, efendim 20 bin lira dediler. Doğru tabii, böyle de bir gerçekle karşılaştık. Ama bunu en çok tabii muhalefet dillendirdi ve özellikle tabii Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey dillendirdi. Hatta Kemal Bey sen sadece söylüyorsun dedi, biz yapıyoruz, bak yapan, yapmak çok önemli, yoksa söylemek kolay, ben de bir sürü şey söylerim ama mühim olan icraatı ben ortaya koyuyorum, ben yapıyorum dedi, sen sadece söylüyorsun, sen söyle ben yaparım Kemal Bey dedi. Yani şuraya getirmek istiyoruz, hakikaten muhalefet bir ülkede çok önemli. Yani iktidara bazı ödevlerini hatırlatmak ya da bazı elzem olan vatandaşın istediği bazı şeyleri yapmak, yerine getirmek hususunda çok önemli bir görevi vardır. Ama son yıllarda efendim nereye bakıyorsanız bakın, hangi muhalefet partisine bakıyorsanız bakın, özellikle ana muhalefet partisinde müthiş bir kavga var yani. Acayip bir kavga var ve amiyane bir şeyle söyleyeyim, bir ayak oyunu var. Birilerini uzaklaştırmak, kendileri gelmek, öbür tarafta parti yerel yönetimlerle, yerel yönetim

0: kimlerde ciddi bir yolsuzlukla, bir rüşvetle, irtikapla suçlanıyor. Belediye başkanlarının davaları var efendim. Davalar ortada, savcılar sorgulamış efendim, hazırlanmış mahkemede hesap veriyorlar. Böyle bir görüntü de var. Bu kendileri tabii söylüyorlar, kendi partilileri söylüyor, partili belediye başkanları söylüyorlar. Efendim, aday olmak için bu kadar para verdim ya da benden bunu istediler, şu şahsa verdik, bu beyefendiye gönderdik. Hatta bahçe duvarına bile koydum diyen belediye başkanları çıktı. Şimdi böyle kendi içinde tartışan, bu durumu sorgulayan, öbür tarafta efendim mahkemede hesap eden, hesap veren bir iktidar partisi, bir yerel yöneticiler, yerel yönetimler, efendim belediye başkanları, bu tarafa bakıyorsunuz değil mi? Yani partide gene hizipler ve ekipler savaşı. Yani bir dönem demek ki Kemal Bey bu iki hususu Türkiye'nin gündemine getirmiş ve hükümet de bunu kale almış derler ya, kale almış, önüne koymuş, düşünmüş. İnsanlar ya da emekler memnun olmasa da bir şey vermiş ama vermemiş değil, onu da vermiş, ortaya koymuş. Onu da sizlerle paylaşalım, bunlar çok önemli. Vazife muhalefetin çok önemli görevi vardır. Demokrasilerde derli toplu bir şekilde iktidara hatırlatmalarda bulunacaksınız. Değil mi? Gündeme getireceksiniz. Bunun için varsınız ama kendi içerisinizde, kendi içinizde tartışıyorsanız, kendi içinizde kavgalıysanız, bir ekibi tasfiye edecekse o zaman o partide ne olur? Vallahi bilemiyorum. Başka türlü bir şey olur. Vatandaş da bakar. Yine AK Parti, AK Parti, yine AK Parti. AK Parti'nin öyle bir şarkısı var. Vatandaş öyle diyor. Bak diyor, ulan gene diyor AK Parti, ne yapalım, derli toplu orada duruyor bari falan diyor yani. Ve tabii bazıları kerhen de olsa adam diyor, ben gideceğim oyu oraya vereceğim, memleket idaresiz, iktidarsız, hükümetsiz kalmasın diye. Onlar da onun için bu şarkıyı yazmışlar efendim. Seçimde kullandılar, kullanacaklar. Onu da hatırlatalım. Sürçülisan ettiysek affolun efendim. Ben Ataoğlu Harvas. Yarın tekrar inşallah birlikte olacağız. Saat 16'yı 10 geçe ya da çeyrek geçe en fazla. Daha doğrusu haber bülteninden hemen sonra sizlerle birlikte olacağız. Onu hedefliyoruz. Günü gündemi, bize dair olan her şeyi konuşacağız. Bayramları da konuşacağız. Bayram programlarını da sizlerden alacağız. Bayram sabahı ne yapacaksınız? Hangi adımları atacaksınız? Onları konuşacağız. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar diliyorum efendim.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Birisi bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Hayat Ağacı'ndan hepinize gönül dolusu sevgiler. TGRT FM'den bu program aracılığıyla bir kez daha sizlerle buluşmanın sevinci ve heyecanıyla sesleniyoruz. İster yurdun en ücra köşesi, ister bir metropolde, evinizde, iş yerinizde, hanenizin kim bilir hangi odasında, belki de yolda, sılaya varmaya çeyrek kala ya da gurbet elde hasret çekmelerin tam ortasında. Nerede olursanız olun, sesimiz size ulaştığı, yüreğinizin kapıları bize açıldığı müddetçe duygudaşlığın kemendiyle bağlı olacağız birbirimize. Hoş geldiniz gönül sarayımıza, sefa getirdiniz.

Program yapımcınız ve sunucunuz ben Umay Aygut Özdemir. Teknik masadaki arkadaşım İsmail Sert'le birlikte huzurlarınızdayız bugün. Güzel, faydalı, mutlu olacağınız, huzur duyacağınız bir program olması dilekleriyle başlıyoruz söze. Ne demiş Yunus? Sözü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir

Hikmetli, güzel söz, acı, ağulu aşı bile yağla bal edebiliyor gerçekten de. Hatta insana karnının açlığını bile unutturabiliyor. Ne de olsa önemli olan gönül tokluğu. Hayat ağacına buna dair bir halk hikayesiyle başlıyoruz.

Bir zamanlar 15-20 kadar atlı bir köye gelmişler. Yolları o köyde bitmiyormuş. Yolları bitmiyormuş da gün bitivermiş. Akşamın alacası dağların perçemiyle oynaşırken köye girmişler. Maksatları o geceyi bu köyde geçirmek ve ertesi sabah menzillerine doğru yola çıkmakmış. Topluca köydeki en büyük evin önünde durmuşlar. Atlıların başındaki seslenmiş. Ev sahibi dışarı çıkmış. Adam selam verdikten sonra ev sahibine demiş ki, "Biz yolcuyuz kardeş. Yolumuzu bu köyde akşam düğümledi. Yarın sabah erkenden devam etmek istiyoruz. Garibiz. Bizi bir geceliğine misafir ederseniz dua ederiz." Ev sahibi öne atılmış. Adamın atının yularından kavramış. "Ne demek kardeş?" demiş. "Başımız üstünde yeriniz var. Misafirin rızkı birlikte gelir. Sevabı da ev sahibine kalır. Lakin bizim köy fakir bir köydür. Hepinizi birden bir kişinin ağırlaması çok zor olur. Gücenmezseniz köyün en zengini olarak ben içinizden 7 kişiyi misafir edeyim. Diğerlerini de durumlarına göre diğer evlere 2'şer 3'er taksim edelim. Yemek ve yatmak işini böylece çözeriz. İlla ki sohbet faslı ve çaylar benim fakirhanede olacak." Oğlunu köye salmış adam. Birkaç kişi koşup gelmişler. Bunlar adamın bildiği, durumları nispeten iyi kimselermiş. Tam misafirleri taksim ederken köyün en fukarası olan Zühtü Emmi de çıkıp gelmiş ve selam verdikten sonra bastonunu yere vurarak "En azından 3 misafir de ben isterim." demiş. Ne desinler, gözüne bakmışlar tınmamış, öksürmüşler duymamış. Sonunda 3 kişiyi de ona teslim etmişler. Kapısında ilk durulan zengin kişi misafirlerini evlerine götürenlere tembih etmiş. "Akşam namazı ve yemekten sonra sakın çay faslına başlamayasınız. Yatsıya kadar bizim geniş odada toplanalım. Hem çayımızı içer hem de misafirlerimizle topluca sohbet ederiz. Namazdan sonra herkes misafirini alıp evine gider." demiş. Misafirini alan yürümüş gitmiş. 7 kişi de köyün zenginine kalmış. Adam misafirperverlik bir yana, köyün zengini ya, diğer evlerden biraz farkı olsun istemiş. Hemen evcek faaliyete geçmişler. Bir koç devrilmiş, kazanlar kurulmuş, etli aşlar, sütlü aşlar pişirilmiş. Derken akşam namazından sonra sofralar kurulmuş, yenilmiş, içilmiş. Misafirler öyle yemişler, öyle yemişler ki gözlerinin karası aklarına karışmış. Sofradan çekilmiş, diğer arkadaşlarını uykulu gözlerle beklemeye başlamışlar. Tabii diğer evlerde de herkes kendi imkanı ölçüsünde ikramda bulunmuş, yenilmiş, içilmiş.

köyün en fukarası olan Zühtü emmi götürdüğü 3 misafirine öyle güzel sözler, öyle tatlı iltifatlar etmiş ki misafirler açlıklarını bile unutmuşlar. Değil uyuklamak, kahkahadan kırılmışlar. Akşam namazından sonra misafirlerinin önüne bir temiz sofra bezi yaymış. Birkaç kuru ekmek, kuru soğan ve oldukça tuzlu bir lor getirmiş. Zühtü emmi tatlı tatlı sohbet ederken misafirler dalıp gitmişler sohbete. Soğanın acısı, lorun tuzu bal olmuş ağızlarında. Kuru ekmek kurabiye gibi lezzetlenmiş. Bir yemişler, bir yemişler ki herkesin karnı doymuş, gönlü doymuş. Yemekten sonra alınan karar gereğince Zühtü emmi de misafirlerini alıp köyün zenginliğinin odasına gelmiş. Geldiklerinde kuru sohbet yeni yeni başlıyormuş. Zühtü emmi olmazsa sohbetin tadı mı olurmuş? Selam verip gösterilen yere oturmuşlar. Zühtü emmi güzel bir sohbete başlamış. Uyuklayanların uykusu dağılmış. Bu arada tuzlu loru, kuru ekmek ve acı soğanları sohbetin şerbetiyle mideye indirenler susamışlar. Çayın gelmesini kim bekliye? Zühtü emminin misafirleri iki lafın arasında evin hizmetkarlarından su istiyorlarmış. Zühtü emmi sohbetini sürdürürken Zühtü emminin misafirleri durmadan su istiyorlarmış. Zavallı hizmetkarlar taslar dolusu su taşımaktan yorulmuşlar da Zühtü emminin misafirleri içmeye doyamamış, suya kanamamışlar. Misafirlerin tamamı hallerinden memnun, Zühtü emminin sohbetiyle mest olurlarken diğer köylüler birbirlerine baka kalmışlar. Bu nice haldir diye birbirlerine kaş göz işareti yapar olmuşlar. Sonunda zengin ev sahibi dayanamamış, sohbetin uygun bir yerinde lafa girmiş. Zühtü emmiye demiş ki, Zühtü emmi, kusura bakmayasın, aziz misafirler, siz dahi incinmeyesiniz. Benim bildiğim kadarıyla en güzel yemekler bizdeydi. Benden sonra filan ağa, Feşmekan Efendi'nin ikramı gelir. Zühtü emminin sofrasında olsa olsa kuru soğan, ekmek yavandır. Anlamadığım bir şey var. Zühtü emminin misafirleri saç kavurması, şam tatlısı yemiş gibi suya sarıldılar. Sözüm özellikle kendi misafirlerimedir. Bre kardeşler, ne olur bir tas da su siz isteyin. Ben size duru suya kepek mi yedirdim? Bu kabalık misafirleri yaralamış. Herkesin başı önüne eğilmiş ama gürleyen ses yine Zühtü emminin sesiymiş. Beri bak ağa demiş. Kimin ne yediği önemli değil. Boşuna kara çalma. Allah'ın keremiyle misafirlerim benim yüzümü ağ ederler. Mevla'nın ağarttığı alınlara kimseler kara çalamaz. Az önce kavurma yedirdiğim misafirlerini bu sözlerinle zehirledin. Bari şimdiden geri sus da sohbetimiz panzehir ola.

Programda da dile getirdiğimiz gibi hayat ağacı hepimizin hayatından izler taşıyacak. Halk hikayeleri, şiirler, denemeler, yaşanmış öyküler, ölümsüz dizeler hep bize anlatacak. Böylece insanı, kendimizi daha iyi anlayarak hayat yolundaki yolculuğumuzu daha kolay ve anlamlı hale getirmeye çalışacağız. Hayat ağacından bir başka yaprak var şimdi elimizde, üzerinde Serdar Tuncer'e ait bir şiirle.

Elde mızrap, dilde türkü değilsin. Nasıl çalsın söylesene saz beni. Ben de ben ol, herkes beni sen bilsin. Bak aynaya, senden gizli süz beni. Sultan iken baş üstünde tuttuğun, viran edip kölem diye sattığın, hasretlere ilmek ilmek attığın, kör düğümüm, vuslatım ol, çöz beni. Bir ah etmem senden gelen bin derdi. Arat beni, vur emriyle her yerde. Katilime bir resmini göster de, görmüş olsun seni gören göz beni. Suya kanar, aşka susar niceler. Gözyaşımı mesken tutar geceler. Harf çıldırsa, deli olsa heceler, anlatamaz seni, bilmez söz beni.

Bütün yollar ona çıkıyor, gönüller hep ona akıyor. Oysa çocukluk adımlarımızla çıktığımız hayatın ilk yokuşlarında fark edemiyoruz neyi aradığımızı. İlk çalkantılar, ilk debelenmeler, ömrün o en deli çağlarında sürekli bir kavgaya dönüşüyor yaşamak. Hep itiraz, hep karşı çıkış, bir türlü anlaşılamamak, kuşak çatışması, bağırış, çağırış. Kimimizin hayatında biraz daha yoğun, kimimizinkinde az. Gençlik yıllarını amansız kavgalarla tüketen, nihayetinde eli de yüreği de bomboş kalan ne çok insanız.

Hayat her daim çatışmalara gebe. Ama çatışmalar sonsuza dek süremez. Ardından yeni üretimler gelmeli ki gelişme olsun. Yeni bakış açıları geliştirmeye mecburuz. Eğer huzur arıyorsak, ki hayatın en değerli amacıdır o. Yükselip başarıyı tadabileceğimiz iyi bir işten, satın almak için para biriktirdiğimiz, bahçesinde kendi sebze meyvemizi yetiştirmeye niyetlendiğimiz kır evinden, sevgiliyle kurulacak yuvadan beklediğimiz hep huzur. Dilimiz söylese de söylemese de bilinçaltımızda yatan bu küçük, aydınlık, çiçek kokulu, altında koca bir anlam denizi barındıran kelimenin ifade ettiklerine kavuşmak. Sevincin çağal çağal akışından sonra ne gelir? Heyecanın, kalp çarpıntılarının arkasından. Mutluluğun sonrası da huzurdur. En son nokta huzurla gelir. Eğer o yoksa anlayın ki bir şeyler eksiktir. Mutluluk gibi huzuru da hep yanlış yerde aradığımızdan bulamıyoruz. Yerde mi, gökte mi arayacağımızı bilemiyor, bulanlara gıpta, hatta bazen ne yazık ki hasetle bakıyoruz. O kadar güç elde edilir hale gelmiş ki bu iki hal bulabilene aşk olsun. Efendim, hikayeyi bilirsiniz. Rabia Sultan bir gün evinin etrafında dolanmakta, yerde bir şeyler aramaktadır. Konu komşu yardıma gelirler. Ya Rabia, aradığın nedir? Söyle ki biz sana yardımcı olalım. Rabia Sultan, eksik olmayın der. Sağ olun, evde iğnemi kaybettim, bahçeye bakıyorum, bir türlü bulamıyorum. Bir komşusu, ilahi Rabia Sultan der. Hiç evde kaybolan iğne bahçede aranır mı? Sultan bu anı beklemektedir. Niye hayret ettiniz? Der. Sizin yaptığınızı yapıyorum. Siz de kalbinizde kaybettiğiniz huzuru ve mutluluğu dışarıda aramıyor musunuz? Ne farkımız var? İç dünyamızda kurabildiğimiz ahenk kadar hayatta huzur, sükun, ahenk ve güzellik bulabiliriz. Yani içeride olmayanı boşuna dışarıda aramayalım. Şu bir gerçek ki günümüzde insanlar çatışmayı körüklemeye yatkın. Herkes birbirinin gözünü oymaya çalışıyor, üstüne üstüne gidiyor. Ne için? Sindirmek, masaya yumruğunu vuran olmak, haklı gözükmek için. Neye yarıyor peki bütün bunlar? Diyelim ki son sözü söylediniz, diyelim ki susturdunuz karşınızdakini, sindirdiniz, haklı çıktınız, perişan ettiniz, üzdünüz, incittiniz, paramparça ettiniz. Siz galipsiniz, büyüksünüz. Yetiyor mu peki? Alt komşu müziğin sesini fazla açtı. Olur ya, o gün bir şeyleri kutluyor belki. Sizse kendinizi hiç de iyi hissetmiyorsunuz. Ertesi gün erken kalkacaksınız ve uyumak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Kardeşim, saatten haberin var mı senin? Disko mu burası? Ne saygısızlık diye önce yüksek sesle başlayan söylenmeler, yetmedi mi soluğu komşunun kapısında almalar. Size söyleyeyim, bunun sonu karakolda biter. Halbuki üslubunca söylesek hem biz öfkelenmeyeceğiz hem de isteğimiz yerine gelecek. Peki ama biz nasıl bu hale geldik? Ne zaman bir kıvılcımla alevlenen, öfkesi burnunda insanlara dönüştük? Kimsenin kimseye tahammülü yok. Kimse hatasını kabul etmeye yanaşmıyor. Tek derdimiz haklı görünmek, zeytinyağı gibi üste çıkmak. Çatışmayı körüklemek isteyen çok ama uzlaşmadan yana olanı bulmak zor. Akıl veren çok, huzur veren yok. Bedenimizi doyurur, aklımızı donatırken ruhlarımıza boş veriyoruz. Boş birer kalıba dönüşüyor bedenler zamanla. Bakışlar bile anlamsızlaşıyor. Çevrenize bir bakın, insanların gözlerine. Aşkla bakan kaç kişi var? Söyleyin. Evrene, yaratılmış canlı cansız bütün varlıklara, insanlara aşkla bakan, onları yüreğine almaya hazır kaç kişi var? Eğer aşık isem ölmezem ayrık diyen Yunus'a kim kulak veriyor? Kaç kişi hesapsız seviyor, hesapsız veriyor elindekini, kalbindekini? Kaç kişi çıkarsız içten, kaç kişi ruhunu doyurmuş, huzurlu ve dingin? Kaçımız huzuru paylaşabiliyoruz başkalarıyla? Kaçımız ortadaki kaptan sürekli tüketmek yerine yüreğimizdekini ortaya dökebiliyoruz? Verdikçe çoğalacağını bilen kaç kişiyiz?

Bir gün bir kral, ama halkı tarafından sevilen bir kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışırlar, birbirinden güzel resimler yaparlar. Sonunda eserleri saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden hoşlanır, ama birinciyi seçmesi için karar vermesi gereklidir. Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme kim baktıysa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünür. Diğer resimde de dağlar vardı, ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşanıyor ve şimşek çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağıldıyordu. Kısaca resim ilk bakışta hiç de huzurlu gözükmüyordu. Fakat kral resme bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan mini minnacık bir çalılık gördü. Çalılığın üstünde ise bir anne kuşun örttüğü kuş yuvası görünüyordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kuruyordu. Harika bir huzur ve sükun örneği. Ödülü kim kazandı dersiniz? Tabii ki ikinci resim. Kralın açıklaması şöyleydi: huzur, hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulabilmesidir.

0: Hayat Ağacı'na kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu tarihe şan verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
3: Garanti BBVA yatırım.
4: Smokin bizim işimiz.

0: X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışan yapar.
3: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
4: Bağdat hayata lezzet katan tat.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hayat ağacındaki birlikteliğimiz sürüyor değerli dostlar. Programın ilk bölümüne değindiğim ve yeri geldikçe de altını çizmeye çalışacağım gibi bu program sizin, benim, hepimizin yaşama sanatında daha hızlı yol almamız, önce çırak sonra kalfa, giderek ve zamanla da ustalaşmamıza katkıda bulunması gayesiyle tasarlandı. Naçizane bu yolda daha emin adımlarla ilerlememizde rehber olabileceğini düşündüğüm yazılar, hikayeler, zaman zaman şiirler, mektuplar devşirip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım aynı heyecanla kabul buyurursunuz. Dilimden düşürmediğim, çok sevdiğim bir tabir olan yaşama sanatı üzerine Sabri Tandoğan'ın çok aydınlatıcı yorumları var şimdi sırada. Nedir yaşama sanatı? Nasıl dolu dolu, coşku ve sevgiyle yaşayabiliriz? Yağmur damlalarını inci tanelerine dönüştürebilmek mümkün mü? İşte arif bir gönülden bütün bu soruların cevapları.

Yaşama sanatı, insanın varoluş amaçlarını bilmesi, niçin yaratıldığının, nereden gelip nereye gittiğinin farkında olarak, tekamül kanunlarına uyup, her gün daha iyiye, daha güzele giderek, iki gününü birbirine eşit kılmadan, temiz, asil, pırıl pırıl bir yaşama üslubuna kavuşması demektir. Sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaşamının her anında göz önünde bulundurarak, yerdeki bir kum tanesinden gökyüzündeki samanyoluna kadar bütün kainatı kucaklamasıdır. Yaşama sanatı, bütün varlığı insanıyla, hayvanıyla, taşıyla, toprağıyla, deniziyle, gökyüzüyle sevmek, tek istisna olmadan onlara saygı duymaktır. Yunus gibi yaradandan ötürü yaradılanı hoş görebilmektir. Yaşama sanatında usta olan insanlara bakın. Vücutlarının bütün zerreleri sevgiyle dolmuştur. Sımsıcak, yalansız, riyasız, menfaatsiz, ana sütü gibi duru ve temiz duygularla uzattıkları sevgi dolu elleri, karşı tarafça anlaşılmadan hoyratça itilse, reddedilse bile, onlar yine "Allah'ım, sen bu insanı affet, onu iki cihanda aziz et, içini sevgiyle doldur" diyecek kadar insan sevgisiyle doludurlar. Yaşama sanatı, anını yaşamak, kafasını vehimlerden, kuruntulardan, vesveselerden kurtararak varoluşun çılgın güzelliğini duymak ve duyurmak demektir. Yaşamın her anını birer inci dakikası haline getirebilmek, yaşama sevincini yüreğinin ta derinlerinde hissederek "Ey zaman, geçme, dur, öyle güzelsin ki" diyebilmektir. Hayatı öyle dikkatli, uyanık, sevgi dolu olarak, saygı dolu olarak yaşayalım ki sonunda "Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan" diyebilelim. Fazıl Hüsnü Dağlarca bir şiirinde "Ve bir an yaşıyorum, bütün bir ömre bedel" diyor. İşte yaşama sanatı, bütün bir ömrü o yoğunlukta, o güzellikte, o şiiriyette yaşayabilmek demektir. Büyük Yunus, sevgiyi hayatının odak noktası yapar ve "Sevdiğimi demez isem, sevgi derdi boğar beni" der. "Eğer aşık isem, ölmezem ayrık" der. Yaşama sanatı, hayatın ebedi diyalektiğini sezebilme, keşfedebilme ve bunun sonucu olarak da çöpsüz üzüm, dikensiz gül aramamak demektir.

Bütün hayat zıtlıklar üstüne kurulmuştur. Gece gündüz, hayat ölüm, sağlık hastalık, acı tatlı, güzel çirkin, siyah beyaz, neşe ıstırap. Bunların işin derinine, kökenine inilirse birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğu görülür. Transistörlü radyonuz içine aldığınız pilin iki ucu da artı veya eksi olursa ne işe yarar? Artı ve eksi uçlar bir araya geldikleri zaman radyonuz çalışabilmektedir. Sati bakışlarla çelişki gibi görünen durumlar aslında birbirini tamamlamaktadır. Ne olur etrafımızda pislik, çirkinlik arayanlardan olmayalım. At gözlükleriyle bakan kimseler ne kadar zavallıdırlar. Önemli olan bütünü, bütündeki güzelliği, ihtişamı, çıldırtıcı şiiriyeti görebilmektir. Eğer etrafı çok kötü, çok fena, çok çirkin görüyorsanız hiç şüpheniz olmasın, bu sizin iç dünyanızın yansımasıdır. Gönül gözlüğünüzün camını temizleyin. O zaman her şeyi asli hüviyetiyle görürsünüz. İçinizi kimseye açmayınız. Gözyaşınızın kıymetini bilin, onu içinize akıtın. Sabır, tahammül ve kanaatle yağmur tanesi inciye dönüşür. Allah, ben gönlü kırıklarla beraberim diyor.

Şu an bu programı dinleyenler arasında da kim bilir kaç gönlü kırık var. Belki gönlünüz umut bağladığınız kişiler tarafından tamir edilmedi, edilmiyor, edilmeyecek. Nafile beklentiler içine girmeyin ne olur. Siz kendi gönlünüzün tamircisi olun. Yaradan'ın daima sizinle olduğunu unutmadan. İnsana dair öyküler dünyanın her yerinde benzer aslında. Kültürler, gelenekler değişse de, isimler yabancı olsa da her birinden alacağımız dersler var. Harold Sherman, Olumlu Yaşama Sanatı kitabında kendimize pay çıkarabileceğimiz öykülere yer veriyor. Onlardan biri de gönül zenginliği üzerine. Hayatımız her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz bir anda tepe taklak olabilir. Ya sonra?

New York şehrine hakim olan şahane ve çok güzel manzaralı bir çatı katında oturan zengin bir dostum servetini kaybedip fakir olmuştu. O ise istifini bozmadan aynı apartmanın bodrum katına taşındı. Daha önce sadece şehrin manzarasını seyretmek üzere yanına gelen dostları kendisine acıyarak "Fred, herhalde yukarıdaki daireni ve o muhteşem manzarayı özlemişsindir değil mi?" diye sorduklarında maddi güçlük içinde olan ama gönlü zengin ve rahat olan Fred şu cevabı verdi. "Ne münasebet, şu anki yerimden çok memnunum. Çok daha güzel bir yere taşınmışken niçin eski yeri özleyeyim?" Fred şaşkınlıkla kendisini dinleyen dostlarına cevabını şöyle tamamladı. "Oradayken insanlardan uzaktım. Burada insanları inceleyebiliyorum. Oradaki eski manzara hiç değişmezdi. Ama burada insanlar çok renkli. Bodrum katına taşındıktan sonra çok iyi komşuluklar kurdum. Anladım ki yeryüzündeki en güzel manzara insanın başka insanlarla dostluk kurması ve onların iç dünyalarını seyretmesidir."

Bu olaydaki kişi gibi eğer uyum yeteneğimizi geliştirebilir, olaylara esnek bakabilmeyi başarabilirsek sağlık, huzur ve mutluluğumuzu kaybetmeden yaşamımızı sürdürebiliriz. Önemli olan bakış açımızı değiştirmek. Bazen bizim görmediğimizi başkaları görüp bize gösterebilir, hayatımıza yeni ufuklar açabilirler. O kişilere minnettarlığımızsa ömür boyu sürer. Bizden bir öyküyle devam ediyor Hayat Ağaç. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu seyretmekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı, hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika." Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller." diye tebessüm etti. "Ama benim bir bacağım doğuştan eksik." "Bence önemli değil," diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyiyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı veya vicdanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. "Keşke vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı." Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer vicdan yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek "Baktığın ayakkabı sana yakışır," dedi. "Denemek ister misin?" Çocuk başını iki yana sallayıp "Üzerinde 30 lira yazıyor," dedi. "Almam mümkün değil ki." "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz düşünüp "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz," dedi. "Onu kim alacak ki?" "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı yatmıştı. Adam devam ederek "Üstelik de öğrencisin değil mi?" diye sordu. "2'ye gidiyorum," diye atıldı çocuk. "3'e geçtim sayılır." "Tamam işte," dedi adam. "5 lira da öğrenci indirimi yapsak geriye kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti." Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi ve çıkarttığı eskiyi göstererek "Benim satış işlemim bitti," dedi. "Sen de bana bunu satsan memnun olurum." "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere. "Eski bir ayakkabı para eder mi?" "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş," dedi adam. "Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para eder. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder." Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya.

Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek "Bana göre 20 lira yeterli," dedi. "İndirim mevsimini başlattınız ya." Adam onu kıramayıp parayı aldı ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip "Babam haklıymış," dedi. "Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek olmadığını söylemişti."

Bir insan bir diğerinin hayatına işte böyle dokunabilir. İncelikle, hissettirmeden, usulca onda büyük, çok büyük değişimlere yol açabilir. Mutluluğun en güzelini, en katıksızını tadabilir ve birini hiç olmadığı kadar mutlu edebilir. Her şey bizde saklı. Yeter ki iyi niyetimizi, saflığımızı koruyalım. Hayat ağacını Tanpınar'ın unutulmaz bir şiiriyle noktalayacağız. Bir adın kalmadı.

Bir adın kalmadı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki ben hiç ağlamadım, hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele Nihavend, hele Buse'lik hiç geçmedi fikrimden. Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın içimin nehirlerinden. Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan. Evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet nisyan, evet kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmiyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde.

Bizi sırtımıza yollara düşme vaktidir. Teknik Masa'da görev alan İsmail Sert ve ben Umay Aygut Özdemir. Sizlere veda ederken programa katkılarınızı beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. E-posta adresim umay.ozdemir@tgrt-fm.com.tr. Haftaya aynı saatte görüşünceye kadar hoşça bakın zatınıza ve tüm yaradılanlara. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredebilir inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Organları bağlar. Şu anda mahkeme kararı ile ilgili ciddi çelişkiler var kamuoyunda. Ben bir kez daha izah edeyim. Tüzel kişiliğe ilişkin verilmiş olan kararlar kesinleşmeden uygulanamayacağı için bu durumda Sayın Özgür Özel'in elindeki yetki ihtiyat tedbir ara kararıyla alınmış, ancak Sayın Özgür Özel genel başkanlık sıfatında hala haizdir. Bir kere bunu bir kenara koyalım.
4: Ancak çok önemli yetkileri... bir şey söylüyorsunuz. Bir daha onu söyleyin. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı sıfatına haizdir. Ama yetkileri, evet. Ama yetkilerini kullanma yetkisi yok.
3: Evet. Evet, yetkilerini kullanma hakkı mahkemenin vermiş olduğu ihtiyat tedbir ara kararıyla alınmıştır. İhtiyat tedbir ara kararı bir geçici hukuki koruma niteliğindedir. Bu nedenle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası karar kesinleşmiştir. Temyize kabil değildir. Bu noktada şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk Medeni Kanunu 427 maddesinin 4. fıkrası gereğince yönetim kayyımı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunmaktadır. Ve bir kamusal görevi vardır. Dolayısıyla olağan ya da olağanüstü kurultayı toplamakla ilgili şu an elinde bir yetkisi bulunamaz. Kamuoyunda olağan ya da olağanüstü kurultay toplayabilir diye düşünceler var. Ancak ben bunun hukuki olmadığını düşünüyorum. Şöyle izah edeyim size. Siz kurultayı topladınız. Örneğin Zafer Bey'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçtiniz. Peki Yargıtay dedi ki bu karar hukuka aykırıdır ve ben kararı bozdum. Özgür Özel Bey tekrar geri gelmiş olacak. Zafer Bey'in seçilmiş olduğu ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla şu anda bu hukuki durumu doğru izah ediyor olmak gerekir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu anayasaya, kanuna ve parti işgüzüne uygun olacak şekilde hareket etmesi gerekir. Bu grup başkanlığı konusunu ben kısaca size izah edeyim. Bakın.
4: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi iç tüzüğünün 59. maddesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP'nin iç grup yönetmeliğinin 6. ve 14. maddeleri gereğince bir genel başkan milletvekili sıfatına haiz değilse TBMM üyeleri kendi aralarında bir araya gelerek salt çoğunlukla grup başkanı seçebilirler. Bu seçim sırasında bir divan kurulu oluşturulur. Bu divan kuruluna en yaşlı üye başkanlık, en geç 2 üye yazmanlık yapar. İtirazları bunlar değerlendirir. Bunların kararlarına itirazı da grup genel kurulu değerlendirir. Dolayısıyla şu anda Sayın Özgür Özel'in grup başkanı olmasını ve toplantılar yapmasını engel bir durum yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu onun toplantı yapmasını hukuken ya da söylemlerde bulunmasını engelleyemez. Ancak Siyasi Partiler Kanunu 15. madde, CHP iş tüzüğünün 19. maddesi gereğince Sayın Özgür Özel genel başkanın emir ve talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Çünkü genel başkan Yüksek Disiplin Kurulu dışındaki bütün kurumların ve kurulların başkanı statüsündedir. Dolayısıyla burada Sayın Genel Başkan'ın emir ve talimatlarına uygun hareket etmek zorunda olduğunu Sayın Özgür Özel'e bildirmek gerekir. Sayın Özgür Özel'in bu partiyle ilgili genel durumların, partinin siyasetinin programının dışına çıkması halinde görevden alma, iş tüzüğün 26. maddesi, yine uyarma, kınama, geçici çıkarma ve kesin ihraç disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalma riskini haiz sorumluluğunu üstlenmiş olur. Ben size bir örnek vereyim burada. Bakın bu sorunun çözümü 5 dakika Pınar Hanım. 5 dakikada bu sorun çözülür. Nasıl biliyor musunuz? Davacı ve davalı taraflar temyizden feragat ederler. Böylelikle karar kesinleşir. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten genel başkanlık sıfatına dönmüş olur. İş tüzük gereğince 45 gün içerisinde partiyi kurultaya götürmek zorunda kalır. Dolayısıyla bu yöntemin uygulanması Cumhuriyet Halk Partileri için en sağlıklı, en doğru yöntemdir. Ancak anladığım kadarıyla siyasi bir takım çekinceler var. Bu çekinceler sebebiyle bu yapılmıyor.
4: Şimdi Zafer Bey, Şükrü Bey'den dinledik. Hukukta 2 kere 2 4 mü bilmiyorum. Aynı soruları size de sormuş oluyorum. Bir fark var mı bakışınızda?
1: Evet, meslektaşlarla aramızda esprili şekilde şunu söyleriz. İki hukukçunun olduğu yerde üç farklı görüş olabilir deriz. Evet. Fakat meslektaşım son derece zarif bir şekilde açıklıyor, izah ediyor. Ben de kendi dilim döndüğünce bunu biraz daha açmak isterim müsaadenizle. Evet. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararının özü şu. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında delege iradesi ciddi şekilde sakatlanmış olabileceğinden mevcut yönetimin hukuki dayanağı tartışmalı hale gelmiştir diyor. Bu sebeple de Sayın Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, yani genel başkanlık görevinden uzaklaştırılması ve kurultay öncesindeki yönetim yapısına dönülmesi ve eski yönetimin yeniden yetkili hale gelmesi konusunda bir ara karar kuruyor. Dolayısıyla halihazırda bu tedbir kararı, ki yapılan itirazla reddedilmiş olmakla, yürürlükte ve bu tedbir kararına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu anda önceki yönetim yapısı itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Sayın Özgür Özel ise milletvekili sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda yer alırken gruptaki milletvekillerinin son derece nitelikli bir çoğunluk oyuyla grup başkanı olarak seçilmiş durumda. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olsaydı zaten otomatikman parti tüzüğü gereği kendiliğinden grup başkanı sıfatına da haiz olacaktı. Fakat şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatı altında grup içerisinde yer almamasından mütevellit onun böyle bir grup başkanlığı sıfatı olmadı. Şimdi burada çok önemli bir hukuk tartışması var. İstinaf Mahkemesi bu ölçüde ağır bir siyasi sonuç doğuracak tedbir kararı verebilir miydi, veremez miydi? Şimdi hukukta genel bir kural vardır. Deriz ki hükümle beraber verilecek bir kararı siz tedbiren veremezsiniz deriz. Çünkü istinaf mahkemeleri esas olarak denetim makamı ve doğrudan siyasi sonucu değiştirecek bir tedbir kararı vermesi de hukuk tekniği açısından problemli olabilir ki bu sorun yarattı zaten. Ama tedbir kararının bir iki tane özelliği var. Bunlardan bir tanesi mahkeme bu kararı verdiği an itibariyle zaten maksadı gecikmesinde sakınca olmasın ve telafisi güç imkansız zararlar doğmasın ise hiç tebligata falan gerek kalmadan derhal uygulanabilecek bir karardır. Dolayısıyla dün neden bu tebliğ tartışması yaşandı anlayamadım ama bu kararın tebliğine bile gerek kalmadan doğrudan icra edilebilir. İkincisi de her gün yargı makamları bu tedbir kararı hakkında farklı bir değerlendirme yapabilir. Yani şimdi Yargıtay'a giden dosyada Yargıtay ilgili dairesi üyeleri tedbir kararını her gün talep üzerine veya kendiliklerinden değiştirebilirler. Biz bu tedbiri kaldırdık derler. Yarın aynı şekilde Sayın Özgür Özel gidip makamı Kılıçdaroğlu'ndan devralabilir. Ya da hüküm kesinleştiği anda tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Şimdi dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatına haiz olduğunu ve Sayın Özgür Özel'in de yönetimin işte tedbiren görevden uzaklaştırılması sebebiyle artık genel başkan bulunmadığını ifade edebilirim. Gelelim bu mutlak mutlan kararına. Şimdi mutlak mutlan kararı kamuoyunda tabii artık batıl oldu. Her şey 2023 öncesine döndü yani gibi ifade ediliyor.
4: 2020 yılına dönüldüğü yani evet. Bir yokluk dönemi olarak herhalde addediliyor mutlan.
1: Evet, doğru efendim. Mutlak butlan demek mutlak surette batıl kabul edilmek, yani hiç yapılmamış gibi kabul edilmek anlamına gelir. Hukuk fakültelerinde de bunu maalesef kötü bir tabir ama ölü doğmuş bebek olarak dillendiririz. Yani dünyaya bir varlık gelmiş, kurultay oluşmuş ama bu kurultayın hiçbir tasarruf yetkisi yok. Ayağa kalkamaz, yürüyemez, konuşamaz, hiçbir şey yapamaz anlamına gelir mutlak butlan. Bu haliyle yok hükmünden de biraz farklıdır. Yoklukta ortada hiçbir şeyin olmaması lazım ama mutlak butlanda batıl olan bir kurultaydan bahsederiz. Ama sonuçları itibariyle aynıdır. Her ikisi de başlangıca döndürür ve sanki o kurultayın bir gün öncesinde uyanmışız ve hiçbir şey olmamışçasına yeniden önceki yönetim görevine devam eder. Lakin üstadımın da ifade ettiği gibi bu kararın uygulanabilmesi için bunun kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşmesi için de Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekir. Bu bakış açısıyla
4: şimdi Yargıtay'a başvuru yapıldı. Yargıtay'dan ne zaman bir geri dönüş gelir Zafer Bey?
1: normal şartlarda Yargıtay'da dosya süreci devam ettirilirse tahmin ediyorum Temmuz ve Ağustos aylarında icra edeceğimiz adli tatille beraber bu dönem 6-8 ay gibi bir zaman zarfını alabilir.
4: Fakat Yargıtay'da da, peki o süre zarfında yani Yargıtay'dan kesin bir geri dönüş olmama durumunda neler olabilir?
1: Yargıtay eğer burada kararı beğenmez ise ya kendisi bu kararı düzelterek yeni bir karar verebilir veyahut da ki daha mantıklı makul olanı bu karar doğru olmamış şu gerekçelerle farklı bir karar vermen gerekirdi diyerek tekrar bölge adliye mahkemesine geri döndürebilir. Ve bu evrede de her aşamada söz konusu tedbirle ilgili farklı bir değerlendirme yapıp bu tedbiri kaldırabilir ya da vasfını değiştirebilir. Fakat bu noktada Sayın Üstadım'ın...
4: Zafer Bey 6-8 ay neden sürüyor? Yargıtay daha çabuk karar veremiyor mu? Bir de mesela bu 6-8 ay içerisinde oldu da bir olağanüstü kongre ya da olağan kongre işte neye karar veriyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olursa Yargıtay'ın kararı farklı bir şey gelirse sonra tekrar sil baştan mı olacak her şey?
1: Tabii hükümsüzlük hallerinde hukukta eğer yokluk manasına gelecek ya da batıl addedilecek bir karar verilirse o tarihten öncesine dönülür. Dolayısıyla sonraki tarihle yapılan işlemler de ortadan kalkmış olur. Burada çok önemli bir noktaya parmak bastı değerli üstadım. Bu kamuoyunda da hiç dillendirilmedi. Ben kendisinden duydum. Bir seferde ben ifade etmiş idim. Bakın buradaki mutlak mutlak kararı kimin işine geliyor? Buradaki mutlak mutlak kararı davacı tarafın işine geliyor. Yani bu kurultay batıl kabul edilsin diye. Şimdi bu davanın karşı tarafı kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Genel ve yani, Özgür bizim. Özel Başkanlığı'nda burada sürekli bu dava reddedilsin deniliyordu. Ama şimdi artık genel merkezin başında tasarruf yetkisine haiz olan bir Kılıçdaroğlu var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bunun siyasi sorumluluğunu alabilir mi bilmiyorum ama Yargıtay'a iki satırlık bir dilekçe yazsa ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak temiz hakkımızdan her ne kadar Sayın Özgür Özel bu temizi gerçekleştirmişse de feragat ediyoruz dese ki kararı sadece Cumhuriyet Halk Partisi temiz etti zaten. Biz bu temizden feragat ediyoruz dese mutlak butlan kararı o saniye itibariyle otomatik olarak kesinleşmiş olur. Hmm. Dolayısıyla da
4: peki Sayın mutlak Kılıçdaroğlu neden böyle bir adım atmıyor Zafer Bey? Yani bunu atarsa direkt olarak butlan kabul edilmiş olacak. Neden bu adımı atmadı henüz ya da atar mı?
1: Tabii bu hukuki bir incelik. Eminim değerli üstadlarım yanındaki hukukçu kurmaylar bu hususu da değerlendirmiş, düşünmüş olmalılar. Ancak diğer taraftan
4: gözden
1: bakıldığında
4: gözden kaçmış
1: şu anda
4: olma ihtimalinin altını çiziyorsunuz bu noktada, öyle anlıyorum.
1: Bunu çok öngörmüyorum çünkü meslektaşlarım eminim en az bizim kadar hassasiyetle bunu değerlendirmişlerdir. Fakat şu anda takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir nevi işte seçimle değil de mahkeme kararıyla ve siyasi olduğu değerlendirilen bir kararla iktidarı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını ele geçirmiş bir Kılıçdaroğlu algısı var bir kesimde ve nitelikli bir tabanda. Dolayısıyla şu anda eleştirilerle mücadele eden Kılıçdaroğlu'nun hele ki dün bu devir teslimi yumuşak bir şekilde sağlamayıp polis desteğiyle genel merkez binasına girmesi sonrasında sosyal medyada da pek çok nahoş eleştirilere biliyorsunuz vakıf oluyoruz. Böyle bir durumda belki de ortamın biraz durulmasını, bayram sürecinin geçmesini ve yatıştıktan sonra bu süreci uygulamayı kendisi tercih edebilir. Ya da
4: Yargıtay'ın hani sonucu o zaman hiçbir şekilde Özgür Özel ve tarafının Yargıtay'a başvurmuş olmasının bir anlamı kalmaz diyorsunuz. Bakalım Şükrü Bey sizinle aynı fikirde mi? Bu arada bir izleyicimiz yazmış. Pınar Hanım bu hukukçular benim kafamı karıştırıyor, bildiklerimi unutuyorum diye.
1: Eyvah. Çünkü, o zaman efendim söylediğimizden evet. Eminiz bildiklerini unutabilir muhtemelen yanlış biliyor
4: var.
1: Kendisi.
4: Gerçekten bir izleyicimiz de yazmış. Özgür Özel veya arkadaşları işte para trafiklerinden bahsediliyor ya bazı itiraflar, ifadeler, davalar devam ediyor. Eğer suçlu bulunurlarsa seçilme yasağı gelmiyor mu diye sormuş izleyicimiz. Para trafiği tespiti olursa eğer dokunulmazlık durumu yani dokunulmazlığa tabi mi bu soru yani bu durum diye sorarlar Şükrü Bey sizinle.
1: Hemen.
4: Evet. Ya da Zafer Bey siz bir yanıtlayın, Şükrü Bey'e geçeyim.
1: Tabii efendim, meslektaşımdan da özür dileyerek. Şimdi burada yapılan soruşturmaların ve yargılamaların Özgür Özel açısından milletvekili dokunulmazlığı zırhı arkasında kaldığını ifade etmek lazım. Yani böyle bir suçtan soruşturma olursa Sayın Özgür Özel hakkında sadece meclise bir fezleke gönderilir ve milletvekilliği düştükten sonra bu soruşturmalar devam edebilir. Onun için şu an itibariyle bir mahsur doğurmuyor.
4: Yani ya da dokunulmazlık anladım. Dokunulmazlık durumu söz konusu ki o bile tartışılıyor. Dokunulmazlıkları hani ihraçlardan bahsediliyor, dokunulmazlık meclise gelir mi gelmez mi tartışmaları var. Biraz Cumhuriyet evet. Halk Partisi için sıkıntılı bir süreç gerçekten.
1: İhraç dahi bu dokunulmazlık zırhını kaldırmaz. Çünkü ihraç ancak parti üyeliğini sonlandırır. Evet. Milletvekili sıfatı devam eder.
4: Anladım. Şükrü Bey, şimdi Yargıtay meselesiyle başlayalım yine. Bu noktada aynı fikirde misiniz Zafer Bey'le? Eğer böyle bir adım atarsa Sayın Kılıçdaroğlu Yargıtay sonucu da beklenmez, gerek olmaz dedi.
3: Sayın meslektaşımın bu düşüncesini ben ilk günden beri söylüyorum. Birçok kanalda da ifade ettim. Burada tabii siyasi olarak bundan vazgeçmek isterler mi istemezler mi noktası zaten asıl düğüm noktası orası. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir iddia var ya, partiyi konsolide edip kendi tabanına uygun hale getirdikten sonra bunu yapmak isteyecektir diye bir düşünce var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada şu an elinde yetki bulunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu yapıyor olması aslında belki de kendi ayağını sıkmak, tabiri caizse böyle mi değerlendirilir diye siyasi olarak bir düşünce tarzı var. Ancak Cumhuriyet Halk Parti'nin bu mutlak butlan sürecinden çıkabilmesinin en kolay, en temiz yolu temizden feragatın gerçekleştirilmiş olması ya da temiz edilmemesiydi. Bu sayede, çünkü biliyorsun işsizlik 2+1 yıl içerisinde kongrenin yapılmasını, kurultayın yapılmasını emreder. O süre zaten geçmiş olacağı için 45 günlük süre içerisinde kurultaya gitmeleri gerekecek. Burada tabii yargıtayı hızlandırmanın bir yolunu ben size söyleyeyim. Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin yollarda taraflar Yargıtay incelemesini duruşmalı isteyebilir. Duruşmalı istendiği takdirde Yargıtay duruşma günü verir. O duruşma gününden itibaren bir ay içinde karar vermesi lazım. Eğer duruşma gününü Eylül ayına verirse diyelim ki,
4: o zaman 6-8 ay beklemeye gerek olmuyor. Daha erken karar veriyor.
3: Evet. Ya bu bir ihtimal. Yani duruşma tarihini yakın bir tarihe verirse o tarihten itibaren bir ay içerisinde karar vermek zorunda kalıyor kanun maddesi gereğince. Bunu devreye sokabilir Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar ya da işte Sayın Özgür Özel ve ekibi. Ancak dediğim gibi burada artık ihtiyati tedbir kararıyla birlikte temizden feragat etme yetkisi de aslında bu zaten Yargıtay'da incelenecek başka bir nokta olacak. İhtiyati tedbirler kararını bu şekilde kurdunuz. Peki bu kararı temiz etmeyle ilgili imkanları ya da temizden feragatla ilgili imkanları da ortadan kaldırdığınız düşüncesi ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu yöntem, bunu bu yöntemi uygulamak en basit, en kolay çözüm.
4: Ama burada hemen kurultaya gitmesi gerekecek o zaman Sayın Kılıçdaroğlu.
3: 45 gün içerisinde evet.
4: 45 gün içerisinde kurultaya gitmesi gerekecek.
3: Evet. Anladım. Bunu da ister mi istemez mi kısmı şu anki mevcut durumda, ama şunu da söyleyeyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence şu anki görevi kamusal bir görevdir, yönetim kayyımlıdır. Bu noktada yapacağı ilk iş kurum ve kurulların, örneğin MKYK'yı oluşturmak parti meclisi içerisinden, sonrasında da mali, idari ve hukuki olarak nasıl bir kurum, nasıl bir parti devraldı, buna dair raporları ortaya çıkarmak, buna dair tespitleri yapmak zorunda. Çünkü burada mahkemeye karşı da aynı zamanda bir sorumluluğu söz konusu. Delegelere karşı da kamusal bir sorumluluğu söz konusu olacak. Dolayısıyla şu anda yapılacak olan işlemler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ihraç işlemlerinden önceki onun da yapamayacağı hukuken şu an çetrefilli bir taraf.
4: Öyle mi? Önce i̇hraç yapamıyor mu? İhraç neden çetrefilli bir durum Şükrü Bey? Onu bir söyleyin. Zafer Bey'e de soralım. Sayın Kılıçdaroğlu ihraç sürecinde bir adım atamıyor mu? Öyle iddialar var çünkü.
3: Şimdi bakın, sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünün 68. maddesinde bir seçimde açık ya da gizli şekilde bir kişi lehine çalışmak ya da seçime hile karıştırmak kesin ihraç sebebiyle dış sisteme sevk sebebi. Şimdi siz burada böyle bir uygulamaya gittiğinizde kişiler hakkında bir ceza kovuşturması devam ediyor. Bu ceza kovuşturmasına henüz bir karar verilmiş değil. Peki bu ceza kovuşturmasından bu kişiler beraat kararı alırlarsa yapmış olduğunuz ihraç işlemleri de hukuken sakat pozisyona düşecek. Aynı zamanda bu mutlak butlan kararının Yargıtay'dan lehe dönmesinin sağlayacak sebeplerden bir tanesi, tek bir tanesi bu da olabilir. Usulen sen ceza yargılamasını bekle. Evet, evrensel kural şudur. Hukuk mahkemesi ceza mahkemesini beklemek zorunda değil. Onun kararıyla bağlı değil. Ancak bu uygulamada en çok kullanılan noktalardan bir tanesidir. Dolayısıyla burada ihraçla ilgili görevden alma kısımları ayrı bakın. Çünkü görevden almayı Merkez Karar Yürütme Kurulu yapacak, yönetim kurulu yapacak. Ancak ihraçla ilgili işlemleri yaparken, evet, ihraçla ilgili işlemleri yaparken daha böyle doğru hareket, hukuki bilgilerle hareket etmesi gerekir ve mahkemeye de bu durumla ilgili bilgi vermesi gerekir. Bu yetki tanımlamasının da net olarak ortaya konulmuş olması gerekecek. Bunun şu aşamada çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Şunu söyleyeyim, tabii Anayasa 83. madde yanılmıyorsam milletvekili dokunulmazlığını düzenliyor. Milletvekilleri seçimden önce ve seçimden sonra, yani milletvekili seçildikten sonra söz eylemleri sebebiyle tutulamaz, sorgulanamaz. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatabilir. Soruşturma başlatmış olması onu tutuklayamayacağı anlamına gelir. Ya da onun hakkında bir dokunulmazlık devam eder. Evet, fezleke hazırlayıp meclise yollaması gerekir. Meclis burada Adalet Bakanlığı, tabii de onun da bir süreçleri var kendi içerisinde. En son meclisin vereceği bir kararla ancak dokunulmazlığı düşürülebilir. Dolayısıyla şu aşamada onun parti üyeliğinin devam etmesiyle ilgili ya da dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili şu aşamada bir sıkıntı olmadığını söylemekte fayda var. Dediğim gibi bu süreç gerçekten hukuki olarak tabirlerin ve tanımların çok doğru kullanılması, üzerinde düşünülerek hareket edilmesi gereken bir süreç. Mesela davanın konusuz kalmış olduğu süreçte ben olağanüstü kurultayların hukuki olmadığını ve mutlak butlan kararı çıkması halinde bunun bertaraf edilmiş olacağını hep dile getirmiştim. Dolayısıyla şu an aslında karşı karşıya kaldığımız süreç biraz da böyle. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylar ve hukukçular mutlaka bizden daha bilgili ve tecrübeli meslektaşlarımızdır. Ancak burada doğru adımların aklı selim ve kalbi selimle atılması gerektiğini bir kez daha vurgulamakta fayda var.
4: Birkaç dakikam kaldı Zafer Bey.
1: Efendim, disiplin süreciyle ilgili şunu ifade etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu malumunuz bu dava sürecinde davacı yanın arkasındaki güç olarak lanse edildi. Dolayısıyla davanın açıldığı günden bu yana zaten beklediği anlara erişti. Şu anda genel merkezdeki makamına, koltuğuna da oturduktan sonra elbette kendisini ve parti bu noktaya getirdiğini düşündüğü Sayın Özgür Özel ve ekibine karşı özellikle hakkında sivri dil ile açıklamalar yapan gerek belediye başkanları gerekse milletvekillerine karşı disiplin sürecini başlatmak noktasında bir tereddüt duymayacaktır. Burada önem arz eden şey tedbirli olarak bir disipline sevk, ki genel başkanın şüphesiz ki böyle bir talep yetkisi var. Bir soru gelmişti bana, genel başkan kendiliğinden herhangi bir partiliye, parti üyeliğinden dışarı çıkartamaz. Tabii bunu disipline sevk etmesi gerekir. Ama burada ihraç istemli fakat tedbirli sevk etmesi durumunda ilgili kişinin parti üyeliği askıya alınıyor bir nevi. Zira hiçbir parti üyeliğinden doğan yetkisini kullanamıyor. Dolayısıyla Özgür Özel hakkında böyle bir tedbir istemli disipline sevk söz konusu olursa ya da yandaşları açısından o vakitte ne grup başkanlığı sıfatını ne de efendim söyleyeyim bundan sonraki herhangi bir seçime girip burada üye olma sıfatını taşıyamayacak. Dolayısıyla tahmin ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bu disipline sevk mekanizmasının ceplerinde bir milli piyango bileti gibi tutuyorlar ve gerektiği zaman ortaya devreye çıkartabilecekler sokmak diye düşünüyorum. Yani, evet, devreye sokabilecekler.
4: Yani bir nevi karşılıklı bir satranç oynanıyor.
1: Peki tabii.
4: Hukuk.
1: Siyaset budur. Siyaset satrançtır zaten. Burada önem arz eden bir konu var. Biliyorsunuz mahkeme tedbir kararıyla yönetimi tedbiren değişti. Önceki yönetimi göreve getirdi. Fakat burada disiplin kurulu halen daha Sayın Özgür Özel'in listesinden seçilen bir disiplin kurulu. Nitekim Sayın Kılıçdaroğlu'nun ihracını isteyeceği isimlerden bir tanesi de disiplin kurulunun başkanı. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel ve ekibi hakkında bir disiplin işlemi başlatılması istemi söz konusu olduğunda bu yargılama, parti içi yargılama yapacak kişiler zaten Özgür Özel'in listesinden gelen olduğu için belki daha iyimser yaklaşıp uyarı, kınama gibi cezalarla geçiştirmeye çalışabilecek.
4: Ama Yüksek Disiplin Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın isimlerden oluşuyor dediler bir önceki turda kıymetli konuklarım.
1: Evet, saygı duyuyorum, fakat şöyle bunu sağlamasını yapalım. Bu Yüksek Disiplin Kurulu hangi kurultayda seçildi? Tabii ki 38. kurultay ve devamındaki olağanüstü kurultaylarda. O kurultaylarda galip gelen kim idi? Sayın Özgür Özel ve ekibiydi. Ve liste halinde, biliyorsunuz, yönetim, denetim, bu organlar liste halinde yarıştılar. Dolayısıyla Özgür Özel'in listesinden seçilen kişiler Yüksek Denetleme Kurulu'nda olduğu için bu hususta tabii ki tarafsız ve bağımsız davranmaları gerekecektir. Ama Özel lehine bir durum yaratabilir.
4: Anladım. Yine gerçekten çok karmaşık. Bu arada son iki dakikam şimdi olmuş. Şükrü Bey, sizin de eklentilerinizi almak istiyorum. Aslında tabii birçok hukuki başlıklar var. İşte mesela meclis odası bile tartışması yaşanabilecek mi bilmiyorum Şükrü Bey. Çünkü bunun tartışmasını da gördüm. Grup başkanı yazıyor ama deniyor ki bir baktım bugün bir tweette, orası Sayın Kılıçdaroğlu'nun odası olacakmış. Nasıl olacak?
3: Tabii Pınar Hanım, siyasetin amacı insanları idare etme değil, insanları yaşatma sanatıdır. Dolayısıyla krizleri çözebilme kapasitesini gösteren kişiler siyasetçi olurlar. Bu noktada Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine düşen görevi Cumhuriyet Halk Partili, onlara gönül vermiş olan kişileri önder olma, tatmin edilme noktasında gerekli o safiyane tavrı göstermeleri kendilerinden beklenir. Grup başkanı olmasında bir beis yoktur. Hukuka uygun bence bir seçim bu noktada gerçekleşmiştir. Grup başkanı, tekrar söylüyorum, ve üyeleri ve başkan vekilleri konuşmalarını yapabilirler. Bunda bir engel söz konusu değil. Ancak genel başkanın emir ve talimatları doğrultusunda partinin tüzüğüne, programına aykırı eylemler gerçekleştiremezler. Bunu ortaya koymak lazım. Ki genel başkan, evet, mesela Merkez Yürütme Kurulu'ndan birkaç kişiyi de grup başkanlığındaki toplantılara dahil edebilir. Burada ben Yüksek Disiplin Kurulu, daha önceki Yüksek Disiplin Kurulu'nun olduğunu düşünüyorum kararı okuduğumda. Meslektaşım da orada bir noktada ayrışıyoruz. Tekrar bir kararı gözden geçiririm. Yani şu an o 38. olağan kurultaydaki değil de bir önceki kurultaydaki Yüksek Disiplin Kurulu olacağını düşünüyorum.
4: Anladım. İşte o noktada... Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu o yüzden söylenmişti. Vaktim bitti. Şükrü Aksu, çok tamam, teşekkür ediyorum. Zafer İşer'i çok teşekkür ediyorum. Biraz daha kafamız karıştı ama bazı şeyler de netleşti. Çok teşekkürler. Yarın saat 17.30. Çok teşekkür ediyorum size. İyi akşamlar. Değerli izleyenler, yarın Arife gününde saat 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
6: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
7: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
8: Bağdat hayata lezzet katan tat.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Tıp fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin.

50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, muhakkak bilmeliyiz ki kendi varlığımız, mallarımız, servetimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız Allahü Teala'nın sayısız nimetlerinden tatlı ve faydalı ihsanlardandır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kul hakkını önemsemeli. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüman olsun, kafir olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına, ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir.

Kafir turistler muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktir. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. Dinimiz kafirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, yabancıların kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalı, hiç kimseye zulüm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin dinimize sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Yabancı bir ilim adamı dinimizi inceleyip Müslüman olduktan sonra bazı Müslüman ülkelere gidince oralardaki Müslümanların yanlış hareketlerini görür. İyi ki sizleri görmeden Müslüman oldum. Hayatınızı inceleseydim Müslüman olmazdım der. Ne kadar mühim bir teşhistir bu. Hiçbir Müslümanın yanlış hareketlerle dinimize gölge düşürmeye hakkı yoktur. Müslüman dinimizin güzel ahlakıyla süslenmeli, Allahü Teala'ya karşı günah, kanunlara karşı suç işlemekten sakınmalıdır. Herhangi bir şekilde birini rahatsız etmek kul hakkına sebep olur. Ağız kokusunu, ter kokusunu gidermeden insanların yanına girmemeli. Pis kokularla halkı rahatsız etmek haramdır. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Sarımsak, soğan, pırasa ve turp gibi kötü kokan bir şey yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın. İnsanı rahatsız eden pis kokulu şeylerden melekler de rahatsız olur. Yağlı, kirli ve pis kokan iş elbisesiyle halkı rahatsız etmemelidir. Bazıları sigara kokusundan da rahatsız olur. Onun için ağzında ve elbisesinde sigara kokanlar da temizleyip kokuyu giderdikten sonra toplum içine girmelidirler. Haram işleyenin veya kul hakkı olanın ibadeti kabul olmaz demek, o ibadet için bildirilen büyük sevaplara kavuşamaz, yani hepsini muhafaza edemez, çünkü günahlar bu sevapları azaltır demektir. Yoksa hiç sevap alamaz demek değildir. Her ibadetten sevap alınır. Ama işlenen haramlar sevapları alıp götürür. Diyelim ki oruç tutana 70 birim sevap veriliyorsa, içki içene de 70 birim günah yazılıyorsa, oruç tutan 70 sevap kazanırken içki içince 70 günah yüklenir ve sevapsız kalır. Eğer oruç tutmasaydık içki günahı artı olarak kalacaktı. Orucun içki günahının affına sebep olması yetmez mi? Başka günahlar da işlemişse sevapları eksiye iner. Onun için günahlardan ne kadar çok kaçılırsa sevabımız da o kadar çoğalır. Kul hakkı olmayan günahlarda Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edilmemiş olur. Şartlarına uygun tövbe edilince muhakkak affedilir. Kul hakkı olan günahlarda ise hem Allahü Teala'nın emrine isyan vardır hem de o kimsenin hakkı geçmiş olur. Tövbe edilirse Allahü Teala yine günahı yani kendi hakkını affeder. Fakat kul hakkı için maddi bir haksa sahibine geri vermek, diğer haklar içinse hak sahibiyle helalleşmek gerekir. Kul hakkının önemi büyüktür. Ama Allahü Teala isterse kul haklarını da affedebilir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Denizde şehit olanların bütün günahları, hatta kul hakları da affolur. Peki karada ölen şehitlerin veya salihlerin kul hakları affolmaz mı? Elbette affedilir. Allahü Teala hak sahibine bu şehitte, bu gazide, bu salih kimsede ne kadar alacağım var diye sorar. Alacak sahibinin o alacak kadar günahını affeder, günahı yoksa o kadar sevap verilir. Ama bu dereceye yükselmek de zordur. Onun için kul hakkıyla ölmemeye gayret etmelidir. İhtiyaç halinde de kimsenin malına dokunmaya dinimiz izin vermemiştir. Zaruret halinde olan, yani bunalan kimse bile başkasının hakkına dokunamaz. Aç kalan kimsenin başkasının ekmeğini izni olmaksızın yemesi caizse de sonra kıymetini ödemesi gerekir. Onun aç olması, ölüm tehlikesinde bulunması
bir kimsenin kendi mülkündeki hakkının yok olmasına sebep olamaz. Zaruret halinde bile başkasından alınan malın ödenmesi gerekir. Zaruretlerin, yasak olan şeylerin yapılmasına sebep olmaları, kimsenin hakkının gitmesine sebep olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette bir münadi, ecri Allah'ın üzerinde olan ayrılsın, cennete girsin der. Bunlar kim diye sorulunca, münadi, insanları affedenlerdir der. Birçok kişi hesaba çekilmeden cennete girer. Birisi bir şey yiyip içerken yanındakilere de vermesi iyi olur. Buna göz hakkı denir. Vermesi şart değildir. Ancak yanımızda insanlar varken siz de buyurun dememek mürüvvete aykırıdır. Bunun için atalarımız biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar demişlerdir. Ya onların yanında yememeli veya yeniyorsa onlara da ikram etmelidir. Muteber kitaplarda bildiriliyor ki, helalleşirken günahı bildirmeyip bendeki haklarını affet demek caizdir. Bir kimse diğerine, benim üzerimdeki bütün haklarını bana helal et dese, o da helal ettim derse, bütün haklarını helal etmiş olur. Şayet hak sahibi, o şahsın üzerinde bulunan haklarını biliyorsa, hem hükmen hem de diyaneten, teklif sahibi olan şahıs bunlardan kurtulur. Şayet bilmiyorsa, bütün alimlere göre hükmen kurtulur. Fakat diyanet yönüne gelince, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bundan da kurtulur. Fetva da böyledir. Bir kimseye bütün haklarını helal et dense, o da helal ettim dese, bu hakların ne olduğunu bilmese de, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre helal etmiş olur. Fetva da böyledir. Çünkü mübhem, yani bilinmeyen haklar için helalleşme bu ümmete mahsustur. Kişinin gizlemeye çalıştığı bir aybını söylemek uygun olmaz. Ancak üstü kapalı olarak bu konularda ondan helallik talebinde bulunur. Eğer gıybeti ona bildirmek fitneye sebep olacaksa, o zaman onun için Allah-u Teala'dan af talebinde bulunur. Meçhul hakları ibra etmenin Hanefilere göre caiz olması buna delildir. Sahipleri biliniyorsa kul haklarını ödemek gerekir. Yahut helalleşmeni ona iyilik ve dua etmelidir. Hak sahibi ölmüşse ona dua ve istiğfar edip çocuklarına, varislerine verip ödemeli, bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları ve varisleri bilinmiyorsa borç miktarı parayı veya malı fakirlere sadaka olarak verip sevabını hak sahibine niyet etmelidir. Ayrıca yaptığımız bütün iyiliklerin sevabını hak sahiplerine hediye etmelidir. Cenab-ı Hak o kadar merhamet sahibidir ki, biz sevaplarımızı hak sahiplerine verdiğimiz için o sevaplardan bizi mahrum bırakmıyor. Aynı sevabı bize de veriyor. Bu bakımdan yaptığımız her iyiliğin sevabını üzerimizde hakkı olanlara, ana babamıza, arkadaşlarımıza, bütün Müslümanlara hediye etmeliyiz. Kendi sevabımızdan hiç eksilme olmaz. Kul hakkının hesabı çok çetin olacaktır. Bunu da en iyi bilen peygamberlerdir. Kişinin bilmediği şeyden korkması zaten mümkün olmaz. Nitekim Allah'ı çok seven ve onu iyi tanıyan da Allah'tan çok korkar ve çok ibadet eder. Allah-u Teala'yı en iyi tanıyan da Peygamber Efendimiz olduğuna göre en çok korkan ve en çok ibadet eden de elbette O'dur. Bir hadis-i şerif meali: İçinizde Allah'tan en çok korkan benim. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin günahtan masum olduğunu bildiği için Berat gecesinde çok ibadet etmesinin sebebini sormuştu. Resulullah Efendimiz de şükredici kul olmak için diye cevap vermişti.

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, mal, mülk, çoluk çocuk Allahü Teala'nın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır.

Şiirlerle Menkıbeler. Bekir bin Abdullah Müzeni rahmetullahi aleyh. Ümit kesilmez. Bekir bin Abdullah Müzeni Hazretleri tabiinin en meşhur alimlerinden biri. Derdi ki, çok geniştir Hakk'ın rahmet denizi. Kesmeyin hiçbir zaman ondan ümidinizi. Velakin mekrinden de olmayın ki hiç emin, zira azabı dahi şedittir Rabbimizin. Her kişi cehennemi yakın bilsin kendine. Velakin ümidini kesmesin ondan yine. Zira azaplarından geniştir affı daha. Çok günahkar olsan da tövbe et, dön Allah'a. Yarın mahşer gününde hesaplar görülünce, herkes layık olduğu yere götürülünce, o zaman meleklere emreder ki Rabbimiz, ateşten iki kişi çıkarıp getiriniz. Melekler iki kişi çıkarıp getirirler. Yeriniz nasıl diye Rabbimiz sual eder. Derler ki, ya ilahi, çok müşkildir halimiz. Yerimizden daha zor bir yer yok zannederiz. Hak Teâlâ buyurur, zulmetmedim ben size. Kendi kazancınızdır. Dönünüz yerinize. Onlardan bir tanesi alır almaz bu emri, koşarak gider hemen, bakmadan dönüp geri. Öbürü ise isteksiz gider, pek üzülerek ve sık sık dönüp bakar, bir şey ümid ederek. Çağırır Hak Teâlâ onları tekrar yine. Ne için koştuğunu sorar birincisine. O der ki, ben dünyada dinlemedim emrini. Bu yüzden çekiyorum cehennem elemini. Tekrar aynı hataya düşmeyeyim diyordum. Onun için yerime koşarak gidiyordum. Hak Teâlâ bu sefer sorar öbür kişiye. Sen niçin ikide bir bakıyordun geriye? O der ki, sen her şeyi bilensin ya ilahi. Bu husustaki zannım şöyleydi benim dahi. Bilirdim ki ateşten çıkarınca kulunu, cehennem ateşine sokmazsın tekrar onu. Buyurur, cehenneme girme artık öyleyse. Zannettikleri gibi bulur beni her kimse. Madem benim hakkımda böyledir zannın senin, haydi arkadaşınla gidin, cennete girin. Bu mübarek veli zat çok korkardı Allah'tan. Gözyaşları yüzünde iz yaptı ağlamaktan. Bir günde ağlıyorken sordular ona yine, ne için ağlıyorsun çok yakınken Rabbine? Buyurdu, kardeşlerim, ayrılıktan korkarım. Ebedi beraberlik olmazsa ne yaparım? Sen bana yaramazsın der ise Allah bana, ne olur benim halim, ağlarım işte buna.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, terbiye gününü sormuştuk. Terbiye gününün manasını, ehemmiyetini bize anlatmıştınız. Tabii terbiyeden sonraki gün, yani Zilhicce ayının 9. günü de Arefe günü. Tabii Arefe deyince hani bayram arefesi falan diyoruz biz, bayramın öncesindeki gün. Arefe müstakil, sadece Zilhicce'nin 9. gününe deniyor. Daha önce de anlatmıştınız. Şimdi bugün yapılacak olan şeyler var mı? Bugünün önemi nedir? Müslümanları niye çok ilgilendirir Arefe günü?
1: Şimdi daha önce çeşitli vesilelerle hep naklettik. Allah-u Teala bu ümmete uzun ömür vermemiş. Ama şimdi mesela önceki ümmetler 1000 sene yaşayan var. 500 sene ibadet yapmış. Zaten bu ümmetin ortalama ömrü 60-65 sene. 100 yaşında olan çok nadir oluyor. Zaten işte ya Alzheimer oluyor ya da aynı şekilde melekelerini kaybediyor falan. Yani. Ama onlar öyle değildi. 500 sene kaldı. Nasıl kapatacaksın arayı? Allah-u Teala mübarek geceler, mübarek günler yaratmış. Bu mübarek gecelerde, mübarek günlerde mesela Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor. Kadir gecesini ihya edene 1000 ay. 1000 aydan hayırlıdır yani aşağı yukarı 83 sene falan. Ki o da gecenin tamamı değil, bir saat kadar Kadir Gecesi'ni ihya eden kimseye önceki ümmetlerin 83 sene yaptığı ibadetin karşılığı veriliyor. 10 sene denk getirirse 830 sene eder. 20 sene olursa 1600 sene eder, öbürlerini bile geçer yani. Böyle bir avantaj söz konusu. İşte Zilhicce içerisinde bir yani terbiye günü vardı, onu evet Nakletmiştik. Mübarek. Zaten Zilhicce'nin birinden itibaren ilk 10 günü buyuruluyor. Ramazan-ı Şerif'in günleri gibidir diye nakiller var kitaplarda. Evet. Bunların içerisinde ayrıca terbiye günü seçilmiş, bir de Arefe günü. Arefe günü ona temas ettiniz. Arefe günü bir tane Mustafa Bey. Efendim işte şeyin Ramazan bayramının arefesi. Arefesi o. Ramazan bayramından önce Arefe günü yok. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Zilhicce'nin 9. gününe Arefe günü denir. Arefe günü bu.
0: Hasreten bugün yani.
1: Hasreten. Ve Allah-u Teala çok kıymet verdiği bir gündür. Arefe günü. Bir de Arefe gününün özelliği, hususiyeti, haccın 3 tane farzı var. Birisi mikat denilen ihrama girilen yerlerde hacca niyet etmek. Üçüncüsü Kurban Bayramı 1. 2. 3. günü, bu 3 gün içerisinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. İkincisi Arefe günü, Zilhicce'nin 9. günü Arafat'a çıkmak. Peki bu yapılamazsa 8. gün çıkarsa gitti senin haccın. 10. gün çıkarsa gene gitti. Mutlak 9. gün olacak.
0: Çünkü mutlak farzın birini yapmamış oldu.
1: Farzın birini yapmamış oluyorsun. Yani çok önemli o bakımdan. Hac ibadeti için de çok önemli. Ve hadis-i şeriflerde Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Arefe Allah-u Teala'nın kıymet verdiği bir gündür. Başka bir hadis-i şerifte Arefe günü 1000 ihlas okuyanın bütün günahları affolur. Bütün günahları buyuruluyor. Ve her duası da kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peki Arefe günü ne zamanda başlayacağız? İmsaktan sonra başlarsın. Nereye kadar? Güneş batana kadar. 1000 ihlas. Her birini besmeleyle okumalıdır. Peki efendim, ondan sonra bunu hediye etmek, sonra dua etmek iyi olur tabii ki. Hediye de edersin, dua da edersin. Ve başka bir hadis-i şerifte Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azat olur. Ve bir hadis-i şerif daha var. Arefe günü oruç tutanların 2 senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Şimdi hadis-i şeriflerde bildirilen Arefe günü çok kıymetli bir gün. Gecesi de kıymetli, günü de kıymetli. Ve haccın farzlarının birisinin ifa edildiği gündür aynı zamanda. Ve Kurban Bayramı da bir gün önceki gündür. Bir gün önceki gündür. Hatta Arefe günü Allah-u Teala Arafat'ta vakfeye duran hacılardan razı olur ve meleklere bunlar ne isterler ki işlerini bırakıp buraya toplandılar. Yani onların muratlarını, dileklerini Cenab-ı Hak ihsan eder. Ama kabul olan hac için şartlarına uygun olursa. Peygamber Efendimiz meşhur veda hutbesini Arafat'ta okudu. Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva validemiz yeryüzüne indirilince Arafat'ta buluştular. Bir rivayette buraya bu yüzden buluşup tanışmak manasına Arafat denmiştir. Onun için Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe günü hacılar Arafat'a çıkmaktadırlar. Arafat'a çıkmaktadırlar. Demek ki bir, Zilhicce ayı kıymetli. İki, Zilhicce'nin ilk günü, aynı şekilde hepsi ilk 10 günü çok mübarek. 3 bir de Arefe günü ayrıca şey kazanıyor. Yani 3 tane şey özellik birden toplandı şeyde. Arefe gününde. Onun için de hassas davranmalı ve hadis-i şerifte bildirilen o şeylere kavuşmak için de uğraşmalı, didinmeli. Elden geldiği kadar. Ve bir de kitaplarda şu ifade geçiyor. Mübarek günlere, mübarek gecelere saygı göstermek demek o gün günah işlememekle olur buyuruyor. Tövbe ederek, tesbihatta bulunarak, namaz kılacaksan kaza borcu varsa kaza borcu onu şey yaparsın. Zaten Arife günü 1000 ihlas okuyan onu yetiştirmek için zaten de olmasa diye ihlas okursun. Peki şu olabilir, hanımlar muayyen gününde ise okuyabilir mi? Okuyamaz. Peki muayyen günde değil de abdesti yok. Namaz abdesti yok. Namaz abdesti olmayan kadın ve erkekler İhlas-ı Şerif'i o haldeyken okuyabilirler mi? Ezber okunabilir buyuruyor. Ama Musaf'ı alıp da yüzünden okuyamaz. Yani elinden tutamaz. Çünkü abdestsiz Musaf'ı yani Kur'an-ı Kerim'i tutması caiz değildir. Fakat ezberinde olan ayet-i kerimeyi abdestli olmasa bile İhlas-ı Şerifler'i de Fatiha-i Şerife'yi de okuyabilir mi? Okuyabilir. Mesela mezarlığın yanından geçiyor. Ya işte bir Fatiha 3 İhlas okuyacaktım ama hatırladım işte şeyim abdestim yokmuş falan. Bak muayyen halinde değilsin veyahut da cünüp değilsin. Gusül gerektiren bir durumun söz konusu değil. Ama namaz abdesti yok. Kabristan yanından geçerken bir Fatiha 3 ihlas okunabilir mi? Okunabilir. Arefe günü de abdestin bozulmuş olsa bile o 1000 ihlası yetiştirmek için o haldeyken de ihlasları okuyabilir misin? Okuyabilirsin.
0: Peki teşrik tekbirleri?
1: Efendim bir de şeyde söyleyiver Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe günü hatta İmameyn'e göre deniyor kitaplarda Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından başlayacağız.
0: Evet.
1: Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil 23 vakitte hacıların hacca gitmeyenlerin erkeklerin kadınların herkesin cemaat ile kılınsın, yalnız kılınsın. Farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinde birinde kaza edince mesela sabah namazına kalkamadın kuşluk vakti şey yapıyorsun de bu günlerde kaza ettiğin için orada da selam verir vermez Allahümme ente selam ve minke selam tebarek teyazel celali vel ikram demeden bir kere tekbir-i teşrik okumak vaciptir. Nasıl olur? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Bir defa.
0: Arefe günü bir, Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü,
1: dördüncü günü,
0: ikindi
1: vaktinde dahil bitiyor. Evet,
0: 5 gün yani.
1: Evet, 5 gün. Evet efendim. Ha, cuma namazından sonra okunur. Bayram namazından sonra okumak müstahaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra da okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kurban Bayramı'nda yapılan amellerden Allah-u Teala katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allah-u Teala onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi teskiye edin, onu seve seve kesin. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda giderken bir kadın feryat ederek "Ya Resulallah, benim bir kocam var. Bana devamlı eziyet ediyor. Hakkımı gözetmiyor. Beni ondan ayır." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadının kocasını çağırdı. O kimse gelip, "Ya Resulallah, ben onu daima aziz tutarım. Onu incitmem, iyi geçinirim," dedi. Kadın ağladı ve "Yalan söylüyor. Yalan söylemekte hiç hayır yoktur. ben yalancıyı kendime yar edinmem, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Kadının başörtüsünün bir ucundan, kocasının da başından tutarak, Ya Rabbi, bunların arasında ülfet ve muhabbet nasip eyle, diye dua buyurdu. Câbir radıyallahu anh demiştir ki, o kadın bir ay sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Ben şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Yeryüzünde bana kocamdan daha sevgili kimse yoktur, dedi. Câbir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Yolculuk sırasında bir gün, Ey Câbir, matara ile su getir, buyurdu. Bir matara su getirdim. Yolda giderken birbirine 4 arşın mesafede 2 ağaç gördük. Şu ağaçlardan birine söyle, diğerinin yanına gitsin, buyurdu. Söyledim. Ağaçlar yan yana geldiler. Resulullah, o ağaçların arkasında kazayı hacet eyledi. Sonra ağaçlar yerine gitti. Sonra develerimize binip yola devam ettik. Karşımıza kucağında çocuğu ile bir kadın çıktı. Ya Resulallah, bu oğlancığı 3 defadır cinni tutar, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Çocuğu alıp devenin palanı üzerine koydu. 3 defa, Ey Allah'ın düşmanı, çık, buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. Seferden dönüşümüzde aynı yere gelince, o kadın çocuğuyla birlikte yine karşımıza çıktı. 2 koyun getirmişti. Ya Resulallah, bunlar benim hediyemdir. Kabul buyurun. Seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için, sizinle ilk karşılaştığımız günden beri çocuğu cinni tutmadı, dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emri üzerine koyunun birini aldık, birini de kadına bıraktık. Sonra yola devam ettik. Birdenbire karşımıza bir deve çıktı. Gelip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda başını yere koyarak secde etti. Resulullah bize halka sesleniniz, toplansınlar buyurdu. Halkı çağırdık, toplandılar. Resulullah onlara bu deve kimindir diye sordu. Ensardan bir cemaat bizimdir ya Resulallah dediler. Bu deveye ne yaptınız diye sordu. Bu deveyle 20 senedir su çekerdik. Şimdi onu boğazlamak istedik, kaçtı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bana satınız buyurdu. Sizin olsun ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu deve benim oldu. Artık onu eceli gelinceye kadar hoş tutunuz, boğazlamayınız buyurdu. Orada bulunan Müslümanlar, ya Resulallah, sana secde etmeye biz hayvanlardan daha layık değil miyiz? Biz niçin yapmayalım? Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimsenin Allahü Teala'dan başkasına secde etmesi caiz değildir. Eğer caiz olsaydı, kadınların kocalarına secde etmeleri gerekirdi.

0: Kurbanını bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp, bu işte vazifeli memura teslim ederken, Allah rızası için bayram veya nezr kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demelidir. Memur, gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken, sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir, derilerin kıymetiyle nisap miktarına malik olmadan evvel, elindekileri toptan dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir. Fakirin kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir. Berika ve Hadika'da, dil afetlerinde ve Mecmuaül Enhür'de diyor ki, erkek veya kadın, bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek, amden, yani tehdit edilmeden istekle veya başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi imanı gider, mürtet olur. Buna küfrü inadi denir. Eğer bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip, amden söyler, yaparsa, yine mürtet olur. Buna küfrü cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olanın nikahı bozulur. Zevcesinden vekalet alarak iki şahit yanında veya camide cemaat ile tecdid-i nikah yapması lazım olur. İkiden fazla tecdid için hulle lazım olmaz. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yani amden olmayıp yanılarak veya tevilli olarak veya ikrah, tehdit edilerek söylerse, mürtet olmaz ve nikahı bozulmaz. Küfre sebep olması, alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söyleyen mürtet olmaz ise de, bunun tövbe ve istiğfar etmesi ve tecdid-i nikah yapması ihtiyatlı olur. Camilere giden Müslümanın, küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız bu son şekilde mürtet olması düşünülebileceğinden, İmam efendiler cemaate tecdid-i iman duasını, yani Allahümme inni üridu en üceddidel imane ven nikâhe tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okutarak tevbe ve tecdid-i nikah yapılıyor. Böylece la ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız hadis-i şerifindeki emri yapılmış olmaktadır. Her zaman her zevce, zevcine, aramızdaki nikahı tecdid etmek için seni vekil ettim demeli, zevci de bu vekaleti kabul ettim demeli. İmam efendi, her cuma namazında duadan sonra, tecdid-i iman duasını okumalı, cemaatle beraber söylemelidir. Hepsinin imanları ve nikahları tazelenmiş olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki Laleli Külliyesi içinde bulunan ana eser Laleli Camii'ni tanıtmaya çalışacağım. Malum bunu 3. Mustafa Han inşa ettirdi. Banisi o. 3. Mustafa Han. Ve yapıldıktan 2 sene sonra 1765'lerde bir depremle cami harap oldu efendim. Yani içe girilemez hale geldi. Hak ile yeksan olmadı da içe girilemez hale geldi. 1782'ye kadar öyle kaldı. 17 sene falan kaldı efendim. Ve 1782'de esaslı bir tamir gördü. Tamiri de 1-2 sene sürdü. Bütün unsurları eserin aslında çok itinalı yapılmıştır. Bu tamirde de hani bir yer yeni yapıldığında bazı eksik gedik çıkar, oralarda tamamlamaya yardımcı oldu. bir bodrum katı üzerine kurulmuştur. Yani fevkanidir. Altında çarşı var. 100 dükkandan fazla çarşı var. Bu caminin bütün giderlerini bu çarşının kiraları karşılayacak durumda. Ecdat yaparken bir yeri öyle yapmış. Yani bıraktı gitti bize bir cami yaptırdı. Bir vakıf bağlamamış. Biz bunu neyle yaptıracağız diye torunlar ileride kendi kendine serzenişte bulunmasınlar diye ecdat yaparken içine akar vakıflarında bağlı vakıflarını muallak vakıf deniyor. Yaptırarak öyle gitmişler. Bu dış avlusundayız. Dış avlusu dikdörtgen değil. Bazısı bu avlunun kenarlarındaki tebeddülat bir kısmı sonradan müdahaleden dolayı böyle çok kenarlı, kırık kenarlı falan bir şekil meydana gelmiş. Bir dikdörtgen veya kare olarak tam görünmüyor. Efendim, bir kısım eserler yer değiştirmişler. Havuzlar varmış, havuzlar kaybolmuş falan. Ama bir dış avlusu var. Bu dış avludan içeriye, iç avluya yani şadırvanlı avluya, arkamdaki kapı dahil 3 kapıdan girilir. Yani bildiğimiz normal Selahattin camileri dediğimiz sultanların yaptırdığı camilerin planının birebir aynısıdır. İç avluda 3 kapılıdır. Cami, camide ona benzer bir kapı düzeni vardır harim kısmının ama caminin diğer camilerden farkı iki yanında iki mahfil de vardır. Şimdi geri kalan kısmını bu anlatımlarımın müsaade ederseniz biraz daha rahat şartlarda caminin son cemaat yerine şadırvanına doğru bir mekan bulup orada anlatmak istiyorum. Güneş bayağı bizi burada imtihan ediyor efendim. Geçelim oraya. Şimdi şadırvanlı avlunun içine girmiş bulunuyoruz. Etrafta 14 tane sütunla desteklenmiş 18 kubbesi var. Camiye giriş yerindeki son cemaat yerinin yani ortasındaki kubbe biraz daha yüksek tutulmuş. Sultanahmet Camii'nin şadırvanlı avlusundan biraz daha küçük bunun şadırvanlı avlusu. Çok kibar bir şadırvanlı avlu var. Ayasofya'daki Ayasofya bugün müzesi olarak kullanılan Ayasofya Camii'nin avlusunda bir şadırvan var. Onu 1. Mahmut Han yaptırmış. Tabii aynı asrın içinde olduğu için bunlar onu andırıyor sanki. O daha şaşalı yapılmış tabii. Biraz daha sanatkarane yapılmış. Bu biraz daha sade yapılmış. 8 sütunlu, üzeri kubbeli, su haznesi mermerden ve bunların hepsi enteresandır. Orijinal. Bu zelzeleyi geçirmiş olmasına rağmen orijinaldir. Demek ki yaptırırken insanlar ihlasla yaptırınca zelzele de gelse o eser harap olmuyor. İnsanlar kullanmaya devam ediyor. Ama desinler diye yaptırırsa o da çok kısa sürede bir kurtçuk geliyor, kapıyı oyuyor, kapı elden çıkıyor. Efendim birkaç damla su bir yerden akıyor, temeli çürütüyor, bina o tarafa doğru kaykılıyor, yıkılıyor. Yani bir sebep geliyor. Yemen'deki koca barajı da 3-5 tane tarla faresi delikler açmak suretiyle patlatmış. Dünyanın ilk barajını böylece patlatıp Yemen'i sele vermiştir. İç avlunun zemini de tıpkı Sultanahmet Camii'nde olduğu gibi mermer döşelidir. Temiz bak yani cemaat fazla geldiğinde böyle cuma gibi bayram namazı gibi kalabalık namazlarda da rahat rahat binlerce kişiyi alabilecek durumdadır. Arkamdaki görünen açık kapı caminin harim kapısı değil. Harim kısmına geçilebilen bir kapı ama bu camide diğer camilerimizden farklı olarak İki tane dıştan girişli yan mahfiller vardır. Halbuki Süleymaniye Camii'ndeki yan mahfiller iki katlıdır. İçten de dıştaki olanlara da içten geçilir. İçten olanlara da dışta olanlara da yine içten geçilir. Burada ise bu kapıdan da rahat bir şekilde işlenmesi sağlanmış. Bol sütunlar konmuş. Malum bu fevkani olduğu için altında da bir çarşı var. O çarşıdaki herhangi bir ufak tefek oynamalar zeminde camiyi dengesiz yapmasın diye istinatları sanki onu radye temel kabul etmişler. Camiye radye temel. Onun için camiyi çok oturaklı yapmışlar. Sağında ve solunda kıbleye doğru döndüğümüzde sağında ve solunda bu mahfilden birer tane var. soldaki mahvilden hünkâr mahviline de geçiliyor. Yani padişah buraya namaz kılmaya geldiğinde hünkâr mahfili var. Diğer camilerdeki hünkâr mahfillerinden farklı olarak onun yeri yine solda ama geride tutulmuş. Onu caminin harim kısmını görürken zaten hep beraber inceleyeceğiz. Şimdi son cemaat yerinde bir ortada kubbe ve yanlarda iki tane mihrabiye, yani son cemaat için gelen cemaatin beraber namaz kılabilmeleri için yapılmış. Ve esas orijinal olanı da o mihrabiyelerin hemen sağ üstünde mükebbireler var. Yani cemaat kalabalık olduğunda İmam Efendi'nin sesini bu avludaki, dış avludaki cemaat duyamazsa imama uyması zor olur veya mümkün olmayabilir diye bu mükebbirelere birer müezzin efendi çıkıyor idi. Camilerin bugünkü gibi bir müezzini yoktu. Birkaç tane müezzin kadrosu vardı. Ve oradan imamın tekbirlerini imam efendiden sonra onlar da tekrar ediyordu. Cemaat de ondan beraber imama uymuş olarak cemaatle namazını kılıyor idi. Son cemaat yerinde sağlı sollu birerden iki tane mihrabiye, yine sağlı sollu iki tane de mükebbire var. Mihrabiyeleri her camideki, tarihi camideki son cemaat yerlerinde görmemiz mümkün. Kimisi biraz daha itinayla yapılmış oluyor, kimi biraz daha sade yapılmış oluyor. Mükebbire ise her caminin son cemaatlerini görmemiz mümkün olmuyor. Aslında ihtiyaç vardı fakat bunu Mimar Sinan rahmetli camilerinde pek kullanmamış, başka bir yolla halletmeye çalışmış. Caminin taç kapısının önünde hafif bir yükselti yapmış, orada bir müezzin durmak suretiyle sağlı solu bütün iç avludaki insanlara imamın tekbirini yükseltmiş oluyordu. Mükebbire de zaten imamın tekbirini arka taraflara aktarıcı insan demek. Bir role gibi, role vazifesi yapıyor. Bugün gençler rolenin ne demek olduğunu biliyorlar. Buradaki mükebbirler çok kibar yapılmış. Hakikaten 1765'lerin böyle sanatta gelinen seviyesini de buradan gösteriyor. Ha bugün kullanılmıyor, kullanılmıyor. Şöyle bir kutu var, hoparlör diyorlardır efendim. O hoparlörü koydu muydu bütün her tarafa aksediyor. Dolayısıyla onun hani faydası var, mahsuru var. Diyanetimiz bunu belli bir şekle getirmeye çalışıyor. Tarihi camilerde, icap etmeyen camilerde bunlar bulunmasın, akustiği bozmasın diyor ama işte insanoğlu demek ki zaman içerisinde buna uyacak. Bir de camilerin iç kısımlarında bol bol sandalyelere rastlıyoruz. Yeni Diyanet İşleri Başkanımız bu konunun uygun olmadığını, camilerin artık bir sinema salonu gibi, konferans salonu gibi sandalyelere dolmasının uygun olmadığını söylemesine rağmen bunlar devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda bu camilerimizdeki allı güllü çeşitli renkten cinsleri, ahşabı da var, demiri de var, efendim plastiği de var, çok çeşitli koltuk tipi var, koltuk tipi olmayan düz tipi var, bahçe tipi var, var oğlu var. İnşallah bunlar da bir düzene girecek, böyle şeyler kaldırılacak. Hani bunu kaldıralım derken bir de sedirler yapılsın demiyoruz. Caminin içinde sedirler zaten dinimizde böyle kurulması yok. Ne var? Mahfiller var. Mahfillerin ötesinde başka bir şey yok. Hemen arkamda gördüğünüz yer caminin harim kısmına geçilebilen ama caminin harimi olmayan sağ yan mahfildir. Böylece cami biraz daha kenarlardan sütunlarla desteklenerek daha dengeli bir yapı haline gelmiş. 3. Mustafa Han sık sık bu caminin inşaatını kontrola gelirdi. Laleli Camii'ni yaptırdı. Çakmakçılar da kendi adını taşıyan bir cami yaptırdı. Kadıköy İskele Camii'ni yaptırdı. Paşabahçe İncirliköy Camii'ni yaptırdı. Üsküdar'daki Ayazma Camii'ni yaptırdı ki Marmara'ya, İstanbul Boğazı'na böyle kartal yuvası gibi yukarıdan bakan çok hoş, havadar, fevkalade güzel ve dengeli yapılmış, yine bunun gibi sütunlarla desteklenmiş bir yapısı olan yerdir ki annesinin ruhu için yaptırdı. Bu caminin özelliği, Ayazma Camii'nin özelliği, herhangi bir haşerat barınmaması için, örümcek vesaire şeyler barınmaması için 50 küsür deve kuşu yumurtası asılmış güzel süslü vaziyette. Fakat birkaçı eksilmiş zannediyorum, 49 tane falan kalmış gördüm ben son bir saydığımda. Olabilir, bakım yapılırken kırılmış olabilir, kendi kendine çatlayabilir hava şartlarından. Yani bunun illa kötü bir şekilde eksildiğini ben şahsen düşünmüyorum. Bunu da yapacak insan çıkmaz. Eser çok yaptırdı ama bir tanesi de 3. Mustafa Han adını taşımıyor. Nasip olmamış. Laleli Camii'de kendi yaptırdığı halde gene 3. Mustafa Han adını taşımıyor. Minareler 2 tanedir, sağlı sollu. Sağdaki minareye dış avludan, duvardan giriş kapısı var. Soldaki minareye de gene dış avludan giriş kapısı olduğu gibi bir de hünkâr mahfilinden giriş kapısı olduğunu biliyoruz sol taraftaki. Ne? Camilerde bu minareler ta kaidesinden, kürsüsünden efendim gövde, şerefe, petek ve külahına kadar, hatta alemine kadar tamamıyla taştan yapılmıştır. Ama böyle taştan yapılan camiler var mı, minareleri? Var. Var ama bu hakikaten çok zarif taş işlemeciliği sanatı. Döktürülmüş sanki. Öyle kullanılmış bunda. Dolayısıyla minaresini görmeye de bir gelin canım. Belki içeriye de girmek nasip olur bir gün. Oraya da girebiliriz. Efendim 3. Mustafa Han 1766 zelzelesinde İstanbul'un büyük zarar gördüğünü gezerek anladı. Bizzat tespit etti. Çok hasarlı binaları yıktırdı. Yerine yenisini yaptırdı. Cebinden efendim. Cebinden. Dış yardım, iç yardım yok. Hasarlı binaları tamir ettirdi. Cebinden binlerce yapıyı bizzat sultan kendisi tamir ettirdi. Eyüp ve Fatih camilerini köklü olarak onarttı. Kız Kulesi'ni, Kapalı Çarşı'yı ki bugün Türkiye'nin İstanbul'daki ekonomik ayağının kalbi Kapalı Çarşı'da atmaktadır. Kapalı Çarşı'yı, Baruthane'yi, Saraçhane'yi ve Tophane'yi yeniden yaptırdı. Sultan 3. Mustafa Han'ın yaptığı güzel bir hizmet var. Bizler pek bunu bilmeyiz efendim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İstanbul'un deniz surları malum denizin böyle yakınından giderdi. Ama zaman içinde dolan yerleri de vardı. Çeşitli sebeplerden dolmuş. Bu kısımları biraz daha doldurtmak suretiyle şöyle böyle 6000 metre uzunluğunda efendim 3000 metrelikte genişliği olacak şekilde bazı yerlerinde bir alanı denizden kazanmak suretiyle oraya mahalleler kurdurdu efendim. 3. Mustafa Han. Evler yapıldı, çarşılar kuruldu. Eğitim faaliyetlerine çok önem verdi. Son bir şey daha söyleyeceğim. Geri kalanını Mustafa Han hakkındaki bilgilerimizi artık harimi göreceğimiz inşallah bundan sonraki bölümde sizlere anlatmak istiyorum. Tüfeklere ilk süngüyü taktıran 3. Mustafa Han'dır. Devletlerarası ilişkilerde çok usta bir siyaset adamıydı. Nasıl siyaset yapardı? Onu da inşallah bundan sonraki bölümümüzde sizlere anlatmak istiyorum. Efendim, Laleli Camii'ni dış avludan başladık. İç avlu son cemaat yerine kadar getirdik. Son cemaat yerinin bir kısım anlatımı, daha doğrusu taç kapı, kitabeleri ve diğer içerideki unsurları, minber, mihrap, işte müezzin mahfili ve çok güzel bir vaaz kürsüsü var. Onu inşallah yakından sizlere göstermek istiyorum. Çok orijinal, 700 seneyi geçmiş bir ağaç işçiliği vardır. Onları bundan sonraki programlarda göreceğiz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır.

0: parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 90. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Efendim, 2. Plevne Muharebesi'nden sonra Rusya artık ne yapacağını şaşırmış. Dönülmez bir yola girmiş görünüyordu. Ama dönmesi de icap ediyordu. Perişan bir haldeydi ordusu. Osmanlı'nın kendi ordusunun dörtte biri kadar mevcudu olan Osmanlı ordusunun karşısında rezil perişan olmuşlardı. Büyük zayiat vardı. 9 tane generalini 4 muharebede kaybetmişti. 4 generali. Bir kısmı popolarından vuruldu. Yani kaçarken vuruldular. Popolarından vuruldu demek sırtından değil, arkadan gene de belden aşağısından. Evet, o ikinci muharebede de bulunup orada yaralanıp hastaneye giden Von Herbert'in hatıralarını, tabii Von Herbert başından beri bu hatıralarını anlatıyor. Sadece ikinci muharebede değil. Bizim son kaldığımız yer onun bu anlatımlarını yaptığı yer idi. Posta teşkilatı pek intizamsızdı Osmanlı'da o zaman için harp şartlarında. Hastanede kaldığım son günde, ertesi gün çıkacak. Asistan cerrah, Müslüman Bulgar doktorun asistanı bana çok temiz olduğunu söyleyip bir kadın çamaşırı verdi. Ben onun benimle şaka ettiğini sandım. O gün arka bahçede pıhtılaşan kanlarla kas katı kesilmiş, kendi elbiselerimi yıkarken yanında yaşlıca bir erkek bulunan genç, güzel, tatlı, canlı, uyanık, kolları sıvalı bir Türk kızı da bana yardım etti. Yüzü yamalar içindeki benim halimi gözünüzün önüne getirin. O çamaşırı getirmesi de yani kadının ona gönderdiği bir hediye olarak değil. Savaş şartlarında başka çamaşırı yok yani. Cerrahın verdiği talimatına uyup camilerden birinde bulunan bir depoya başvurup bir kılıçla bir revolver aldım. Camileri depo yapmışlar. Yine cemaat devam ediyor ama. Daha sonraki yıllarda Türkiye'nin bazı camileri bazı maksatlarla asker, 2. Dünya Harbi asker barındırıyor diye kaldı ama orada camilerde namaz kılınması yasaklanmış idi. Benim revolverim kaybolmuştu. Bundan başka bana yeni bir pantolon, yeni bir de gömlek verdiler. Bunları bir bohça yaptım. Ortalıkta her şey boldu. Ondan sonra benim ilk yattığım hastanede yatan yüzbaşıma uğradım. Burada 60 yaralı yatıyordu. Muharebe gecesi gelenlerin 80 kişi olduğunu söylediler. Çatışma gecesi. Omuzundaki yara iyileşmeye yüz tutmuş olmakla beraber yüzbaşı zayıf ve bitkindi. Kırılan kemik parçalarını temizleyip yarasının içinden çıkarmışlardı. Kendisiyle uzun uzun konuştum. Fakat tabii Jack'ın temennisini söylemedim. Ya iyi ki yüzbaşı vuruldu demiştin demedim. Ertesi gün kendisi Sofya'ya gidecekti. Tekrar tabiye dönerken Mekkare beygirlerinden bir kısmına rast geldiğim için nakliye araçları yani. Bahtiyarım, bunlardan bir tanesine bindim. Ata, eşyama atın iki yanına bağladım. Heybevari bağlamış ama iple bağlamış iki torbayı birbirine. Böylece tabiye vardığımda herkes beni samimi bir sevgi

0: işte karşıladı. Söyleme hacet yok ki, Jack çok sevinmişti. Geldiğimi bir başıya haber verdim ve tekrar bölümün kumandasını ele aldım hastaneden çıktığı gün. 3 hafta müddette yoklama, teftiş ve ileri karakol nöbetçiliği hariç olmak üzere hemen hemen işsiz güçsüz oturduk. Çünkü bu müddette Ruslar baskın yapmadı, hatta mevzilerimize yaklaşamadılar bile. Havalar çok güzel gidiyordu. İçeri hayatımıza gelince bir tabiada yaşayan insanlar için azami rahat, neyse o kadar rahat ediyorduk. Tabii içinde kalıyorlar çünkü. Yatma kalkma yerleri de orası, görev yapma yerleri de orası. Askerlerin sıhhati de memnuniyet vericiydi. Bir ara cerrahın elindeki kinin tükenmişti. Ortada tek tük sıtma vukuatı da bulunduğu için biraz telaş ettik. Cerrah doktor vazifesi yapıyor kıtada efendim. Hastanede cerrah ama burada doktor vazifesi yapıyor. Doktora yok çünkü oranın. Fakat yerli bitkilerden, nebatattan kaynatarak bir ilaç yaptılar. Bunu yeniden ilaç gelinceye kadar askere içirdiler. Yiyeceğimiz iyiydi, boldu, mebzuldü. Kasabada da muhtaç olduğumuz şeylerle dolu büyük bir depomuz vardı. Sabun, mum, kibrit, tuz, şeker gibi ufak ihtiyaçlarımızı oradan muntazaman buluyorduk, alıyorduk. Jack ve ben işin bu hale alacağını önceden bildiğimizden, harpten önce Plevne'den bu gibi şeylerden fazlaca alıp yanımıza getirmiştik. O zaman Türk askerine verilen tayın arasında kahve bulunmaz. Bu lüks maddesi 4-5 günde bir fevkaladeden verilirdi. Biz fazlaca ekonomi yapmak suretiyle her gün bir fincan kahve içebiliyorduk. Dünyada olup bitenlerden muntazam haber alabiliyorduk. Her ne kadar Rusya'nın Romanya ile ittifakını yenilemesi ve Romanyalıların Korabya mevkiinden Tuna'yı geçmeleri tahsil görmüş zabitleri biraz endişelendirse de mektepli zabitleri, Rusların her tarafta ricat etmesi askerimizi çok sevindirmişti. Morali çok yerindeydi askerin. Kaçırdı kafirleri diye. Dışarıda olup biten her şeyden haberdar olduğuna bakarak hükmetmek lazım gelir ki müşir İstanbul'la hemen her saat irtibattaydı. Bu sıralar henüz bizimle Sofya, Orhaniye telgraf hatlarına dokunulmamıştı. Her gün yüksek rütbeli zabitler karargahta toplantı yapıyordu. Bunlar öğrendikleri haberleri hepimize getiriyorlardı. Ağustos başı padişahın Osman Paşa'ya mektubunu Ferik bütün askerin önünde okuttu. Padişah mektubunda Osmanlı milleti namına Osman Paşa'ya ufacık ordusu ile 2 defa kazandığı zaferden dolayı teşekkür ediyor ve kendisine elmasla işlenmiş kıymetli bir kılıç hediye ettiğini bildiriyordu. Mektubu şiddetli surette alkışladık. Ondan sonra bir de terfi listesi okundu. Ben de kendimin mülazımı evvel olduğumu öğrenip sevindim, terfi etmiş. Bu terfiyle maaşıma da ayda 90 kuruş zam vardı. Yaşasın 90 kuruş. Ağustos'ta yeniden birçok tabyalar yapıldı. Yeni tabyalar da yapıldı. Tabii çoğu tamirat. Eylül muharebeleri ve Türk mevzileri hakkında etraflı tafsilat vereceğim Eylül'deki muharebeler için. Fen kıtaları tarafından karayahlarla Bukova ve Opaneç yakınındaki tabyalar baş tabiya, kirişin tabiyası arasında telgraf telleri çekildi. Asker arasında Plevne'nin sükutuna kadar sari halde devam eden bir arzu vardı. Böyle birbirine bulaşan bir arzu vardı. Kendilerini muhafaza için köstebekler gibi siperler inler kazmak. Kendilerini ön ve yan siperleri sistemiyle muhafaza eden ve içinde taburlar ve bataryalar bulunan tabyalardan başka bütün ileri karakollarımızda sayısız siperler kazılmış, bütün tabyalar mestur yollarla, yani kapalı örtülü yollarla birbirine bağlanıp erzak ve mühimmata uygun yerler yapılmıştı. Şimdi askere böyle sari halde siperler kazma, üzeri mestur örtülü tüneller yapma işi korkularından değil, birkaç gün önce girdikleri çatışmada bu siperlerin çok işe yaradığını gördüler. İlk defa çatışmaya girip dediler, ya demek ki arkadaş mutlaka bize siper lazım dediler. Ve bu bölümü de burada noktalamış olduk. Hoşçakalın efendim.
1: Bir anı, bir hikaye.
2: Tarihe şan verenler.

Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu. Gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne. Dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Kırmızı gül derdiler, manasını bildiler. Sevda için öldüler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, TGRT FM üzerinden bizi dinleyenlere, Instagram üzerinden de izleyenlere hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Efendim Yüce Mevlam hayırlı olanı nasip etsin. Tek kelime ya, hayırlı. Nedir hayırlı olan? Rabbimin razı olduğu. Peki onu nereden bileceğiz? Yüce Mevlam sonsuz rahmetiyle peygamberler, peygamberlerden sonra onun yolunda olan mürşidi kamilleri, silsile-i aliye büyüklerini, gönül erlerini gönderdi. Hay maşallah agam diyor Faikam. Aşkım diyor. Hayırlı arefeler ve kurbanlar diler, dua bekleriz demiş. Ta Almanya'dan efendim benim kara sevdalım Faikam. 1991'den 2013'e kadar bir telefonun bir ucunda oydu, bir ucunda bendim. Ama ne kavgalar ediyorduk. Gazete yetişti, yetişmedi. Bre, gelirsem orayı falan filan. Bir gün Faik abiyle efendim Türkiye Gazetesi hastanesinde karşılaştık. Vay Faik abim, bir sarmaştık. Hanım da yanımdaydı, kıskandı. Ya tabii iş gereği birbirimize bağırıyorduk ama sevgimiz, muhabbetimiz anlatılmazdı. Bre Faik abi, cümle alem duysun işittin. Seni çok severim bre. Hay maşallah. Hey, geçti günler ya. Allahu Ekber. 91 efendim 35 sene olmuş ya. Allah Allah. Efendim az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik demiyoruz. Vallahi çok gittik ya. Her an ve her nefes ömrümüzden azaltıyor. Nasıl bir daha gelmemek gitti, gelmemek üzere gitti. Başka nasıl gitti? Yükümüzü fazlalaştırarak, hesabımızı fazlalaştırarak gitti. Ya ömür nefes nefes efendim. Ne diyoruz? Son nefesi verdiler. Ne diyorduk? Efendim Recep Şaban diyoruz değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. Ve belliğna Ramazan'a. Ve barik lena fi Recebe ve Şaban'a ve belligna Ramazan'a. Bizi Ramazan'a kavuştur. Recep Şaban'a hakkımıza mübarek kal diyordu. Vay vay vay. 23 numaradan sevgiler. Efendim. Sonra Ramazan bayramı dedik. Şevval, Zilkade, Zilhicce. İşte efendim Zilhicce ayındayız. Yarın Arefe, bugün terbiye günüydü. Efendim, İbrahim Aleyhisselam'ın halil, Allahü Teala'nın halil edindiği, dost edindiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en yükseği, ikincisi Halilullah, Allahü Teala'nın dostu. Ey İbrahim, sözünü yerine getir. Sesini duydu, emrini duydu rüyada, tereddüt etti. Arefe, yani yarın ikinci defa duydu ve bunun Rahmani olduğunu anladı. Ve bayramın birinci günü Zilhicce'nin onunda aldı evladını. Dosta gidiyoruz dedi hanımına, güzelce giydir dediğim. Yola çıktılar. Efendim tabi arkadan şeytan geldi. Ey Hacer dedi bir pirifani kılığında. İbrahim beyin dedi oğlunu kurban edecek, kesecek. Hiç sen deli misin dedi ya. Bir baba oğlunu kurban eder mi dedi, keser mi? Allah emrediyor deyince aman ne müthiş ya. Bire melun dedi. Allah emrediyorsa tabii yapacak. Taşladım. Özdemir Alibaz. Hayırlı akşamlar abi. Hayırlı akşamlar efendim. Efendim sonra geldi İsmail'e, baban seni kurban edecek dedi. Deli misin sen dedi, bir baba evladını kurban eder mi? Allah emrediyor deyince o da bire melun dedi. Allah emrediyorsa tabii ki yapacak dedi. O da taşladı, kovaladı ve geldi en hassas yerden vurmaya İbrahim'e. Ey İbrahim dedi, sana dedi o
sözünü yerine getir diyen ses şeytanın sesidir. Bak bak bak bak. Şeytan kendi kendini şey diyor, gammazlıyor. Melun dedi, o sensin dedi. Beni dedi şaşırtmak için geldin. O da taşladı. İşte şeytan taşlama. Ve geldiler binaya. Oğlunu yatırdı ve tabii söyledi. Ondan önce şey, oğlum dedi böyle böyle. Allah-u Teala'nın emri. Babacığım ne demek dedi. Allah-u Teala'nın emrini yerine getir. Ama dedi gözlerimi bağla. Gömleğimi çıkar anneme hatıra götür. Kanlanmasın. Ellerimle bağla dedi. Sana karşı koymayayım. Başladı tabii İbrahim Aleyhisselam'a ağlama. Başladı İsmail Aleyhisselam tabii ağlama. Anne hafifletiyle. Allah'ı ve gökteki bütün melekler bir peygamber bir peygamberi kesiyor diye feryada başladılar. Efendim bıçağı Allahu Ekber diyerek bıçağı peygamber gücüyle, nübüvvet gücüyle çekti, kesmedi. Bir daha kesmedi. Kızdı, taşa vurdu, taş parçalandı ve bıçak dile geldi. Ey dedi İbrahim, Allahü Teala Yüce Mevla ateşe seni yakmayan ateşe bir defa yakma dedi, bana bin defa kesme diye emretti dedi. Ve gökten efendim Cebrail Aleyhisselam koç ile geldi ve geldiğinde Allahu Ekber Allahu Ekber dedi. İbrahim Aleyhisselam da La ilahe illallahü vallahu ekber diye tamamladı ve bütün melekler de Allahu Ekber velillahil hamd dediler. İşte bu şekilde teşrik tekbiri meydana geldi. Yani yarın sabah Arefe sabah namazına başlıyoruz. Vacip efendim. Farz namazların sonunda selam verdikten sonra Allahümme entes selam demeden önce ve cumalar dahil 23 vakit yani efendim dördüncü gün ikindi vakti dahil teşrik tekbirlerini kadın erkek herkes getiriyor. Ve kendi duyacağı kadar ses ile söylüyorlar efendim. Efendim Arefe günü oruç tutmak 1000 gün oruca bedel. Sabah namazından sonra teşrik tekbirlerine başlamak. Besmele ile 1000 ihlas okumak. En az 100 salavat okumak, bol bol dua etmek, tövbe istiğfar etmek, hasta ziyareti yapmak, sadaka vermek, günah işlememek, kabir ziyareti yapmak ve Arife gecesini, Arife gecesi nedir? Arife'yi takip edenini. Bugünden itibaren şeyler harekete geçti hacılar. Arafat'a gitmek üzere harekete geçtiler. Terbiye günü yarın Arafat'ta olacaklar ve yarın akşam da Arafat'tan nereye? Mina'ya doğru hareket edileceklerdir. Efendim Müzdelife'de İkinci bir vakfe yapacaklar ve ertesi gün inşallah kurbanları kesecek. Efendim, kurban yaklaşma demektir. Karib, mukarreb hep aynı kökten gelir. Neye yaklaşmak? Allah-u Teala. Yani nefisten. Efendim, Allah-u Teala'dan uzaklaştıran her şeyden mal, evlat ve can. Ya bu üçünden kopmayın. İbrahim Aleyhisselam üçüyle de imtihan edildi. Can, ateşe atıldığında Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya İbrahim dedi, ben yardım iste. Ateşi söndüreyim. Olmaz dedi. Allah-u Teala benim ateşe gittiğimi biliyor mu? Biliyor. O zaman sana ne oluyor? Karışma dedi. Allah-u Teala benim ateşe gitmemden razıysa ben razıyım dedi onun hükmüne. Diğer melekler toprağa, havaya, suya onları da kabul etmedi. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onun için sözünün eri İbrahim yani bana vekil olarak hasbiyallah Allah-u Teala bana kafidir diyen İbrahim bu sözü söyleyen ve bunda sabit olan er olan İbrahim şekliyle övüldü efendim. Efendim evlat ile aldı götürdü, kolay mı ya evlat alıyorsun, sonra da mal ile. Melekler dediler ya Rabbi sen onu halil edindin, dost edindin ama bu kadar malı var. Bu kadar malın onun gönlünde olmaması mümkün değil. Gidin dedi tecrübe edin bakalım. Bir imtihan edin. Cebrail Aleyhisselam vazifelendirdi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya İbrahim dedi. Ben fakirim, garibim. Şu malından bana biraz verir misin dedi. İbrahim Aleyhisselam. Bir defa Allah de.
yarısı senin olsun dedim. Tabii Allah diyen Cebrail aleyhisselam olunca, o söyleyince öyle bir Allah dedi ki arş kürsü titredi. İbrahim aleyhisselam hücre hücre bölündü. O kadar çok hoşuna gitti. Bir daha de hepsi senin olsun dedi. Ve bir daha söyledi, hepsini verdi. Tabii Cebrail aleyhisselam kendini tanıttı. Ve efendim imtihanı kazandın dedi. Efendim dünya imtihan dünyası. Biz de bulunduğumuz mekanla, efendim bulunduğumuz yaşadığımız aile, apartman, neyse köy, zamanla imtihan halindeyiz. Allahu Teala hepimize bu imtihanda yüz akıyla çıkmayı, son nefesimizi ehl-i sünnet itikadıyla şehiden vermeyi nasip et. Bayrama Enver abiler öyle derdi işte. Asıl bayram imanla gitmekte. Ya Allahu Teala muhafaza etsin ya, ben söyleyemiyorum. Allahu Teala sizleri, bizleri, sevdiklerini imansız gitmekten korkmak lazım. Korkmamak imansız gitmenin işaretiydi. Ne hikmet bilinmez ama son nefeste efendim şeytan ve taifesi imanını çalmak için geliyor ya. İşte o arada bu tarihe Şam derenleri, gönül erlerini, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüseyin'miş Koca Efendi, Abdülhakim Arvasi, Kattesallahu Sirruhul Aziz, onları anarsak, onlara fatihalar gönderirsek, efendim onları seversek, İnşallah şefaatlerine, yardımlarına kavuşacağız. Onlar öyle büyük, öyle hayatta, ölüm anında, kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünde bizi bırakmazlar. Yeter ki efendim dünyadayken onları hatırlayalım. Onlara fatihalar, hatimler gönderelim. Onların razı olduğu şekilde olalım. Onların kitaplarını, onların eserlerini okuyalım ve okutulmasına vesile ol. Onlar bırakmaz. Efendim bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabını üzgün gördü. Ey eshabım dedi. Niçin dedi. Üzgünsünüz. Ya Resulallah biz sana aşığız. Dünyada istediğimiz zaman odana giriyoruz, görüyoruz. Hakikaten de böyle pat küt odaya giriyorlardı. En sonunda ayet-i kerime geldi. Hucurat suresi. İzin almadan girmeydi ama aşıklar. Aşık engel dinler mi? Tabi ondan sonra daha dikkatli oldular. Peki dedi Peygamber Efendimiz, neye üzülüyorsun? Ya Resulallah ahirette senin derecen yüksek. Biz nerede, siz nerede, nasıl göreceğiz deyince o zaman işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim kişi sevdiğiyle beraberdir. Kimi seviyorsanız onunla el mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eshab-ı kiramı bu hadis-i şerif kadar sevindiren bir haber olmadı diyor efendim büyükler. Hatta buna Allahu Teala da dahil. Yani Allahu Teala seviyor. Allahu Teala berabersin. Bu beraberliğin nasıl olacağını bilemeyiz ama beraberiz. Efendim Murat abim, vay vay vay vay vay. Halil abi, Ayşe Nazlı, Ahmet Selim, Mehmet Emin, Hüseyin Enver, öğrencilerin selamları var. Güzellerim benim. Efendim bu maşallah ya, Murat abinin oğlu Ahmet Selim. Efendim Ayşe Nazlı bizim Tele Elman talebeleri ya. Bayıldım ya. Ne kadar tatlılar ya. Efendim geçen Ankara'ya gittiğimizde, elhamdülillah gittiğimiz yerde Tele Elman talebeleriyle veya Marmara 1 sitesinde de yine oradaki talebelerimize dünyanın en güzel şeyi ya. Ya Rabbi diyorum bu ihtiyar halimde bana çok sevdiğin dinini öğrenen ve öğreten, öğretmek güzelliği. Ya Rabbi beni yol kesici olmaktan muhafaza, sevdirebilmeyi, dinini, sevdiklerini, zatını sevdirebilmeyi nasip ediyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun. Buradan çok sevgili öğrenciler, Ayşe Nazlı ablaya, Ahmet Selim, Mücahit efendim, Alperen, Mehmet Emine, Hüseyin Enver'e, hepsine çok çok selam ediyoruz. Allah-u Teala bahtını açık edesin. Onları efendim yarının Alperenleri, Bacıyanı Rumları eylesin. Çok çok ehli sünnete, dine hizmet etmeyi nasip eylesin inşallah ve ahirette de, cennette de sevdikleriyle beraber eylesin. Efendim yarın Arefe dedik. Arefe'de oruçta olmak, 1100, en az 100 salavat-ı şerife, 1000 hadis-i şerifle,
bin ihlas. Efendim, gönüller yapmaya devam. Ve tabii kurban vekaletlerini vermek artık son günler ha. Efendim, İhlas Vakfı, yurt dışı kurbanlar 5500 lira ya. Yani bir paket sigarası demiyorum ama yani hakikaten son derece uygun. Türkiye'de 18-20 bin lira aşağı hisse yok. Efendim ya, illa vacibi verdiysene ver, ne olacak ya, ölen babanın hayrına ver, annenin hayrına ver. Eğer akikanı kesmemişsen akika olarak ver. Peygamber Efendimizin hayrına onun için kes ya, ne olur ya. Fırsat, bu fırsat, yarın son fırsat. İhlas Vakfı'na efendim akika kurbanlarımızın vekaletini ve tabii diğerlerinin vekaletini vermek için. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Hallaganız bugün epey heyecanlandı. Yani böyle sırada göğsümde falan çok hafif bir sıkıştırma falan. Tabii insan acaba kalpte bir şey mi var falan. Efendim şeyde EKK çektirdik aile hekimliğinde. Hallaga bir şey yok dediler ama yine de bir git. Bugün Bakırköy'e, o devlet hastanesine gittik. Acilden. Sonra neyse, orada da EKK çektiler. Sonra da kan tahlili falan. Tabii heyecana bekliyorsun ya. Allah, insan ne aciz ama değil mi ya? Neyse. Beyefendi dedi, maşallahın var dedi. Siz de maşallah deyin ha. Allah-u Teala sağ afet versin. Trak bırak. Yani Azrail Aleyhisselam gelinceye kadar da onun razı olduğu şekilde yaşamayı, dinine, ehli sünnete hizmet etmeyi nasip eylesin inşallah. Vay vay, Abdullah Ser'den geçti. Halil abi, ellerinden öperim. Berhudar olasın bre. Hay maş Ersin Akyüz. Efendim, olmaya cihanda devlet, bir nefes sıhhat gibi demiş Kanuni Sultan Süleyman. Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Güçlü olmaya mahkumuz. Türk devletinin güçlü olması için Türkiye Gazetesi güçlü olmalı. Neden? Onun temsil ettiği değerler yiğitlik, mertlik, sahih itikat. Bu itikatta, efendim, bu sabırda, bu cesarette, bu gayrette insanlar ne kadar çoğalırsa tabii ki Türk devleti güçlü olur. Türk devleti güçlü olur ise efendim mazlumlar sahipsiz kalmaz. Ya İsrail bu zulmü yapabilir miydi? Yapamazdı. Osmanlı varken yapabilirler mi? Yapamadılar. Biz Osmanlı gibi güçlü olmaya mahkumuz. Bunun için ne diyoruz? Güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Vay vay Faik abi, maşallah bir ağam, istersen istersen güreş bile yaparım. Hay benim Faik abim. Allah-u Teala sana, sevdiklerine sıhhat, afiyet, iki cihan saadeti ihsan eylesin. Efendim, bu hafta tarihe şan verenler içerisinde aklımdayken hepinizin bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah-u Teala hepinize, sevdiklerinizle birlikte hakiki bayramı, yani efendim, iman kurtarmayı ve imandan sonra da fazla eğlenmeden cennete girmeyi ve sevdiklerinizle beraber olmayı nasip eylesin. Ve tabii ki efendim dua istirham ediyoruz. Bizlerin de hakiki bayrama kavuşumu tabii. Anne baba, eş, evlat, sevdiklerimize inşallah. Ya insan sevdiklerine kıyamaz bire. Elhamdülillah efendim. Bu zamanda, efendim, bu mekanda, bu şartlarda Allah-u Teala bulunabileceğimiz en güzel mekanı, efendim, bizlere en güzel insanları karşılaşabileceğimiz en güzel insanları yakın olmayı nasip eyledim. Efendim, programın akış içerisinde 20 Mayıs 1622 Genç Osman. İki tane Genç Osman var. Bir Bağdat'ın fethine katılan. Bu ise Sultan ve Halife Genç Osman. Şehit edildi efendim. 21 Mayıs 1864 Çerkez Göçü. Ya göçler ya. Fakir, garip, delicele Halil Pehlivan bir göçmen oğlu. Anne baba ikisi de göçmen. Yüzlerce yıllık ata yurdundan, Bulgaristan'dan Kırcaali'den geldiler efendim. 22 Mayıs 1955 Nene Hatun. Efendim, Erzurum'un yiğit bacısı. 93 Harbi'nde 1877-70 Osmanlı Rus Harbi'nde Ruslara karşı efendim elde ne varsa onunla yürüyen
Erzurumlarının en önündeydi ki o zaman 22-23 yaşlarındaydı Nene Hatun. Efendim 24 Mayıs 1902 Cihan Şampiyonu Kara Ahmet kalp krizine vefat etti. 25 Mayıs 1894 Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı efendim devlet adamı ve ilim adamı. Efendim Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi hazırlayan mübarek insan ve 25 Mayıs 1983 Necip Fasıl Kısagürek. Abdülkadir Vahsi Hazretleri'nin talebesi. Ve şiirde zirve, şiirde efendim tohum saç bitmeyen, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya diyen Necip Fazıl Kısagürek, ehli sünnetin sahih itikadın efendim Yılmaz savunucusu Necip Fazıl Kısagürek. Onun da hayatta dönüm noktası Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışması oldu ki insan neymiş? İslamiyet'i yaşamak, şahsında yaşamak neymiş? Yakinen gördü ve ne dedi? O ve ben dedi o. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ben dedi. Yani nefsini kasteterek tabii. Onu tanıdıktan sonra ben kalmadı manasında. Ben böyleydim, böyle oldum diyerek. Efendim Hüseyin Koca Efendi'yle tanışırlardı. Efendim aynı yolun yolcusu olarak Necip Fazıl Kısagürek'in vefatından önce bir araya geldiler, helalleştiler efendim ve birbirlerine dua ettiler. Efendim dedikten sonra genç Osman ya, ikinci Osman, Osmanlı Sultanı ve Halifesi, Osmanlı Padişahların 16.sı ve İslam Halifelerinin 81.sidir. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu ve 20 Mayıs 1622'de efendim şehit edildi. Ve Sultanahmet Camii yanındaki babasının türbesine defnedildi. Yani 1. Ahmet. 1. Ahmet. Efendim 1. Ahmet'in özelliği Hindistan'da İmam Rabbani Hazretleri, Osmanlı'da da kim vardı? 1. Ahmet. Sultanahmet Camii'ni yaptılar. O da genç yaşta. Efendim 14 sene. 14 yaşında sultan oldu, 28 yaşında vefat etti efendim. Efendim genç Osman Lehistan seferine çıktı. Seferde Yeniçerilerin halini gördü ve bunun ıslah edilmesi efendim, bunun bir mahkumiyet, mecburiyet olduğunu fark etti ve bunun çarelerini aramaya çalıştı. Fatih İstanbul'a gidiyor. Selamünaleyküm Halil abim diyor. Aleykümselam efendim. Yeniçeriler ve başındaki zorbalar efendim bunu fark ettiler. Onun hacca gitme arzusunu bahane ederek isyan ettiler ve genç Osman'ı tahttan indirdiler efendim. Efendim 1622 demek ki 18 yaşındaymış ya mübarek ya. Ya 18 yaşında. Efendim yeni sadrazam Davut Paşa onu öldürtmek için cebeci başına emir verdi. Ya Osman Han kendisine hediye edenleri, dün sabah padişahı cihan idim, şimdi üryan kaldım, merhamet edip halimden ibret alın, dünya size dahi kalmaz, hangi padişahın kulları padişahlarına böyle ihanet ettiler. Çok ağır hakaretlerken Yedi Kule'ye gönderdiler ve orada efendim 8 kişi, bire karşı 8 kişi şehit ettiler. Efendim güç kontrol edilmezse ne olur? Güç sahibinin başına bela olur. Yeniçeri Ocağı efendim zaferden zafere koştuktan sonra kontrol edilemedi. Kontrolden çıktı ve
efendim sahibinin başına, yani sultanların başına bela oldu. Niçin bu kadar muvaffak oluyordu? Efendim Yeniçeri'nin ismi Kapıkulu. Ne demek? Yani merkezdeki asker. Yani sultanı korumakla, merkezi, payitahtı korumakla, yani oradaki asker o. Orada başka asker yok. Yani topçular falan, tekli sınıflar var ama yani korumak, muhafaza etmek onların görevi. Yani sultanı korumakla görevli olanlar sultana isyan ederse kim ne yapabilir? Peki Osmanlı bu zaferleri nasıl kazanıyordu? Efendim Osmanlı ordusunun temeli tımarlı sipahiydi. Yani tımar sahipleri sefer vakti hepsi işte 5 asker, 10 asker, 20 asker tımarına sahip olduğu, işlediği toprağa göre asker çıkarıyordu. Yani asker seferdeyken, sefere çıkıldığında orduya katılıyordu. Eyalet askerleri vardı. Yani bir eyalet valisi eyalet askerlerini toplayıp efendim İstanbul'un üzerine yürüdüğünde İstanbul çaresiz kalıyordu. Yani Osmanlı'nın şu andaki gibi devamlı böyle ta efendim 3. Selim zamanında oldu devamlı asker. Ondan önce asker sefer zamanında toplanıyordu. Diğer zamanda merkezde ne vardı? Kapıkulu Ocağı denen Yeniçeriler vardı. Onların isyanı karşısında sultan çaresiz kalıyordu. Efendim Çerkez göçü. Ya bir göçmen çocuğuyuz. Efendim göçler. Tabii serhat demek göç edilen yer. Düşmanla karşı karşıya kalınan yerdir. Serhatlerde, hudutlarda güçlü olunmazsa efendim göç her zaman yaşandı, yaşanmaya devam etti. Ta günümüze kadar hep en son Kosova'dan göçler oldu güzel Türkiye'mize. Ama ilk göçün başlangıcı 1600 Kosova'dan oldu. Kosova'ya Venedikliler saldırdı. Efendim işte Edirne'de Hasan Sezai Hazretleri. Efendim 1670'li yıllar tam hatırlamıyorum. Venedikliler tarumar ettiler ve oradan katlettiler. Hasan Sezai Hazretleri de genç bir delikanlı İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. İşte Çerkez göçü Şeyh Şamil'in efendim esir edilmesinden sonra Rus çarı bütün birliklerin Kafkasya'ya sürdü. Ve Çerkezler Müslümanları tabii Müslümanları efendim göç etmek zorunda bıraktı. Yani zorunlu göç, onları göç ettirmek için her türlü katliam yapıldı. Tabii can, ırz, namus söz konusu olunca dinimizde de göç etmek vacip. Dinimizin emri. Efendim 1,5 milyon Çerkez 1856-64 arasında vatanlarından edildi ve 500 bini bunların göçlerde efendim vefat etti. Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Burgaz, bugünkü Bulgaristan topraklarında kalan Varna ve Köstence hatta Şumlu diyarlarına yerleştirildiler. Efendim, deniz kıyısında yıllarca kargalar denizlerde ölenlerin saçlarından yuvalar yaptılar. Giderim giderim Balkan tükenmez, arkama bakarım imdat gelmez. Ya yollara düşmüşsün efendim, alabildiği nedir ki yani? En elzem nedir? Yiyecektir. Nakdin varsa nakit alırsın, onları da eşyalar alır. Eğer imdat yoksa düşman bastırdığı yerde öldürüyor, soyuyor. İşte giderim giderim Balkan tükenmez, Balkan orman, arkama bakarım imdat gelmez diyor. Efendim önce marşımız Mehter vuruyor tarihi aksetmede yağdı. Fatih Sultan Muhammed Han'ı hatırlayacağız. Önümüzde ne geliyor? İstanbul'un fethi 29 Mayıs. Vur Mehter diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Necip Fazıl Kısakürek. 25 Mayıs 1983'te vefat eyledi. Yani şu ölümü bu kadar güzel tarif etmek. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun diyor. Ve efendim bir kıtada tahtadan yapılmış bir uzun kutu. Baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş taputu yarın kendileri dolduracaklar diyor Necip Fazıl Kısakürek. Efendim hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Selamünaleyküm Hallaga. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Halil abi, TGRT FM çalışanlara ve dinleyicilerine hepsinin Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Allah'ım evlerinize huzur, sağlık, sıhhat, ağız tadı versin. Kurbanlarımızı keseceğiz inşallah diyor. Ettiğiniz ettiğimiz duaları Yüce Mevlam kabul eylesin. Bütün hastalarımıza şifalar versin. Kırıkkale'den kas hastası Halil İbrahim Göçer. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Ramazan Kayayurt. Bütün TGRT FM dinleyicilerinin, hepinizin Kurban Bayramınızı tebrik ederim diyor. Yüce Allah'ım cümle hastalarımıza şifalar versin, ibadetlerimizi kabul eylesin. Türkiye'mizi her türlü efendim felaketlerden korusun demiş dertli baba Ramazan. Ve diğer mesajlara bakıyoruz. Instagram üzerinden gelen mesajlar. Çok çok teşekkür ederim kıymetli dualarınız için. Bir mukabele aynısı da size demiş. Hocam, Bursa Osman Gazi'den zamanım, sizleri dinliyoruz. Mübarek günlerde sizlerden ve dinleyicilerden dualar bekliyoruz demiş Özlem'in. Efendim, her zaman söyleme. Karınca kararınca çalışıyoruz. Hey, bugün gitti gördük. Nice dertliler var ve özellikle TGRT FM dinleyicilerinin, yani büyük bir kısmı demeyeyim ama epey yekün bir kısmı dertli olanlar, garip olanlar, TGRT FM'de teselli bulanlar. Onunla rahatlayanlardır. Onun için o dertli insanları, o garip insanları, hastalıkla imtihan edilen o insanları unutmayalım. Şifaları için dua edelim ve tabii hepimizin son nefes iman selametimiz için Yüce Mevla'ya boyun bükelim, yalvaralım. Allah-u Teala hepimize iki cihan saadeti ihsan eylesin. Hüseyin Koca Efendi ve tabi Enver abiler de din ve dünya saadeti versin. Din ahiret tabi, yani hem dünyada hem ahirette. Ayrıca dünya saadette, yani insanın tabi dünyası iyi olacak ki ona bağlı olarak ahireti de güzel olsun. Zaten o akıl almaz güzellikteki kıymetlikli İlmihal kitabının ismi de ne? Saadeti ebediye, ebedi saadet, yani din ve dünya saadeti dedikten sonra hemen tekrar Instagram'ı açıyoruz, mesajları okuduk. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda tarihe şan verenler programında Pelvan Hoca'yla diyorsak da geç. Nerede pelvanlık? Hey pelvanlık. Efendim o meydanda belli olacak. Böyle Pelvan Hoca demekle mümkün değil. Ama Alil Hoca'ya derseniz o tamam. Alil hastalıklı. Herkes hasta. Hasta doğuyoruz. Bu ne demek? Yani ruhumuz nefsin esaretinde olarak doğuyor. Yani hasta doğuyor. Bu hastalıktan kurtulanlar haydi mübarek olsun. Onlar nedir? İşte evliya onlardır. Allah-u Teala'nın sevgili kullarıdır. Efendim, geçenlerde çok güzel bir haber geldi. Yetkililere duyurulur. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde en çok konulan isim Mehmet. Ama tabii bütün Cumhuriyet dönemi son zamanlarda Yusuf'tu. Bizim Koca Yusuf yayınlandıktan sonra bir 15-20 yıl falan Yusuf ismi şu anda Alparslan. Ama genel olarak Cumhuriyet tarihi boyunca Mehmet, sonra Mustafa, sonra Ahmet. Ya üç isim de Peygamber Efendimiz'in ismi. Yani Türkiye'si, Kürt'ü, Alevi'si, Çerkezi ile efendim Ehli Beyt sevgisinde birleşiyoruz. Sonra Ali, Hüseyin, Hasan. Kadınlarda Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep. Hepsi Ehli Beyt ya. Daha ne arıyoruz ya? Bizim insanımızı bir araya getiren Ehli Beyt sevgisidir. Alevisiyle, Sünnisiyle bu sevgide müşterekiz. Mehmet yani Muhammed. Ecdadımız Muhammed ismine saygısızlık olmasın diye Mehmet demiş, sonra da Mehmet'e dönmüş. Bu isim Muhammed'dir aleyhisselam. Efendim ama soy isimlere gelince işimiz orada sakat. En fazla konulan soy isim Yılmaz. Hadi Yılmaz yani, hakikaten yılmamışız ama ondan sonra gelen de Kaya, Demir ve Çelik ya. Kaya, Demir ve Çelik. Yani sonra halimizde işte ne yapıyoruz, böyle birbirimizi üzüyoruz, kırıyoruz ya. İsmiyle müsemma derler ya, isim soy isim karaktere tesir eder. Kaya dersen kaya olur, demir dersen demir olur. Ya dayanıklı falan. Efendim neye dayanacağız ya? İlk önce şöyle gönlümüz yumuşasın. O gönül yumuşaklığı nice kayaları eritir. Nice demir ve nice çeliği. Önce gönül güzelliği, arkadan kaya da gelir, demir de gelir. Ama işe demirle çelikle başlarsak işimiz zor ve hakikaten de zor olduk. Saygıyı, sevgiyi unuttuk. Muhabbeti unuttuk dedikten sonra. Efendim Nene Hatun. 1857'de Erzurum'da doğdu. 22 Mayıs 1955'te vefat eyledi. 8 Kasım 1877 Osmanlı-Rus Harbi'nde, 93 Harbi dediğimiz bu harpte efendim iki cephe vardı. Bir Doğu cephesi, Ahmet Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın komutanı olduğu, bir de Batı Rumeli cephesi vardı. Burada Mehmet Ali Paşa'ydı ama tabii o cephe yani Rumeli cephesinde hemen akla kim geliyordu? Gazi Osman Paşa. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Plevne'den çıkmam diyor. Efendim destanına vesile olan Gazi Osman Paşa. Efendim Ruslar Tabyalardan bir kısmını ele alıp Erzurum'a girmek için harekete geçtiklerinde efendim o zamanın komutanı sivili de yardıma çağırınca ellerinde ne varsa, ne geçtiyse efendim baltadan bıçağı, onları da bulamayan yerden taş ile. İmam Efendi, geçen programda anlatmıştık, Osman Bedreddin Hazretleri o zaman orada imamdı. Görenler dağ taşı almak için eğilirken taşın eline geldiğini söylüyor. Yani keramet sahibi Allah-u Teala'nın sevgili kulu ve bu şekilde düşman tabyalardan atıldı efendim. Allah-u Teala mağfiret eylesin. 1955'te Anneler Günü'nde anneler annesi seçildi. Nena Hatun 98 yaşında vefat eyledi. Azizye tabyasını geri almak için taş, sopa, kazma, kürekle gırtlak gırtlağa mücadele edildi. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı baş başa vere vere, başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanı, kara günler göre göre kurtardık. Bu kocaman Türk'ün aslı nereli? Fatih, Yavuz, Alparslanlar sıralı, kimi şehit, kimileri yaralı, domuzları süre süre kurtardık demiş efendim. Efendim Kara Ahmet, Cihan şampiyonu 1870 Razgrad, bugün Bulgaristan topraklarında, Kuzey Bulgaristan'da. Bu fakire oraya gitmek, oraları görmek nasip oldu. Vefatı 24 Mayıs 1902. Efendim 1899 Paris'te Cihan şampiyonu oldu. Abdülhamit Han'dan Osmanlı nişanı aldı. Efendim bu fakir Ali Lega Cihan şampiyonu Kara Ahmet güreş ile Kızıl Elma'yı aradı. Romanımızda onun hayatını, tabii roman ama biyografik roman, anlattık ve Fransız kızı Ayşe Zarife, ama ne roman oldu ya. İnşallah Halil Ağa'nın bütün romanlarını tekrar elden geçirip internet sitesine yükleyecek. Oradan inşallah takip etmek imkanı olacak efendim. Efendim kabri Eyüp Sultan'dadır. Eyüp Sultan'dan Kaşgari dergahına çıkarken, Eyüp Sultan Camii'nin oradan Kaşgari dergahına dik bir yokuş var ya, işte o yokuşun hemen sonunda, daha başlangıçta efendim Kara Ahmet'in mezarı vardır. Tabi hakkında vefatından sonra çeşitli efsaneler, mezarından ses geldiği, işte daha sonra aşıldığı ve mezarı açtıklarında mezar taşlarında kan izleri görüldüğü şekliyle söyleniyor. Onun için tam ilmihal saadeti ebedide diyor ki, kalp krizinden vefat edenleri defnetmekte acele etmemeli şekliyle tam ilmihal saadeti ebedide yazıyor. Efendim Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı alimi ve büyük devlet adamı. 25 Mayıs 1894'te vefat etti. 27 Mart 1803 Lofça doğumlu. Lofça aynı zamanda bütün bu güzellikleri yaşamasına vesile olan Hüseyin Koca Efendi'nin memleketi efendim. Lofça Plevne. Plevne Lofça doğumlu. Lofça Tepeova köyü. Efendim İslam hukukunun maddeler haline getirilmesi olan Mecelle kitabının hazırlayıcılarının oldu Ahmet Cevdet Paşa. Efendim Tarihi Cevdet, Osmanlı tarihini anlatan, Kısası Enbiya, Peygamberler Tarihi ve Malumatü Nafi'a, faydalı bilgiler, ki efendim Ehl-i Sünnet itikadını böyle

oradan ayrılır. Eyüp Sultan'dan ta Fatih'e kadar koşa koşa gelir. Biraz nefeslenir. O kitaplara bakar ki oradadır. Böyle çok alıcı olduğunu göstermemek için böyle biraz nazlı alıcı şekilde kendini gösterir. Ve hepsini alır. Aynı hızla geri döner tabii nefes nefese. Nereye? Eyüp Sultan'a, Kaşgari dergahına. Efendim der, o gördüğün kitapları getirdim. Tabii duayı alır. Onlardan birisini de efendim Abdülkadir Vassal Hazretleri Hüseyin Koca Efendi'ye hediye eder efendim. Efendim devlet adamlığı yaptı. Ahmet Cevdet Paşa hukukçu, tarihçi ve devlet adamıydı. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Necip Fazıl Kısakürek Sultan-ı Şüera. Efendim şairlerin sultanı. 1904'te İstanbul'da doğdu. Bahriye Mektebi'ne girdi. İlk şiirlerini burada yazdı. Efendim büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1935 yıllarda efendim tanıdı. Bu tanımayla birlikte de efendim tam bir ne böyle rotası değişti derler ya. Yani trenin ray değiştirmesi gibi efendim rotası değişti. Yüzden fazla eser verdi. Bütün Anadolu'yu dolaştı. Ehl-i Sünnet'in, Osmanlı'nın yıkılmaz kallası oldu. 25 Mayıs 1983'te çileli ve mücadeleler dolu hayatı sona erdi. Vefat etmezden önce Enver abiyle birlikte Hüseyin Koca Efendi efendim Erenköy'de ziyaretine gittiler ve efendim helalleştiler. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin efendim. Bir gün Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, tabii yani Recep Fazıl şair ve ne denir ona? Entel. Yani beraber olduğu kimseler o zamanın kaldır üstü yaşayan ve işte modern denen insanlar. Efendi Hazretleri ne diyor ki? Efendim diyor, benim halim ne olacak? Yani sizin yanınıza geliyorum, dünyadan kopuyorum ama dışarı gidince o hayata yeniden kapılıyorum. Bizim halimiz ne olacak deyince Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki sen diyor gemide olmaya bak. Gemi diyor karaya ulaşınca içinde ne varsa fareden kediye kadar hepsi efendim karaya ulaşır, selamete ulaşır. Sen gemiden atılmamaya, kendini atmamaya bak. Yani bu büyükler gemiye bir defa binenleri atmazlar. O kendisini atmadığı sürece sen der gemide kalmaya bak. Bu güzel müjdeyi verir. Ve yine tabi Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Hüseyin Koca Efendi, bu büyükler yani bir defa kabul ettiklerini efendim bırakmazlar. O kendini efendim atmadığı sürece o saygısızlık, ihanet yapmadığı sürece bir defa kabul ettiklerini bir daha atmazlar, bir daha bırakmazlar. Yine Hüseyin Koca Efendi'nin büyük müjdesi, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni seven, kalbinde ona muhabbet olan imansız gitmez. Ne demek bu? Yani efendim onlar Allah-u Teala'nın sevgili kulları, son nefeste imdada gelirler. Allah-u Teala o sevgili kulları hürmetine o kimsenin imanını muhafaza eder demektir. Efendim Fatıma annemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek kerimesi ve Hazreti Ali'nin zevcesi efendim. Bir gün Hazreti Osman Peygamber Efendimiz ziyafet vermişti. Hazreti Ali Efendimiz ziyafetten sonra evine geldi. Hazreti

0: Fatmatü Zehra onu üzüntülü gördü. Sebebini sual etti. Ey Fatma, bugün Hazreti Osman Peygamber Efendimiz'i yemeğe davet etti. Keşke biz de biraz zengin olup davet etseydik. Biz yine davet edelim dedi. Ey Habibullah'ın kerimesi, ne ikram edeceksin? O Allah'ın sevgilisidir. Hak Teala ona yemek verir. Bunun üzerine Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Ya Resulallah, kerimeni sizi eshabınla birlikte yemeğe çağırıyor dedi. Peygamber Efendimiz yalnızca beni mi eshabımla beraber mi? Hazreti Ali mecbur kalıp eshab-ı kiram da beraber buyursunlar efendim dedi. Resulullah eshabıyla kalkıp Hazreti Fatıma'nın evine teşrif ettiler. Fatıma-tü Zehra'nın bir tenceresi vardı. Onu ocağa koyup şöyle dua etti. Ya Rabbim, Habibin ve eshabı bu miskinin evini şereflendirdiler. Onlara ikram edecek bir şey mi? Hiçbir şey yok, yemeğe davet ediyor ya. Allahu Ekber. Sen onlara ikram ve ihsan et, nimetler ver. Hak Teala lütfederek tencereye emsalsiz tatlı yemekler doldurdu. Hazreti Fatıma yemeği Resulullah'ın huzuruna getirdi. Eshab ile birlikte yedikleri halde yemek bitmedi. Buyurdular. Bu yediğimiz yemek cennet yemeklerindendir. Hazreti Fatıma odasına gidip Hak Teala'ya secde dua etti. Ya Rabbi, şükretmek için kölem yok ki azat edeyim. Bu ümmetin günahkarlarından bir kısmını cehennemden azat etmeni diliyorum dedi. Ya o anda Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelip dedi ki, ya Resulullah, kızım Fatıma ümmetinin günahkarları için dua etti. Hak Teala sana selam söyledi ve buyurdu ki, Fatıma'nın evine gelen 100 erkek ve 100 kadından her birinin her adamına cehennemden bir kişiyi azat ettim buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun ile kendisini müjdeledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim mübarek soyu Hazreti Fatıma'dan, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali radıyallahu anh'tan devam etti. Seyyidler ve şerifler olarak. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler Seyyid, Hazreti Fatıma'nın soyundan da gelenler efendim, Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler de şerif olarak hala efendim aramızdadır. Dünyamızı şereflendirmektedirler Peygamber Efendimiz'in mübarek soyu olarak. Abdullah Huzafe Hazretleri. Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi ve 80 kadar arkadaşı Bizanslara esir düştüler. Onlara imparator tarafından dinlerinden dönmesi için çok baskı yapıldı. Bilhassa Abdullah bin Huzafe'ye, ancak o kesinlikle reddetti. İmparator İslam dininden dönüp Hristiyanlığı kabul etmezse kazanda yakacağını söyledi. O yine dönmedi. Bir kazanın içine zeytinyağı dolduruldu. Altı yakıldı. Diğer Müslümanlardan birisi getirildi. Dönme teklifi yapıldı. O mücadele gülerek, şimdi şehitlere vaat edilen cennet köşklerinin birini görüyorum. Keşke daha çok canım olsaydı da daha çok köşklere kavuşsaydım dedi ve kazana atıldı. Hazreti Abdullah da aynı teklif yaptı. O da hayır deyince kazana atılması emredildi. Götürülürken hıçkırıkın tomadı, ağladı. İmparator onun böyle ağladığını görünce getirin dedim. Niçin ağladığını sual ettim. Zannetme ki bana reva gördüğünü ağlıyorum. Hayır. Lakin şu anda benim Allah yolunda feda edilecek ancak bir tek canım var. Ne kadar isterdim saçlarımın sayısınca ruhum olsaydı da ben de hepsini Allah için seve seve feda etseydim der. İmparator bu iman karşı hayranlığı gizleyemez. Görüp duyduklarına çok etkilenir ve bir bahaneyle onu hürriyetine kavuşturmak ister. Beni başından öpersen seni serbest bırakırım. Hayır. Dininden dön, seni kızımla evlendirip mülkümü ortak edeyim. Hayır. Başımı öp, seninle 80 esiri serbest bırakayım. İşte şimdi oldu diyerek imparatorun başını öper ve 80 arkadaşıyla birlikte Medine'ye döner. Eshab-ı kiram gelen kafileyi bağırlarına basardılar. Hazreti Ömer şöyle de, herkes Abdullah'ın başını öpsün. Başta kendisi olmak üzere bütün Müslümanlar o mübarek başını tek tek öperler. Abdullah bin Huzafe Hazretleri Osmanlı Osman Devri, Hazreti Osman devrinde Mısır'da vefat eyledi. Allah-u Teala dereceleri yüksek eylesin, bizlere de şefaatine kavuşsun. Ahmet Ufuklar'da, selamünaleyküm Hallegam. Sizin ve tüm TGRT FM dinleyicilerin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim diyor. Biz de bütün dinleyicilerin Kurban Bayramları'nı tebrik ediyoruz. Hakiki bayrama kavuşmalarını Allah-u Teala sevdikleriyle birlikte nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı geceler. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz. Tekerlekli.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" sözünün manasını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere hem bu sözün anlamını anlatacak hem de yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerinden bilgi verecek. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı'nın hummalı çalışması var. Bütün vakıf personeli kurban için hazırlık yapıyor. Evet. Yurt dışına gidenler oldu. Hayvanlar seçildi. Peygamber Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" sözü var. Bugün sizden bu sözün ne manaya geldiğini dinlemek istiyoruz. Hem de İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetleriyle ilgili bilgi almak istiyoruz.
1: Tabii. Geçen programlarımızda Habil ile Kabil'in kurbanlarını, Allah-u Teala'ya kurban arz etmelerini anlatmıştık.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bir programımızda. Sonra başka bir programımızda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesini anlatmıştık.
0: Evet.
1: Değil mi? Hı hı. Tabii bu İbrahim Aleyhisselam büyük peygamberlerden, Allah-u Teala şefaatine nail eylesin.
0: Amin.
1: Sevgili peygamberimizin Aleyhisselam da büyük dedesi.
0: Dedesi.
1: Tabii çok büyük dedesi. Dolayısıyla birkaç tane menkıbesini, kıssasını anlatmak istiyorum müsaade
0: tabii ki,
1: ederseniz.
0: Tabii ki.
1: Hem izleyicilerimizin hoşuna gider, dinleyicilerimizin hoşuna gider hem de yad etmiş oluruz. Şimdi tabii İbrahim Aleyhisselam birçok imtihanlardan geçti malum haliniz. İlk büyük imtihanın Nemrut'un ateşe atması idi.
0: Evet.
1: Burada bir nefsi ve canı ile imtihan oldu. Sonra oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmesi Allah-u Teala tarafından kendisine emredildi. Dolayısıyla burada evladı ile imtihanı oldu. Bir de malıyla imtihanı var. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın 12 bin sürüsü varmış. Çok zengin böyle. Sahraları doldurulmuş sürüleri. Bu sürülerin her birini korumak için 1000 tane köpek varmış, köpeği varmış. Dünya malına ehemmiyet vermediğini göstermek için köpeklerinin tasmalarını altından yaptırmış. Ya
0: evet.
1: Altından tasma takmış köpeklerine. Bir gün sürülerinin yanına gidiyor. O sırada da Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geliyor. Selam veriyor İbrahim Aleyhisselam'a. Bu sürüler kimindir diye soruyor. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki Allah-u Teala'nındır bu sürüler. Elimde emanet olarak bulunuyor diyor. Cebrail Aleyhisselam da diyor ki bu sürülerden birini bana satar mısın? 12 bin sürü büyük.
0: Tabii.
1: Çok kalabalık. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki Cebrail Aleyhisselam'a, bunu bilmiyor Cebrail Aleyhisselam olduğunu, Allah-u Teala'nın ismini bir kere söyle diyor, sürülerimin üçte birini sana vereyim diyor. Yani bir sürüyü değil, üçte birini sana vereyim.
0: Ve satma değil, bila bedel vermedi.
1: Evet,
0: şeklinde.
1: Vereyim. Cebrail Aleyhisselam bir kere La ilahe illallah diyor. İbrahim Aleyhisselam bir kere daha söyle bu sözü, üçte birini daha sana vereyim diyor. Cebrail Aleyhisselam tekrar söylüyor. İbrahim Aleyhisselam bu sefer diyor ki bir kere daha söylersen tamamını sana veririm diyor. Ya tekrar sürüleri verince, tekrar söyleyince sürülerin tamamını veriyor. Cebrail Aleyhisselam olduğunu bilmiyor ama veriyor yani. İbrahim Aleyhisselam onu üç kere söylemesi üzerine şevke geliyor, şevke. Bu sefer diyor ki eğer bir kere daha söylersen bu sürüleri korumak için vazifeli köpeklerin tamamını tasmalarıyla beraber, altın tasmalarıyla beraber sana veririm diyor. Cebrail Aleyhisselam da söylüyor. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam sürüleri ve köpekleri teslim etmek istiyor. Cebrail Aleyhisselam o zaman kendini açık ediyor. Diyor ki ben Allah-u Teala'nın emriyle senin yanına geldim. Bu sürülerin hepsi senindir diyor. Cebrail Aleyhisselam. İşte bir rivayette İbrahim Aleyhisselam o sahip olduğu sürüleri satmış, arazi ve mülk satın almış sürülerin bedeli karşısında insanların faydalanması için vakfettiği ifade ediliyor. Yani bir de vakıfla da alakalı evet. Ya programımızın ismi de vakıf medeniyet ya, onun için anlatmak istedim. Şimdi Hazreti İbrahim malum önceki programda anlatmıştık. İsmail Aleyhisselam doğunca Hazreti Sare annemiz İbrahim Aleyhisselam'ın alnından parlayan nuru kendisine intikal etmesini beklermiş. Fakat daha sonra kendi o çocuğu olmayınca Hazreti Hacer'den evlendiriyor. Ondan İsmail Aleyhisselam doğuyor. Hazreti İsmail'e intikal edince o nur kendisi gayrete geliyor. Allah-u Teala da emrediyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. İşte Mekke-i Mükerreme'ye götürüyor oğlunu ve Hacer annemizi. Anlatmıştık bunları.
0: Evet.
1: Sonra İsmail Aleyhisselam büyüyor tabii. Yetişiyor. Cürhimi kabilesi geliyor, yerleşiyor oraya. Cürhimilerin içinde büyüyor yani. Onlarla komşuluk yapıyor. Cürhimiler kendi kabilelerinden bir kızla evlendirmek istiyorlar. Ve evleniyor neticede. İbrahim Aleyhisselam da ara sıra gider Hazreti İsmail Aleyhisselam oğlunu ziyaret edermiş. Tabii bu arada Hacer annemiz de, Hazreti Hacer annemiz de vefat etmiş. Hazreti Hacer annemizi Hatim denilen yer vardır Beytullah'ta.
0: Evet.
1: Hilal şeklinde oraya defnetmiş Hazreti İsmail Aleyhisselam annesini. Kendisinin de oraya defnedildiği söylenir. Onun için Hicri İsmail derler oraya.
0: Evet.
1: İşte bir gün babası oğlunu görmek için yola çıkıyor. Fakat tam İsmail Aleyhisselam'ın evinin önüne geliyor. O sırada İsmail Aleyhisselam da yiyeceklerini temin etmek için evden dışarı çıkmış. Tabii sesleniyor. Hazreti İsmail'in o evlendiği hanımı çıkıyor dışarı, ona soruyor. Nerede işte İsmail filan? Yiyeceğimizi temin etmeye çıktı dışarıya diyor. Geçiminiz, haliniz nasıldır diye soruyor İbrahim Aleyhisselam. Kendisinin onun kayınpederi İsmail Aleyhisselam'ın babası olduğunu söylemiyor yani.
0: Evet.
1: O da tanımıyor zaten. İsmail Aleyhisselam'ın hanımı diyor ki şiddetli bir darlıkta ve sıkıntılı bir haldeyiz. Yani şikayetçi oluyor halinde. İbrahim Aleyhisselam ona o zaman diyor ki kocan geldiğinde benden ona selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin diyor. Sonra da ayrılıp gidiyor. İsmail Aleyhisselam evine geldiğinde çok güzel bir koku duyuyor evde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mübarek kokusu. Evimize gelen oldu mu diye hanım unutmuş tabii, soruyor. Hanımı evet, yaşlı bir zat geldi diyor. Şöyle şöyleydi diyor, tarif ediyor İbrahim Aleyhisselam. Peki neler sordu sana? Dedi ki o kadıncağız bana maişetimizi sordu, geçimimizi sordu. Ben de şiddetli bir darlık içinde olduğumuzu söyledim. O zaman İsmail Aleyhisselam tekrar soruyor. Diyor ki peki bana iletmen için sana bir söz söyledi mi? O zaman hanımı da evet sana çok selam söyledi ve kapısının eşiğini değiştirsin dedi diyor. İsmail Aleyhisselam bunları, bu sözleri işitince o gelen diyor benim babamdı. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Yani kapının eşiğini değiştir. Artık sen ailenin evine gidebilirsin dedi. Ve ondan ayrılıp daha sonra Cürhimilerden başka bir kadınla evlendi. Tabii zaman geçti. İbrahim Aleyhisselam tekrar oğlu İsmail Aleyhisselam'ı görmeye gitti. Yine evde İsmail Aleyhisselam yok. Maişet temini için dışarı çıkmış. Şimdi oğlunu soruyor. O da işte maişetimizi temin etmek için gitti. Ben hanımıyım, buyurunuz efendim diyor. Geçiminiz, haliniz nasıldır diyor İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İsmail'in hanımı da diyor ki biz hayır, saadet ve bolluk içindeyiz. Elhamdülillah diyor. Allah-u Teala'ya hamd ediyor yani.
0: Evet.
1: İbrahim Aleyhisselam soruyor. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Vallahi diyor, et yiyip zemzem içiyoruz. O zaman İbrahim Aleyhisselam ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle. Böyle dua ediyor.
0: Evet.
1: Hatta Abdullah İbni Abbas Hazretleri için derler ki, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası sebebiyle Mekke-i Mükerreme sıcak olmasına rağmen et ile su buradaki insanlara çok faydalı ve şifalı gelmektedir. Bu dua sebebiyle İbrahim Aleyhisselam'ın demiştir. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın hanımı diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a, efendim buyurun evimizi şereflendirin. Hazırda ne varsa size ikram edeyim. İçeri girmeyip döneceğini söyleyince İbrahim Aleyhisselam, efendim diyor, başınız, sarığınız toz içinde kalmış. Hiç olmazsa müsaade buyurun, başınızı, sarığınızı temizleyeyim diyor. O tozları sileyim. Müsaade etti. O da o tozları temizleyip güzel koku sürüyor Alper Bey. Atına binip gideceği sırada Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir tabak içerisinde peynir getirip eliyle tutup ikram ediyor. İsmail Aleyhisselam'ın bu hanımının ismi Hale idi. Hale adı taşıyanlara müjdeler olsun diyorum. İbrahim Aleyhisselam onun hizmetinden memnun oldu. Ona, kocan geldiği zaman benden çok selam söyle, evinin eşiğini sağlam tutsun, evet, dedi dersin diyor. Sonra Şam'a dönüyor. Hazreti İsmail akşam eve dönüyor. Hanımına bugün kimse geldi mi deyince hanımı, ihtiyar bir zat geldi efendi diyor. Alnında nur parlıyordu diyor. Yüzünde büyüklük alametleri vardı diyor. Sana selam söyledi ve evinin eşiğini iyi muhafaza etsin dedi diyor. İsmail Aleyhisselam o zaman ağlıyor. Diyor ki, o gelen benim babamdı. Evin eşiğinden maksat sensin. Ey Hale, sana müjdeler olsun. Ahir zaman peygamberi Habibullah'ın, yani Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek nuru sana nasip olacak, senden geçecek buyurdu. İşte Hazreti Hale'nin hanım olan bu Hale'den Hazreti İsmail'in bir oğlu oldu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın nuru bu çocuğa geçti. Ondan da evlatlarına intikal etti. İbrahim Aleyhisselam 175 yaşında vefat etmiş Alper Bey. Hazreti Hacer'den sonra, Hazreti Sare'den sonra Kudüs'te vefat ediyor. Kudüs civarında Habrun Mağarası isminde bir mağaraya defnediliyor. Habrun kasabasında bir mağaraya defnediliyor. İşte bu kasaba, İbrahim Aleyhisselam'ın adı Halil ya.
0: Evet.
1: Allah'ın dostu demek Halilullah'dır. Değil mi? Bu isme izafeten o Habrun kasabasına Halilurrahman derler. Hazreti Lut Aleyhisselam, Hazreti İshak Aleyhisselam ki Hazreti İbrahim'in öteki oğludur ve Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti İshak Aleyhisselam'ın oğludur, Yakup Aleyhisselam. Pek çok peygamberin aleyhisselam bu beldede olduğu rivayet edilir. Müslüman hükümdarlar orada bulunan mescitleri, türbeleri zaman zaman tamir ettirmişlerdir. Oradaki mescit ve türbeleri en son Sultan II. Abdülhamit Han tamir ettirmiş. Alper Bey,
0: evet,
1: 1900'lü yıllarda veya 1800'lü yılların sonlarında tamir ettirmiş. Evet, siz girizgahta da anlattınız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, ben iki kurbanlığın oğluyum buyurmuş. İki kurbanlıktan bir tanesi Hazreti İsmail Aleyhisselam'dır. İkincisi de babası mübarek Hazreti Abdullah'tır.
0: Orada radıyallahu kasıt.
1: Orada. Evet, evet, kasıt onlardır yani. Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın babası İbrahim Aleyhisselam tarafından kurban edilme teşebbüsünü, kıssasını
0: anlatmıştık.
1: Evet. Şimdi Hazreti Abdullah'ın, sevgili Peygamberimizin Aleyhisselam babasının Efendimizin aleyhisselam dedesi Abdülmuttalip tarafından kurban edilme teşebbüsünü anlatalım.
0: Evet, buyurun.
1: Değil mi efendim? Buyurun. Öyle ya, buyurmuş, ben iki kurbanlığın oğluyum. Şimdi Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip Efendimiz, onlar mümin idi. Evet. Sevgili Peygamberimizin bütün babaları, dedeleri hepsi mümin ve müttaki idi. Efendime söyleyeyim, buna böyle inanmak lazım. Bütün büyük dedeleri filan hepsi, ta Adem Aleyhisselam'a kadar, ondan önce Nuh Aleyhisselam'a kadar, hepsi mümin ve müttakidir yani. Bu çok önemlidir. Biz sevgili peygamberimize Allah-u Teala müsaade etmemiş ya. Sinek konmazdı vücuduna. Gölgesi yere düşmezdi. Şeytan basamasın diye. İnsanlar basıp hakaret edemesin diye. Yani onu hep muhafaza etti. Tertemiz muhafaza etti Allah-u Teala. Yani dedelerinden herhangi birisi kafir, müşrik veya münafık olabilir mi? Dedelerinden. Mümkün değil. Temiz analardan, temiz babalardan hep dünyaya getirildi. Evet. Mesela halinden şikayet ettiği için Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın ilk hanımı, değil mi, İbrahim, evet, Aleyhisselam ne dedi? Kapısının eşiğini değiştirsin dedi. Değil mi? Evet. Ona nasip olmadı. Hazreti Hale'ye nasip oldu. Efendimizin nuru. Yani İsmail Aleyhisselam'a intikal etti ya, o nur Hazreti Hale'ye nasip oldu. Şimdi dolayısıyla Abdülmuttalip Efendimiz rüyasında görüyor, kalk Zemzem kuyusunu kaz diye emir alıyor. O zaman bir tanecik oğlu var. Oğlunun ismi Haris. Onunla beraber Kabe yakınındaki efendim işaret edilen yeri kazmaya başlıyorlar. Bunun hikayesi çok uzun da ben kısaltarak anlatıyorum. Şimdi Kureyşler önce bu ne yapıyor ki filan böyle diyorlar Abdülmuttalip Efendimiz için. Pek ilgilenmiyorlar filan filan. Sonra bakıyorlar ki kuyu ilerlemeye başlıyor. Su çıkıyor filan. Kureyş o zaman diyor ki bu kuyu sadece senin değildir. Hepimizin, dedelerinin kuyusudur. Dolayısıyla bizim de hakkımız vardır bu kuyuda. Bizim hakkımızı ver. Aslında su kuyusu kazanın, o kuyu kazanındır. Yani
0: efendim, kim kazdı suyu çıkardıysa,
1: evet,
0: onundur.
1: Evet. Eğer bizim teklifimizi kabul etmezsen, bize de pay vermezsen, sen bizimle başa çıkamazsın. Çünkü senin bir tanecik oğlun var diyorlar. O da Haris. Başka bir oğlun yok. Gerçekten de Hazreti Abdülmuttalib'in radıyallahu anh şey yapacak, bu Kureyşlerden mücadele edecek gücü de yoktu, insanı da yoktu. Bir tanecik oğlu var. O zaman işlendi. Allah-u Teala'ya dua etti. Dedi ki ya Rabbi, bana 10 tane oğul ihsan et. Senden 10 oğul istiyorum. Eğer bana lütfedersen 10 oğul, bunu, bu 10 oğlumdan birini Beytullah'ın yani Kabe'nin yanında sana kurban edeceğim dedi. Böyle de adak adadı yani.
0: Evet.
1: Ve Allah-u Teala onun duasını kabul etti. 10 tane oğlu oldu. Oğullarından birinin adını da Abdullah koymuştu. Efendimizin babası işte aleyhisselam. Bir gece Abdülmuttalip Efendimiz'e, yani sevgili peygamberimizin dedesine rüyada ikaz yapıldı. Ya Abdülmuttalip, adağını yerine getir. Abdülmuttalip seneler önce adamış.
0: Unuttu belki de.
1: Radıyallahu anh. Unutmuş. Adağını yerine getir diye ikaz gelince kalktı bir koç kurban etti. Ertesi gün tekrar ikaz edildi. Ondan daha büyüğünü kes. Ya bu defa bir sığır kurban etti. Etini fakire fukaraya dağıttı. Fakat yine ikaz edildi. Daha büyüğünü kes. Bu defa da daha büyüğü ne olur? Dev olur, deve, değil mi? Bir deve kurban kesti. Fakat ikaz devam ediyordu. Bunun üzerine Hazreti Abdülmuttalip, yani Efendimizin dedesi, bundan daha büyüğü ne olabilir ki? Ne kesmeliyim ki? O zaman şöyle cevap verildi kendisine. Seneler önce oğullarından birini 10 oğul ihsan edersen ya Rabbi oğullarımdan birini Kabe'de kurban edeceğim demiştin. Bu adağını yerine getir, adak yapmıştın. Şimdi adağını hatırladı Hazreti Abdülmuttalip. 10 tane oğlunu çevresine topladı. Kendilerine durumu anlattı. Hiçbiri itiraz etmedi. Memnuniyetle dediler. Hangimizi istersen kurban edebilirsin. Abdülmuttalip de kurban edeceği oğlunu Kur'a ile belirlemek istedi. Kur'a o Abdullah'ı çok seviyordu. Çünkü nur ona intikal etmişti. Hazreti Abdülmuttalip'ten Abdullah'ın annesine intikal etmişti. Ondan da Abdullah Efendimiz'e intikal etmişti. Onu çok seviyordu. Kura ona isabet etti. En çok sevdiği onunla isabet etti. Hazırlıklara başladı kurban etmek için Hazreti Abdullah'ı. Kureyşler hemen koştular. Biz bu işe asla razı değiliz. Eğer sen böyle bir işe kalkışırsan, bu işi yaparsan, bu iş adet haline gelir. Herkes oğlunu kurban etmek zorunda kalır. Buna başka bir çare bulalım dediler. Sonra alimlere, bilginlere gitti Kureyşliler, danıştılar filan. O bilginler dediler ki Kureyş'te insan diyeti kaçtır? İnsan diyeti bedeli diyelim. Diyet bedel demek ya. O zaman Kureyş kavminde, kabilesinde efendim insan diyeti 10 deveymiş Alper Bey. 10 deve. Develer ve oğullar arasında kura çekin. Develere isabet ederse kurbanı kesersiniz ne ala. Develere isabet etmez de oğullarına isabet ettiği müddetçe her defasında bedeli 10 arttırın diye tavsiye etti, söyledi. Şimdi kuraya başlandı Alper Bey. Bütün evet. Herkes hazır. Fakat çekilen her kura Abdullah'a isabet ediyordu. Develere isabet etmiyor, Abdullah Efendimiz'e isabet ediyor. Yani Efendimiz'in babasına isabet ediyor. Her defasında 10 deve ilavesiyle devam ediliyordu kura çekmeye. 10. kurada deve sayısı 100 olunca kura develere çıktı Alper Bey. Ve Hazreti Abdülmuttalip Efendimiz hemen o 100 deveyi kesti. Mekke-i Mükerreme'nin ve Mekke-i Mükerreme'yi ziyarete gelenlerin hepsine ondan dağıttı Alper Bey. Dağıttı. Yani garibe kurabaya ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Neticede adak şeyi ya.
0: Tabii.
1: Efendim şimdi dağıtmak lazım. İşte şimdi dedesi İsmail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin, babası da Hazreti Abdullah Efendimiz, bu ikisinin de kurban edilmeye babaları tarafından teşebbüs edildiği için Resulullah Efendimiz buyurmuşlardır. Ben iki kurbanlığın oğluyum.
0: Buradan geliyor.
1: Evet, o söz de buradan ileri geliyor efendim.
0: Evet. Vaktimizin kalan kısmında başta söylediğimiz gibi İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerinden de bahsedelim tabii istiyoruz. İsterseniz bu seneki kurban sloganını söyleyerek başlayalım.
1: Tabii kurban sloganlarımız çok. Yani benim en çok sevdiğim sloganlarımızdan bir tanesi Yaradan'a kurban, yetimlere bayram. Verdiğin senindir. Verdiğin
0: Sırat'ta
1: senindir.
0: Bineğindir.
1: Sırat Köprüsü'nde bineğindir. Evet, böyle da, sloganlarımız
0: güzel,
1: çok
0: güzel yani. Sloganlar var. Evet. Zaten çevremizde de görmeye evet başlayacağız herhalde evet bu sloganları.
1: Başladık.
0: Dini vecibelere göre kurban bir ibadet olduğu için nasıl vekalet vermesi lazım bağışçıların tabii İhlas Vakfı'na?
1: Şimdi efendim İhlas Vakfı'na iki yolla vekalet verebilir. Bunlardan bir tanesi telefon yoluyladır. Eğer kendi vacip kurbanını, vacip bayram kurbanını kesecekse, vacip olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği gibi tasarruf etmeye vakıf görevlimizi ismini söyler, seni umvekil tayin ettim der. telefonla.
0: Evet.
1: Bunu dediği zaman vekalet vermiş olur. Tabii bedelini İhlas Vakfı'nın banka hesabına yatırması lazım. IBAN numarasına yatırması lazım. Böyle vekalet verilebilir. Eğer anasından, babasından, kardeşinden, işinden, yani hanımefendisinden vekalet alacaksa şöyle demesi lazım. Hanım, vacip olan, hanımı da zenginse, yani vacipse üzerine, vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi tasarruf etmeye, bu hususlarda başkalarını da umum vekil tayin etmeye, beni umum vekil tayin ettim mi? Hanımına soracak. Veyahut da babasından alıyordur vekaleti, babasına soracak. Annesinden alıyordur, annesine soracak. Ettim derlerse onlar, vekalet
0: verilmiş olur.
1: Verilmiş olur, o da vekaleti almış olur. Daha sonra arar tekrar, umum vekili olduğum hanımefendim filanın vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği gibi dağıtmaya seni umum vekil tayin ettim der. Vakıf görevlisi açacak ya telefonu, evet. Ona söyleyecek, böylece vekaleti vermiş olacak. Hem online olarak da verebilir. Vakfımızın web sitesi var. www.ihlasvakfi.org.tr. Bir daha söylüyorum. www.ihlasvakfi.org.tr. www.ihlasvakfi.org.tr. Değil mi?
0: Evet.
1: Bu adrese girer. Girdiği zaman bağış yap butonuna tıklar, kurban sekmesine tıklar, orada yurt dışında verecek, mesela yurt dışında kestirecek kurbanı, fiyatına göre, yani yurt dışı daha ehven, evet, yurt içine nazaran, orayı tıklar, kendi kurbanını verecekse, yani vacip olan kurban vekaletim, orayı işaretler, oradaki vekalet metnini okur, işaretler, ondan sonra para yatırma safhasına girer. Kredi kartıyla da yatırabilir. Bankadan havale yoluyla da
0: gönderebilir.
1: Gönderebilir efendim. Gayet basit. Ama vekil ise, hanımefendisinin vekili ise, babasının vekili ise, annesinin vekili ise ne yapar? Yine orada umum vekili oldum diye başlayan bir şey var.
0: O metni okuyacak.
1: O metni okuyacak, işaretleyecek. Umum vekili olduğum babam falanın vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi tasarruf etmeye, bu hususlarda da başkalarını umum vekil tayin etmeye, orada yazıyor isimler. Talip Alpsoy diyor, Tahsin Ekinci diyor, Enes Gümüş diyor, İbrahim Dayan diyor, Şaban Çakır diyor, Ahmet Faruk Alparslan diyor, Osman Birpınar diyor, Serdar Soy diyor, Nurgeldi Galdav diyor, efendim Latif Gül diyor. Oraya gidecek, yani yurt dışına gidecek arkadaşların da isimleri bunlar. Gül'ü umum vekil tayin ettim diyecek, o kadar. Yani orada demiş zaten, evet, onu işaretleyecek. Böylece vekil olduğu kimsenin kurbanını da verebilecek efendim.
0: Evet. Evet. Demin bir ayrım yaptınız az önce söylerken, vacip olan kurbanını kesmek
1: bayram
0: için diye
1: kurbanını,
0: bayram,
1: evet,
0: kurbanını.
1: Evet.
0: Bağışçılar İhlas Vakfı'na hangi kurbanları bağışlayabilirler? Yani vacip kurbanın dışında neler kesiyor İhlas Vakfı?
1: Tabii İhlas Vakfı efendim vacip olan bayram kurbanı dışında kesmemiştir mesela. Kızı olmuştur, akikasını kesmemiştir. Oğlu olmuştur, akikasını kesmemiştir. Yani bayram, kurban bayramı bu bakımdan da bir nimettir. Evet. Nasıl olsa vacip olan kurban bayramını kesecek, onun yanında yedi hisseye kadar olabiliyor ya, kızının kızı varsa kesmemiş. 2 yaşına, 3 yaşına, 4 yaşına, 5 yaşına girmiş. Olabilir. Efendim oğlu 9 yaşındadır, 10 yaşındadır, akikasını kesmemiş. Düşüyordur, yaralanıyordur, şu oluyordur, bu oluyordur. Öyle değil mi? Olamaz tabii, mı?
0: Olabilir.
1: Kaza bela olabilir, Allah korusun.
0: Allah korusun.
1: Ne yapacak? Erkek için iki hisseye girer.
0: Evet.
1: Akika. Hı? Kız için de bir hisseye girer. Yani kendisi girdi, hanımefendisi girdi. İki. Kızı için girdi. Üç. Oğulları için, oğlu için girdi. Beş. Beş tane hisseye girdi misal. Başka ne yapabilir? Mesela kendisinin veya annesinin, babasının sağlarsa Allah hayırlı ömürler lütfeylesin. Vefat etmişlerse yahu sevabı bunların ruhlarına gönderilmek üzere hisseye girelim diyebilirler. Bir babaları için, bir anaları için hisseye girerler. Sevabı onların ruhlarına gönderilmek üzere. Yani ölmüş yakını için kurban diyoruz buna. Anladınız
0: evet,
1: mı efendim?
0: Evet.
1: Ölmüş yakını için hayvan kesmek. Böylece 7 hisse olmuş olur. 7 hisse verebilirler efendim.
0: Tamamlanmış
1: hiçbir problem
0: olur.
1: Yok.
0: Evet.
1: Misal eski programımızda, bir önceki programımızda söyledik. Sevgili peygamberimiz kurban keserken bir kendisi için keserdi, bir de ümmeti için keserdi. Mesela sevgili peygamberimizin aleyhisselam mübarek ruhu içinde kesilebilir. Yani sevabı sevgili peygamberimize gönderilmek üzere hisse kesilebilir. Gayet kolay. Başka ne bileyim falan alimi ben çok seviyorum. Mesela
0: büyük
1: hep
0: onun
1: huzurunda dua ediyorum. Mesela Muhammed Emin Tokadi Hazretleri. Mesela Murad-ı Münzevi Hazretleri. Mesela Abdülfettah Bağdadi Akri Hazretleri. Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Ne bileyim. Mesela sevabı Eyüp Sultan radıyallahu anh hazretlerinin ruhuna gönderilmek üzere. Kesebilir yani.
0: Evet.
1: Hiçbir efendim, mahsuru yoktur. Hatta çok büyük sevaptır. O büyük zatların şefaatine kavuşur. Ya onların hürmetine dua ettiği zaman Allah-u Teala dualarını daha çabuk kabul eder. Yani böyle kestirebilir Alper
0: evet.
1: Bey. Hiçbir mahsuru yok. Kesebilirler.
0: İhlas Vakfı bağışçıların kurbanlarını vekalet yoluyla kesiyor.
1: Evet.
0: Bağışçılar İhlas Vakfı'na nasıl vekalet vermeleri lazım? İhlas Vakfı bu vekaletleri kasaba nasıl veriyor?
1: Evet. İhlas Vakfı'na nasıl vereceklerini bir önceki sualinizde arz ettik. Şimdi oraya göndereceğimiz arkadaşlardan herhangi biri hani falan falan falan falanı vekil ettim diyor ya.
0: Evet.
1: Efendim. Onlardan bir tanesi muhakkak o kestiğimiz ülkelerden birine giden bir arkadaş.
0: O ekipte oluyor yani.
1: O ekipte oluyor. Zaten o internetten de vekalet verebilirler dedik ya. Onları da okuyor falan falan falan. Beni vekil etti. Ben de kabul ettim diyor yani. Anladın
0: evet.
1: mı? Ve gittiği zaman da mesela büyük baş hayvanı o 7 kişi adına tekrar bir satın alma muamelesi yapıyor. Tamam.
0: Evet.
1: 7 kişi adına. Ondan sonra kasabada o 7 kişinin umumi vekili ya tek tek söylüyor. Falanın vacip, falanın
0: akika,
1: falanın
0: adam.
1: Babası falan için.
0: Tek efendime tek söyleyeyim. Okuyor.
1: Falanın oğlu filanın akikası için. Anladın?
0: Evet.
1: Vekil oldum diyerek tek tek okuyor. Adak da kestirebilir. Falanın adağı için. Nasıl olsa adak etini hiç kimse yiyemez. Zenginlere veremez. Kendisi de yiyemez. Zaten yurt dışında
0: fakirlere dağıtılıyor.
1: Fakirlere dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
0: Kendileri de yemiyorlar.
1: Evet. Dolayısıyla adağını da verebilir. Problem değil. Orada işte kasaba bunları kesmek üzere seni umumi vekil tayin ettim diyor.
0: Evet.
1: Kesmeli
0: olduklarının adına
1: evet,
0: kasaba vekil ediyor da.
1: Umumi vekil tayin ettim. Vekültü kasapta diyor ki kabültü. Yani kabul ettim. Ondan sonra tekbir getiriliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Sonra kasap Bismillahi Allahu Ekber diyerek hayvanı
0: kesiyor.
1: Yani kasabada vekalet bu şekilde veriliyor. Kasap da Bismillahi Allahu Ekber söyleyerek,
0: burası zaten çok önemli,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bıçağı hayvanın boynuna vuruyor ve kesiyor efendim. Bu şekilde yapıyoruz.
0: Normalde ülkemizde bir sürü vakıf var, dernek var. Evet. İnsanlar bu vakıf derneklere kurbanlarını veriyorlar, bağışlıyorlar. Evet. Bu şekilde uygun mu? Derneklere ve vakıflara kurban verilir mi?
1: Tüzel kişiye vekalet bu hukukta, yani kurban da neticede bir hukuk yani.
0: Tabii.
1: Hukuk var, kaidesi var. Şöyle olursa kurban kabul olur, sahih olur. Böyle olursa
0: kabul olmaz,
1: kabul olmaz diye. Değil mi? Hı hı. Sıhhati tarif edilmiş. Şu şöyle şöyle yaparsan sıhhatlidir. Yani doğrudur, sahihtir. Ama böyle böyle yapmazsan caiz olmaz, kabul olmaz. Değil mi? Deniyor. Evet. Şimdi dolayısıyla gidip filan vakfa ben kurbanımı verdim. Olmaz. Tüzel kişiye değil, gerçek kişiye vermen lazım. İşte vakfın görevli tayin ettiği kişilere kurban vekaleti verilebilir.
0: Ama şahsa veriliyor işte.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yani o şeyin görevlisine
0: vakfın
1: veriliyor.
0: Vakfın görevlisi şahsa
1: vakfın
0: veriliyor.
1: Görevlisi şahsa veriliyor vekalet. Mesela çadırlar kuruluyor filan. Bir tanesi demiş ki ya siz bizden hiç şey almadınız, vekalet almadınız. Kardeşim demiş, çadıra girdin ya, vekaleti vermiş oldun demiş. Olmaz.
0: Olmaz.
1: Ya yazılı olması lazım, ya şifahi olması lazım. Yani biz dini kaidelere çok dikkat etmeye,
0: tam riayet ederek,
1: evet, gayret ediyoruz. Riayet ederek vekaletleri alıyoruz. Çünkü vekaletsiz kurbanın kendi kesecekse olur. Vekaletsiz kurbanın caiz olmadığını, uygun olmadığını, kesilemeyeceğini kendi kesecekse. Ya bırak kendi kesecekse, kendisi kesmesi de çok zor. Başında da bulunabilir mesela.
0: O
1: ben
0: zaman
1: buna da kendi kesecek diyorum ama kasap kesiyor.
0: Evet,
1: kasap
0: vekil
1: etmesi lazım.
0: Evet.
1: Kesmek üzere en azından, değil mi efendim?
0: Tabii ki.
1: Yani bu işler böyle. Yani her şeyin bir kaidesi, bir kuralı var. Şimdi kural diyorlar.
0: İbadetin de kendine göre şartları var. Evet, ve o şartlara riayet ederek yapılması
1: ya
0: lazım.
1: Ya mesela siz avukatsınız. Başınıza belki gelmiştir. Dava açmak istiyorsunuz. Şu şu şu şartları yerine getir diyorsunuz.
0: Dava
1: bir şekil şartları
0: şartı. Var, tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani şekle uymadığı için mahkeme kabul etmiyor, reddediyor.
0: Tabii.
1: Şu şartları yerine getir. He?
0: Aynen.
1: Önce arabulucuya git. He?
0: Evet.
1: Mesela
0: arabulucuya başvurmadan bazı davalar açılamıyor. Açılmışsa mahkeme reddediyor.
1: Reddediyor.
0: Usulden reddediyor.
1: Usulden
0: yani.
1: Reddediyor. İşte usul önemli.
0: Evet.
1: Dinimizde de böyle, ibadetlerde de usul var. Mesela namaz kılabilmek için abdest olması şart.
0: Evet.
1: Abdestsiz namaz olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz.
0: O gibi aynı yani.
1: Aynı şartıdır, namazın şartlarındandır.
0: Vekaletsiz de kurban
1: Vekaletsiz
0: olmaz.
1: Vekaletsiz de kurban olmaz. Çünkü kurban da bir ibadettir.
0: İbadet.
1: Bu kesin, yani ibadet gözüyle, ibadet niyetiyle yapacaksın bunu. İbadet niyetiyle yapmazsan kabul olmaz. Allah'ımın emri diyerek keseceksin.
0: Evet.
1: Şevklen, arzuyla, heveslen, Allah'ım emretti diyerek yapacaksın.
0: Evet.
1: Seve seve, koşa koşa yapacaksın. Aman haşa, bu da nereden çıktı dersen Allah-u Teala dinden çıkarır seni.
0: Allah korusun.
1: İmanından olursun. Yani Rabbimizin emrine ittiba etmemiz lazım. Uymamız lazım. Seve seve, neşe içinde yapmamız lazım. Verdiğin paraya acımamak lazım. Ya cömert olmak
0: Allah
1: lazım.
0: Allah yolunda verilen bir para. Ona acımayacak.
1: Tabii.
0: İhlas Vakfı kesilen hayvanların etlerini, kurbanların etlerini nasıl değerlendiriyor? Nerelerde dağıtıyor?
1: Şimdi efendim şöyle dağıtmamız, mesela Afrika'da bizim yaptığımız külliyeler var. Kur'an-ı Kerim kursları, medreseler, yetimhaneler. Buralarda ki yavrularımıza bu etleri yediriyoruz. O külliyelerin olduğu mahallelerde köyler var, efendim kasabalar var. oraların fakirine, fukarasına veriyoruz, yediriyoruz. Alper Bey.
0: Evet.
1: Yani saklayamıyorlar. Neden? Ancak kurutabiliyorlar. Bazıları becerikliler. Güneşte kurutuyorlar Alper Bey. Kurutup sonra değerlendirmeye çalışıyorlar. Ama kurutacak kadar da kalmıyor zaten. Nüfus kalabalık biliyorsun tabii. Afrika'da.
0: Evet.
1: Onlara dağıtıyoruz. Böyle bazı Kur'an-ı Kerim kurslarımız var. Medreselerimiz yatılı. Mesela Çat'ta Şerif Abdülkadir Cezayir'i külliyemiz var. 144 tane yetim çocuk orada hafızlık çalışıyor. Mesela oralarda biz de öyle kurutuyoruz. Zaman zaman onlardan keserek yedirttiğimiz oluyor çocuklara pişirip de. Dolayısıyla böyle yapıyoruz. Mesela Afganistan'da filan da zaten külliyelerimiz var malumunuz. Buralarda 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklar eğitim, öğretim görüyorlar. Etleri bunlara yediriyoruz. Bunlara dağıtıyoruz. Bunların ailelerine
0: tamamen
1: dağıtıyoruz.
0: Tamamen garip gurebaya, fakir garip fukaraya gurebaya, gidiyor yani.
1: Fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine
0: evet, ihtiyaç
1: gitmiş
0: sahiplerine
1: oluyor.
0: Gidiyor.
1: Et yüzü gördükleri yok. Yani mesela ben Afganistan'da bizzat gördüm. Sen de haber ajansında çalışırken
0: evet,
1: Afganistan'a gittiğini söylemiştin. İnanın kahvaltı yapıyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Çay içmesini çok seviyorlar. Şekersiz çaya kuru ekmeği banarak kahvaltı yapıyorlar.
0: O derece yokluk içindeler.
1: O derece yani ben gözümle gördüm.
0: Evet, ben de gördüm.
1: Bu sene bizzat gittim. Bu sene derken 2025'te bizzat gittim. Tetkik ettim, irdeledim.
0: Evet.
1: Hatta belgesel programı çektim.
0: Evet,
1: Afganistan
0: YouTube'da
1: belgeseli
0: var, onu da izleyebilir.
1: Kuzey Afganistan belgeseli.
0: İzleyenler
1: yani izleyenlerimiz onu izleyebilirler. Gerçekten durumun.
0: Oradaki vaziyeti açıkça görebilirler
1: evet.
0: Yani.
1: Vahim gerçekten
0: evet.
1: Ya. Allah yardım etsin.
0: Amin.
1: Cenab-ı Hak kolaylık versin.
0: Son olarak izleyenlerimize bu seneki kurban fiyatlarını tabii. Hem yurt içinde hem yurt dışında kestirmek isteyenler ne kadar ödeyecekler
1: tabii.
0: Onu da anlatabilirsek.
1: Yurt dışında Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz. Yurt içinde ise yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz.
0: Öğrenci yurtlarının olduğu yerler.
1: Evet, öğrenci yurtlarımızın. Yurt dışı büyükbaş hayvan hisse vekalet bedeli 5500 liradır. Yurt içi fiyatlarımız da yurt dışına göre pahalı tabii.
0: Tabii.
1: Türkiye'mizin şartları öyle. Yurt içi büyükbaş hayvan hisse vekalet bedeli 18 bin liradır.
0: Fiyatlar da bu şekilde.
1: Fiyatlar da bu şekilde efendim.
0: Yani kurban ibadetini bağışlamak isteyenler, vekalet evet. Yoluyla gerçekleştirmek isteyenler İhlas Vakfı'na ulaşıp vekaletlerini evet. Verebilirler.
1: Verebilir.
0: İnternet sitesinden de verebilirler. Telefonla evet. Ulaşıp o
1: doğru.
0: Şekilde de verebilirler.
1: Doğru.
0: Emin olsunlar bütün vaciplerine, vecibelerine uyularak kurbanları kesilecektir.
1: Evet efendim.
0: Videoları da kendilerine gönderilecektir.
1: Evet efendim.
0: Teşekkür aynen. Ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Amin.
0: Bütün vakıf çalışanlarına da kolaylıklar diliyoruz.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet YouTube kanalına abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kaçırılan Osmanlı 11. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Maksatları İstanbul'u kuşatmış olan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde emanet bulunan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçerek Bizans'a gider. Bu arada Bizans sarayı Karaca Gazi'nin geldiğini haber almıştır. Osmanlı yiğidi Karaca Gazi'nin çocuğu kaçıran Albay Fedon'un peşinde olduğunu bildikleri için onu yem olarak kullanmaya karar verirler. Albay Fedon'u güya evlenmek bahanesiyle binbaşı Andrei nezaretinde İstanbul'un sahil kesiminde bulunan Marika'nın birahanesine götürürler. Bütün bunlardan habersiz Karaca Gazi'nin arkadaşı İbrahim, çocuk hırsızı Fedon'u bulmanın sevincini yaşamaktadır.
1: Fedon'un boyuna düşeceğini mi sanıyorsun? Sonra o yanındaki iri kıyım adam da onun ahbabı. Kendisini tanımıyorum ama subay olmalı.
2: Kim olduğu bana vız gelir. Ben Fedon'u ne pahasına olursa olsun alıp gideceğim. İniyorum aşağı.
1: Dikkat et.

0: Fedon bir yere gitmemiştir. Fedon nerede? Herkes yerine otursun. Kimse dışarı çıkmasın. İmparator adına emrediyorum. Garson.
1: Buyurun efendimiz.
0: Bu masada beraber oturduğum arkadaşım nerede?
1: Albay Fedon'u mu soruyorsunuz?
0: Evet.
1: Siz gider gitmez masanın altından fırladı ve arka kapıdan dışarı çıktı.
0: Kaçtı ha. Marika nerede?
1: Odasında. Yukarı çıkınca sağdaki ilk kapı.
0: Aç kapıyı Marika. Seninle konuşmak istiyorum.
2: Ne var, ne oldu?
0: Aristo'nun arkadaşını yakaladık.
2: Yakaladınız mı?
0: Evet. Söyle bakalım. Neden gelmiş buraya?
2: Peki Aristo dışarıda yok muydu?
0: Yoktu. Olsaydı onu da yakalardım. Ben onu yakalamakla görevli subayım. Adım binbaşı Andrea.
2: Peki Aristo'nun arkadaşı, o genç, karşı koymadı mı?
0: Buna vakit bulamadı. Kafasına yediği bir darbeyle bayıldı. Şimdi cevap ver. O adam buraya neden gelmiş?
2: Fedon'u sormaya gelmiş.
0: Kendisini tanıyor muymuş?
2: Hayır.
0: Peki sen ne dedin?
2: Emriniz üzerine size zaman kazandırmak için elimden geldiğince oyaladım onu.
0: Sen Fedon'u çok eskiden beri tanırsın değil mi?
2: Evet.
0: Öyleyse onun gizlenebileceği, sığınabileceği yerleri de bilirsin.
2: Evinden başka hiçbir yeri bilmem. Fedon suçlu mu ki onu arıyorsunuz?
0: Evet, suçlu. Devlete karşı bir suç işledi. Ben karakola gidince o namussuz kaçmış. Ama işte yemin ediyorum, onu yakaladığım zaman ölümlerden ölüm beğenecektir.
3: Aristo'dan hala bir haber yok mu general?
4: Elimizden geleni yapıyoruz haşmetli imparatorum. Bizans'ın bütün giriş çıkışları kontrol altında.
5: Haşmetli imparatorum, binbaşı Andrea gelmek istiyor.
3: Gelsin.
4: Andrea önemli bir şey olmazsa gelmezdi. Umarım Osmanlı ile ilgili bir haber getirmiştir.
0: İmparatorum, generalim.
4: Çabuk söyle Andrea, yakaladın mı Osmanlı'yı?
0: Şimdilik sadece arkadaşını öldürmeden diri olarak ele geçirebildim.
3: Öbürünü kaçırdın ha?
0: Haydut yalnızdı. Onun için Osmanlı'yı yakalayamadım. Ama ne yazık ki Osmanlı'nın arkadaşını yakalarken Fedon'u kaçırdım.
4: Nasıl kaçırırsın onu Andrea?
0: Çok büyük bir talihsizlik oldu efendim. Fedon'la Marika'nın hanında otururken... Aristo'nun arkadaşını yakaladıktan sonra hana girdiğimde Fedon'un kaçmış olduğunu öğrendim. Onu kaçırdığım için çok üzgünüm efendim.
3: Bence senin bir suçun yok Andrea. Sen yapılması gerekeni yapmışsın zaten. Bence senin bir suçun yok Andrea. Sen yapılması gerekeni yapmışsın.
4: Binbaşı Andrea, Osmanlı'nın arkadaşını sorguya çektiniz mi peki?
0: Henüz değil generalim. Şu anda zindanda baygın yatıyor.
4: O halde onu hemen ayıltmaya bakın. Osmanlı'nın yakalanması arkadaşının konuşmasına bağlı. Arkadaşı belli bir saate kadar dönmezse Osmanlı saklandığı yerden çıkıp başka bir yere gidebilir. Bu yüzden hemen onun yerini öğrenmemiz gerekiyor. Birazdan onu sorgulamak için geleceğim.
6: Marika'nın meyhanesine geldim. Acaba İbrahim hala içeride mi? İyi ama ya tuzak hazırlamışlarsa? İçeri girer girmez yüzlerce askerle karşılaşırsam. En iyisi biraz bekleyeyim. Heh, hanın kapısı açıldı, biri çıkıyor. Hemen gidip konuşayım. Dur bakalım ahbap, sana bir şeyler soracağım.
7: Sırası mı şimdi be adam? Bırak kolumu, eve gideceğim ben.
6: Sorularıma cevap verdikten sonra gidebilirsin.
7: İyi hadi sor bakalım. Ne soracaksan sor.
6: Ne zamandan beri Marika'nın meyhanesindesin?
7: Sabahtan beri. Halimden belli değil mi?
6: Belli. Peki öyleyse orada geçenleri anlat bakalım. Kavga çıkmış galiba.
7: Hayır. Meyhanede değil. Meyhane önünde oldu.
6: Onu soruyorum işte, anlatsana.
7: Meyhaneden çıkan bir genç devreye ile çatışmış. Olmuşlar, götürmüşler işte, o yani.
6: Başka?
7: Hepsi bu kadar. Hadi eyvallah.
6: Hadi güle güle. Devriyelerle çatışan mutlaka İbrahim'dir. Bir Osmanlı'dan başka kim devriyelere karşı gelebilir ki? Acaba nereye götürdüler kendisini? En iyisi içeri girip Marika'ya sormak. Marika ortalarda yok. Odasında olmalı. Oraya gideyim.

0: etmeyin beni, kimseyle konuşmak istemiyorum.
1: Aç kapıyı Marika, yabancı değilim.
0: Aristo, sen misin?
1: Evet, çabuk kapıyı aç.
0: Senin ne işin var burada, gir çabuk içeri.
1: Anlat bakalım, ne geldi arkadaşımın başına?
0: Hiç sorma, biri onu tanımış olacak. Yukarı çıkıp benimle konuşurken karakola haber uçurmuş. Dışarı çıkarken yakalamışlar zavallıyı.
1: Ne oldu da yakaladılar?
0: Çok garip ve inanılmaz bir tesadüf oldu. Senin arkadaş gelmeden bir saat önce meyhaneye kim geldi biliyor musun?
1: Kim geldi?
0: Fedon.
1: Ne? Ne dedin? Fedon mu dedin?
0: Evet. Yanında Andrea adında bir subay vardı.
1: Fedon papaz kılığında mıydı?
0: Hayır hayır, eskisi gibiydi.
1: Peki bunca zaman neredeymiş, sormadın mı?
0: Soracak vakit bulamadım ki. Senin arkadaş gelince onunla rahat konuşmak için yukarı çıktım. Bu arada her an senin de gelebileceğini düşünüyordum.
1: Peki arkadaşıma Fedon'dan söz etmedin mi?
0: Etmez olur muyum? O sormadan söyledim.
1: Ne yaptı?
0: Onu hemen alıp zorla götüreceğini söyledi. Ben de sakin olmasını söyledim ama dinlemedi beni. Aşağı indi. Fedon'un dışarı çıktığını öğrenince kapıdan fırlamış ama devriyelerle burun buruna gelmiş. Hepsi bu kadar.
1: Peki ya Fedon'un yanındaki adam?
0: Devriyeler arkadaşını götürdükten sonra geri geldi. Senden bahsederek eğer gelecek olursan hemen karakola haber vermemi yoksa beni zindana attıracağını söyledi.
1: Arkadaşımı nereye götürdüklerini biliyor musun?
0: Hipodrom zindanına götürdüklerini duydum.
1: Allah kahretsin. Keşke ben de onunla gelseydim. Böylelikle hem Fedon'u yakalar hem de arkadaşımın yakalanmasını önlerdim.
0: Bir şey daha öğrendim. Bilmem işine yarar mı?
1: Nedir?
0: Fedon aslında zindanda mahpusmuş. Andrea denilen adam onu bir günlüğüne zindandan çıkartıp buraya getirmiş. Binbaşı Fedon'un kaçtığına çok sinirlendi.
1: Allah Allah. Fedon ne yapmış da onu zindana atmışlar?
0: Bilmiyorum. Devlete karşı bir suç işlemiş galiba.
2: Adın ne?
3: İmran.
2: Osmanlı mısın?
3: Hayır değilim.
2: Bizim Aristo diye tanıdığımız Karacagazi namlı Osmanlı'nın arkadaşıymışsın, doğru mu?
3: Hayır. Sadece tesadüfen birlikte bir yolculuğumuz oldu. Bir de Handa ben kavga ederken yardım etti bana.
2: Bizans'a bir takım karanlık işler, suikastler yapmak için geldiğiniz doğru mu?
3: Hayır. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum.
2: Peki neden geldin Bizans'a?
3: Ben işsiz güçsüz biriyim. Eskişehir yöresinde Türklerin arasında yaşadım ama aslında dedelerim Ada Rumlarındanmış. Osmanlılar bunu bildikleri için beni aralarına almadılar. Ben de asıl yurduma iş bulmak için geldim.
2: Birlikte olduğun arkadaşının bir Osmanlı olduğunu biliyor musun?
3: Osmanlı mı? Hayır. Adının Aristo olduğunu söyledi. Yol boyunca karnımı doyur ben de hizmetini göreyim dedim. O da kabul etti. İşte böyle tanıştık.
2: O niçin Bizans'a geliyordu?
3: Sanıyorum bir yakını mı ne kaçırılmış onun için olabilir. Tam olarak açıklamadı.
2: Peki Bizans'ta nerede kalıyordunuz?
3: Küçük bir balıkçı kayığında. Gündüzleri onu değişik yerlere çekerek dışarı çıkıyorduk. Gece oldu bu kayığa geçiyor, orada geceliyorduk.
2: Neden bir handa ya da evde kalmıyorsunuz?
3: Tam bilmiyorum ama sanıyorum o arandığını tahmin ediyor. Bunun için olabilir.
2: Demek suçlu olduğunu biliyordu.
3: Suçlu mu gerçekten?
2: Neyse. Peki neden arandığını sana hiç söylemedim?
3: Dedim ya ben bir nevi hizmetini yapıyordum. Aramızda öyle senli benli bir arkadaşlık dostluk kurulmadı.
2: Aristo asılı bir katildir. Sen de onunla birlikte olduğun ve bir de can düşmanımız Osmanlı olduğun için suçlu sayılırsın.
3: Ah, ne ümitlerle gelmiştim buraya. Osmanlılar savaşlara katılmadığım için sizler de Osmanlı olduğum için suçluyorsunuz beni.
2: Ama şişman Marika'nın meyhanesini bastığınız zaman askerlere saldırıp onları yaraladınız. Haşmetli imparatorun askerlerine saldırmak suçtur.
3: Biz orada saldırıya uğradık. Mecburen kendimizi korumaya çalıştık. Hem bize saldıranlar da sivil kıyafetli insanlardı. Bilemezdim ki asker olduklarının.
2: Peki Marika'nın meyhanesine neden gittin?
3: Aristo öyle istedi. Buluşup yemek yiyecektik.
2: Marika'ya Fedon'u sormuşsun. Neden?
3: Onu da Aristo istedi. Ne de olsa yiyeceğimi içeceğimi o karşılıyor. Hem buraları iyi biliyor. Bana iş bulacağını da söylemişti.
2: Şimdi beni iyi dinle. Sen canını kurtarmak istiyor musun, istemiyor musun?
3: İstemez olur muyum? Ben buraya ölmeye değil, iş aramaya geldim. Sonra benim bu saydığın şeylerle hiçbir ilgim yoktur ki.
2: Bizans'ta ölüme mahkum edilenlerin suçsuz olup olmadıkları da bakılmaz. Bir Osmanlı ile arkadaş olman, böyle bir cezaya çarptırılman için yeter de artar bile. Bana haydut olmadığını kanıtlayabilir misin?
3: Ya ama bunu nasıl yapabilirim ki?
2: Aristo denilen Osmanlı'nın ele geçmesi için bize yardım ederek yapabilirsin. İşte o zaman senin masum olduğun anlaşılır. Bu işi yaparsan 5000 altın mükafat da alırsın. Ayrıca sana sarayda veya orduda bir iş verebilirim.
3: Bunlar benim gibi biri için bulunmaz nimetler. Size nasıl yardım edebilirim ki?
2: Nerede kalıyordunuz?
3: Söyledim ya, bir kayıkta. Kimi zaman da boş arsalarda.
2: Yalan söylüyorsun. Aristo'nun usulünü biliyoruz. O şehrin tenha yerlerinde bir ev kiralar. Bu evin adresini söyle bize.
3: Böyle bir ev olsa söylerdim, inanın.
2: Sana inanmıyorum. Onu korumak için söylüyorsun bunları.
3: Onun için koruyayım ki? Osmanlı dediğiniz Aristo nasıl olsa benim yakalandığımı öğrenmiştir. Öğrenir öğrenmez de bulunduğu yeri terk edecektir, öyle değil mi?
2: Şunu bil ki, Osmanlı bulunmadan seni serbest bırakamayız. Bu işte bize yardım etmezsen canını asla kurtaramazsın. Sana yarına kadar mühlet veriyorum. Ya yardım etmeye karar verirsin ya da işkenceyle seni konuştururum. Binbaşı Andrea, Bizans'ta ne kadar kayık varsa işlerini arat. Tutuklu yabancının dediği doğruysa Osmanlı ile birlikte kayıklarda yatıp kalkıyorlarmış.
4: Baş üstüne generalim. Bu arada siz yokken 4 sarraf geldi. Fedon Marika'nın meyhanesinden kaçtıktan sonra onlara gidip borç istemiş.
2: Onlar da vermiş mi?
4: Vermişler. Toplam 100 altın kadar para toplamış.
2: Enteresan. General Ragas'ın servetinin üzerine oturan Albay Fedon nasıl olur da 100 altın için sarrafların kapısını çalabilir? Peki bu adam o muazzam serveti ne yaptı? Nereye sakladı dersin?
4: Bunu ben de düşündüm generalim. Fedon sizin dediğiniz kadar zenginse dün elimden kaçtıktan sonra gider servetini sakladığı yerden alırdı. Ama o sarraflardan istemiş.
2: Belki de alamayacağı bir yerdeydi.
4: Sakın Fedon bu serveti Galata'da bir yere saklamış olmasın. Biliyorsunuz Ceneviz valisiyle arası çok iyidir.
2: Olabilir tabii. Şu ana kadar yakalayamadığımıza göre o tarafa kaçmış olabilir.
4: Emir verirseniz gidip Ceneviz valisiyle konuşmak istiyorum.
2: Çok iyi olur. Hemen şimdi valiye git. İmparatorumuzun muhakkak Fedon'u istediğini söyle.
4: Emredersiniz generalim.
5: Hoş geldiniz Binbaşı Andrea. Hangi rüzgar attı sizi Galata'ya?
4: General Febüs'ün selam ve saygıları var Vali Hazretleri. Sizden birini istiyor.
5: Kim bu istediği adam?
4: Sizin de yakından tanıdığınız Albay Fedon. Kendisinin buraya sığındığını biliyoruz.
5: Fedon'un nerede olduğunu bilmiyorum Binbaşı. Fakat o imparatorun ve generalin sadık adamlarından biri değil miydi? Ne suç işledi ki onu arıyorsunuz?
4: Bildiğim tek şey onun imparatorun emrine rağmen kaçmış olduğu.
5: Aslında bir süre önce bana gelmişti. Hem de imparator tarafından görevli olarak.
4: O zaman öyleydi. Ama Bizans'a döneceği yerde Ceneviz'e giden bir gemiye binerek Bizans'tan kaçmak istedi. Biz de onu gemide yakaladık. İmparator fena halde kızdı ve onu göz hapsine aldırdı. Ama buna rağmen kaçmış bulunuyor. Onu bize teslim etmenizi istiyoruz.
5: Anlıyorum. Fedon imparatorun emrine itaat etmemekle hiç yetmemiş. Ama onun neden Bizans'tan kaçtığını hala anlayabilmiş değilim.
4: Korkusundan olacak Vali Hazretleri.
5: İmparatordan korkacak kadar ne suç işlemiş olabilir ki?
4: İmparatordan değil de Aristo lakaplı Osmanlı casusundan korkuyor.
5: Aristo mu dedin? Bu isim bana hiç yabancı gelmiyor binbaşı.
4: Evet. Eski imparatorumuzun katilidir.
5: Evet, şimdi hatırladım. Fedon buraya o haydutu aramak için gelmişti.
4: Öyle ama o bu işi yapacak yerde Bizans'tan kaçmaya kalkıştı.
5: Evet, haklısınız, bu bakımdan suçlu sayılabilir.
4: Ne olursa olsun, İmparator mutlaka kendisini sizden istiyor.
5: Burada bulunmadığını söyledim ama şayet bana gelirse ona hemen Bizans'a dönerek teslim olmasını öğütleyeceğimden şüpheniz olmasın.
4: Hayır. Sizden öğüt değil, onu bize teslim etmenizi istiyoruz.
6: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: Seni... Anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni. Anlatabilmek seni. Namussuza, haldan bilmez kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni, bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza. Bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk zevvelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kade, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

9. Hariciye Koğuşu. Yazan Peyami Safa. Uyarlayan Selçuk Şahin. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Halil Güntekin. Oyunda rol alan sanatçılar: Peyami Cenk Sözeri, Nüshet Canan Kılıç, Paşa Saadettin Erbil, Meserret Ümran İnceoğlu, Doktor Mithat Günyol Bakoğlu, Doktor Ragıp Haluk Kesim, Hemşire Binnaz Mörüy, Doktor Doğan Bavli.

0: Hoş geldin Peyami.
1: Hoş bulduk Necip Bey.
0: Biraz dinlen. Oldukça yorulmuşsun.
1: Dinlensen de ayağıma bir faydası yok. Dışarısı çok kalabalık. Zorlukla içeri girebildim.
0: Tabii, burası hastane. Tabii ki kalabalık olacak. İnsanlar ne yazık ki sağlıklarına gereken dikkati göstermiyorlar. Tıpkı senin gibi.
1: Benim gibi mi?
0: Ne o, şaşırdın. Sakın bana sağlığına dikkat ettiğini söyleme. Sana ne söylediysem tersini yaptın. İşte durum ortada. Şöyle uzan da bacağına bakayım. Durum pek iyi gözükmüyor. Seni ne zaman ameliyat yapmıştım?
1: 2 yıl oluyor.
0: Korkarım bir ameliyat daha yapmak zorundayım. Sonra da ayağını alçıya alacağız. En az 3 ay istirahat edeceksin. Daha doğrusu ayağın üzerine hiç basmayacaksın.
1: 3 ay demek. Doktor, dile kolay bu. Buna dayanacağımı zannetmiyorum.
0: Dayanmak zorundasın. Mafsalların hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız.
1: Ne diyorsunuz doktor bey?
0: Üzgünüm Peyami Bey. O araba kazası ayağınızda çok tahribat yapmış. Ameliyat sonrası düzelmesi gerekirdi. Ama sen söylenenleri yapmadığın için istediğimiz sonucu alamadık. İşte şimdi de hatalarının cezasını çekiyorsun.
1: Hemen mi yapmanız gerekiyor?
0: Hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Bana bir süre izin verin. Düşünmek istiyorum.
0: Düşün. Ama hemen karar vermeye bak. Her şey için çok geç kalmayalım.

0: Ah, nihayet bahçeye, parlak bahar güneşine çıktım. Ne kadar güzel. Hastanenin kasvetinden sonra çamların yeşili ve taze tabiat kokusu. Ne kadar güzel. Allah'ım, ne yapacağım şimdi? Bu sesler, bu iniltiler de ne? Yoksa ameliyat korkusu mu? En iyisi uzaklaşmak buradan. Tramvaya doğru. Ayağım. Doktor haklı.
1: Mafsallar hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız.
0: Hayır.

0: Demek doktor yine ameliyat dedi. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Peki sen ne dedin?
1: Düşünmek için zaman istedim.
0: Ah ah oğlum, bunun zamanı olur mu? Ya hastalığın daha ilerlerse?
1: Anne, zaten 2 yıldır çekiyorum. Birkaç hafta neyi değiştirir ki?
0: Çok şeyi değiştirir. Keşke başka doktora gitsek diyorum.
1: Aslında Necip Bey iyi bir doktor. Beni ameliyat etti ama bir türlü düzelemedim işte.
0: Sen de doktorun söylediklerinin hiçbirini yapmadın ki oğlum. Sana yürümemeni söylediler. Sen bütün gün sokaklarda dolaştın.
1: Anne, istirahat de etsem bunun geçeceği yok. Galiba ömrüm boyunca çekeceğim bunu.
0: Ben senin gibi düşünmüyorum. Eğer istirahat edersen bu hastalığı atlatırsın.
1: Doktor Mithat benimle ilgileneceğini söyledi.
0: Mithat Paris'te değil miydi?
1: Evet, Paris'teydi. Birkaç ay önce dönmüş. Kendisine geçen akşam vapurda rastladım. Beni görünce çok şaşırdı.
0: Seni görünce kim şaşırmıyor ki? O aslan gibi Peyami'nin. Artık günden güne erimeye başladın.
1: Anne, lütfen yine ağlama, lütfen.
0: Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Geceleri sana duyurmamak için hıçkırıklara boğuluyorum. Allah her gece seni sağlığına kavuşturması için dua ediyorum.
1: Lütfen anne, artık üzme beni.
0: Madem benim üzülmemi istemiyorsun, o zaman doktorlar ne derse onu yapacaksın, tamam mı?
1: Peki, söz veriyorum anneciğim. Eğer izin verirsen bu akşam Erenköy'e gitmek istiyorum.
0: Git ya, git. Çok iyi olur. Erenköy'dekiler de seni soruyorlardı. Paşa seni görmek istiyormuş. Gelirken kitaplarını unutmasın demiş.

0: Kitaplarımı unutmadığına sevindim beyami.
1: Sizin isteklerinizi unutur muyum paşam?
0: Gençlik bu oğlum. İnsanın bu yaşlarda aklı bir karış havada olur. Sen de daha çok gençsin. İhtiyar bir adamın kitapları yerine düşüneceğin çok daha güzel şeyler vardır.
1: Estağfurullah efendim.
0: Latife, latife canım. Gel, gel otur şöyle bakayım yanıma. Oh, bayağı zor yürüyorsun sen.
1: Hı? Evet efendim. Ha. Ayağım son günlerde çok daha kötü.
0: Seni bizim doktor Ragıp'a gönderelim. İyi bir doktordur kendisi.
1: Nasıl isterseniz efendim.
0: Bu sefer neler getirdin bakalım evladım?
1: Bir cinayet romanı.
0: Aa, işte buna çok memnun oldum. Biraz heyecan belki bu sakin hayatıma renk katar. Romanın adı neydi?
1: Mr. Lecoq'un kızı.
0: Aa, hiç duymadım. Yeni bir yazarın eseri olmalı.
2: Hoş geldin Peyami.
1: Hoş bulduk Nusret.
0: Nusret, bak Peyami yeni bir cinayet romanı getirmiş.
2: Çok sevindim baba.
0: Hadi bakalım Peyami, yavaş yavaş okumaya başla.
2: Ben biraz bahçede dolaşacağım.
0: Tabii evladım, dolaş kızım, tabii.
1: Paris'in üzerine gri bulutlar çöküyordu. Kafelerin birinde iki adam karşılıklı oturmuş, hararetle bir şeyler konuşmaktaydı. Kötü bir iş çevirecekleri belliydi. Adamlardan biri cebinden bir zarf çıkardı. Karşısındakine uzattı. Adam zarfı aldı. Bu sırada kapıdan içeri üzerinde siyah peleriniyle Mr. Lecoq girdi. Etrafına bakındı. Adamları görmüştü. Yavaş adımlarla yaklaşmaya başladı.

0: Peyami. Peyami.
1: Efendim.
0: Hadi gel biraz bahçede dolaşalım.
1: Ama...
0: Korkma, paşa babam uyumuş bile.
1: Peki, peki geliyorum.
0: Sana o kadar işaret ettim gelmen için.
1: Gördüm ama paşa babanı uyanık sanıyordum.
0: Hadi gel bahçeye, hava çok güzel.
1: Uzun zamandır buraya gelmedim Nusret. Bayağı özlemişim.
0: Doğru, gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Yoksa bize darıldın mı?
1: Darılmak mı? Şaka yapıyorsun galiba. Ayağımı bilmiyor musun?
0: Biliyorum.
1: Evimiz uzakta biliyorsun. Ayağım da böyle olunca...
0: O zaman beni birinin istediğini bilmiyorsun. Beni... Hey Peyami, ne dediğimi duydun mu?
1: Evet duydum.
0: Kimin istediğini merak etmiyor musun?
1: Ediyorum tabii.
0: Bir doktor.
1: Doktor Ragıp mı?
0: Nereden biliyorsun?
1: Bu akşam paşa baban Doktor Ragıp'tan bahsetti.
0: Beni istediğini söyledi mi?
1: Hayır, ama ben hissettim.
0: Genç bir adam, tıbbiyeyi yeni bitirmiş. İki defa bize geldi. Beni çok beğenmiş, annesiyle istetti. Biliyor musun, bütün bu olanlar çok hoşuma gidiyor. Şimdi konaktaki tek konu bu. Herkes beni düşünüyor. Boyum, kaşım, gözüm, güzelliğim, onun tahsili, parası, bir sürü mukayese. Bense olanlara gülüyorum. Bu yüzden de annem çoğu zaman kızıyor bana.
1: Sen de anneni kızdırma.
0: Söyleyeceğin tek söz bu mu? Ne kadar ciddi birisin sen. Benden 4 yaş küçük olduğuna bir türlü kabullenemiyorum. Bazen senin yanında kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum.
1: Galiba hata bende. Zamanından önce büyüdüm.
0: Bence sen bu habere sevinmedin. Zaten Ragıp Bey beni istedi diye hemen evlenmiyorum ya. Bence evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım.
1: Ragıp Bey de genç olduğuna göre ona uygunsun.
0: Sen genç değil misin?
1: Bu ayak gençliğimi alıp götürdü. Biliyorsun, son 2 yılımı hastanelerde geçirdim.
0: Senin moralin bozuk.
1: Gerçekten çok bozuk.
0: Yoksa Doktor Ragıp'la evlenmem seni üzer mi? Neden cevap vermiyorsun?
1: Dönelim hadi. Zaten Nurefşan da bize bakıyor.
0: Ne vardı Nurefşan?
2: Anneniz artık yatmanızı istiyor.
0: Karışması olmaz. Kendisi erkenden yatıyor ya. Pekala, geliyorum. Sonra görüşürüz Peyami. Yatağın hazırdır, sen de çık ya.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Demek evleniyorsun sevgili Nusret. Bu gece hayatımın en kötü haberini verdin bana. Seni ne kadar sevdiğimi bilmeni isterdim. Evleniyorum dediğin an yüreğimin parçalandığını hissettim. Ellerine sarılıp seni ne kadar sevdiğimi söylemek, haykırmak geçti içimden. Ama yapamadım. Galiba seni kendimce sevmekten başka çıkar bir yolum yok. Evet, yok. Kim o?
0: Benim Nusret. Girebilir miyim?
1: Tabii, tabii gel.
0: Neden bu kadar şaşırdın? Yoksa yanına geldiğime sevinmedin mi?
1: Yok, hayır. Ya, sevindim tabii. Ama gecenin bu saatinde hem evdekiler duyarsa...
0: Herkes uyuyor. Merak etme, kimse duymaz. Bir türlü uyuyamadım.
1: Ben de öyle.
0: Bir şeyler düşündüm.
1: Ben de düşündüm.
0: Eğer böyle giderse sabaha kadar konuşamayız. Ben Doktor Ragıp'la evliliği düşündüm. Galiba evliliğe hazır değilim. Peki sen ne düşündün?
1: Kısa kısa şeyler. Ne bileyim, ayağımı düşünüyordum.
0: Yalan söylediğin gözlerinden belli. Hadi gizleme benden. Doğruyu söyle.
1: O adamı düşünüyordum.
0: Doktor Ragıp mı? Benimle evlenmek istemesinin seni bu kadar üzeceğini bilseydim konuyu hiç açmazdım sana.
1: Nasıl olsa öğrenecektim.
0: Biliyor musun, bazen bana aşık olduğunu düşünüyorum. Cevap vermiyorsun. Yoksa gerçekten...
1: Yanılıyorsun. Bunu hiçbir zaman düşünmedim.
0: Bense düşündüğüne eminim.
1: Bence bu doğru değil.
0: Bana doğrunun ne olduğunu söyler misin?
1: Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
0: Özür dilemen gerekmez. Hadi yat artık. Saat oldukça geç oldu.
1: Dur, gitme lütfen.
0: Dinlenmem gerekli. İyi geceler.

0: Beni görmek istemişsiniz efendim.
1: Evet Peyami. Hazır Haydarpaşa'ya gidiyorsun. Oradan Kadıköy'e geçip bana yeni bir roman almanı isteyecektim senden. Dün akşamki roman pek hoşuma gitmedi. Sen okurken uyuyakalmışım.
0: Tabii efendim. Ne isterseniz alırım.
1: Ha, annene de bir kart atıver. Burada bir ay kalacağını yaz. İsterse o da gelsin. Hem Meseret yengene de arkadaşlık etmiş olur.
0: Bilmem ki. Burada bir ay nasıl kalırım?
1: Kalırsın oğlum. Burası senin evin sayılır. Hem Sayfiye havası ayağına iyi gelir.
0: Siz nasıl isterseniz efendim.
1: Yalnız kitabı alırken biraz okuyup al. Öyle uzun uzun tasvirler olmasın. Dün gece okuduğun kitaptaki kahve rüyama girdi. Sen kitabı okurken ben romanı rüyamda devam ediyordum.
0: Ben de öyle efendim.
1: Akşama iyi haberlerini bekliyorum Peyami. Neydi o gideceğin doktorun adı?
0: Mithat.
1: Selamlarımı söyle. Sana iyi baksın.

0: Doktor Mithat Bey ile mi görüşüyorum?
1: Evet, ne istemiştiniz?
0: Paşa amcamın selamı var. Sizi görmemi söylemişti bana.
1: Evet, bahsetmişti. Peyami sen misin? Uzan bakalım şuraya. Ayağının durumu hiç iyi değil Peyami.
0: Bunu biliyorum Mithat Bey.
1: Peki bunu bildiğin halde neden hala kendine dikkat etmiyorsun? Ayağın üzerine basmamalısın. Koltuk değneksiz yürümen intihardan başka bir şey değil.
0: Koltuk değnekleriyle yürümek çok zor oluyor.
1: Ya bacaksız kalmak daha mı iyi? Beni iyi dinle Peyami. Seçim hakkın yok. Bir süre zorluklara dayanmak zorundasın. Temiz hava, istirahat sana iyi gelecektir. Şimdi birkaç değişik ilaç vereceğim sana. Sakın bunları kullanmamazlık yapma. Eğer bunlar da fayda etmezse o zaman birkaç ameliyat yapmak zorundayız.
0: Ameliyat olmak istemiyorum.
1: O zaman söylediklerimi aynen uygulamalısın. Başka şansımız yok.
0: Kaç yıldır bu hastalığı çektiğimi biliyor musunuz? Artık bıktım. Yaşama zevkim kalmadı.
1: Yaşama sevincini kaybedersen her şey bitmiş demektir. Senin morale ihtiyacın var. Hastalığını düşünmemeye çalış.
0: Nasıl düşünmem? Ayağıma her basışta acıdan kıvranıyorum.
1: Dayanmalısın Peyami. Seni iyileştirip sağlığına kavuşturacağım. İnan bana.
0: Doktor bey, buna o kadar ihtiyacım var ki.

0: Oh Peyami, sevgili oğlum, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim paşa amca.
0: Doktor Mithat Bey ile görüşebildin mi? Ne dedi?
1: Görüştük. İyileşebileceğimi söyledi.
0: Demek doktor iyileşeceğini söyledi. Çok iyi, çok iyi. Rica ettiğim kitabı aldın mı?
1: Evet paşam. Paris hatıralarını aldım. Buyurun.
0: Aferin Peyami. Tam istediğim kitabı almışsın. Biliyor musun? Paris'te 3 yıl kaldım. 1887 yılında gitmiştim. Hey gidi Paris, hey. Ne günlerdi onlar. Çok da gençtim. Karış karış. İnan ki bilirim Paris'i. Çok güzel günlerim geçti orada. Ya.
2: Hoş geldin Peyami. Doktor ne dedi?
1: Hep aynı şeyler. Birinin söylediğini diğeri söylüyor. İyileşeceksin diyorlar. Ama ne zaman? 7 yıldır hep aynı.
0: İyileşeceksin tabii. Biraz sabırlı ol bakalım. Hadi. Nusret'le çıkıp bahçede dolaşın. Hava çok güzel. Ben de getirdiğim kitabı okuyayım. Gençlik hayallerime döneyim. Hadi çocuklar.
2: Peki paşa baba, çıkıyoruz. Hadi gidelim Peyami.
1: Bana dargın mısın?
2: Neden dargın olayım?
1: Yani dünden beri...
2: Dünden beri değişen nedir?
1: Çok şey değişti. Şey, düşündüm de...
2: Bunu ben de düşünüyorum. Ama senin çekingenliğini görünce vazgeçiyorum. Yoksa her şey daha güzel olabilir.
1: Bunu biliyorum ama cesaretim yok.
2: Paşa babamdan mı korkuyorsun?
1: Evet.
2: İkimiz de çok genciz. Gelecekte ne olacağı belli değil.
1: Yanılıyorsun. Uzun zamandır hep seni düşünüyorum. Ama ayağımın bu berbat halini gördükçe sana olan duygularımı saklamaya çalışıyorum. Dün gece o doktorla evleneceğini söylediğin zaman o an ölmek geçti içimden.
2: Gerçekten beni bu kadar çok...
3: Çocuklar, yemeğe gelmeyecek misiniz?
2: Geliyoruz anne.
3: Nusret kızım, Peyami'nin yürümesi doğru değilmiş. Oysa zavallı çocuğu saatlerdir bahçede yürütüyorsun.
2: Yürümeyi kendisi istedi.
3: Yürümek sağlıklı insanlar içindir kızım. Peyami daha sağlığına kavuşmadı ki. Her neyse, hadi bakalım eve. Paşayı bekletmeyelim.

0: Seni bekliyordum Peyami. Cibinliğini kurdum. Malum bu aylarda sivrisinek çok olur.
1: Teşekkür ederim. Aha, maşallah çok güzel ötüyor. Ne alemde senin saka?
0: Artık ihtiyarladı ama bugün misafirlerle hiç ilgilenemedim.
1: Köşke misafir mi geldi?
0: Doktor Ragıp Bey'in validesi geldi. Siz dışarıdaydınız.
1: Ya.
0: Küçük hanım için işler ilerliyor senin anlayacağın.
1: Hangi işler?
0: Bir iki güne kadar söz kesilecek. Küçük hanımı doktora veriyorlar ya.
1: Gerçekten mi?
0: Peyami, senin hiçbir şeyden haberin yok.
1: Bana yalan söyledin Üzzet. Demek seni bu kadar çok sevmemin bedeli buymuş.
0: Ne oldu Peyami, daldın birden?
1: Bir şeyim yok. Seni dinliyorum.
0: Düğünden sonra doktor küçük hanımı Berlin'e götürecekmiş.
1: Desene Nusret'i kaybediyoruz.
0: Evet, belki bir daha hiç göremeyeceğiz. Aslında bu evliliği hiç istemiyorum. Ama paşa da Meseret Hanım da istiyor. Bugün sen geldiğinde evlilik meselesini konuşuyorlardı.
1: Ne konuşuyorlardı?
0: Eğer aramızda kalacaksa söylerim.
1: Kimsenin haberi olmayacak söz.
0: Doktorun validesi birkaç güne kadar söz kesilsin diyor. Bir ay sonra da nikahlı düğün olacakmış. Sonbahara doğru da Berlin'e gideceklermiş.
1: Peki Nusret bu konuda ne düşünüyor?
0: Gülüyor ama evlenmeyi çok istiyor. Kim istemez ki?
1: Ya paşa ne diyor?
0: O da gülüyor. Sen Berlin'e mi gideceksin diye alay ediyor. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Çok konuştum galiba. İyi geceler Peyami.
1: İyi geceler Nurefşan.

0: Nusret. Nusret, aç kapıyı. Benim Peyami.
1: Kapı açık, gel. Ne oldu?
0: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Pekala, seni dinliyorum.
0: Benim teselli edilmeye muhtaç olduğumu düşünüyorsun ama ben bunu istemiyorum.
1: Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
0: Bana yalan söyledin. Aldatıldığımı anladıktan sonra daha çok üzüleceğimi hiç düşünmedin mi?
1: Neden bu kadar esrarengiz konuştuğunu sorabilir miyim? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Bana karşı dürüst olmanı istiyorum senden.
1: Sana karşı her zaman dürüst oldum.
0: Hayır, olmadın. Bana yalan söyledin. Hani Doktor Rakıp'la evlenmeyi istemiyordun?
1: Sen Nurefşan'la mı konuştun?
0: Kiminle konuştuğum ne fark eder ki?
1: Bak sen. Demek Nurefşan beni kıskanıyor. Bunu tahmin etmeliydim. 25 yaşına geldi. Hala evlenemediği için beni kıskanıyor.
0: Hayır, yanılıyorsun. Nurefşan ben sorduğum için anlattı. Hem Nurefşan için böyle konuşman hiç doğru değil.
1: Onun hakkında istediğim gibi konuşurum.
0: Pekala, istediğin gibi konuş. Ama...
1: Bütün problem şu evlilik meselesi değil mi? Sen bütün bu olanlara kızmadığımı mı sanıyorsun? Söz kesmekmiş, nişanmış, evlilikmiş. Bana sormadan yapılan bu işler sinirime dokunuyor. Doktor bize 2-3 defa geldi. Arkasından hemen beni istedi. Böyle evlenmek istemiyorum.
0: Peki nasıl evlenmek istiyorsun?
1: Nasıl evlenmek istediğimi de bilmiyorum. Ben aslında...
0: Anladığını söyle. Sakat birini tercih edemezsin, öyle değil mi? Bir doktorla Berlin'e gitmek varken... Neyse. Hadi iyi geceler.

0: Buradan ancak tamamıyla iyi olduktan sonra gidebilirsin.
1: Sizi rahatsız etmekten çekiniyorum paşam.
0: O nasıl söz öyle? Aa, sen de bu evin çocuğu sayılırsın. Nusret nasıl kızımsa sen de oğlumsun. Hem sen buradayken Nusret çok iyi vakit geçiriyor. Yoksa sen aynı fikirde değil misin?
1: Ben de çok iyi vakit geçiriyorum.
0: O zaman bir mesele kalmadı evladım. Senin durgun halini görünce acaba bizden sıkıldı mı diye düşündüm. Dün aldığın kitabı çok beğendim. Eski günlerimi hatırlattı bana. Ah, Paris'te Şanzelize Caddesi'ni, enstitü binasını hatırlattı bana. Çok güzel bir roman almışsın. Çok güzel.
2: Şey efendim.
0: Ne vardı Nuref şu an?
2: Efendim doktor Ragıp Bey haber göndermiş. Hı. Birazdan bize gelmek istiyormuş.
0: Söyle gelsin, çok memnun oluruz.
2: Söylerim efendim.
0: Bu gece doktor Ragıp'a senin hastalığından bahsedelim Beyami.
1: Siz nasıl isterseniz ama ben doktor Mithat Bey'in hastasıyım biliyorsunuz.
0: İlahi Beyami, ne çıkar bundan? Bir defa da doktor Ragıp baksın. Bu dünyada doktorunu değiştiren tek hasta sen değilsin ki. Hem doktoru görünce çok seveceksin. Efendi bir adam. Belki ileride akraba olacaksın.
3: Kusura bakmayın efendim, geciktim.
0: Rica ederim, buyurun doktor bey.
3: Efendim bu trenler 20 kilometre mesafeyi bile gidemezler. Şimdi de merkezi Erenköy olmak üzere Alemdağ ile Kadıköy arasında hat yapıyorlarmış.
0: Zaman değişiyor Ragıp Bey. Medeniyet ilerliyor.
3: Medeniyet ilerliyor ama bu kadar masraf gereksiz bence.
0: Varsın ne yaparlarsa yapsınlar. Bu gece buraya gelmeniz iyi bir tesadüf oldu. Bizim Beyami'nin dizi geçirdiği kazadan sonra bir türlü düzelemedi. Hastalığının adı neydi Peyami?
1: Tümör Blanche diyorlar efendim.
3: Demek tümör Blanche ha? Geçmesi çok uzun zaman alabilir. Kaç yıldır çekiyorsunuz?
1: 7 yıl oldu.
3: Oldukça uzun bir zaman. Üstelik yaşınız çok genç. Bu kadar zamandır genç bünyenizin hastalığı yenmesi gerekirdi. Galiba doktorların dediklerine pek uymadınız.
0: Çocuk ne yapsın doktor? 7 yıldır o doktor senin, bu doktor benim, koşturup duruyor.
3: Bence bu kadar yıldan sonra hastalık bünyevi bir hal almıştır. Yarın fakülteye gelin de size bir konsültasyon yapalım.
0: Sağ olun Ragıp Bey oğlum. Bu işe senin bir çare bulacağını biliyordum zaten.
3: Görevimiz Paşa Hazretleri, elimden geleni yapacağım.

0: Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. İki karyola. Ortada yeşil bir masa. Üstünde sürahi ve kitaplar. Duvarda bir elektrik zili. Sağda bir çamaşır dolabı. Burası Doktor Paşa'nın muavinlerinin odasıymış.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bu odada gördüklerimi.
1: Heh, işte talebelerim de geldi. Sen de kalkıyorsun ha?
0: Evet doktor bey, müsaadenizle efendim.
1: Kendine dikkat et, tamam mı yavrum?

Kardeşim şimdi. Tren bekliyor. Dizimin vaziyeti fena. Müthiş acılar geçirdim. Ne demişti doktor? Mutlaka ameliyat. Allah, sil baştan. Bereket versin ki doktor birkaç gün Erenköy'de paşanın konağında istirahat etmemi salık verdi. Heh, işte tren de geliyor. Gişeler de açılmış. Davranalım bakalım.

0: Peyami, söyle bakalım, Doktor Ragıp'ı nasıl buldun?
1: Çok sevimli bir adam.
0: Başka bir özelliği yok mu yani?
1: Tabii, aynı zamanda da akıllı. Belki de kurnaz. Fakat anladığım kadarıyla basit bir insan.
0: Basit mi?
1: Belki kelimeyi yanlış kullandım.
0: Şunu açıkça doktordan hoşlanmadım desene. Yoksa seni yüzen hastalığın hakkında söyledikleri mi?
1: Hayır efendim. Hastalığımın ne olduğunu zaten biliyorum.
0: Sana bir şey soracağım. Sence Doktor Ragıp genç bir kızı mesut edebilir mi?
1: Basit bir kızı mesut edebilir.
0: Mesela Nusret'le evlenirse?
1: Hayır, mesut edemez.
0: Neden?
1: Çünkü Nusret başkadır. Doktor onu anlayacak biri değil.
2: Sanırım Nusret'in arzularından bahsediyorsunuz. Peyami, neden böyle düşündüğünü bilmiyorum ama doktor mükemmel bir insan. Kızımı mesut edebileceğine inanıyorum. İyi bir ev, güzel elbiseler. Doktor bunları sağlayacak biri.
1: Hayır Mesret yenge, yanılıyorsunuz. Bu anlattıklarınız genç bir kızın isteklerinin binde biri bile değil. İyi bir ev, güzel elbiseler. Zaten Nusret bunların hepsine sahip. Genç bir kız daha başka şeyler ister.
0: Ne gibi şeyler?
1: Mesela insan yaşça kendisine yakın birini ister. Ben Doktor Ragıp'ı genç sanıyordum. Oysa Nusret'ten 16 yaş büyükmüş.
0: Büyükse daha iyi ya. Ben de yengenden 10 yaş büyüğüm.
1: Ama bu...
2: Anladığım kadarıyla sen Nusret'in evlenmesini istemiyorsun.
1: Neden istemeyeyim Mesret yenge? Tabii ki evlenecek.
2: Artık bu konuda konuşmak istemiyorum.
0: Mesret yengeni kızdırdın Peyami.
1: Özür dilerim. Bunlar benim görüşlerimdi. Siz doktoru daha önceden tanıyorsunuz. Belki de ben yanıldım. Hem siz fikrimi sorduğunuz için söylemiştim efendim.
0: Tabii. Nusret senin kardeşin Peyami. Beraber büyüdünüz. Sen de fikrini söyleyeceksin.
1: Evet efendim.
0: Bunu hiç unutmamanı istiyorum. Bu söylediklerini de. Nusret'in rastgele biriyle evlenmesini istemediğin için söylediğini düşünüyorum. Benimle aynı fikirde misin?
1: Evet. Evet efendim, aynı fikirdeyim.
0: Bunu duyduğuma sevindim Peyami. Yoksa bir an senin için yanıldığımı sanacaktım.
3: Söylediklerini duymak istemiyorum anne.
2: Ne varmış söylediklerimde?
3: Duymak istemiyorum.
2: Gerçeği söylüyorum. Sen canını sokakta mı buldun? Ne de olsa ayağında mikrop kaynıyor. Ya sana da sirayet ederse?
3: Peyami'nin hastalığı bulaşıcı değil.
2: Bence bulaşıcı. Mikrop bu. Şakası olur mu hiç?
3: Anne, neden bunları anlatıyorsun bana?
2: Anlatmak zorundayım. Keşke paşa baban Peyami'yi çağırmasaydı.
3: Gelmesini sen de istedin.
2: Ben istemedim. Paşa baban istedi diye sesimi çıkartmadım. Evin her tarafı mikrop oldu. Neyse ki Peyami'nin çatalını tabağına ayırdım.
3: Peyami bu sözlerini duyarsa bir daha eve adımı atmaz.
2: Atmazsa atmasın. Çok memnun olurum. Sen benim kızımsın. Seni düşünmek zorundayım. Hem evlenmek üzeresin. Kendine dikkat etmelisin.
3: Evlilik için daha kararımı vermedim.
2: Paşa baban Doktor Ragıp'ı çok sevdi. Evlenmeni istiyor.
3: İzin verin de bu evlilik kararını ben vereyim.
2: Senin aklını Peyami karıştırıyor. İnsanın önüne böyle kısmet hayatında bir kere çıkar. Meslek sahibi, zengin, kültürlü.
3: Yanılıyorsun. Aklımı Peyami karıştırmıyor. Ben kimsenin etkisi altında kalmam.
2: Peyami'nin seni etkilediğini biliyorum.
3: Anne, nasıl böyle konuşabilirsin? Benim Peyami'ye aşık olduğumu mu sanıyorsun?
2: Sevgili Nusret. Senin kendinden 4 yaş küçük hastalıklı birine alaka göstermeyecek kadar akıllı olduğunu biliyorum. Ne o? Nereye gidiyorsun?
3: Bu konudan sıkıldım. Biraz bahçede dolaşacağım.
1: Nusret?
3: Sen burada mıydın Peyami?
1: Evet, buradaydım.
3: Ben de annemle konuşuyordum.
1: Artık buradan sıkıldım. Yarın eve dönmek istiyorum.
3: Ben de çok sıkıldım. Burada hayat çok monoton.
1: Gitmeyi düşündüğün bir yer var mı?
3: Var ya, Berlin'e gitmek istiyorum.
1: Berlin mi? Neden başka bir yer değil?
3: Ben coğrafya bilmem. Kolayca aklıma gelen ilk şehir Berlin galiba.
1: Sende bir değişiklik var.
3: Benim değiştiğimi mi söylemek istiyorsun?
1: Evet.
3: O halde söyleyeyim. Gerçekler.
1: Yoksa ben tatlı bir rüya mı gördüm? Söyle lütfen.
3: Gerçek gelecektir Peyami. Dün uzun uzun düşündüm. Sen benim geleceğim olamazsın. benim tutkularımı, rüyalarımı gerçekleştiremezsin.
1: Demek paşa babanın söyledikleri gerçekti. Ben senin isteğini biliyorum.
3: Neymiş, söyler misin lütfen?
1: Doktor Ragıp'la evlenip Berlin'e gitmek.
3: Beni anlamaya çalış. Çok düşündüm. Gerçi doktorla aramızda çok yaş farkı var. Ama yine de onun bana istediğim hayatı yaşatacağına eminim. Seni hep bir kardeş olarak hatırlayacağım.
1: Ben de öyle. Benim için her şey çok güzel bir rüyaydı. İnsan nedense elindeki güzel şeyleri çok çabuk kaybediyor. Dilerim mutlu olursun.
0: Nereden çıktı hemen eve dönmem Peyami?
1: Paşam, Erenköy'deki eczanelerde ayağıma iyi pansuman yapamıyorlar.
0: Ya, bu mazeret değil. Yoksa bu evde seni üzen bir şey mi oldu?
1: Ha? Hayır efendim.
0: Hadi gerçeği söyle bana. Son günlerde çok durgunlaştın sen.
1: Ayağım çok ızdırap veriyor efendim.
0: Istırabının kaynağı sadece ayağın mı?
1: Evet efendim. Bu aralar sağlığım çok kötü.
0: Ben yine de söylediklerine inanmıyorum. Yoksa bu gece Doktor Ragıp geliyor diye mi gidiyorsun? Ondan hoşlanmadığını biliyorum.
1: Hayır efendim. Doktor Ragıp'la hiçbir ilgisi yok.
0: Doktor hakkında söylediklerinden sonra bir an o geldiği için gideceğini sanmıştım. Demek yanılmışım.
3: Neler konuştuğunuzu öğrenebilir miyim paşa baba?
0: Peyami evine dönüyormuş. Vazgeçirmek istedim ama gitmekte kararlı.
3: Gitmekte haklı baba. Ayağından çok ısrabı var. Eğer biraz daha ihmal ederse ayağını kaybedecek.
0: Allah saklasın kızım. Peyami daha çok genç. Bu hastalığın üstesinden gelecek el bir adam. Öyle değil mi? Öyle değil mi Peyami?
1: Nusret doğru söylüyor efendim. Artık ben de ümidimi kaybetmek üzereyim. 7 yıldır geçmeyen bu illetten nasıl kurtulacağımı bilmiyorum.
0: Kurtulacaksın oğlum. Tıp ilmi ilerledi artık. Yeni ilaçlar çıkıyor durmadan.
1: Doktorlar birkaç ameliyat geçirmeye razı olursam geçeceğini söylüyorlar.
0: O zaman doktorların dediğini yap. Hemen hastaneye yatmayı düşünüyor musun efendim?
1: Daha karar vermedim efendim.
0: Kararını ver Peyami. Bir an önce iyileşmeye bak. Yakında Nusret evleniyor. Düğünde senin de bulunmanı istiyorum. Ya peki şimdi nereye gidiyorsun?
1: Önce eve, oradan da Doktor Mithat Bey'e gideceğim.

0: Şimdi ayağının röntgenini çekeceğiz Peyami. Sonra da kesin kararımızı vereceğiz.
1: Durum ümitsiz, öyle değil mi Mithat Bey?
0: Biz doktorlar hiçbir hastalığa ümitsiz diyemeyiz. Her derdin bir çaresi var. Her şey Allah'tandır Peyami.
1: Şüphesiz ama 7 yıldır hiçbir çare bulunamadı.
0: Bunun mesulü sensin. Geçen gün geldiğinde ayağının durumu daha iyiydi. Ama şimdi durumun çok kötü. Sözümü dinlemedin Peyami. Başımıza büyük işler açıyorsun. Ayağını yere basma dedim. Sen inadına koşuya girmiş gibi ayağını yormuşsun. Şimdi sadece dizin değil, bacağın da tehlikede.
1: Peki ne yapacağız?
0: Kararımızı röntgenden sonra vereceğiz.
1: Yoksa ayağımı mı keseceksiniz?
0: Bilmiyorum. İstirahat edeceksin. Günde birkaç defa pansuman yapılacak. İlaçlarını aksatmadan alacaksın. Bünyen çok zayıflamış. Gıdana dikkat edeceksin. Ve en önemlisi, yürümek istediğin zaman koltuk değneklerini mutlaka kullanacaksın.
1: Ama ben koltuk değneğiyle yürüyemem.
0: Yürüyeceksin.
1: Doktor, yapamam. Daha önce de denedim.
0: O zaman bunun sonuçlarına da katlanacaksın.
1: 7 yıldır zaten katlanıyorum.
0: Bu sefer durum çok farklı. Birkaç ay koltuk değneği kullanmak istemezsen ömrün boyunca tek bacakla koltuk değneklerine dayanıp yürümek zorunda kalacaksın.
1: Aman Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben?
0: Karar vereceksin Peyami. Ya benim dediklerimi yapacaksın ya da ömrün boyunca ıstırap çekeceksin.
1: Demek ıstırap çekeceğim. Ben artık gideyim efendim.
0: Peki şimdi nereye gidiyorsun?
1: Eve gidiyorum. Dediklerinizi yapacağım doktor.

0: Bu sabah nasılsın Peyami evladım? Bak sana kahvaltı hazırladım.
1: Canım istemiyor anne, sağ ol.
0: Canın istese de istemese de yiyeceksin. Doktor Mithat'ın dediklerini unutma.
1: Neredeyse bir ay oluyor. Hiç yataktan kalkmadım sayılır. Günde 3 defa pansuman oluyorum. İlaçlarımı alıyorum. Ama değişen hiçbir şey yok.
0: Biraz sabırlı ol. Doktor Mithat başka operatörle görüşmüş. Bu sabah haber göndermiş. Yarın sabah seni hastaneye bekliyorlar.
1: Anne, bıktım hastaneye gitmekten. Nasıl olsa bir yararı olmuyor.
0: Gideceksin oğlum. Mecbursun.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Bak Peyami, daha çok gençsin. Hayatın başlangıcındasın. Önünde yaşanacak uzun yıllar var. Bu zamanı hastalıkla, ızdırap dolu günlerle mi geçirmek istiyorsun? Herkes seni iyi görmek istiyor. Hem Nusret'in düğününde de sağlıklı olmanı istiyorum. Dün Kevser Hanım geldi. Nusret'e doktorla söz kesilmiş. Ne o? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bilmem. Bir an dalmışım. Demek Nusret evleniyor. Pekala anne. Yarın sabah erkenden hastaneye gideceğim.

0: Röntgen neticeleri geldi Peyami. Durum hiç de iç açıcı değil.
1: Bunu tahmin etmiştim efendim.
0: Operatör Selahattin Bey şimdi ayağına bakmaya gelecek. Kararımızı o zaman vereceğiz. Ne yazık ki ilaçlar istediğimiz sonucu vermedi.
1: Ayağımı keseceksiniz, öyle değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Mithat Bey, Mithat Bey, lütfen bana gerçeği söyleyin, lütfen.

0: doktorluk bu bacağı kurtarmaktır. Sana bir şey sormak istiyorum. Bu hastanede uzun bir süre kalabilir misin?
1: Evet doktor, kalabilirim.
0: Hem burada sıkılacağını sanmıyorum, hem madem yazmayı seviyorsun, burada sana konu olacak çok şey var. Birkaç ameliyat geçireceksin. Seni Allah'ın izniyle iyileştireceğim. Şimdi 9. hariciye koğuşunda bir oda boşalıyor. Orada yatacaksın.

İşte doktor da gitti. 9. hariciye koğuşundaki tek odam. Bir demir karyola, bir küçük demir masa, yerde serili kırmızı muşamba ve çırılçıplak mavi duvarlar. Üstümde bir entari. Yapayalnızım şimdi. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan bir karanlık. Şu iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor gibi ve beni daha yalnız bırakıyor. Kapımı açmak istemiyorum. Eğer açarsam benim için bekleyen felaketlerin hepsi içeri girecek. Bundan çok korkuyorum.

0: Girin lütfen.
1: Yemeğiniz şimdi gelecek.
0: Odamdan gün ışığının çekilmesiyle birlikte bana ait hatıralar da uzaklaşıyor. Kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, Erenköy, köşk, vapur, tren, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, gürültüler, şehir, gündüzün sesleri, her şey. Evet, her şey. İçimde bir boşluk var. Garip ve büyük bir his derinlere doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karaltılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, kendini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Karanlık iyice bastı artık. Şu lambayı yakmalı. Tamam. Lambanın ışığı da amma zayıfmış. Ancak odanın büyük çizgilerini seçebiliyorum.
1: Yemeğiniz efendim.
0: Yemek. Tiksindi. Bakmayacağım bile. Zaman yürümüyor. Dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar. Hatta dağılıyor. Yatağıma büyük bir korkuyla bakıyorum. Yorgana elimi süremiyorum. Bütün yataktan garip bir koku. Evet, hastane kokusu. Yine aynı kadın.
1: Neden yemediniz yemeğinizi?
0: Canım istemiyor.

İçimde her an artan bir hayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiatüstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğime inanamıyorum.

0: Neler oluyor? Fenalaştı mı yoksa? Bir dakika.
1: Gözlerini açtı. Şakaklarını da oğlum.
2: Kim ağlıyor acaba? Bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum. Ve içimde bir rahatlama var.
1: Sayıklıyor. Evet, sayıklıyor. Hah, doktor geldi.
3: Vah zavallı yavrucak. Aferin. Ağla, ağla.
2: Hayır, hayır. Hayır, korkuyorum.
3: Sebep yok yavrum. Bak, hastane adam dolu. Yalnızca bu bölümde 11 kişi ve yüzlerce genç var.
2: Bilmiyorum, çok fenayım.
3: Fena şeyler düşünüyorum.
2: Korkuyorum.
3: Niçin? Burada her şey var. Zil bile. Korkarsan bas. Hemen gelirler. Her taraf kapalı.
2: Her taraf kapalı. Korkuyorum.
3: Kapalı olduğu için mi?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum bu duvarlar.
3: Of. Şey mi düşünüyorsun? Hayır. Birini mi düşünüyorsun?
2: Hayır, bilmiyorum.

0: Beni buradan çıkarınız lütfen. Hadi çıkarınız.
1: Söyle. Hadi. Hadi söyle yavrum. Söyle. Rahatlayacaksın.
0: Ben bu gece burada kalamam.
1: Söyle, çıkarayım.
0: Ben çocuk değilim.
1: Biliyorum, çocuk değilsin.
0: Dizim ağrıyor.
1: Geçer. Demin pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın. Kanatmışsın.
0: Yere düşerken mi? Kim?
1: Hiç. Dizin çok mu ağrıyor?
0: Dizim şimdi ağrımıyor ki. Başım ağrıyor.
1: Başın mı?
0: Evet, bilmem. Yani birçok yerim ağrıyor ama başım mı dizim mi anlayamıyorum.
1: Düşün bakalım.
0: Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor.
1: Zarar yok. Ben buradayım, korkma. Ha? Ağla. Ağla, açılırsın. Al bunu, kokla. Başını yastığa koy. Ha, şöyle. Aferin. Şimdi uyursun. Kapa gözlerini. Ha? Ben yanındayım. Korkma sakın. Hiç yalnız kalmayacaksın.

0: Peyami Bey, hazırlanınız. İlk ameliyat sizinki.
1: Eyvah. Nihayet ameliyat olacağım he. Sarardığımı hissediyorum. Müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Istıraptan korkmamamın tek ilacı ıstıraptır. Ancak bu ateşi o ateş söndürür. Bembeyaz bir oda. Hamam gibi sıcak. Sessiz. Ameliyatın başlamak üzere. Kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözlerim eşyanın çizgilerini seçemiyor. Etrafta bütün bu salonu çökertecek ağır bir sessizlik hakim. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan bambaşka bir alem. Bir rüya odası.
2: Hastamız bu sabah nasıl bakalım?
1: Çok iyiyim. Keşke buraya daha önce gelseydim.
2: 9. hariciye koğuşunu sevdin demek.
1: Evet doktor, çok sevdim. Burası çok ilginç bir yer. Yazacak, görecek çok şey var.
2: Önümüzdeki hafta ayağındaki dikişleri alacağım Peyami. Artık iyileşmek üzeresin. Bir ay sonra sapasağlam bir bacağa sahip olacaksın.
1: Size çok şeyi borçluyum Selahattin Bey. Teşekkür ederim.
2: Seni böyle görmek çok hoşuma gitti. Ben odaya girerken bir şeyler yazıyordun.
1: 9. hariciye koğuşundaki hatıralarımı, acıları, mutlulukları.
2: Başka?
1: Yazacak o kadar çok şey var ki. Hepsini yazmaya çalışıyorum. Hayatımdaki birkaç günü satırlara sığdırmaya çalışıyorum.
2: O birkaç gün senin için çok önemli olmalı.
1: Bir zamanlar öyleydi. Şimdi ise sisler ardında kalmış hatıralar diyelim.
3: Bir mektubunuz var Peyami Bey.
1: Teşekkür ederim.
2: Sen mektubunu oku Peyami. Ben biraz sonra yine gelirim.
1: Mektup Nusret'ten geliyor.
4: Sevgili Peyami, seni uzun zamandır arayamadım. Ama sakın unuttuğumu sanma. Birkaç güne kadar evleniyorum. Önümüzdeki hafta sonunda da Berlin'e gidiyorum. Hastaneye gelmek istedim ama yapamadım. Bu belki her şeye yeniden başlamak olurdu.
1: Benim için de öyle Nusret. Benim için de öyle.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Sizlere ekibimizi hatırlatmak istiyorum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Mustafa Özcan var. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlıyor ve sunmaya çalışıyorum. Birbirinden güzel şiirlerle geldik yine. Sevgi ve saygılarımızla, iyi dileklerimizle geldik. Bu defa ilk şiirimiz büyük şair Yahya Kemal Beyatlı'dan geliyor. Bilirsiniz ben onu çok çok severim. Sanıyorum sizler de öyle. Çok güzel bir şiiri, Kar Musikisi diyeceğiz.

yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı. Bir erganın ahengi yayılmakta derinden, duydumsa da zevk almadım ıslav kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık.

Dostlar, Bekir Sıtkı Erdoğan da bir başka büyük şairimiz. Onun şiirlerini şu ana dek ben hiç paylaşmadım sizlerle. Sanıyorum Konyalı Bekir Sıtkı Erdoğan. Çünkü şimdi sizlere sunmak istediğim Konya'da isimli şiir bize bunu anlatıyor. Hadi onu paylaşalım şimdi de.

yârim bezden kilim dokur Konya'da Konya'da. Bülbül gibi dertli dilim şakır Konya'da Konya'da. Kardeşim kendinden geçmiş, nur çeşmesinden su içmiş. Hasret kitabını açmış, okur Konya'da Konya'da. Gurbet ekmek, ben katığım, nişansız düşmüş tetiğim. Yazılmış nüfus kütüğüm, şükür Konya'da, Konya'da. Mevlana'nın sezmediği, mantıkların çözmediği, kitapların yazmadığı fikir Konya'da, Konya'da. Ayrılıktan yemiş tekme, yakma gurbet onu yakma, burada gezdiğine bakma, Bekir Konya'da, Konya'da.

ne güzel, insanın doğduğu yeri, memleketini böyle sevip anması, özlemesi, kendisini bir yerlere ait hissedebilmesi. Kimi zaman bir boşlukta çalkanıp dururuz. Hiçbir yere ait hissetmeyiz kendimizi. Bu çok kötü bir duygu. Dilerim hiçbirimiz düşmeyelim o hale. Ama yazık ki yaşayabiliyoruz böyle duyguları. Hem bulunduğumuz yere ait hissetmeyip hem de çok yalnız hissedebiliriz bazen. Sizlere şimdi bu duyguları içeren bir Fazıl Hüsnü Dağlarca şiiri okumak istiyorum. Adı Eşit Öte.

kimse anlamaz bir boşluk olduğumu. Yalnızım, yalnızım. Var kimse? Ulu yolculuğuna katılır gezegenlerin. O ot kimse, o yıldız kimse. Sıcaklığı binlerce yıl yanımda benim. Ama bir uzak kimse. Karanlık dolar ya dağlardan, ovalardan. Ölüleri sevmez kimse. Açarım kapımı ardına dek, yok kimse.

Hep hüzünlü şiirler seçersem sizlere haksızlık ediyorum duygusuna kapılıyorum. Bu nedenle bir hüzünlü şiirden hemen sonra cıvıltılı, neşeli, coşkulu bir şiir gelsin diye çabalıyorum. Öyle seçmeye çalışıyorum. İşte Erdoğan Alkan'ın yaşama sevinci dolu bir şiiri gelecek şimdi. Yaşamak İnsanlar İçinde isimli şiirde şair, sevdalardan kurtulup da sıradan bir yaşamı kucaklamanın huzurlu, rahatlatıcı coşkusuyla bizlere seslenecek.

Ne mutlu canım insanlar. Sizinle beraber yaşıyorum. Bir cuma gecesi kaygısız, bakın aranızda dolaşıyorum. Bir sevda türküsü söylüyor bu kız. Bu adam ekmek taşıyor evine. Mutluluk sıcacık duyuyorum küçük çocukların ellerinde. Ne de cömertsiniz canım insanlar. Meyve veriyorsunuz, yiyorum. Öyküler anlatıyorsunuz bana. Gülüyorsunuz, gülüyorum. Tomurcuklar gibi kıpır kıpır bir kış uykusundan uyanıyorum. Eyvallah diyorum karanlıklara, kentin ışıklarında yanıyorum. Boşuna çırpınıp durmuşum meğer bunca yıl sevdalar içinde. Mutluluğun en güzeliymiş Rabbim yaşamak insanlar içinde. Biraz önce kendimizi bir yerlere ait hissetmekten söz etmiştik. Bir şehrin bir parçası, bir ailenin gerçekten bir ferdi, bir topluluğun aranan bir üyesi olmak ve böyle hissetmek ne güzeldir. Kimi zaman böyleyken hiç yoktan değilmiş gibi algılarız. Çok hassas ve kırılgan zamanlarımızda genellikle. Oysa ki bu bir yanılgıdır. Her bir insan özel ve değerlidir. Ve kimi zaman hiç anlayamadığı kadar bir şehrin ayrılmaz parçası, bir ailenin vazgeçilmez ferdi ve bir topluluğun sevilen bir üyesidir. Yeter ki kişi gerçekten ait olduğu yerden uzakta, yani gurbette olmasın. Eğer gurbetteysek işte o zaman oraya ait olmadığımız duygusunu yaşamamız çok doğaldır. Tıpkı büyük şair Kemalettin Kamu'nun Gurbet isimli şiirindeki gibi hissederiz o zaman.

Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide, elveda her ümide. Gurbet benliğimi de bitirdi bir içimde. Ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde.

Kemalettin Kamu, Kimsesizlik isimli şiirinde de gurbette değil ama kendi evinde çok mutsuz ve yalnız hisseden bir duygu içinde. Bilemeyiz, şairler bazen gerçek, bazen de hayali durumları konu ediyorlar şiirlerine. Acaba şairimiz bu şiiri yazarken gerçekten böylesine kimsesiz mi hissediyordu? Yoksa kimsesiz bir insanın neler hissedeceğini hayal ederek mi yazmıştı bu güzel dizeleri? İşte şiirimiz geliyor.

Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında. Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi. Muzdaribim, bu duvarın dış tarafında şefkatine inandığım biri var gibi. Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el. Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım. Yan odadan bir ince ses diyor gibi gel ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım. Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın, kulaklarım komşuların ayak sesinde. Varsın gene bir yudum su veren olmasın, başucumda biri bana su yok desin de.

derler ya, insan insanın kurdudur, insan insanın ilacıdır diye. Kimsesiz hissettiğimiz zamanlarda bir insan sesi, bir sıcacık el, bir tatlı tebessüm nasıl da ilaç gibi gelir bize. İşte o an zaman zaman farklı nedenlerle sinirlendiğimiz, kızdığımız, kafa tuttuğumuz insanları hatırlayıp onları hemen affetmeliyiz içimizden. Kin, öfke, nefret gibi bizi yiyip bitiren, enerjimizi boş yere alıp götüren bütün olumsuz duygulara asla asla yüreğimizde yer vermemeliyiz. Sevgiden, saygıdan, barıştan, üretkenlikten, dostluktan başka duygu olmamalı içimizde. Aksi halde kendimizi çevremize, dünyaya yabancı hissederiz ve dünyadan başımızı alıp bir başka yere gitmek isteriz belki de. Tıpkı Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Bir Kapı Açıp Gitsem" isimli şiirindeki gibi.

bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben. Ben öyle her insandan o kadar uzağım ben. Yine bu gözlerimdir okşanacak şey arar. Yoksa içimde başka bir dünya hasreti var. Uyanır gibi birden bir korkulu rüyadan, o içimden sevdiğim benim olan dünyadan, bir ses bana gel dese, ben o sesi işitsem, kimsecikler duymadan bir kapı açıp gitsem.

istemediğimiz yerlerden bir kapı açıverip gitmek keşke öylesine kolay olsaydı. Ne güzel olurdu değil mi dostlar? Kapılar, kapılar. Bizim açıverip kaçmak istediğimiz kapılar ya da açıverip girmek istediğimiz kapılar. Ardında tatlı, sıcak, mutlu bir yuva varsa, bizi seven insanlar varsa, dostlarımız varsa, ailemiz varsa illaki girmek istediğimiz kapılar. Tıpkı hava kararınca sarı sarı ışıklar yanmaya başlayan pencereler gibi. Akşamüstleri evlerin ışıkları bir bir yanmaya başlayınca sizler de düşünür müsünüz bilmem. Ben hep düşünürüm. Şimdi o ışıklar içinde gerçekten yürekleri ışıklı mıdır insanların? Yoksa o ışıklar nice karanlıklar mı barındırır özünde diye. Her ikisi de yaşanmaktadır tabii ki. Dileğim tüm pencerelerin ve kapıların ardında mutlu insanlar olması her an. Hadi şimdi İbrahim Minnetoğlu'nun Kapı isimli şiirini paylaşalım.

kapı. Evvel emirde girmişsin hayatımıza, ön planda. Sabahları bir öpücükle kuvvet alır arkanda, koşarız ekmek parasına. Sen de sevenlerimizle birlikte dokunursun her yanımıza, rastgele, uğur ola der gibi. Akşamları ziline uzanırken elimiz bir günün hasretiyle, önce senden ev halkını sorarız. Sonra nazlı bir sesle açılır, alırsın bizi aile saadetine. Dolanır bir kol ardında boynumuza, akşamlar hayır ola.

kimsesizlik, gurbet dedik. Bir kapı açıp dünyadan kaçmak, sonra mutlu bir yuvaya yine bir kapıdan girmek dedik. Gurbet, kapılar ve de yollar. Yollarda eskiden hanlar olurmuş dostlar. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan sonra gurbete çıkanlar hanlarda konaklarmış. Şimdiki modern oteller, moteller yerine taş duvarlı, gaz lambalı hanlar. Ve insanlar orada dinlenir, uyur, ertesi gün yollarına devam ederlermiş. Hanlar ve duvarları. Han duvarlarındaki yazılar. Tabii anladınız değil mi? Sizlere daha önce büyük şair Faruk Nafız Çamlıbel'in o muhteşem şiirini, yani han duvarlarını söz vermiştim okuyacağıma. İşte sözümü tutuyorum şimdi. Han duvarları. Defalarca okusam doyamam bu şiire. Her okuyuşta beni son derece duygulandırır. Hem anlam hem şiir tekniği müthiş. Şair Faruk Nafız Çamlıbel'i rahmetle anarak han duvarları diyoruz şimdi.

Yağız atlar kişnedi. Meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya. Ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı.

arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar. Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince, nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol, bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonum Adem'dir diyor insana yolun hali. Ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan, bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmışım kalmışım yaylının şiltesine.

Bir sarsıntı. Uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı, her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler, yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler? Aygın baygın maniler, açık saçık resimler.

Uykuya varmak için bu hazin günde erken, kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı. Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. 10 yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından, bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi. Artık bahtın açıktır, uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Araya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı, buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar. Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide, iki dağ ortasında boğulan bir geçide.

bir Poyraz beni titretirken içimden, geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla, savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı, işte Araplı beli. Allah yardımcı olsun gayrı yolda kalana, bir menzile vararak atları çekti kana. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş, kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çıtırdayan çalılar 4 cana can katıyor, kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri, çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor. Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim, namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyhoğlu, satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı şeyhoğlu, evliyalar adağı, bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı. Az değildir varmadan senin gibi yurduna, post verenler yabanın haydutuna, kurduna. Arabamız tutarken Erciyeş'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı şeyhoğlunu? Gözleri uzun uzun burkulu kaldı bende, dedi, hana sağ indi, ölü çıktı geçende. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları. Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.

Yan Duvarları şiirinin üzerine artık söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Muhteşem, müthiş güzel demekten başka. Yapmak istediğim bir tek şey var şu an. Bu şiirin içinde geçen o şair arkadaşın üç dörtlüğünü hemen bir kez daha okumak. 10 yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından. Bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim, namıma kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Evet sevgili dostlar, Damla Damla Şiir ne yazık ki bu defa da burada bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşım Mustafa Özcan vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar.

0: TGRT FM Haber.
1: İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 26 Mayıs Salı gününü gösteriyor. Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Özgür Özel ardında enkaz bırakarak CHP Genel Merkezi'ni terk etti. Enkazı kaldırmak ve binayı temizlemek ise emekçilere ve Kılıçdaroğlu'nun ekibine kaldı. Çalışma gün boyu genel merkezde sürdü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze giriş tarihiyle bayram sonrasındaki ilk programı da belli oldu. İşte ayrıntılar.
2: Hepimiz de çok üzüldük. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da çok üzüldü ama bu sonucu biz istemedik.
3: Koltuğu bırakmak istemedi. Uzlaşmaz tavrı CHP'lilerle polisi karşı karşıya getirdi. Parti binasını enkaza çevirdi.
2: Buna meydan veren biz değiliz. Biz partimize gelmek, arkadaşlarla konuşmak istedik ama bizi de çağırmadıkları gibi icra memurunu da almak istemediler.
4: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin bina girişine mutlak mutlak kararı asıldı.
3: Kapıya asılan esasında CHP'de sandığa düşen gölgenin belgesiydi. Hileli oylamayla gelenler buldukları gibi değil, yıkık dökük bıraktı.
2: Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri CHP binasına alınmadı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, köklü bir partiyiz. Söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacak.
3: Hasar büyüktü. Enkazı kaldırmak gün boyu sürdü.
4: Tahliye operasyonunun hemen ardından CHP Genel Merkezi'ndeki o hasarlar şimdi tekrardan düzeltiliyor.
3: Sökülen ve kesilen demirler kaynak yapıldı. Kılıçdaroğlu ortaya çıkan tablodan dolayı üzgündü.
6: Genel merkezde yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi.
3: Olaylı tahliyenin izleri silindi. O sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti içi demokrasiye verilen hasarı onarmak üzere takvim belirledi.
4: Mutlak mutlak kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gelecek.
3: Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın son günü partililerle bayramlaşacak.
2: Son ve kesin tarih 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te burada hem partili arkadaşlara hitap edecek hem de halkımızla bayramlaşacak.
5: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum.
3: Kılıçdaroğlu vakit kaybetmeyecek. 1 Haziran Pazartesi günü parti meclisini toplayacak.
2: Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizle kucaklaşacağız. Kucaklaşmak zorundayız.
3: Parti meclisi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında ilk sıcak temas noktası olacak.
1: CHP binasındaki temizliğin yanı sıra CHP'de de arınma başlıyor. Kurultay davasında Lütfü Savaş'ın avukatı olan Onur Üregen bazı vekilleri için ihraç sinyali verdi. Tabii bunlar başlatılacak dedi. Üregen ve bazı CHP'li isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.
7: Onlarla ilgili bir çalışma başlatıyor mu acaba?
8: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama.
3: İhraçların sinyalini verdi. Butlan krizinde kırmızı çizgileri aşan CHP'li vekiller hedefindeydi. Adli ve idari bir çalışmamız olacak dedi. Bu mesaj Onur Üregen'den geldi.
9: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
3: Kurmayları olmalarına rağmen 2023 seçim yenilgisinin tüm faturasını sadece ona kestiler. Kurultayda rekabeti hileyle kirlettiler.
10: Mutlak Butlan, kesin hükümsüzlük nedeniyle mağdur olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline.
3: Genel başkanlıktan indirmekle kalmadılar, önüne bir bardak su bile koymadılar. Yolsuzluk iddiaları yargıya taşınınca hatırladılar. Kurultaydaki sandık yolsuzluğuna da kirli ilişki ağlarına da ortak etmeye çalıştılar. Başaramayınca hakaret yağdırdılar.
11: Hayır, bir şey yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hayır, bir şey yok.
3: Bu Bu sloganlar atılırken, fotoğrafları indirilirken sessiz kaldılar. Tahliyeye direndiler. Şimdi her sözün, her eylemin bedeli ödenecek. Unutulan parti disiplini işleyecek. Kırmızı çizgileri ihlal edenler için avukat Onur Üregen'den ihraç sinyali geldi.
7: Onlarla ilgili bir çalışma başlatılır mı acaba?
6: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi ama.
3: Onur Üregen Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
6: Partimizi tekrar teslimini hallettik icra kanalıyla. Neler yapacağız? Bir yol haritası. Üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık.
3: Üregen hukuki süreçle ilgili bilgi paylaştığını söyledi.
6: Tabii kısa süreçte yapacağımız şeyler var. Uzun süreçte de yapılacak şeyler var.
3: CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
12: Partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçek kuruluş kodlarına tekrar yeniden çevirmek çok zor bir görev. Kendisi üstlendi.
3: Nalbantoğlu kendilerinin de bu süreçte Kılıçdaroğlu'na destek olacağını ifade etti. Bayramlaşmanın da birlikteliği ortaya koymak için fırsat olduğuna işaret etti.
12: Birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız hep beraber.
3: CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu'yla görüştü.
13: Şu anda mecliste de ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. O nedenle bu önümüzdeki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na çok önemli bir görev düştüğünü ifade etti.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son halkada listede yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı. Sarıkaya hakkında işlemler yurt dışında bulunması sebebiyle gecikmeli olarak yürütüldü. Adli Tıp Kurumu'na götürülen ünlü oyuncu saç ve kan örnekleri verdikten sonra da serbest bırakıldı. Sığmadık şehirlere,
14: her türlü şiddeti en yakınına gözlerini bile kırpmadan uyguluyor. Onların ruhlarını paramparça ediyor.
15: Keselim sen sana.
3: Yurt dışındaydı. Döneceğim, sorun yok demişti. Dediğini yaptı. Türkiye'ye ayak bastığı an ünlü oyuncu gözaltına alındı.
14: Beni hapse girmek de korkutuyor.
16: Bir şey söylemek ister misin Serenay?
3: Şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni isimler dosyaya eklenmiş. Toplam 25 kişinin kapısı çalınmıştı. Gözaltına alınan 24 ünlü isimden kimi ifadesinin ardından serbest bırakılmış, kimi hakkındaysa adli kontrol kararı verilmişti. Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan'sa tutuklanmıştı.
14: Keşke bir ayna olsaydı da bir görebilseydin ya yüzünü. Ya. Sevdiği kadına gitmesin diye kelepçe taktıran psikopat mı söylüyor bunu bana?
3: Listede adı geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da gözaltına alındı. Jandarmaya ifade verdi. Sarıkaya sağlık kontrolünden geçirildi.
16: Bir şey söylemek ister misin Serenay?
17: Sağlık, kolay gelsin.
3: Sonra Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.
18: Vazgeçtim göflerinden.
3: Ünlü oyuncu serbest bırakıldı.
1: Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Örgütün seri numarası belirlenmiş, 5 liralık banknotları adeta parola olarak kullandığı tespit edildi ve bu yöntemle birlikte de milyonlarca liranın aklandığı ortaya çıktı.
19: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
20: İyiyim baba.
3: 21 ilde düğmeye basılmış, yasa dışı bahse büyük bir darbe vurulmuştu. O soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Örgütün kullandığı yöntem pes dedirtti.
21: Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum.
22: Allah gözünüzü doyursun!
3: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmaya ait çarpıcı detaylara ulaşıldı.
19: Rasim Bey, yasadaki milyonlarca para hareketli bir şey söyleyecek misiniz?
21: Valla ben öyle bir hareketlik yok, yanlış anlaşılma var.
3: 200 milyar liralık şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı. Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün kara parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları üzerinden akladığı belirlendi. Örgütün kullandığı yöntemse dikkat çekti.
21: 143 zafer sağa çek.
3: seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotlar kurye, kuyumcu ve döviz büroları arasında adeta parola oldu. Polisin teknik takibine göre kuryeler ellerindeki 5 lirayı göstererek döviz büroları ve kuyumculardan milyonlarca lirayı valizlerle teslim aldı.
0: Ertem, Allah senin belanı versin.
3: Aklanan para döviz, altın ve Türk lirasına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldı. İşletmelerin bu para trafiğinden %10 komisyon aldığı ortaya çıktı.
18: Acılı Adana ister misin?
3: Suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırıldığı belirlendi. Operasyonda el konulan kuyumcu ve döviz bürolarına kayyım atandı. Ekipler örgütün para trafiğine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
1: Sır perdesi aralanan Gülistan Doku dosyasında kilit isim olan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Altaş bugün New York'ta Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
20: Anlattıklarıyla Gülistan Doku dosyası başka bir boyut kazandı. Kilit isim Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak.
23: Her şeyin kanıtı benim elimde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım.
20: Gülistan Doku'ya ne oldu? Bu sorunun cevabını bulmak için 6 yıllık dosya yeniden açıldı. Tunceli'de kaybolan Gülistan'ın öldürüldüğü, cinayetin de üstünün örtüldüğü ortaya çıktı. Her şey tek tek deşifre oldu. Dönemin valisinden oğluna kadar 12 şüpheli tutuklandı.
24: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Söner'dir.
20: Şimdi gözler bu zor bulmacayı çözecek o kilit isme çevrildi. Vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı Umut Altaş.
25: Nasıl dedin, nasıl böyle bir şey yaptın falan, niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
20: Hakkında kırmızı bülten çıkarıldıktan sonra bildiği her ne varsa kameranın karşısına geçip anlatmış. ABD'de New York'ta da kıskıvrak yakalanmıştı. Adalet Bakanlığı'nın da yakından takip ettiği süreçte Umut Altaş New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak. Altaş'ın yüzüne iade kararı okunacak. Odak mahkemenin alacağı kararda.
1: Yıllar sonra aydınlatılan başka bir soruşturma. Dorukhan Büyükışık cinayetinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Firari bir şüpheli daha yakalandı.
26: Ve yüksekten düşme bulgusu yoktur diye kararını verdi.
20: Yıllarca karanlıkta kaldı. Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı. Tutuklanan 23 şüpheliden sonra firari şüphelilerden biri de gözaltına alındı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğluydu. Bundan tam 8 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı. Cansız bedeni evine 600 metre uzaklıkta bir inşaat alanında bulundu. O dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçen şüpheli ölümü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kasten öldürme, delil karartma ve yalan tanıklık suçlamaları kapsamında bir daha ele alındı.
26: Yüksekten düşmediğine eminim. 3 olasılık var dedi. Zehirlenme, darp ya da kalp krizi. Buna itiraz ettik.
20: 9 ilde düzenlenen operasyonlarla 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Aralarında emniyet müdürü, komiser, polis, bekçiler de var. Firari şüpheli inşaatın bekçisi de gözaltına alındı. Yakalanmayan 2 şüpheli kaldı.
1: Parası olan, birikim yapan vatandaşın gözü kulağı da ekranlardaydı. Altın yeni haftaya hızlı başladı.
3: ABD Başkanı Trump, İran'la pazarlıkta arayı düzeltiyoruz, Hürmüz Boğazı açılacak mesajı verince doların havası söndü. Brent petrol 95 dolara kadar geriledi, altına talep arttı. Ons altın %1,1 değer kazandı. 4559 dolara yükseldi. İç piyasadaysa gram altın 6740 lira seviyelerine kadar çıktı. Barış rüzgarları petrol piyasasını ise fena vurdu. Petrol fiyatları son 2 haftanın en dip seviyesine geriledi. Petrolün düşmesiyle enflasyon patlayacak, faizler yüksek kalacak korkusu bitti. Bu durum sadece altın değil, gümüş, platin ne varsa hepsi için can suyu oldu. Gümüşteki artış %3'lere dayandı. Bu arada Amerikan Merkez Bankası'na Kevin Warsh adında yeni bir başkan geldi. Koltuğa oturur oturmaz piyasalar karıştı. Warsh, yüksek benzin ve savaş gölgesinde göreve başladı. Piyasalar yeni hamleleri bekliyor.
1: İran'la yapılan müzakerelerin güzel ilerlediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, tekrar savaşmayı kimse istemiyor dedi. İran tarafı ise anlaşmayla ilgili olarak son sözü dini lider Müşteba Hamene'in söyleyeceğini belirtti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelerde sona yaklaşıldı. 60 günlük ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve nükleer müzakerelerin başlamasını öngören anlaşmaya ilişkin taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
2: They really are incredible and I just want to thank you.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sürece ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Trump, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bölge liderleriyle görüştüğünü tekrar hatırlattı. Müzakerelerin ilerlediğini kaydeden Donald Trump, kimsenin yeniden savaşmaktan yana olmadığını söyledi.
4: İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Ya herkes için tam anlamıyla büyük bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Yeniden cepheye ve çatışmaya dönüş olacak. Her zamankinden daha büyük ve daha güçlü şekilde. Ama bunu kimse istemiyor.
3: Trump ayrıca bölge ülkelerini İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına katılmayı davet ettiğini açıkladı. Amerikan Başkanı İran'ın da bu anlaşmalara katılmasının kendisi için onur olacağını söyledi. Sürece ilişkin İran'dan da yeni açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkedeki onay sürecine dikkat çekti. Ülkede hiçbir karar Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında ve dini liderin izni olmadan alınmayacaktır dedi. İran'da dini lider ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi dış politika karar sürecinin en üstünde yer alıyor. Konseyin kararları dini liderin onayından sonra yürürlüğe giriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ödeme şartı talep eden İran bu isteğinden vazgeçti. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesinin olası anlaşmanın bir parçası olacağını belirtti. İsmail Bekai bir taslak çerçeveye ulaştıklarını ancak hiç kimsenin ABD ile İran arasında bir anlaşmanın an meselesi olduğunu söyleyemeyeceğini ifade etti.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da İran savaşına çözüm ve ortaklık için gittiği Hindistan'ı adeta turist gibi gezdi. Eşiyle Taj Mahal'de poz da verdi. İzleyelim.
3: Hem ticaret hem ziyaret. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran savaşını ve ekonomik işbirliğini konuşmak için gittiği Hindistan'da turist gibi gezdi. Rubio eşiyle birlikte ülkenin en meşhur yapılarından biri olan Taç Mahal'e gitti. Aşk anıtı olarak bilinen Taç Mahal.

0: Baş hayvanlar ne kadardan satılıyor? Pazarlardaki son durum ne? İzliyoruz.
1: Trakya Kıvırcık abi burada. Kalitenin hayır, adresi maşallah. Burada abi. Trakya Kıvırcık abi.
2: Kıvırcık burada. Kıvırcık.
3: 25 24 24 24 24 24 24 24
4: 24 24 adet. Çok şükür sattık. 6-7 hayvanımız kaldı.
5: Kurbanlığımızı biz aldık. Bütün herkesin kurban bayramı mübarek olsun.
3: Kurban bayramına çok kısa bir süre kaldı. Peki hangi hayvan kurbanlık olarak alınır? Büyük başlarda fiyat ne? Küçük başlarda fiyat ne? Haydi bakalım.
4: Birinci yaşını doldurmuş olması lazım. Yani 2 yaşını geçecek. Bir de herhangi bir uzvu eksik olmayacak yani. 250 bin liraya sattığımız hayvanlar 600-650 kilo geliyor.
3: Küçük başlardaysa fiyatlar 25 binden başlıyor. Ne kadara kadar çıkıyor peki?
6: 35-40. Koçuna göre değişiyor. 20'den 45'e kadar verdik. 45 dediğimiz tabii 100 kilonun üzerinde.
3: Kurban pazarlarının şampiyonları da var tabii. İşte onlardan biri Büyük Ağrı'da 1 ton 100 kilo alıcısını da 500 binden bulduk.
7: Gel işte pazarın babası burada. Pazarın babası.
3: Alıcısını bulan kurbanlıkların üzerine işte böyle numaraları yazılıyor ama hala kurban pazarlarında sıkı pazarlıklar devam ediyor.
4: Ben 450 bin istedim. 950 kilo canlı geliyor. Ben sana son fiyat veriyorum.
5: Evet.
4: 420 Allah hayırlı etsin.
5: Vallahi almıyorum.
8: 400 lira hayırlı olsun. İki tane 400 lira hayırlı olsun.
4: 420.
8: 400 lira hayırlı olsun.
4: Verdim gitti Allah'a bir tane.
5: Hayırlı olsun.
4: Belki sizin hastanıza biraz zorluk oldu.
3: Siz ne kadar dediniz?
9: 27.
3: 27. Siz ne kadar diyorsunuz?
10: 23.
3: 23. Dahası olmaz mı?
9: 25.
2: 24.
11: Hadi 24. Hayırlı olsun. Hadi.
3: Satıcının isteği tabii ki Kurban Bayramı'nın ilk günü bütün hayvanlarını kurbanlık olarak satmak. Alıcının isteğine derseniz onun da isteği cebini düşünmek.
6: Biz ilk gününden bitirmeye hedefliyoruz ama müşteriler yani 3. gününü bekliyor.
12: Daha düşük oluyor. Biz genelde 2. 3. günleri kesmeyi tercih ediyoruz.
13: Bizde en fazla 30 bin lira ama
14: 25'ten fazla veremiyoruz. Nasıl salacağız yine?
15: 300 küsür düşünüyoruz da 390 deniyor.
16: 3 kişiyiz.
3: Var mıdır seçtiğiniz?
16: Ya beğendik de.
3: Gözler hep burada.
16: Evet, 200-320 dedi. Pazarlık payı 280'e düşünüyoruz almayı.
2: Alır mısın? Bana bağışlıktır. Ha?
9: Bütçemiz takriben ortalama 220, 230, 250 o aralarda dolanıyor.
4: Bakmaya devam.
2: Allah seni var ya.
9: O beni sevdi baksana.
3: Hangisi daha güzel?
17: İyi bayramlar.
0: Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte kimisi soluğu memlekette aldı, kimisi de tatil yerlerinde. Çalışanlarsa yine erken saatte işinin başındaydı. İşte boş İstanbul'dan manzaralar.
2: Çekçilik bizim işimiz. Yani mecburuz biz çalışmaya. Çünkü bu mal durmaz. Durdukça ölür.
15: Bayramda çalışıyor musun?
18: Çalışıyoruz abi.
15: İşini yapmak istemez misin abi?
19: Tabii yapmak isterim de maalesef çalışıyoruz.
15: Burası Mecidiyeköy Meydan. Normal bir günde burada haber yapıyor olsaydık şu an kamerayla benim arama onlarca vatandaş girmişti. Ancak 9 günlük tatilden dolayı İstanbul boşaldı. Meydanlar da boş kaldı.
20: Çalışacak mısın bayram?
19: Tabii çalışacağız. Birinci gün kapalıyız, onun haricinde devam.
4: Bizim o gücümüz var mı izin yapabilecek?
20: Bayramda açık mısın abi?
4: Açız. Sadece belki birinci günü kapatabiliriz. Onun haricinde çalışıyoruz yani.
15: İstanbullu 9 gün tatili fırsat bildi. Kimisi ailesinin yanında soluğu aldı, kimisi tatile gitti. Hal böyle olunca mega kentteki trafik yoğunluğu %20'ye kadar düştü.
21: Ben de bayramın birinci günü ben de paydos edeceğim. Kimse yok zaten. Hiç zorlamaya gerek yok yani.
20: İstanbul boşaldı mı abi?
21: Çok fazlasıyla.
20: Trafik rahatladı mı?
21: Trafik rahat. Hiçbir şey yok. Gittiğimiz yerlere rahat bir şekilde gidip geliyoruz.
6: Mecburuz ya. Çalışacağız. Bu sene hava şartları bir...

0: köyler için soğuk, bir şeyler de yok. Yeğenlerim gidiyor, baba yalnız kalmasın dedik.
1: İstanbullu tatilden dolayı mega kentten ayrıldı. Kalanlar ise soluğu parklarda, bahçelerde, sahil kenarlarında aldı. İstanbullular güzel günün tadını çıkartıyor.
2: Havalar şu an güzel, umarım yağmur falan da yağmaz.
3: Yani daha sakin gibi.
1: Havalar nasıl?
3: Hava güzel şu an. Yani arada bir yağmur geçişleri oluyor. Onun dışında güzel.
1: Tatil planınız ne efendim bayramda?
3: Ya bayramda evdeyiz. Gitmeyeceğim bir yere.
4: Fenerbahçe'de seçim süreci hızlandı. Başkan adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi için ikinci tur ön eleme turunda mücadele edecek olan Sarı Lacivertlerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
5: Bu sene eğer şampiyon olamazsak, bakın samimi konuşuyorum ben, uzun yıllar şampiyon olamayız.
6: Bizler de kendi kurduğumuz ekiple beraber futbolcu transferlerini yapmaya çalışıyoruz.
7: Başkanlık yarışı kızıştı. İki aday da seçim çalışmalarına hız verdi.
5: Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil. Çünkü güçlü yönetimleri yok.
6: Fenerbahçe biz ne yazık ki büyüklüğümüzü unutup birbirimizi kavga etmekten rakiplerimizin ne yaptığını da takip ediyoruz.
7: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Aziz Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nda kahvaltı programına katıldı.
5: Eğer bir başarılı olamazsak, herhangi bir problem yaşarsak, bir sene sonra seçimde zaten oy vermezsiniz.
7: Yıldırım, Sarı Lacivertli kulübün geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
5: İki tane santur alacağız. İki santurun da isimleri belli. Onlarla kendileriyle, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.
7: Diğer başkan adayı Hakan Safi de Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle buluştu.
6: Bizler sizler adına buralarda yönetmeye talip olan arkadaşlarınız. Biz buranın sahibi değiliz. Hiç kimse de sahibi olamaz.
7: UEFA Şampiyonlar Ligi için ikinci tur bileti alan Fenerbahçe'nin ise muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli takım ikinci ön eleme turunda İskoçya'nın Hirs veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile eşleşecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde ise Saint Union Saint Julius, Sparta Prag, Nijmegen veya ikinci eleme turunda gelecek bir takımla karşılaşacak. Playoff turundaysa daha güçlü rakipler Sarı Lacivertleri bekliyor. Fransız temsilcisi Lyon, Yunanistan'dan Olympiakos ve Norveç ekibi Bodo Glimt Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında yer alıyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
10: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
14: Şimdi reklamlar.
15: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
16: Burada.
15: YKS Türkiye dördüncüsü.
16: Burada.
15: YKS Türkiye 12.'si.
16: Burada.
15: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
17: Burada.
15: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
16: Burada.
15: Kickboks Dünya Şampiyonu.
17: Burada.
15: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
17: Burada.
15: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
16: Buyurun.
17: Ben miyim?
16: Evet.
17: Hayırlı günler Osman dede.
18: Hayırlı günler efendim, buyurun.
17: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
14: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
19: TGRT FM.
14: Şimdi reklamlar.
15: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
20: Burada.
15: YKS Türkiye dördüncüsü.
20: Burada.
15: YKS Türkiye 12.'si.
20: Burada.
15: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
21: Burada.
15: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
20: Burada.
15: Kickbox Dünya Şampiyonu.
21: Burada.
15: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
21: Burada.
15: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
14: Reklamları dinlediniz.
19: TGRT FM.
22: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
23: Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, İslam alimlerinin büyüklerinden, insanları hakka davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 11.'sidir. Babası Emir Yahya'dır, seyyittir. Maveraün Nehr ilinin, bölgesinin, Tur-i Sina gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, orayı nurlandıran, büyük alim ve velilerden olan Mahmudi İncir Fagnevi, Buhara'nın 21 kilometre kuzeyindeki Vapkeni ilçesinin İncir Fagni köyünde doğdu. Bu köy bugün Encir Bağı adıyla anılmaktadır. Doğum tarihi tespit edilememiştir. 715 miladi 1315'te aynı yerde vefat etti. Hace Arif-i Ri ve Geri Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip kemale geldi. Maddi ve manevi ilimlerde zamanının en büyük alimlerinden oldu. İnsanları irşad etmek, onlara saadet yolunu göstermek için hocasından icazet aldı. Birçok alim yetiştirdi. Binlerce kimsenin dalaletten hidayete, doğru yola, saadete kavuşmasına vesile oldu. yetiştirdiği alimlerin en büyüğü ve kendisinden sonra halifesi Hace Ali Ramiteni Hazretleridir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir: Allahü Teala'nın sevgisiyle dolup taşan bir kimseye ona kavuşmaktan başka lezzet ve şifa verecek bir şey yoktur. Allahü Teala'nın nimetleri kişi üzerine arttıkça kişinin Allahü Teala'ya olan sevgisinin artması gerekir. Haber de şöyle geldi: Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Allahü Teala size nimetlerini arttırdığı zaman onu seviniz. Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşan kimsenin Allahü Teala'yı sevmesi, onun nimetlerine bir şükür borcu olarak onun beğendiği şeylere koşup yasak ettiklerinden sakınması lazımdır. Çünkü iyilik hür insanları bile köle yapar. Nice hür kimseler vardır ki yapılan iyilikler onları köle etmiştir. Allahü Teala insana nimetler vermek suretiyle sevgisini ishar ediyor. Halbuki Allahü Teala'nın böyle yapmaya ihtiyacı yoktur. İnsan ise Allahü Teala'nın yasak ettiği günahları işlemek suretiyle Allahü Teala'yı sevmediğini ortaya koyuyor. Halbuki insan Allahü Teala'ya ne kadar da muhtaçtır. Allahü Teala'yı seven kimse onu anmayı çoğaltır. Onun kudreti ve büyüklüğü üzerinde tefekküre devam ederse Allahü Teala'ya olan sevgisini kalp gözüyle görür. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu olan kimse kanaatkâr olur. Kendisine ulaşan az şeye kanaat eder, onunla sevinir. Çok olduğu zaman sevindiği gibi az olana da sevinir. Böyle bir kimse sevgiliden gelen nimete hürmet eder. Kişi son nefesinden korkmalı. Allahü Teala'dan son nefesi için selamet istemelidir. Yusuf aleyhisselam şöyle dua etmişti: Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür. Salih kullarının arasına kat. Seven, sevgilinin muhabbetinin kalbinden gitmesinden korkar. Allahü Teala'nın sevdiği bir kulu insanlar da sever. Herkes ona sevgi ve hürmetle bakar. Halbuki o onlara ne bir iyilik yapmış ne de bir şey vermiştir. Kalpler ona yakınlık duyar. Sanki onu daha önceden tanıyorlarmış gibidirler. Dilleri onu över, nefisler ona meyleder. Hazreti Ömer buyurdu ki, Allahü Teala bir kulu sevdiği zaman onu mahlukatına da sevdirir. Öyleyse Allahü Teala katındaki yerinin ne olduğunu insanlar yanındaki yerine göre anla. Sen bil ki senin Allahü Teala yanındaki kıymetin benim yanımdaki gibidir. Belalara sabretmek ve musibetler karşısında Allahü Teala'yı hatırlamak insana lazımdır. Çünkü insan bu sabrı ve zikri gösterirse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermiş ve şeytanı kovmuş olur buyurdu. Hazreti Ali, sabır üç kısımdır: İbadet ve taatlerde sabır, günahlara karşı sabır, musibet ve sıkıntılara karşı sabırdır. Kim ibadet ve taatlerde Allahü Teala'nın emirlerini yapmada, beş vakit namazı muntazaman vaktinde kılmada sabır gösterirse kendisine 100 derece verilir. Her bir derece gökle yer arası kadardır. Kim günahlara düşmemek için, haram işlememek için sabrederse Allahü Teala kendisine kıyamet günü 600 derece ihsan eder. kim de musibetlere, başına gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır gösterirse, ona da Allahü Teala hesapsız dereceler ihsan eder, buyurdu. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, herhalde az güler, çok ağlardınız. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse, cennete giremez. Dünya malına kul olanın burnu yerde sürünsün. Dünya malına köle olan kahrolsun. Kesesine esir olan hor ve hakir olsun. Allahü Teala kalbi gaflet içinde olan kulun duasını kabul etmez. Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren kimsenin dininin üçte ikisi gider. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri başka bir sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Takva seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerden sakınmaktır. Vera şüphe edilen şeyleri terk etmektir. Kalbi huşu içinde bulunan kimseye şeytan yaklaşamaz. Nefse ve arzuya uymak Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Nefse uymamak ibadetlerin başıdır. Her düşmanlığın kalkması ümid edilir. Yalnız kıskançlıktan sonra düşmanlık edenin düşmanlığının kalkması ümid edilmez. Herkes kendisi için bir şey seçti. Ben ise Hak Teâlâ'nın benim için seçtiği şeyi seçiyorum. Şayet Allahü Teala beni zengin kılarsa dininin emirlerini yapmayı terk etmem. Şayet fakir kılarsa haris ve onun emirlerinden yüz çeviren bir kul olmam. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız. Nur Suresi 31 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz ise bir hadis-i şerifte günahtan tövbe eden günahsız gibidir buyurdu. Tövbe kelimesinin asıl manası dönmek, rücu etmektir. Tövbe, İslamiyet'in yasak ettiği şeyden helal ettiği şeye dönmektir. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte pişmanlık tövbedir buyurdular. Ehl-i sünnet alimleri sahih bir tövbenin üç şartı vardır buyurmuşlardır. Bunlar İslamiyet'in emirlerine muhalif işleri yapmaktan pişman olmak, hatalı ve günah olan şeyleri hemen terk etmek, daha önceden işlenmiş olan günahları ve benzerlerini yapmamaya azmetmektir. İnsan yaptığı işin kötü olduğunu kalben düşünür ve işlemekte olduğu işlerin kötü olduğunu görürse ve kalbinde tövbe etme arzusu olursa, o zaman Allahü Teala ona güzel bir dönüş ve tövbe nasip eder. Ona güzel bir dönüş ve tövbe nasip eder. Esas tövbe, önce kötü insanlarla arkadaşlık yapmaktan uzaklaşmaktır. Çünkü insanı tövbe etmekten uzaklaştıran ve tereddütlere düşüren kötü arkadaştır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Büyük alim Ali Rami Tenî anlatır. Hacı Mahmud-i İncir Fagnevi zamanında dervişlerden biri Hızır aleyhisselamı gördü ve ona bu zamanda kendisine uyulacak şeyh kimdir diye sordu. Hızır, şimdiki halde bu dediğiniz sıfatları taşıyan Hace Mahmudi İncir Fagnevi Hazretleridir, dedi. Ali Ramiteni Hazretlerinin önde gelen talebelerinden bazıları, Hızır aleyhisselam ile görüşüp, o suali soran zatın, Ali Ramiteni Hazretlerinin kendisi olduğunu bildirmişlerdir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, bir sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Takva, bütün fazilet ve iyilikleri kendinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati, Allahü Teala'ya itaat ederek azabından sakınmaktır. Takvanın aslı, önce şirkten, sonra kötü ve günah olan hareketlerden, daha sonra günah olabilme ihtimali olan amellerden sakınmak, en son olarak da fuzuli ve lüzumsuz olan şeyleri terk etmektir. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Dünyada insanların efendisi cömert olanlar, ahirette insanların efendisi takva sahibi olanlardır. Nefse muhalefet etmek, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek, ibadetin başıdır. İslam alimlerine, İslamiyet'in ne olduğu sorulunca, nefse muhalefet etmektir, diye cevap vermişlerdir. Bir kimse, nefsinin arzu ve isteklerini yapmaya başlarsa, o kimsenin kalbinden Allahü Teala'nın sevgisi ve korkusu kaybolur. Yine İslam alimleri demişler ki, mümin bir kişinin 1000 tane nefsani arzusu olsa, bunların hiçbirini kalbindeki Allah korkusu sebebiyle yerine getirmez. Fasığın 1 tane nefsani arzusu olsa, bu arzu ve istek onun kalbinden Allah korkusunu dışarı atar. İslam alimleri, haset düşmanından önce haset eden kimsede zararını ve tesirini gösterir. Hasetçi, nimete kavuşan birini gördü mü, dona kalır. Felakete düşeni görünce ise, düğün bayram eder. İnsan, kendisine haset edenin dostluğunu kazanmak için, emek vermekten sakınmalı. Zira o, onun ihsanını kabul etmez, demişlerdir. Şöyle rivayet edilir. Allahü Teala Hazreti Süleyman'a şöyle vahyetmişti. Sana şu 7 şeyi tavsiye ediyorum. Salih kullarımın gıybetini yapma. Kullarımdan hiçbirine haset etme. Bunun üzerine Hazreti Süleyman, Ya Rabbi, bu kadarı bana kâfidir, dedi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de, Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun. Hücurat Suresi 12 buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde gıybet hakkında şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterine yazıldı, denir. Kıyamet günü, bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır, denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe eden kimse, cennete en son gidecektir. gıybet edip tövbe etmeyen kimse, cehenneme en önce girecektir. Hasan-ı Basri hazretlerine, birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip, sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum dedi. Abdullah bin Mübarek hazretlerinin yanında, bir gün gıybetten bahsedilince buyurdu ki, gıybet etmem zaruri olsaydı, annemi ve babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımı almaya onlar daha çok hak sahibidirler. Yahya bin Muaz hazretleri, bir Müslüman şu üç hususta senden emin olsun. Bir Müslümana faydalı olamıyorsan, zararın dokunmasın. Onu sevindiremiyorsan, bari onu üzme. Onu methedemiyorsan, bari onu kötüleme, buyurmuştur. Tevekkülün yeri kalptir. Zahirde hareketle meşgul olmak, kalpteki tevekküle zıt değildir. Ebu Osman Hayri hazretleri, tevekkül, Allah-u Teâlâ'dan gelen şeyler ile iktifa ederek, ona tam itimat halinde bulunmaktır, demiştir. Bişr-i Hafî hazretleri ise, insanlardan biri, Allah-u Teâlâ'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allah-u Teâlâ'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allah-u Teâlâ'ya tevekkül etseydi, onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu, buyurdu. Allah-u Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, nimetlerime şükür ederseniz, onları arttırırım. İbrahim Suresi 7 buyurmuştur. Şükür, Allah-u Teâlâ'nın verdiği nimetleri, ona boyun eğerek itiraf etmektir. Allah-u Teâlâ'nın ihsanı, şükre muvaffak kılmak için kuluna lütufta bulunmasıdır. Hakiki manada şükür, Allah-u Teâlâ'nın nimetlerini dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Şükür üç kısımdır. Dilin şükrü, Allah-u Teâlâ'nın verdiği nimetleri itiraf etmesidir. Beden ve organların şükrü, Allah-u Teâlâ'ya ibadet etmesidir. Kalbin şükrü, ona hürmet etmesidir. Nimetin şükrü, iyiliği görmek, kıymetini bilmek ve Allah-u Teâlâ'ya karşı saygılı olmak suretiyle olur. Sabrın dört kısmı vardır. Bunlar, kulun kendi iradesiyle kazandığı şeylere gösterdiği sabır, iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allah-u Teâlâ'nın emrini yerine getirmede gösterilen sabır ve Allah-u Teâlâ'nın yasakladığı şeylerden uzak kalmada gösterilen sabırdır. Kulun iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allah-u Teâlâ'nın ona verdiği hastalık ve çeşitli zararlara göğüs gererek sabretmesidir. Cüneyd-i Bağdadi hazretleri, sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmedir, buyurdu. Allah-u Teâlâ, Kur'an-ı Kerim'de, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan hoşnutturlar. Beyyine Suresi 8 buyurmuştur. Rıza, kulun çalışması ile elde edilir. İslam alimleri, rıza Allah-u Teâlâ'nın en büyük kapısıdır. Allah-u Teâlâ'nın kendisinden razı olduğu kul, en yüksek derecelere kavuşmuş olur, buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte, haya imandandır, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir gün, eshab-ı kiramına, Allah-u Teâlâ'dan hakkıyla haya ediniz, buyurdular. Eshab-ı kiram da, ey Allah'ın Resûlü, "Elhamdülillah, haya ediyoruz," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Hakiki haya o değildir. Gerçek manasıyla Allahü Teala'dan haya eden, başındaki duyu organlarını ve düşüncelerini yanlış hareket yapmaktan korusun. Yeme ve içmesini kontrol etsin. Ölümü ve ondan sonra başa gelecekleri hatırlasın. Ahireti isteyen, dünya hayatının zevklerini terk etsin. Böyle yapanlar Allahü Teala'dan hakkıyla haya etmiş olurlar," buyurdular. Haya, Allahü Teala'nın huzurunda her türlü iddialarını ve benlik davalarını terk etmektir. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte, "Ahlakı en güzel olanınız, imanı en üstün olanınızdır," buyuruyor. Güzel ahlak, insanın güzel ve örnek davranışlarının en faziletlisi ve iyisidir. Ahlak, kulun ona karşı yaptığı ibadetleri küçük görmesi ve ondan gelen nimetleri büyük görmesidir. İslam alimleri, ahlak, halktan ve Allahü Teala'dan gelen eziyet ve cefaları hiç üzülmeden ve sızlanmadan kabul etmektir. Kötü huy, sahibinin kalbini sıkar. Zira onun kalbine, kendi arzu ve iradesinden başka bir şey sığmaz. Güzel huy ise, namaz kılarken yanında oturan, zengin, fakir, köle, kim olursa olsun, kızmamaktır, buyurmuşlardır. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Bir kimsenin kalbinde, kendisini nefsin isteklerinden, kötülüklerinden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa, bunları terk etmeye güç bulamaz. Şüphesiz ki altına, gümüşe, şehvetlerine, dünyaya ve dünyada olan şeylere düşkün olan, tapan kimse Allahü Teala'dan çok uzaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de bunun neticesini kalbinde hissetmezse henüz terk edememiştir. O yalancıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan, sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine denildi ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, İhlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, İhlas, kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel Hazretlerine buyurdu ki, "Ey Muaz! İhlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir." Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Buyuruldu ki bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa sebep olur. Bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem İhlas nedir diye sorulunca, Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dosdoğru olmandır buyurdu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse, kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, insanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı, Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir. İnsan Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde vera sahibi olmadıkça, verası ihlas ile, ihlası müşahede, müşahedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberri, yüz çevirme etmedikçe kamil bir kul olamaz. İnsanların en hayırlısı müminlerdir. Müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı havf üzere olanlardır. Bunların da en hayırlısı ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da ihlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince verdiği üç nimetten onu mahrum eder. Birincisi salihlerin sohbetine kavuşturur fakat İstifade etmekten mahrum eder. İkincisi, o kula salih amel işlemek nasip eder, fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü, hikmet verir, fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, başka bir sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, şüphesiz sıdk, doğruluk, iyiliğe, hayra, hayır da cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sıddıklardan yazılır. Yalancılık ise fücura, fıska, günaha götürür. Şüphesiz günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet yalancılardan yazılır. Dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Kim Allahü Teala ile beraber olmak, onun rızasına kavuşmak isterse sadakat göstersin. Çünkü Allahü Teala sadıklar ile beraberdir. Kimde şu dört haslet varsa, Allahü Teala onun halini, gidişatını iyiye çevirir. Bu dört haslet, vefakarlık, sadakat, haya ve istikamettir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, hakiki kulluk nasıl olur denilince, her şeye Allahü Teala'nın malik olduğunu bilip, ona kulluk etmek ve ona yönelmekle olur. Allahü Teala mealen o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yasin suresi 83 buyurdu. Peygamber Efendimiz namaz gözümün nurudur. Ve ezan ve gözümün nuru olan namaz ile bizi ferahlandır ya Bilal buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de ilk tekbirdir. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi, Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Büyüklerden bir zat güçsüz, takatsiz düşmüştü. Olduğu yerden kalkamazdı. Fakat namaz vakti gelince kendisine bir güç verilir, namaza kalkar, namaz kılardı. Namaz kılarken ayakta sanki cansız bir direk gibi dururdu. Namazı kıldıktan sonra yine eski haline döner, takatsiz kalıp olduğu yerden kıpırdayamazdı. Bir zat kendisine ait hurma bahçesinde namaz kılıyordu. Namazdayken bir hurma ağacına bakınca daldı ve namazında yanlışlık yaptı. Bu haline çok üzüldü. Malım beni fitneye düşürdü dedi. 50.000 dinar değerindeki bahçesini sadaka olarak fakirlere verdi. Büyüklerden bir zat namaza durduğu zaman kendinden geçer, yanındakilerden hiç haberi olmazdı. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bir zata şöyle soruldu. Namaz kılan kimse ne zaman tam bir münacat ile namaz kılmış olur? Her şeyi kalbinden çıkarıp tamamen Rabbine yöneldiği zaman buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Buyuruldu ki, namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, iman 60 küsur veya 70 küsur şubedir. En yükseği La ilahe illallah demek. En aşağısı da yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir. Kulun Allahü Teala'dan hayası, utanması tam olursa hayrı da tam olur. Allahü Teala'dan haya etmek kalbe yerleşince şehvetler, nefsin kötü arzuları kalpten çıkar. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Her şeyin bir vaizi, nasihatçisi vardır. Kalbin nasihatçisi de hayadır. Mümin için en üstün hazine Allahü Teala'dan haya etmesidir. Günahları terk etmenin 3 yolu vardır. Birincisi cehennem korkusu. İkincisi cennet ümidi, üçüncüsü de Allahü Teala'dan haya etmektir. Bir şiirde şöyle söylenmiştir: eğer gecelerin akıbetinden korkmuyor ve utanmıyorsan istediğini yap. Haya olmadıktan sonra yaşamakta ve dünyada hayır kalmaz. İnsan hayalı olduğu müddetçe hayatı hayırlı ve bereketli olur. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, kim Allahü Teala'dan haya ederek ona kulluk yaparsa Allahü Teala da ona azap yapmaz. Hazreti Ali radıyallahu teala anh buyurdu ki, Allahü Teala'nın fadlına, ihsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan, dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur? İsa aleyhisselam başkalarıyla birlikteyken de, yalnızken de Allahü Teala'dan haya ediniz buyurdu. Haya nedir diye soruldu. Allahü Teala'nın razı olmadığı, beğenmediği her çeşit kötü ahlaktan sakınmaktır. Bunun alameti de haya bulunmayan yerlerden ve kimselerden uzak durmaktır buyurdu. Büyüklerden bazılarının kitaplarında şöyle yazılı olduğu görülmüştür. Bir insan, insanlara vaaz ve nasihat vermek için aralarına oturunca, omuzundaki ona müvekkil iki melek, ey Allah'ın kulu, o nasihati kendi nefsine yap. Allahü Teala'dan utan, haya et. Çünkü o seni görüyor, derler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun dini doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Kalbi doğru olmayınca dini doğru olmaz. Dili doğru olmayınca kalbi doğru olmaz. İnsanların kendini nefsinden en iyi koruyanı kimdir? Denilince, diline sahip olan dilini tutandır buyurdu. Kâb Hazretleri, afiyet 10 parçadır. Bunun 9'u susmaktadır buyurdu. Hazreti Ömer buyurdu ki, çok konuşan çok hata eder. Çok hata edenin hayası azalır. Hayası azalanın verası da azalır. Verası az olanın kalbi ölür, körelir. Fudayl bin İyad Hazretleri de, İki şey kalbe kasvet verir, karartır. Çok konuşmak ve çok yemek buyurdu. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri yine bir başka sohbetinde talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki, ilim tahsil etmek bütün müminlerin üzerine farzdır. İlim Çin'de olsa bile gidip alın. Bir Müslümana amelinin sahih olmasını sağlayacak kadar her ilimden tahsil görmesi farzdır. Mesela vakitleri bilmek ve ona göre ibadet etmek için astronomi, miras taksimi yapabilmek için matematik bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de de faydasız ilimleri öğrenenleri mealen şu ayeti kerime ile zemmetmiştir. Onlar kendilerini zarara sokacak ve hiçbir fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlar. Bakara Suresi 102. İlimsiz amel, amelsiz ilim olmaz. Kul bilmelidir ki az ilimle birçok ameli yapabilir. İlmin amelle beraber bulunması lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, fıkıh bilmeden ibadet eden, değirmen taşını döndüren merkep gibidir buyurmuştur. Fıkıh öğrenmeyi gaye edinmeden ibadet etmeyi, Peygamber Efendimiz değirmen taşını döndüren merkebe benzetmiştir. Zira bu işi yapan hayvan durmadan aynı yerde dolanır, hiç ilerleme kaydetmez. Fıkıh bilgisi edinmeden yapılan ibadetin kula hiçbir faydası yoktur. İnsan bildiğiyle amel etmeli ki, onun bereketiyle bilmediklerini öğrensin. İbrahim bin Ethem Hazretleri, yolda giderken yerde bir taş gördüm. Üzerinde, beni çevir ve oku diye bir yazı vardı. Hemen taşı çevirdim. Şöyle yazıyordu. Sen bildiğinle amel etmiyorsun. Nasıl olur da bilmediğini öğrenmek istersin? Buyurmuştur. Güzel ahlak iki çeşittir. Birisi halka karşı, diğeri Allahü Teala'ya karşı söz konusudur. Allahü Teala'ya karşı güzel ahlaklı olmak, halkla beraber olmanın verdiği ağırlığa ve sıkıntıya Allahü Teala için katlanmaktır. Uç denilen kendini beğenme halinin aslı iki şeydir. İlki halk arasında makam ve itibar sahibi olmak, onlar tarafından methedilmeyi arzulamaktır. Yani bir kimsenin hareketleri ve yaptığı işler halkın hoşuna gider de o kimse de halkın hoşuna giden hal ve hareketlere sahibim diye düşünürse, kendini beğenme haline düşer. Diğeri ise, bir kimsenin hareketleri, başka bir kimsenin hoşuna gider. Onun için o şahsı methü senâ ederse, övülen şahıs kendini beğenme haline düşer. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'minlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanınızdır. Yine bir hadis-i şerifte, bana en yakın ve en sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyurdu. Bir hadis-i şerifte de, Allahü Teala güzel ahlak sahibine, Allah yolunda gaza eden mücahide verdiği sevap gibi sevap verir buyurdu. Ebu'd-Derda Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz, kıyamet günü mizana güzel ahlaktan daha ağır bir şey konmaz. Şüphesiz ki güzel ahlak, sahibini gündüzleri oruç tutan ve geceleri namaz kılanlar derecesine yükseltir, buyurdu. Eshab-ı kiram, ya Resûlallah, Müslüman kişiye verilen en faziletli şey nedir dediklerinde, güzel ahlaktır, buyurdu. Güler yüzlü ve tatlı sözlü ol. Kendisine iyilik verilmiş olan ve insanlar tarafından sevilen kimselerden olursun. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine bir zat misafir olmuştu. Misafir gece lambayı söndürmek için kalkınca ona mani oldu ve misafirine hizmet ettiren kınanır buyurarak kendisi söndürdü. Kendi ayıplarını gören kimse başkasının aybıyla uğraşmaz. Takva elbisesini soyan, takvadan mahrum olan kimseyi artık dünyada hiçbir şey örtmez. Kim Allahü Teala'nın verdiği rızka razı olursa kaybettiği şeye üzülmez. Kendi kusurlarını unutan kimse başkalarının kusurunu büyük görür. Kendi görüşünü beğenen sapıtır. Aklına güvenenin ayağı kayar. İnsanlara büyüklük taslayan zillete düşer. İnsanların malına göz diken fakir düşer. Afiyet isteyen sabreder. Hakka karşı savaşan yıkılır. Ecelini gören, ölümü düşünen kimse uzun emel sahibi olmaz. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin peşinde koşmaz. Denildi ki, tevazu, hakka uymak, sıkıntılara, acılara sabretmek, dinde bildirilen edeplerle edeplenmek ve başkalarının faziletini üstün tutup, kendi faziletini büyük görmemektir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, hasta kalplere ilaç nasihatlerinde buyurdular ki, ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Siz seferdesiniz. Yüklerinizin bağlarını bu diyarın dışında bir yerde çözeceksiniz. Siz üzerinden çağlar geçmiş bir kökün dallarısınız. Kökleri yok olup gitmiş bir dalın hayatından ne çıkar ki? Ey insanlar! Allah mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki, biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek, buna uygun yaşamadığımız için ahmağız. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek, o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu içinde takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimet

sebepler insanı korkutmamalıdır. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Öyleyse sabret. Çünkü sabırda güzel neticeler vardır. Günlerin getirdiği musibetleri eğer sen sabırla karşılarsan, bu sabrından dolayı manevi mertebelere ve iyiliklere kavuşursun. Zorluklar, musibetler karanlık bir gece gibi çökünce, mutlaka karanlık geceyi aydınlatan yıldızların doğuşu gibi bir kolaylık doğar. Kul, Rabbinden başka kimden yardım diler? İnsan şiddet ve keder anında kime yalvarır? Dünyanın ve dünyada bulunanların sahibi kimdir? Uzak yakın her yerde sıkıntıyı kaldıran, rahatlığa kavuşturan kimdir? Musibetler yağarken kim kaldırır? Ey Rabbim! Bunları ancak sen yaparsın. Sen ihsan edersin. Ey insanlar! Gecelerin karanlıklarında kendiniz için iyi ameller işleyin ki, Allahü Teala'nın merhametine kavuşasınız. Gecenin ve gündüzün hayırları konusunda aldananlar tam aldanmış. Onları değerlendirmeyenler mahrumiyete düşmüşlerdir. Zira gece ve gündüz müminlerin Rabbine ibadet ve emirlerine uyma vasıtası kılınmıştır. Bunu gafletle geçirenler büyük vebal altındadır. Gönlünüzü Allahü Teala'nın zikriyle diriltiniz. Çünkü kalpler ancak Allahü Teala'nın zikriyle hayat bulur. Gecelerini ibadetle geçiren nice kimse kabirlerine gıpta edilecek şeyler götürecektir. Uyku ile geçirenler pişmanlık duyacak. Allahü Teala'nın geceleri ibadetle geçirenlere ikramlarını görünce, "Ah, keşke biz de öyle olsaydık," diyeceklerdir. Gece ve gündüzlerin her saniyesini ganimet bilin ve değerlendirin ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşasınız. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Ebu Said-i Ebu'l-Hayr Hazretlerinin büyüklüğünü inkar edenlerden birisi de Ebu Said Hazretlerinin "Âlemde hiç kimse helal lokma bulamayıp hep haram yeseler biz haram yemeyiz" sözünü duymuştu. Kendisini imtihan etmek istedi. Helal parayla bir oğlak satın aldı. Haram parayla de birincisine çok benzeyen başka bir oğlak aldı. Bunları kızarttırıp hizmetçisiyle Ebu Said Hazretlerine gönderdi. Kendisi de önden gidip onların bulunduğu yerde oturdu. Hizmetçi kızarmış oğlakları getirirken karşısına iki sarhoş çıkıp haram parayla alınmış olan oğlağın bulunduğu tepsiyi alıp oğlağı yediler. Hizmetçi elinde kalan ve helal lokmayla alınmış olan oğlağı Ebu Said Hazretlerinin önüne koydu. Oğlakları gönderen kimse durumu öğrenip anlayınca o sarhoşlara çok kızdı. Fakat bu halini açıktan belli etmedi. Hazreti Ebu Said o kimseye dönerek, "Kendini boşuna üzme. Haram olan köpeklere gider. Helal olan da helal yiyenlere gelir" buyurdu. O kimse çok mahcup olup haline tövbe etti ve bu hadiseden sonra o büyük zatın aleyhinde bulunmadı. Mahmud İncirfagnevi Hazretleri sevenlerine buyurdular ki, "Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu anlatanlar içindir. Kıyametin zorluğunu anlayanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür. Dağlar dayanmaz erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birinin

0: mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. İnsanoğlu şu üç şeyle sürekli olarak taati yaparsa, sorgusuz sualsiz cennete gidebilir. Kalp, nefis ve dil. Yakınların yakını, bizim maksadımız olanın yanında uzak kalır. Ey kardeşim! Suya daha yakın olan daha çok batar. Ateşe daha yakın olan daha çok yanar. Ne zaman Allahü Teala'nın varlığına nazar etsem, kendi yokluğumu görürüm. Ne zaman kendi varlığıma nazar etsem, Allahü Teala'nın varlığını görürüm. Hakim Nişaburi Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Adem oğullarının hepsi hatalıdır. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istiğfar edenlerdir. Dünyalıktan nasibiniz yolcunun azığı gibi olmalıdır. Eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı verirdi. Onlar sabaha aç çıkarlarken akşama tok olarak dönerler. Ölü mezara konduğu vakit mezar, "Yazıklar olsun sana ey Adem oğlu. Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi?" der. Şayet o ölü, iyi insan ise onun namına bir yetkili mezara cevap verip, "Bu adam emri maruf ve nehy-i münker ettiyse ne dersin?" deyince mezar, "O zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum, cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a kavuşur" der. "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aman, aman fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Bir kimse Allah'a yemin eder ve bu yeminine sivrisineğin kanadı kadar yalan katarsa, kalbinde kıyamete kadar devam eden bir leke olarak kalır. Muhakkak ki kişi güzel ahlakı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. Doğru ve dürüst olan tacir, kıyamet gününde sıddıklar ve şehitlerle beraber haşredilecektir. Alıcı ve satıcı doğru söyleyip birbirine nasihat ettikleri zaman alışverişleri bereketlenir. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman alışverişin bereketi kalkar. Allah için sevişen iki kimsenin Allah katında en sevimlisi arkadaşını daha çok sevendir. Bir menkıbe daha nakletmeye çalışalım. Hasan Müeddeb isminde birisi ticaret için Ebu Said Hazretlerinin bulunduğu şehre gelmişti. Onun şöhretini duyduğundan meclisine gitti. Aslında tasavvufu ve bu yolun büyüklerini inkâr ediyordu. Ebu Said Hazretleri kendisini görünce, "Gel, seninle işimiz var," buyurdu. Bir miktar sohbetten sonra fakir bir derviş için elbise istedi. Hasan Müeddeb sarığını vermek istedi. Sonra da vazgeçip, "Bu bana hediye geldi, hem de 10 altın kıymetindedir," diye düşündü. Üstad tekrar istedi. O yine sesini çıkarmadı. Nihayet 3. defa istedi. O yine sesini çıkarmadı. Onun yanında oturan kimse bu sırada Ebu Said Hazretlerine, "Ya Üstad, Allahü Teala kulu ile konuşur mu?" diye sordu. Buna cevabında Allahü Teala yanında oturan kimseyle bir sarık için 3 defa konuştu. O ise veremem, hediye geldi. Hem 10 altın kıymetindedir diyor buyurdu. Bu sözü duyunca Hasan müeddebe bir hal oldu. Bir titreme başladı. Kalkıp Ebu Said Hazretlerinin huzuruna yaklaştı. Sarığını çıkarıp kendisine teslim etti. Tövbe etti. Kalbinde bu büyüklere karşı inkar kalmadı. Bütün malını da Ebu Said Hazretleri ve talebeleri için sarf etti. Tam bir teslimiyet ile kendisine talebe oldu. Hocasının hususi hizmetçisi oldu. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerinde buyurdular ki, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, siz mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Öyleyse onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışınız. Bir kimse din kardeşini seviyorsa, sevdiğini ona bildirsin. Yaşlılara saygı göstermek, Allahü Teala'yı tazimdendir. Hastayı ziyaret eden, cennet bahçelerine oturmuş gibidir. Hastanın yanından ayrıldığı zaman, 70 bin melek, onun için mağfiret diler.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ömer bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Yılın beklenen haftası başladı. Bugün itibariyle kamu çalışanları, idari izinliler ve onların 5 günlük tatilleri başlıyor. Ondan önce de hafta sonunu katarsak zaten tatilimiz başlamıştı. Sonrasında bir hafta sonu daha ekleyeceğiz ve 9 günlük yılın en uzun tatili başlayacak. Çalışanlar, kamu çalışanları ise onlar idari izinli ama onun dışında özel sektörde çalışanlar eğer fırsatları varsa 1,5 günlük kendi yıllık izinlerinden kullanarak yine 9 günlük bir tatil yapabilirler. Herkesin tatili güzel geçsin diyelim. Herkes için tabii tatil gibi de geçmiyor. Çok çalışanlar var. Bayrama hazırlanan pek çok kişi var. Bayrama hazırlanırken biraz da sağlığına özen göstermek isteyen, azıcık dinlenmek isteyenler var. Hepsi bir araya geldi. Ama okulların zaten eğitim öğretimi ara vermeye hazırlandığı bu dönemde bu bir haftalık tatil çocukların biraz dinlenmesi ve son sınavlara biraz daha hızlı hazırlanmasına yardımcı olacak. Güzel geçsin haftamız. Tatilde olanların tatili inşallah çok güzel geçer. Gerçi bazı yerlerde yağmur var, buna ne kadar izin verecek bilmiyorum. Sıla-i Rahim yapacak olanlar, aileleriyle buluşacak, Kurban Bayramı'nı birlikte geçirecek olanların yolu açık olsun. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde kalıp bayramı burada geçirecek ya da çalışmak zorunda kalacak olanlar için de ne diyelim, kolay gelsin, şehir bize kalacak.

Biz bugün bu bölümde tiroitten konuşacağız. Bugün Dünya Tiroit Günü aynı zamanda. Bu hastalığın teşhisinden, tedavisinden, vücuda neler yaptığından konuşacağız. Tedavi edilmezse ne olur konuşacağız. İkinci bölümde ise Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Bayram haftasındayız. Kurban Bayramı, toplum içinde kurban ne ifade eder? Kurban nasıl seçilir? Kurban bayramı hazırlıkları nasıl olurdu? Biraz geçmişe gidelim ama bayram içinde de yine Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağımız perşembe günümüz var. Her zamanki günümüzde yine birlikte olacağız. Bayrama özel böyle bir öncesinde hazırlıkları konuşalım istedik. Gün geçmiyor ki yeni bir gün ihdas edilmesin. Onlardan biri de havlu günü. Ben bugün aynı zamanda havlu günüymüş. İster kağıt olsun, ister dokuma havlu olsun, bizim kültürümüzde temizliğin çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla onun tamamlayıcısı havlularda büyük yer tutuyor. Her ne kadar biz kağıt havlulara bu son dönemde özellikle genel alanlarda, herkese açık alanlarda çok alışmış olsak da yine de o kaynatılmış mis gibi tertemiz havluların yerini pek fazla tutmuyor kağıt havlular. Bir de tabii hangi ağaçtan yapılıyor, bunlar ne için ekiliyor, ne kadar tüketiliyor, bunlar da işin içine girdiğinde daha sürdürülebilir hayatlar daha çok tercih ediliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Havlu deyince niyeyse benim aklıma hep çeyiz geliyor. Şimdi kız çeyizlerinde havlunun da pek yeri kalmadı artık, böyle evlenirken son ihtiyaç ne kadarsa 10 tane havlu olsun kenarda bir misafir geldiğinde, yedekli yedekli. Eskiden öyle değil. Eskiden havlu kenarıyla, işlemesiyle, dokumasıyla hakikaten çok önemli bir yer tutarmış. Şimdi artık bunlar biraz daha anılarda kaldı gibi. Bugün Dünya Tiroid Günü dedim. Bugün sebebiyle Türkiye Hastanesi'nden bir misafir ağırlayacağız. Önce bu röportaja kulak verelim, sonra yine buluşacağız.

0: Sevgili dinciler, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sebahattin Destek bizimle birlikte Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün ve tiroid paratiroid konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Tiroid deyince çok yaygın aslında, kelime olarak da çok biliyoruz ama paratiroid deyince o kadar konuşmadığımız, adını çok bilmediğimiz bir hastalıktan ya da hastalık grubundan ya da bir salgı bezinden bahsediyoruz. Evet. Bir kere her ikisinin ne olduğunu ve arasındaki farkı sizden duyalım mı hocam?
1: Hı hı. Elbette. Şimdi tiroid bezi normalde insanda gırtlak bölgesinde gırtlak çıkıntısının altında soluk borusunun sağında ve solunda yerleşik olan aşağı yukarı toplamda ortalama 100 gram ağırlığında, kadınlarda bir tık daha küçük, erkeklerde daha iri olan bir endokrin salgı bezi. Tiroid bezi normal yapısına bakıldığında, hücresel olarak baktığımızda tirositler dediğimiz hücrelerden çoğunlukla oluşmakta ve bu tirositler T3 ve T4 hormonu salgılamakta. T3 ve T4 hormonu da vücutta en çok metabolizma ve vücut gelişimi açısından ana rol oynamakta. Vücudun büyümesinde, vücutta enerji sistemlerinin, yani yağ, karbonhidrat, şeker oluşumu, vücudun protein döngüsü gibi anabolizma ve hatta bazen tiroid bezi bozukluklarına bağlı katabolizma süreçlerinde etkili olmakta. Tiroid bezinde sadece tiroid hücreleri de yok. Bunun yanı sıra parafoliküler C hücreleri dediğimiz ve bu kemik yapısı üzerine kemiklerden kana kalsiyum geçişinin uyarılmasını sağlayan, kalsiyum metabolizmasında etkili olan, kalsitonin salımını sağlayan parafoliküler C hücreleri de var. Yine tirositler arasındaki dokuda fibroblast dediğimiz farklı hücrelerde bulunmakta ama özetle de dediğim gibi kalsiyum metabolizmasında ve enerji metabolizmasında tiroid bezi etkili olmakta. Paratiroid bezler de tiroid bezinin arkasında yer alan ortalama 4 tane olan, sağda 2 tane, solda 2 tane, aşağı yukarı büyüklükleri bir mısır tanesi büyüklüğünde, erkeklerde tabii bir tık daha büyük oluyor, aşağı yukarı küçük bir fındık büyüklüğünde olan, yağlı doku yandıran ama portakal kabuğu görünümünde, yani turuncu renkte olan, vücutta yine kalsiyum metabolizmasında etkili olan hücreler ve hormonlar salgılamakta. Parathormon dediğimiz hormonu salgılıyor. Bu da vücuttaki fosfor ve kalsiyum dengesine etki etmekte, direkt etki etmekte, kandaki kalsiyum düzeyini, kandaki fosfor düzeyini düzenlemekte. Paratormon olmazsa vücutta, özellikle kandaki kalsiyum düzeyi ciddi anlamda düşmekte. Hı hı. Ve bu kalsiyum kanda eksildiğinde kalp fonksiyonlarından tutun böbrek fonksiyonlarına kadar birçok yer etkilenmekte. Kalsiyumun ana düzenleyici hormonu paratormon olup bunlar da paratiroid hormonlardan, paratiroid bezlerden salgılanmakta.
0: Kalsiyum deyince tabii ilk aklımıza gelen kemik erimesi.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Böyle baktığımızda kemik erimesi ve kadınlar, özellikle menopoz kemik erimesi kadınlar, aynı zamanda bu hormonların da yavaş yavaş fonksiyonlarını azaltmaya başladığı dönemden bahsediyoruz. Aslında kadınlar o menopozda yaşadığı problemlerin altında biraz da belki de bu hormonların yeterince çalışmaması ya da görevini tam yapamaması var.
1: Evet, şimdi özellikle gebelik döneminde de aynı durum olmakta. Çünkü orada da bir hormonal yüklenme olmakta. Ama kadınlarda özellikle de östrojen hormonu ve progesteron hormonu, yani over, yumurtalık hormonları menopoz döneminde ciddi anlamda kandan çekildiği için, azaldığı için, bu da diğer hormonal yapıları etkilemekte ve kemik turnover'ı dediğimiz kemiklerdeki koruyucu unsur östrojen ve progesteron hormonunun çekilmesiyle beraber ciddi anlamda osteoporoza yatkınlık görülmekte. Buradaki etkilerimde tabii bu hormonların pozitif olarak parathormonu uyarması süreci ortadan kalktığı için buradaki döngüde kemik erimesi veyahut da kemik yapısının ve bağ dokusunun kalsiyumdan korunması azalmakta ve o kişide, yani kadınlarımızda maalesef kemik süngerleşmesi görülmekte.
0: Her iki hormon içinde tiroid ve paratiroid, kadınlar daha mı riskli, ya da belki risk gruplarını konuşursak daha net olarak kadınların profili de ortaya çıkabilir. Şu saatte bizi dinleyen kadınlara da bir parçacık bu anlamda yardımcı olalım.
1: Şöyle, kadınlarda hormonal etkilenim veyahut da hormonal yapılanma çok daha kompleks erkeklere göre. Kadınlardaki özellikle kadınlık hormonu, yani overlerdeki östrojen, progesteron, ayrıca hani her kadının gebelik sürecinde yaşadığı gebelik plasentasının oluşturduğu human chorionik gonadotropin dediğimiz artı hormonlar. Bunlar kadının bütün organ sistemini etkiliyor. Tiroid de etkilenmekte gebelik sürecinde, paratiroid de etkilenmekte ama tiroid daha bariz etkilenmekte. Bunların oluşturduğu immünolojik etkilenim tiroid bezindeki tiroistleri etkilemekte ve genetik bir yatkınlık da varsa özellikle de bu Hashimoto dediğimiz hastalık daha bariz ortaya çıkmakta. Gene menopoz döneminde bu hormonlar azaldığında özellikle de hormonların pozitif olarak etkilediği tiroid bezi bu takviyeden uzaklaşmakta ve özellikle de menopoz sonrasında menopoz döngüsünün oluşturduğu süreçte tiroid hastalıklarından immünolojik olarak etkilenimi artmakta dediğiniz gibi.
0: Biz bu hormonları konuştuğumuzda tiroid, paratiroid aslında ikiye ayırarak konuşuyoruz. Bir az çalışması, bir de çok çalışması.
1: Evet, aynen. Şöyle, tiroid bezinin çok çalışması tiroid hormonlarının fazla salgılanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu nadir görülmekte fakat tiroid zehirlenmesi dediğimiz tabloya neden olmakta ve kişiyi çok kötü etkilemekte. Bir kere tiroid bezi çok hormon salgıladığı vakit neler oluyor? Bu hipertiroidi dediğimiz bir durum. Kişide zayıflama, kişide sinirlilik, vücutta terleme, ishal, saçlarda çabuk dökülme ve kalp çarpıntısının artması, gözlerin ileriye doğru belirginleşmesi, göz damarlanmasının artması gibi durumlar oluşuyor. Fakat hipertiroidi durumu hipotiroidiye göre daha nadir görülmekte toplumda, özellikle de kadınlarımızda.
0: Doğuştan mı yoksa sonradan mı ortaya çıkıyor hipertiroid?
1: Sonradan ortaya çıkmakta ama bunun altyapısında da yine genetik altyapının etkilerinin olduğu ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu tiroidi fazla çalışanları sorguladığımızda özellikle de ailede ya anne tarafında ya baba tarafında böyle bir hastalığın olduğundan bahsediyorlar. Bunun tabii toplumda az görülmesi bir şans. Ama maalesef hipotiroidi, yani tiroidin yavaş çalışması toplumda sık görülüyor. Özellikle kadınlarda çok fazla görülüyor.
0: Gelelim az çalışmasına. Özellikle biz önce kadınlarda daha fazla göründüğünü söylediniz. Buna farklı etkenler, çevresel faktörler, genetik faktörler mutlaka dokunuyor. Ama bizim acaba hem belirtileri yakalamak hem de tedaviye daha uyumlu olmak için bilmemiz gerekenler neler?
1: Şimdi bunun çevresel etkileri var. Çevresel etkileri dediğimiz, Türkiye toprağında tiroid bezinin sık kullandığı ve gereksinim duyduğu iyot maddesinin, selenyum maddesinin az olması tiroid hastalıklarına yatkınlığı kolaylaştırıyor.
0: Bu aynı zamanda yediğimiz, içtiğimizde de bu ikisinin az olması anlamına
1: evet,
0: geliyor.
1: Evet, özellikle Karadeniz ve Doğu bölgelerinde toprağımızda ciddi anlamda iyot az. İyotun azlığına bağlı olarak da tiroid hastalığına yakalanma potansiyeli artıyor. Tabii ailesel olarak da tiroid hastalığının varlığı bunu da kolaylaştırıyor. Üstüne bir gebelik sürecinin yaşanması ve bazı ilaçların sık kullanılması, işte lityum gibi, amiodaron gibi tansiyon ilaçlarının kullanılması, diğer taraftan kişide hormonal ilaçların kullanılması gibi durumlar hepsi bir araya geldiğimizde tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Çocukluk döneminde olan hastalıklar, boyun tedavisi ve boyuna ışın maruziyeti, o da yine tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor ama en sık sebep açıkçası besinsel durumlar, genetik durumlar ve kadınlık döneminde gebeliğin ve diğer hormonal etkilerin, doğum kontrol haplarının gibi ilaçların sık alınması, maruziyetin artması.
0: Siz nasıl teşhis koyuyorsunuz tiroid ya da paratiroid hastalıklarında?
1: Hasta geldiğinde şunu söylüyorsa, halsizim, yorgunum, saçlarım dökülüyor, kabızlığım artıyor, unutkanlığım artıyor dediğinde biz muhakkak bir kan testiyle tiroid bezinin hormonlarına bir bakıyoruz. Tiroid bezinin hormonlarına bakarken hastaya şunu tavsiye ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde saat 9 gibi, 8-9 gibi ve aç karnına gelmesini öneririz. Çünkü tiroid hormonlarına en ideal bakılma şartı bunlar. Ve beraberinde geldiğinde şunu da öneriyoruz. Bazen tiroid bezi normal çalışabiliyor ama tiroidde nodül olabiliyor. O da bazen tiroid bezinin normal anormal çalışmasına neden olabiliyor. Biz o yüzden tiroid bezi hastalığı şüphelendiğimiz erkek olsun bayan olsun tüm hastalarımıza kan tahliliyle beraber tiroid ultrasonu da yaptırıyoruz. Hı-hı. Çünkü elle muayenede tiroid bezinin büyüklüğünü fark edemeyebiliyorsun.
0: Ama var olup olmadığı anlaşılıyor mu elle muayenede?
1: 100 hastadan 7'sinde anlaşılıyor. Ama ultrasonda 100 hastadan 50'sinde anlaşılıyor. Hı-hı. Çünkü ultrason ele gelmeyen nodülleri veyahut da arkaya içe doğru büyüyen nodülleri gösterebildiği için biz hastalarda 100 hastadan 50'sinde tanıyı ultrasonla çok net koyabiliyoruz. Ve tiroidi rastlantısal olarak ortaya çıkarabiliyoruz. Ama hastada gelmiş boynunda artık belirgin bir büyüme var, şişlik var, yutkunma zorluğu var, ses çatallanması var gibi belirtiler yaptıysa o hastaların %90'ında, %100'ünde hatta iyi bir ultrasonla tanıyı yakalayabiliyoruz.
0: Teşhis konduktan sonra o nodülün ne olduğunu anlamak için biyopsi mi?
1: Kesinlikle. Çok güzel bir yaklaşım oldu bu. Kişide ultrason yaptık, nodül olduğunu gördük. Nodülün özelliklerine, ultrasonik özelliklerine göre karar veriyoruz. Şayet nodül kisti bir nodülse, yani nodülün içi dolu olduğu vakit biz ona solid nodül diyoruz. Nodülün içi sıvıyla dolduğu vakit biz ona kolloid nodül diyoruz. Örneğin kişide kolloid nodül var, sınırları düzgün, içinde damarlanması yok. O nodül iyi huylu bir nodüldür. Onlardan çok korkmuyoruz. Onlar büyüdükçe sorun yapıyoruz. Ama nodül var, nodülün içi dolu, dokuyla dolu. Nodülün içinde damarlanma var, nodülün sınırları düzgün değil. Sonra nodülün ön arka çapı daha uzun ve nodül açısından baktığımızda içinde küçük küçük kasfiye dediğimiz beyaz beyaz noktacıklar şeklinde görünümler varsa solid bir nodülde biz o nodülü sevmiyoruz ve o nodüle biyopsi önerisi yapıyoruz.
0: Sonrası yani şöyle söyleyelim, tiroidle ilgili hastalıklarda ne zaman cerrahiye ihtiyaç duyarız?
1: Hasta geldi, ultrasonunu yaptık. Ultrason olarak da o nodülün bariz bir şekilde riskli olduğuna karar verdik ve biyopsi yaptık diyelim. Biyopside de tiroid kanseri çıktı, ameliyat öneriyoruz. Nodüldeki büyüklüğe göre, eğer nodül 1 santimden küçükse ve tiroidin en sık görülen papüler tiroid kanseri dediğimiz bir durumda ise 1 santimden küçük nodülleri biz mikropapüler mikrokarsinom şeklinde nitelendirdiğimiz için sadece o tarafı almak bize yetiyor. Ama nodül çap olarak 1 santimden büyük ve çoklu bir nodülse iki tarafı tiroid bezini almayı öneriyoruz. Nodül iyi huylu çıktı ama büyüklüğü de yine 2 santimden küçük. O nodülü takip ediyoruz. Ama nodül çapı artık 3 santimin üzerindeyse İyi huylu da olsa biz yine onlara ameliyat öneriyoruz. Hı hı. Ya da nodül var, nodül küçük ve nodül zararsız ama fonksiyonları bozuk. Yani kişide fazla tiroid hormonu üretimine neden oluyor ise biz onlara bu sefer tiroid sintigrafisi yapıp boyundaki nodülleşme yapısını da görüp ondan sonra ameliyatta önerebiliyoruz. Bazen nodül yapısı hiç yok, nodül yok ama tiroid bezi fazla çalışıyor. Biz onlara yine tiroid bezi ne yönelik sintigrafi yapıp bir difüs hipertrofi veyahut da nodüler fazla çalışan hipertrofi nodüler bir hastalığı olduğunu gördüğümüzde, yani tiroid sintigrafisiyle de birlikte ameliyat kararı verdiğimiz hastalarımız, hı hı, var. Ama biyopsi yaptık, ameliyat karar noktasında kanser çıktıysa ameliyat öneriyoruz.
0: Bir insanın tiroid bezinin olmaması ya da ameliyatla alınmış olması genel vücut fonksiyonları açısından ne ifade eder?
1: Şöyle, şimdi Nodül küçükse veya iyi huylu bir nodülse ve tek taraflı aldıysak diğer nodül tarafı o kişinin normal yaşantısını sağlamasına yeterli oluyor. Ama iki taraflı tiroid bezini aldığımızda o kişide artık tiroid hormonları salgılanmıyor. Çünkü onu salgılayacak tiroid bezi yok. Ondan dolayı o kişinin metabolik sürecini rahat devam ettirebilmesi, metabolik sürecinin yanı sıra kişinin unutkanlığının olmaması, kan sisteminin normal olması, yediği gıdaların karaciğerde işlenip vücuda yaraşlı hale getirilmesi gibi durumları sağlaması açısından bu kişiye dışarıdan tiroid bezi hormonu vermemiz gerekiyor. O da artık dünyada rahatlıkla üretilir durumda.
0: Peki gelelim tiroid bezi, tiroid hormonu sağlığı için yapmamız gerekenlere. Şu anda bizi dinleyen, böyle bir şikayeti olmayan ama belki önümüzdeki dönemde risk grubuna girme ihtimali olan kişilerin henüz bu hastalık kapılarını çalmadan neleri bilmeleri ve nelere dikkat etmeleri gerekir? Tiroid sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken gıdalar var mı?
1: Kesinlikle tiroid direkt beslenmeyle alakalı, şundan dolayı hani yapılmış çalışmalar var. Özellikle de bitkisel anlamda ya da topraksal anlamda iyot ve selenyum eksikliği tiroid hastalıklarına yatkınlık oluşturuyor. İyot ana madde. İyot tiroid bezinin, tiroid hormonunun üretilmesi için ana unsur. O tiroid az olduğunda tiroid bezi o eksikliği giderme açısından büyümeye başlıyor ve guatr ortaya çıkıyor. Bunu toprağımızda iyotun az olduğu devlet tarafından saptanılmış ve özellikle tuzlara belli oranlarda iyot takviyesi yapılmak suretiyle iyot hastalığının, iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığının engellenmesi açısından ve çocukluk çağlarında normal büyümenin sağlanması açısından iyot eksikliğini bu şekilde devlet eliyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama iyot olarak baktığımızda kişide iyot ölçümü yapıldı ve iyot az, bu durumda gerekirse preparat olarak iyot alabilir. İyotun tabletleri de var. İyot Lugol solüsyonu şeklinde, Tentürdiyota benzer solüsyonları da var. Damla iyot şeklinde kullanabiliyoruz veya tablet olarak günde bir tablet alabiliyoruz. Ve o kişide iyot eksikliğinin tamam olup olmadığını anlama adına tedavi sonrası tekrar iyot testi yapıp vücutta o eksiklik giderildiğinde o zaman bıraktırmasını öneriyoruz. Ama kesinlikle iyotlarda iyot eksikliği olmaması için iyot tuz kullanmaya devam etmesi gerekiyor.
0: Tam ailece. Da onu soracaktım. Şimdi Ayşe, kaya tuzu, deniz tuzu vesaire kullanıyoruz. Bunların içinde ihtiyacımızı karşılayacak kadar iyot var mı?
1: Maalesef yok. Özellikle de biz tuz olarak kaya tuzunu tercih ediyoruz. Çünkü diğer mineraller de var. Onların iyot katılmış olanlarını kullanmasını öneriyoruz.
0: O zaman alırken kaya tuzu olacak ya da deniz tuzu olacak ama iyot takviye edilmiş olacak.
1: Bunun yanı sıra kişi yine ne yapabilir? Selenyum durumuna baktırabilir. Selenyum eksikliği varsa yine selenyum preparatları almak suretiyle o eksiklikle giderebilir. Yine omega 3 tarzından da gidildiğinde vücutta omega 3 eksikliği olmadığı vakit iyot hastalıkları, tiroid hastalıklarına daha az yakalanacağı için omega 3 preparatları alabilir. Omega 3'ün çok olduğu semizotu alabilir, çam fıstığı alabilir. Selenyumun çok olduğu yine bitkisel anlamda dereotu alabilir, yine semizotu alabilir. Yani bitkisel kökenli beslenmeye iyot takviyesiyle birlikte devam etmesi iyot tiroid hastalıklarına yakalanmasını engelleyecektir.
0: Bu aynı zamanda tedavisi devam eden ya da teşhis almış hastalar için de geçerli uyarılar.
1: Evet, geçerli.
0: Bunları beslenmelerine ilave etmek lazım.
1: Lazım,
0: yayına girmeden önce dereotundan bahsediyorduk. Aslında her mevsimin bitkisi dereotu. Dolayısıyla yoğurda karıştırıp, zeytinyağına karıştırıp, sade yemeklerde biz genelde işte dolmalara ilave ederiz sadece. Halbuki her yemeğin yanında dereotu tiroid hormonu sağlığı için tüketilebilir.
1: Çok faydalı. Şöyle özellikle de akşamları yatarken bir kap yoğurt içine semizotu ve beraberinde dereotu doğrayıp onu karıştırıp yemek kişinin hem sağlıklı olmasını hem selenyumdur, omega 3'tür ve vücuda faydalı diğer minerallerin temin açısından faydalı olmakta. Bunun yanı sıra damar sertliği ve kilo noktasında da faydalı olmakta.
0: Yatmadan önce mi?
1: Evet.
0: Gece yatmadan önce akşam bunu yiyeceğiz ve sonra yatacağız.
1: Bir saat önce. Aynen.
0: Bir saat önce. Peki. Böylece aklımıza kalsın bu bilgide. Dinleyicilerimiz eminim çok faydalandılar. Önümüzdeki günlerde biraz daha böyle genel vücut sağlığımız için mutlaka tüketmemiz gıdalar, bazı organlara göre o organların sevdiği gıdalar gibi farklı başlıklarda yine sizi ağırlayacağız.
1: Onu evet çalışabiliriz. Güzel de konu olur. Bu arada paratoidle ilgili olarak da son bir ekleme yapmak istiyorum. Kişide kanda kalsiyum fazla çalıştığı vakit, kalsiyum fazla çıktığı vakit bu kişide araştırma yapmak gerekiyor. Özellikle de damar sertliği ve vücutta kalsiyum çökmeleri başladığında ya da geçmeyen böbrek taşları oluştuğunda yine paratormonun yüksek seviyesi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer vücutta kalsiyum fazlaysa kişide katarakta kolay yakalanma, yine kişide mide ülseri oluşma, yine kişide özellikle de kireçlenme, dizlerde ağrıya neden olmakta. O kişiler paratiroid hastalığın var mı diye muhakkak kan tahlili ölçümü, paratormon ölçümü, kalsiyum ölçümü yapmalı. O kişilerde eğer kalsiyum yüksekse boyuna yönelik bir septigrafi ve ultrason incelemesiyle paratiroid bezi hastalığı varlığı, paratormon fazla salgılanmasına bağlı paratiroid adenom oluşumu var mı diye araştırmak gerekiyor. Varsa da zaten basit bir cerrahi operasyonla çıkarılıyor ve kişi sağlığına kavuşuyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz.
1: Sağlıklı yıllar, sağlıklı yaşlar.
0: Hepimize inşallah.

Önemli bir hastalık tiroid. Hormonlar vücudun tamamını etkiliyor. Dolayısıyla da aslında tiroid hormonu da benzer bir etki gösteriyor. Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve kurban hazırlıklarını konuşacağız. Ama önce kısa bir ara rica ediyorum.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz bugün. Kurban Bayramı öncesi kurban hazırlıklarından konuşacağız. Biraz geçmişe gideceğiz. Kurban nedir? Neden kesilir? Dini olarak mesela hep bir şey kurban kesmeyi reddedenler. Ya yani teşbihte hata olmaz. Allah'ın bizim kurbanımıza ihtiyacı mı var gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ya da karşı çıkışlarda bulunuyorlar. Gerçekten neden kurban kesiyoruz? Bizim dinimizde ve diğer dinlerde kurbanın karşılığı nedir? Nereye kadar gidiyor tarihi? Ve tabii bugüne de dönelim. Ben biraz uzun bir giriş yaptım ama bugüne de dönelim ve bir bağış yaptığımızda acaba gerçekten kurban kesmiş oluyor muyuz?
1: Evet, sizin bu söylediğinizi Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kurbanlarınıza ihtiyacı yok. Ne kanına, ne etine, ne derisine ihtiyacı yok. Sizin takvanıza ihtiyacı var. İhtiyaç evet, demiyor da yani sizin takvanız Allah'a ulaşır. Hı hı. Yani Allah bir şey emrettiği zaman bu Allah'ın ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Yani bana şunu getir dediğiniz zaman ihtiyacınız olduğu için getir dersiniz. Fakat Allah namaz kıl dediği zaman siz namaz kılınca bana faydası var. Siz kurban keserseniz bana faydası var. Böyle bir şey bir kere düşünmemek lazım. Bu ilahlık vasfına aykırıdır. Yani Allah bizim kurbanımıza ihtiyacı yok. Evet yok, tabii ki yok. Yaratan o zaten. Namaza ihtiyacı yok. Oruca ihtiyacı yok. Yani insanların yaptığı hiçbir ibadetin Allah'a bir faydası yoktur. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah bunu kullarını imtihan için emretmişti. Bakalım kullarım benim sözümü dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar mı? Bakın diyor, ben şunları size emrediyorum. Şunları yapacaksınız. Şunları da yapmayacaksınız. Bunun dışında istediğinizi yapın. Serbestsiniz.
0: Varlığımızın bir karşılığı gibi evet, aslında evet. Değil mi?
1: Bu bir imtihandı. Sizi ben yarattım. Dünyaya gönderdim. Ve size ben ebedi bir saadet vaat ediyorum. Ebedi. Yani ne demek sonsuz yani? Matematik bilenler bunu iyi bilirler. Bütün dünyayı sonsuza nispet etseniz sıfır. Bütün dünya yayılmış, kıyamete kadar olacak dünyayı. Çünkü sonsuza bir rakamın nispet edilmesi, bölünmesi sıfırdır. Burada ölçü, kul Rabbinin sözünü dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ona yaklaşmak istiyor mu, istemiyor mu? Mesele budur. Kurban zaten yaklaşmak demektir. Arapçada kurban denmez. Udhiyye veya çokluk hali adha. Onun için idül adha derler kurban bayramı. Kurbanlar bayramı. Duha var ya, duha oradan geliyor. Duha güneşin yükseldiği zaman demek. Kurban o zaman kesilir. Oradan adha, udhiyeler. Bu Rabbin bir emridir. Başka dinlerde, kültürlerde de var. Hatta Avrupa dillerinde sacrifice mesela. Allah'a bir şeyi arz etmek demek. Offering. Keza aynı şekilde, aynı manaya geliyor. Minha mesela şeyde geçer. Tevrat'ta geçer. Bağış demektir minha. Zebah. Allah yolunda hayvan kesmek demektir. Bir şeyi öldürmek, koymak, kendi mülkünden çıkarmak demektir. Demek ki kurbandaki mana Allah yolunda bir nimeti kendi mülkünden çıkartmak, Allah yoluna koymak demektir. Bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu yapıyorsa Allah'a yakınlıktır. İşte ona kurban deniyor. Değilse bu cimriliktir. Hazreti Peygamber buyurmuş ki gücü yettiği halde kurban kesmeyen cimrilerin en kötüsüdür. Hı. Gücü ki var ama kesmiyor. Efendim Allah'ın ihtiyacı var. Bir kere bu din felsefesi bilmemek alametidir. İkincisi, bu hayvanlara yazık oluyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü dünya, buradaki ağaçlar, bitkiler, otlar, sular, hava, hayvanlar, her şey insanlar için yaratılmıştır. İnsanların, ben bu ayet-i kerimeyle sabittir. Her şey, yerin altındaki madenler.
0: Nasıl kullandığımız tartışılabilir ama sebebi, sebebi.
1: Tabii ki yakmayacaksın, yıkmayacaksın, tabiattaki düzeni boz. Onlar da ayet-i kerimeyle sabittir. Allah'ın koyduğu dengeyi bozmayacaksınız. Ya suyu kullanırken, toprağı kullanırken, hayvanları, o düzeni, mizan derler ona, terazi demektir. Bunu bozmayacak. Bakın çevrecilik telakkisi dünyada asırlar önce Kur'an-ı Kerim'de vardır. Çok açık hem de. Vela tuhsirul mizan. İşte bu denge, önce anlatıyor Allah nasıl bir denge kurduğunu. Bu dengeyi bozmayın. Şimdi herkes bundan şikayet ediyor. Bu ayrı bir mesele. Efendim hayvanları eziyet etti, dövdü. O ayrı bir mesele. Burada şunu bilmek lazım ki dünyadaki bütün yaratılmış her şey insanlar içindir. İnsan için yaratmış Allah. İnsanlar istifade etsin diye. Madenler, gökyüzü, her şey, gezegenler, yıldızlar. Bir kere hadise bu açıdan bakmak lazım. Öbür türlü söylenenler o kişilerin kendi görüşleridir, kendi felsefeleridir. Yani din veya umumi kabul, insanın umumi kabulü buna aykırı. Kurban insanlık tarihi kadar eskidir. Bütün semavi dinlerde olduğu gibi, yani bizim bildiğimiz Yahudilik, Hristiyanlık, ondan önceki semavi dinlerde olduğu gibi, semavi olmayan dinlerde de, yani putperest ve animist dinlerde de var kurban. Tabii bu animist dinler, putperest dinler semavi dinlerin muharref, bozulmuş halidir. Yani insanın yaratılışından beri tek tanrılı bir din vardır. Allah insanı yarattığından itibaren onunla temasa geçmiştir. Kendisini tanıtmıştır ve kendisine kulluk, ibadet etmesini istemiştir. Ama zaman içinde cemiyet kalabalıklaştıkça, cahil, muhteris veya marjinal insanlar cemiyette lider pozisyonunu aldıkça yavaş yavaş dinler dejenere olmuş, deforme olmuş. Din büyükleri tanrılaştırılmış. Dini kahramanlar, milli kahramanlar tanrılaştırılmış. Yunan dininde olduğu gibi Zeus'lar, Apollon'lar birer tanrı değil ki, onlar birer kahraman olmuş tanrı. Çünkü kahraman güçlü demektir. Sizin gibi değil yani. Hmm. Sizin gibi olmayan insana hayranlık duyarsınız. İdol diyorlar ya şimdi. Evet. İşte onu sonradan, onu bir müddet sonra tanrılaştırıyorlar.
0: Birkaç kuşak geçince, jenerasyon evet. geçince bunlar yeniden yazılıyor. Evet.
1: Ama bu dinlerde semavi halden gelen pek çok şey devam ediyor. İbadet etmek, yani Allah'ı birlemek, belli ritüellerde ibadet etmek, secde etmek, dua etmek, oruç tutmak ve bu arada kurban kesmek. Eski Yunanlarda mesela çok dejenere bir dinler olma zaman kurban var. Ve onlarda insan kurbanı da var. Nimetin, kavuştuğu nimeti Allah'a feda etmek. Muhtemelen bu insan kurbanı adeti insanı öldürmek değil de çocuklarından birini Tanrı'nın hizmetine, Allah'ın hizmetine tahsis etmek. Yani çünkü eskiden ailenin bütün fertleri aile babasının hakimiyeti altındaydı. Aile babası çocuklarından birini, bu oğlan olabilir, kız olabilir. Bunun şeyleri Kur'an-ı Kerim'de var. Mabede adıyor. Oraya çocukluğundan itibaren oranın hizmetinde bulunuyor. Oraya gelen gidenlere bakıyor, fakirlere yardım ediyor. Yani dini hizmetlerle meşgul sadece. Ve onun geçimini kilise ise kilise, orası veya kendi karşılıyor. Ondan artık eve bir şey beklemiyorum.
0: Yani aslında kurban etmek, hayatına son vermek değil, onun evden çıkartılıp
1: mabedin hizmetine tahsis etmek. Mesela Hazreti Meryem'in böyle olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Oğlum olursa diyor annesi, Hunne, Kur'an-ı Kerim'de annesi ismi geçmiyor, Hena diyorlar şimdi Avrupalılar. Onu diyor kurban edeceğim mabede. Meryem hatta o demek. Sonra kız olunca, ya Rabbi ben böyle bir vaatte bulundum.
0: Ama oğlum kız oldu.
1: Ama kız oldu. Leyse zekeri kelünse, hiç kızı olan gibi olmaz diye, yani o hizmeti yapamaz. Fakat o vaadinde durması emrediliyor. Meryem'i belli bir yaşa gelince mabede adıyor, veriyor. Ve eniştesi ve aynı zamanda dayısı, büyük dayısı olan Zekeriya onunla meşgul oluyor. Onun kefili, yani vasisi oluyor. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. Ve her yanına girdiğim zaman bakardım, turfanda meyveler var. Bu ne Meryem diye sorardım diyor Zekeriya aleyhisselam. Onlar Allah tarafından bana gönderiyor. Mevsim meyvesi bu, kerametin delilidir Kur'an-ı Kerim'de. Bir kadına hem de verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de iki tane keramet anlatılır. Yani olağanüstü hal anlatılır peygamberlerden başka. Biri Süleyman peygamberin veziri Asaf bin Berhiye. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmez. Onun bir anda Yemen'deki tahtı, muhteşem Belkıs'ın tahtını Süleyman peygamberin önüne getirmesidir. Bu bir keramettir. Yani bazen insan, Allah sevdiği insanlara harikulade işler yaptırır. Normalde her şey sebeplerle olur. Ama bazı insanlara sebepler olmadan da bulutsuz yağmur yağdırır. Mesela ayı ikiye ayırtır gibi. Ki peygamberlerden olsa mucize diyoruz. Evliyalardan olsa keramet diyoruz. Sıradan insanlardan olursa feraset diyoruz. Şimdi ön sesi feraset falan diyorlar. Feraset sahibi. Kötü insanlardan da olabilir bu. Onları imtihan etmek için Allah onlara da yapar bunu. Buna sihir veya istidraç diyoruz. İkisinin ismi Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadındır. Çok kadın geçiyor da ismi zikredilen tek kadındır. Ve cennet kadınların efendisidir. Yani bu kadınların yerini göstermesi cihetiyle de mühimdir. Sonradan bu hadise onu öldürmek şekline dönüşmüş diyor bazı etnograflar veya dinler tarihi müteassısları. Mesela eski Yunanistan'da bu insan kurbanı vardı. Menalos fırtına çıkınca kızı İfigenia'yı kurban etti denize. Deniz tanrısına baktık. Fırtına dinmiyor, fırtına dindi. Bunun trajedileri, Yunan trajedileri mevzumuz İfigenia.
0: Çok var yani insan kurbanı pek çok kültürde.
1: Azteklerde çok evet. yaygındı. Ve en böyle seçme kızlar ve erkekler kurban edilirdi. Yakın zamanda Peru'da çocuk mezarları bulundu. Bu şekilde bunlar şey yapılmış, kurban edilmiş çocuklar. Mısır'da mesela Nil Nehri taştığı zaman insan kurbanı yaparlardı. Fenikelilerde insan kurbanı vardı. Hatta İbrahim aleyhisselam o kültürde yaşadığı için o da çocuğunu Allah'a kurban etmeye adamıştı. Fakat ondan sonra biliyorsunuz çok meşhur bir hadise oldu. Tam çocuğunu kurban edecekken çek onu. Cebrail aleyhisselam geldi. Yerine cennetten gelen bir koçu kurban etti. Kurban geleğinin aslı bu hadiseye dayanır. Burada mesele işte burada şunu söyleyebilirsiniz. Allah'ın o çocuğun öldürülmesine ne ihtiyacı var? Allah İbrahim'i ve İsmail'i imtihan etti. Her ikisi de imtihanı kazandılar. Hı hı. Çok büyük bir imtihan. Evet. Bir baba ve bir evlat. Biri canından, biri evladından oluyor. Hangisi daha acı? Çocuğu olanlar anlar.
0: Evet.
1: Zordur. Bu imtihanı ikisi de geçiyorlar. Eliyle. Onun için Kur'an-ı Kerim bunları çok över. Yani bu kadar fedakarlık bir insan için müntehadır. İşte onun için isimleri bu zamana kadar anılmış ve kıyamete kadar yad olunacaktır. İşte kurban adeti, bizim kurban adetimiz buna dayanıyor. Elbette ki ondan önce de kurban kesiliyordu. Kurbanlar vardı. Eski Türklerde kurbanlar var. Eski Türkler peygamberlerden uzak insanlar değil. Muhtemelen onlara çok yüksek peygamberler gelmiş ve bunlar ona inanmış. Çünkü eski Türklerde çok enteresan adetler var. Mesela insan kurbanı yok. Çok uzakta, çok iptidai yaşadıkları halde insan kurbanı yok. Mesela ben hukuk tarihçisi olduğum için bakıyorum, pek çok hukuki muamele Türkler arasında var. Mesela vasiyet muamelesi Solon tarafından eski Yunan'a getirmiş, Roma'da çok sonra ortaya çıktı. Yüksek bir vasiyetin varlığı bir hukuk sistemi için yüksek, eski Türklerde var mesela.
0: Çok daha eski tarihte.
1: Evet, evet, yani yaşantıları belki iptidai çünkü coğrafya itibariyle ama kültürlerinde bu yok.
0: Ama
1: mesela
0: şu bile bir Türklerdeki şu gelenek bile kendinden sonra sahip olduklarının çocuğuna geçmesi.
1: Çocuğun
0: geçmesi.
1: Ha, mirasın, miras mesela kızların miras hakkı var, kadınların miras hakkı var. Bunlar enteresan şeyler. Mesela eski Türklerde insan kurbanı yok, bunu biliyoruz. Eski Türklerde iki tür kurban var. Bir Allah'ın rahmetini ve merhametini çekmek için kesilen kurbanlar, bir de şeytanın belasını def etmek için. İki türlü kurban var. Şeytanın belasını def etmek için kesilen kurbanlar boynuzlu olur. Rabbin rahmetini celbetmek için biliyorsunuz boynuz sivridir, saldırma alametidir. Allah'a karşı böyle bir şey yapamazsınız. Onun için Allah'a karşı kesen kurbanlar boynuzsuz olur. At kurban edilir, sığır kurban edilir, davar yani koyun keçi kurban edilir ve geyik kurban edildi eski Türklerde. Dört tane kurban usulü vardı. Ve kurban kesme günleri de yılın iki günüydü. Gündüzün ve gecenin eşit olduğu günler. 21 Mart ve 21 Eylül ekinokslardı. Ve kurban süslenir, yıkanır, püslenir. Büyük bir tantanalı merasimle kurban edilir. Kanı gömülür. Kemikleri kırılmaz. Sıyrılır etleri. Kemikler o şekilde gömülür. Bu kesilen hayvanın etiyle büyük ziyafetler verilir. Herkes çağrılırdı. Bir de cansız kurban vardı. Toprağa biraz ziraatçılar bunu yapardı. Buğday, belli yerlere süt, kımız dökerlerdi.
0: Ağaçların köküne ve süt bu, bırakmak.
1: Bu bir şeydir. Dökmek. Yani sembolik bir şey ama hatta ve minel kerim velil lil arzi minel kerimi nasibin diye Araplarda bir söz vardır. İyi insanlardan yerin de nasibi vardır. Eskiden insanlar su içtikten sonra dibinde kalan damla yere dökerlerdi. Hatta bu Avrupalılarda şarabı dökmek olarak şey yapılıyor. Halbuki o sudur. Yani o suyu içemediğin suyu yere döküyoruz. Ya toprak tabii yani.
0: Sonuçta çekecek.
1: Ben bunu bizim yaşlarda görürdüm. Evde bile suyu içtikleri zaman dibindekini halıya dökerlerdi. Ben derdim ki yani dibinde su kalsın istemiyorlar. Halbuki bunun çok eskiden gelme bir kurban geleneğiyle alakası var. Yani yeri de düşünüyorsunuz. Herkes dökse suyunu yine bir faydası var. Tabii. Bir damla suyun bile.
0: Yani plastik şişenin içinde kalacağına düşünsenize. Bir
1: evet,
0: ağacın faydalanması.
1: Bir damla. Evet. Onu biz çok yapardık. Yani şimdi bir rastgele mesela döküyorlar. Biz eskiden bir su birikintisi bir yerde su biriktiği zaman mutlaka bunu bekletirdik. Götürdük. Şimdi geri dönüşüme atıldığı gibi eşyaların bir toprak bir yere dökerdik. Toprağa nasip olsun. Yani şeye gitmesin.
0: Helak
1: olmasın. Evet. Helak erizine giden su da sonradan arıtıyor şu oluyor bu oluyor ama insan düz mantıkla onu düşünmez.
0: Ama o çok hızlı bir çözüm.
1: Evet.
0: O kadar yol geleceğine elinizdeyken bir bitki.
1: Çiçeğin ağacı. Ağacın altına döküyorsunuz. Veya pis bir suysa saklıyorsunuz. Affedersiniz helaya döküyorsunuz. Su tasarrufu. Biz böyle yetiştik. Yani yokluk çekmiş bir nesli gördük. Biz yokluk çekmediğimiz halde hayat ananelerimiz. Şimdi mesela biz bunda zorluk çekiyoruz şu anda. Bu adaptasyonda. Şimdi zaman o kadar ileri ki gençler falan şaşıyor bizim hallerimize. Hatta cimri olduğumuzu düşünüyorlar. Alışmışız biz. Rafyaları, ipleri, zarfları
0: sonra
1: tekrar kullanan, kağıtların arkasını kullanan bir nesiliz biz. Ve biz fakir olmadığımız halde fakir bir neslin yetiştirmesi olduğumuz için yapıyorduk bunları. Böyle olması lazımdı.
0: Ama zaten şimdi baktığımızda hepimiz aynı bilince ulaşmak zorundayız. Çünkü hakikaten dönüştürülebilecek her şeye ihtiyacımız var. Çünkü çok ciddi bir karbon ayak izimiz
1: var. Ve muhtemelen de şimdi doğru. Muhtemelen daha kötü bir zaman. Yani bizim yokluk çeken büyüklerimizin zamanından çok daha kötü bir zaman ve kötü bir zamana gidiyor diye söyleniyor. Neyse bu ayrı ama kurban annenizi çok eski bir anene İbrahim peygambere dayandırılır ama dediğim gibi ondan önce de kurban var. İslamiyet'te belli servete sahip olan kadın erkek çocuk değil kadın erkek Müslümanın.
0: Kaç yaşından itibaren?
1: Buluğa erdikten sonra. Buluğa eren bir insan serveti varsa... İslamiyet'te servet ayrılığı vardır. O da çok bilinmiyor. Biz bir kurban kestik. Hanginiz kestiniz diyorum işte. Ailede kestik karı koca. Olmaz karı koca kurban olmaz. Ya karının kurbanı vardır ya kocanın kurbanı vardır.
0: Kim zengin?
1: İkisi zenginse iki tane kesecekler. İkisi de zengin değilse kesmek zorunda değiller. Çocuk zengin olabilir. Miras kalmıştır çocuğa bir yerden. Veya o buluğa ermişse o da kesecek. Bunu bilmezler insanlar çok. Biz bir kurban kimin belli değil. Tabii. İnsanlar maalesef bu seküler marif sistemi sebebiyle insanlar dine çok uzaklar, din kültürüne çok uzaklar. Sadece dindar olmayanların dini bilmesi lazım ama dindar olanların da dini bilmesi lazım. Bir ibadeti yapmadan önce şartlarını bilmek lazım. Onun için belli servet. Bu servet nedir? Bu servet zaruri eşyalarınız dışında. Eviniz, yazlık eviniz, arabanız, evinizdeki eşyalar. Üç kat elbise en çok insanın giydiği şeydir. Zaruri eşyalar, kitaplarınız, mutfak eşyalarınız. Bunların dışında kalan eşyalarınız, kullanmadığınız halılar, tarlalar, dükkanlar, ikinci arabanız, üçüncü eviniz. Bunların hepsi toplandığı zaman yaklaşık 96 gram altın kıymetine ulaşıyorsa bu kişi zengindir.
0: Ya da zaten 96 gram altınınız varsa.
1: Veya altınınız varsa, hisse senediniz varsa, paranız var. Borçlarınızdan ayrı bankada veya şurada burada paranız var, altınınız var, gümüşünüz var. Ama bunlar yok fakat malınız var, ticaret eşyanız var. Bu serveti olan zekat alamaz ve bunun kurban kesmesi ve fıtra vermesi lazım. Ramazan ayında fıtra verir, Ramazan bayramında fıtra verir. Yani bir fakiri sabahla akşamla doyurur. Her evdeki her nüfus için kurban bayramında da kurban keser. Kurban ya devedir ya sığırdır yani inek, tosun, mandadır veya davardır yani koyun veya keçidir. Horozdan, tavuktan, av hayvanlarından, attan, ehli eşekten. Kurban olmaz. Bu kurbanın da kesilebilmesi için belli bir yaşı geçmiş olması lazım. O belli bir yaşı geçmemişse, yavruysa bunlar da kurban olmaz. Bunu tabii hayvanları tanıyan kişiler anlarlar. Onlara sorup danışıp kesmek lazımdır. Koyunda da, sığırda da. Koyunda bir kişi bir koyun keser veya bir keçi keser.

0: bir zaman eti ne olacak, derisi ne olacak? Hı hı. Bu da bazı yanlışların yapıldığı bir şey. Kurban kesildiği zaman derisi satılamaz, kasaba verilemez. Çünkü kurbanın her şeyi kurbandır. Hatta kurban aldıktan sonra yününü kırksanız fakirlere vermeniz lazım. Sütünü sağsanız fakirlere vermeniz lazım. Çünkü kurban alındıktan sonra artık kesilene kadar Allah yolundadır. Üzerine yük vuramazsınız, ona bir iş yaptıramazsınız.
1: O zaten
0: ayrı bir şey. Keserken bir arada kesemezsiniz. Gözünü bağlamanız lazımdır. Sürükleyemezsiniz. En basit şekilde canını acıtmayacak şekilde kesersiniz. 4 damarı vardır hayvanın, insanların da öyle. Bunlardan 3 tanesi aynı anda kesildiği zaman asgaridir acısı. Yani yok denecek kadar azdır. Onun için ehli kişilere kurban kestirmeli. Eskiden herkes kendi kurbanını keserdi. Kadınlar bile hayvan kesmeyi bilirdi. Daha önce anlatmıştım. Çünkü kendinden ölmek üzere olan bir hayvan gördüğü zaman kadınlar hemen bir bıçak alıp hayvanı keser. Böylece mundar, yani eti yenilemez olmaktan kurtarırdı. Hiç değilse sahipleri etini yerlerdi, istifade ederlerdi. Onun için herkes kurban kesmeyi, çocuklar bile bilirlerdi. Şimdi hiç kimse bunu bilmiyor. Artık bilmesi de beklenmez. Onun için usta kişilere kestirmek lazımdır. Ve kurban bir müsibet, bir bela değildir kurtululması gereken. Allah'ın sevdiği bir iştir. Onun için kurbanı nezahete ve nezafete dikkat ederek yapmalı. Sokaklarda kanını bir tarafa akıtarak, hayvanı kaçırtarak, bağırtarak, böğürterek, iç organlarını, sakatatını sağa sola veya çöplere atarak kurban kesilmez. Bizim eskiden bahçemiz vardı. Evet. Bahçede kuyu kazılır. Evet. Tahta oraya dikilir. Usta bir kasap getirilir. Hayvanın gözü bağlanır. Gayet tekbirlerle bir merasim, gayet güzel bir merasim gibi. Bizi de mutlaka bulundururlardı. Sonradan ben anladım, insanlardaki kan dökme içgüdüsünün giderilmesine faydası varmış kurbanın. Çocuklara da bulundururlar. Mesela çocuklar böyle şeylerde bulundurmazlar. Kabre bile götürmezler korkar diye. Fakat kurban kesmede çocukları bulundururlardı. Bütün adette. Bunun sebebi buymuş. Hayvan kesilir.
1: Çalışırdık, işimiz olurdu bizim kurban
0: zaten
1: kesilirken.
0: Zaten iş güç var tabii, dediğiniz gibi. Sonra onun sakatatından alınanlar alınır, alınmayanlar mutlaka gömülür. Kurban kesildikten sonra kurban kesildiğinde hani en ufak bir emare olmaz. Asılır, ustaca yontulur. Evet. Derisi hemen bir fakire sadaka verilir. Kullanmak istiyorsanız tabaklarsınız. Eskiden post yaparlardı, evet, namazlık yaparlardı.
1: Namaz, seccade. Dedemin öyle bir seccadesi var.
0: Veya şeylerin üzerine örterlerdi sedirlerini. Veya yere paspas yaparlardı. Bu caizdir. Efendim ben bunu yapamam ama ihtiyacım da var. O zaman satarsınız şeyi, kurbanın derisini, karşılığında yiyecek değil, kalıcı bir şey alırsınız. Bir ev eşyası
1: alırsınız.
0: Evinizin
1: ihtiyacı
0: bu da caizdir. Bu da caizdir. Ama satıp da parasını yemek caiz değildir. Kasaba ücret olarak veremezsin. Çünkü kasabın ücreti var. Ücreti vereceksin. Bu ücret değil. Bu sadaka olacak, derisi.
1: Peki mesela kestiniz, kasap deriyi aldı ya da koyacak yeriniz yok.
0: Ha, verirsiniz. Sadaka olur o. Ücret olarak vermiyorsunuz onu. Ücret olarak olmayacak.
1: Ayrıca parasını vereceksin.
0: Vereceksiniz.
1: Yani deri karşılığı anlaşmayacağız.
0: Evet, anlaşılmayacak. Aynen öyle. Deri onun semeri olmayacak. Ondan sonra hayvan kesildikten sonra bir müddet soğuması beklenir ve adettir. Hemen ciğeri kavrulup yenilir. Zaten sünnettir İslamiyet'te. Kurban bayramında güneş açtıktan sonra, yani bayram namazı kılındıktan sonra kurbanın kesilmesi ve ilk olarak da ciğerinin, közlerinin yenilmesi. Çünkü rivayete göre İbrahim Aleyhisselam o cennetten gönderilen koçu kestikten sonra en önce ciğerini közleyip yemişlerdi. Bu bir adettir. Ve fıtra bayramında, niye şeker bayramı diyoruz? Fıtra bayramında camiye gitmeden önce tatlı bir şey yemek sünnettir. Sonra camiye gidilir bayram namazına. Onun için buna şeker bayramı denir. Kurban bayramında ise kurban kesilmediği için bayram namazına hiçbir şey yemeden gidilir. Bayram namazından gelinir, hayvan kesilir, ciğeri közlenir. İlk olarak o yenir. Bunlar müstehaptır.
1: Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Hayır.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kesildi kurbanımız. Ev halkı beraber yardım etti. Ben çok bilirim babam yüzerken yardım ettiğimi, işte çinko tepsilerle taşıdığımızı. Böyle bizim desenli çinko tepsilerimiz vardı. Onların içine koyup işte evde bir süre beklettiğimiz, annemin hep hemen dağıtalım, babamın yok biraz beklememiz lazım. Her sene bayramda aynı tartışmayı yaşıyoruz.
1: Bizde de aynı.
0: Annem bu etler, bir an önce mutfağın toplanmasını,
1: toplanmasını ister. Bunlar parçalanacak. Annem parçalamaktan nefret ederdi. Babam ben yapacağım derdi. Babam

0: başka işlerle uğraşırdı. Et ortada kalırdı, kokardı. Kokmaz da yani, etin kendine mahsus bir kokusu var. Annem rahatsız oldu. Bayram günü ben bunlarla uğraşacağım. Bayram mı falan. Bu münakaşa demek her evde yapılıyor. Sonra kasaplar çıktı. Kasapları götürüp artık parçalatmaya başladı. Baktım ben ölecek gibi değil. Götürürdüm ben şeye, kasaba. O onun üzerine o en azından o münakaşa evden kalktı.
1: Evet. Bir de dağıtılmaya daha uygun geliyor. Tabii. Yani bir kısmı belki şey, yağlı bir et veremiyorsunuz. Kıyma yapıldığında daha ortalama bir hale dönüşüyor. O şekilde vermek belki
0: şimdi,
1: daha kolay.
0: O da ayrı bir dramatik. O da ayrı bir dramatik hadise. Şimdi eskiden kurban kesildiği zaman şöyle bir adet vardır. Kurbanın üçte birini eve ayırırsınız, üçte birini konu komşuya dağıtırsınız, üçte birini fakir fukaraya dağıtırsınız. Konu komşu kesiyorsa onlar severiz, onlara verirsiniz. Ama bu bir adet olmuş. Ama fakir fukaraya verme kısmı mühim. Hazreti Peygamber'e birisi gelmiş, kurban kestim, etini ne yapayım, hepsini kavurma yap, yıl boyu yersiniz demiş. Bir başkası gelmiş, kurban eti, üçte birini eve sakla, üçte birini komşulara ver, üçte birini fakirlere ver. Sonra bir başkası gelmiş, tabii başka zamanlarda olmuş hadise bunlar. Kurban etimi ne yapayım, hepsini fakirlere ver. Tabii şimdi ulema diyor ki, birincisi dul yetimleri olan bir kadındı. İkincisi orta halli birisiydi. Üçüncüsü zengin birisiydi. Eve sen her zaman et alıyorsun. Eve götürme kurbanı. Ver fakirler, bayram etsin. Eskiden et pahalıydı, herkes kurban kesemezdi. Onun için biz de öyle adet edinmiştik. Çevremizde kurban kesmeyen insanlar vardı. Kesemeyen insanlar vardı. Onun için onlara hem de böyle rastgele değil yani, en azından birkaç güzel yemek yapabilecek lopetiyle, kemiğiyle konurdu. Gayet adil bir şekilde tartılır. Gayet güzel bir şekilde paketlenir. Üzerine kimin olduğu yazılır. Onları bendeniz acilen dağıtırdım. Çünkü annem görmeye dayan, devam bir an evvel evden çıksın. Eskiler tez canlıydı biliyorsunuz.
1: Eskiden yaz bayramlarında korumak da çok zoriydi. Hani götürelim bir an önce, o da kendi dolabına yerleştirsin bir an önce, ne yapacaksa yapsın.
0: Buzdolabımız vardı bizim. O zaman buzdolapları bu kadar büyük değildi ve dip frizli değildi. Buzlukluydu. Sonra bir buzdolabı daha aldık biz yanına, aynısından. O bile dolardı. Hani evler öyledir zaten. Biliyorsun, 3 buzdolabımız, onu da doldurursunuz. 150-300 metrekare olsa yine sığmaz, balkonu kapatırsınız falan. Öyle bir şey var. İnsan malum yayılır. Bayramın böyle bir şeysi vardı. Şimdi tabii o zamanlar bayram dolu dolu yaşanıyordu. Koyun sürüleri sokaklardan geçer. Ben şehirlerden bahsediyorum. Kasabalarda zaten öyle geçer. İnsanlar o koyun sürülerinden alır. Koyun keserlerdi eskiden. Sığıra girmek çünkü insanlarla ortaklık zordur. Alır, evine bağlar. Yani bahçede çocuklar onu sever falan. Yıkar mıkar temizler. Şimdi tabii sokaklardan koyun sürülerinin gezmesi falan mümkün değil. Zaten şehirler büyüdü. Hijyen olarak da başka sebeplerde bu mümkün değil. Ama tabii bu en azından bir şeyi ortadan kaldırdı.
1: Eskiden evlerinizin de bahçesi varsa eğer, müsaitse. Mesela yaz şimdi olduğu gibi yaz bayramlarında. Bir süre evde kalırdı o. Ben onu hatırlıyorum. Evde kurban
0: 3-4 gün kalırdı.
1: Kuzuya baktığımızı, onu çocuk, karpuz kabuklarıyla beslediğimizi.
0: Çocuklar onlarla bir bağlantı kurar. Kesilmesin diye yalvarır, ağlar. Ona bin bir vaatte bulunurlar. Allah'ım yarabbim. Bir de o işin o dramatik kısmı var. Evet. Öyle böyle hayvan neticede evinize giren bir şeyle irtibat kuruyorsunuz. Tabii. İniyorsunuz, yediyorsunuz,
1: yani
0: içiyorsunuz.
1: İki kere beslediğiniz zaman artık adını da koyduysanız bitti o iş.
0: Çok zor bir durum. Onları biz yaşadık çünkü biliyoruz. Ondan sonra keserler alnımıza, kanını sürerler, nazar değmesin. Çok eski bir adettir.
1: Evet, onu da soracağım.
0: Çok eski bir adettir.
1: Hijyen bir şey değil aslında şu anda.
0: Hayvanın kanını alnına sürerler. O zaman ona bakmazlardı. Ama mutlaka sürerlerdi. Neden? O tabii eski bir anane. Eski Türklerde var. Yani kanı sürmek. Kana karşı olan o şeyi, alerjiyi ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda da nazara mani oluyor. Kan buraya sürüldüğü zaman.
1: Korkutucu bir şey var
0: korkutucu
1: herhalde.
0: Anımızda kan.
1: Kötü güçlere karşı, kötülere karşı korkutucu görünüyorsunuz kan sürdüğünüzde.
0: Kan var tabii işte, ama bunun için sürülüyordu. Şimdi artık sürmez, kimse mümkün değil. Zaten öyle bir şey yok. Zavallı kimse koyun görmüyor. Bir zamandır sizin de herkesin de müşahede ettiği gibi, bilhassa büyük şehir, kasabalar da şehir gibi oldu şimdi. Şimdi ben kasabalara gidiyorum. Kasabalarda yüksek yüksek apartmanlar var. Bahçeli evler veya kasabaların karakteristik mahalle evleri veya çarşı evleri, kasabaların çarşı evleri bitişik nizam olur. Fakat arkasında bir küçük bahçesi olur. Mahalle evleri ise mutlaka bir bahçenin içinde tek veya iki katlı evler olur. Şimdi kasabalarda böyle evler kalmadı. Şehirleri bırakın. Büyük şehirlere döndü hepsi. Böyle bir yerde sizin kurban almanız, bir yere bağlamanız mümkün değil. Bir müddet sonra kurban yerleri ortaya çıktı. Kurban yeri var. Şehre belli mesafede insanlar gidiyorlar kurbandan önce. Orada çeşitli kurban satıcıları var. Kurbanı beğeniyorlar, alıyorlar, pazarlığını yapıyorlar, numarasını bağlıyorlar, adam ona orada bakıyor. Kurban günü gidiyorlar, hayvanlarını sıraya giriyorlar, hayvanlar orada kesiliyor. Derisini zaten kimse almaz, hatta sakatatını bile kimse almıyor. Soruyor adam, yerini almak isteyen var mı? Onu kenara ayırıyor, birilerine veriyor.